Allah-u Teala'nın evliyalarının Osmanlı devresindeyken iki çeşit nefs tezkiyesi vardı. Biri riyazetti, ikincisi de mücahedeydi. Nefsinizin istediği şeyleri ona vermemek. Nefsinizin yapmak istediği şeyleri ona yaptırmamak. Nefsinizin yapmamak istediği şeyleri özellikle yapmak. Öyleyse nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir şeyi istiyor. Nefsinize cihat edeceksiniz. Onu nefsinize yaptırmayacaksınız. Engel olacaksınız. Nefsiniz istiyor, yaptırmayacaksınız. Bu mücahededir. Nefsinizin karşısında onunla mücadele ederek cihad etmek. Nefsiniz bir şeyi yapmak istemiyor, ona zorla yaptırmak. Bu da riyazettir. Zor kullanmak. Bu iki kavram birbirine her zaman karıştırılmıştır. Hiç önemi de yok. Siz riyazet yerine mücahede deyin, mücahede yerine riyazet deyin. Yani bileceksiniz ki biri nefsinizin istediği, yapmak istediği bir şeyi ona yaptırmamak, öteki nefsinizin yapmamak istediği bir şeyi ona zorla yaptırmak. Nefsinizin talep ettiği bir şeyi ona vermemek, yapmamak istediği bir şeyi ona zorla yaptırmak. İki ayrı faktör. Birbirinin zıttı olan iki kavram. Riyazet ve mücahede. İkisi de insanların birçoklarının zannettiği gibi nefse zulmetmek midir? Hayır, tam aksine. Aksini yapsaydınız nefsine zulmedecektiniz. Yani nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyor. Nefsimin üzerinde hakkı var. Ama ben nefsimin talebini yerine getireyim. İçki içmek istiyorsa ben içeyim içkiyi. Nefsime zulmetmeyeyim diye düşünen bir kişi bunu yaptığı zaman derecat kaybediyor. Derecat kaybettiği zaman o zaman nefsine zulmetmiştir. Nefsi Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmiyor. Allah Teala zikre emretmiş, nefsi zikir yapmıyor. Nefsimin talebi bu. Ben nefsimin talebini yerine getirdim ve böylece nefsime zulmetmekten kurtuldum. Nefsime zulmetmedim diyen kişi yanılmıştır. Zikretmediği zaman nefsine zulmetmiştir. Namaz vakti girmiş de namazını kılmadığı zaman, kılmamışsa kılmadığı zaman nefsine zulmetmiştir. Zekatını vermesi gerekirken vermediği zaman nefsine zulmetmiştir. Sevgili kardeşlerim, hangi olay size derecat kaybettirirse o olayla kendinize zulmettiniz. Öyleyse hiç de insanların zannettikleri gibi değil olay. Nefsim Allah'ın yasak ettiği falanca fiili yapmak istiyor. Ben nefsime bunu yaptırmazsam nefsime zulmetmiş olurum diye düşünmek Kur'an-ı Kerim ölçülerinde büyük bir hatadır. Çünkü Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediğiniz zaman derecat kaybedeceksiniz. Derecat kaybettiğiniz zaman nefsinize zulmedersiniz. Görüyor musunuz? İnsanların zanlarıyla Kur'an hakikatleri arasındaki farklılığı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse eskilerin riyazeti ve mücahidesi hangi devreler arasındadır? Kişinin velayetinden daimi zikre ulaştığı noktaya kadar.
daimi zikre ulaşınca ne olur? Artık o kişinin Allah'ın emirlerini yerine getirmek için nefsiyle cihat etmesine gerek yoktur. Çünkü nefsi afetlerden tamamen kurtulmuştur. Afetlerden tamamen kurtulduğu için, faziletlerle dolduğu için nefsinin talebiyle ruhunun talebi aynı olmuştur. Yani Allah'ın yasak ettiği bir fiili o kişinin ne nefsi yapmak ister ne de ruhu yapmak ister. Ve böylece iradenin devreye girmesine hiç gerek olmaksızın kişi nefsinin ve ruhunun ikisinin de Allah'ın bir emrini yerine getirmek istemesi sebebiyle bütün emirleri bu kişi yerine getirir. Kendisine, nefsine zulmetmez. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri asla işlemez ve gene nefsine zulmetmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ister Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyin, nefsinize zulmedersiniz. İster Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirmeyin, ikisinde de nefsinize zulmedersiniz. Allah'ın emrettiği şeyleri nefsinize zorla yaptırmak bir müessesidir. Allah'ın yasak ettiği şeyleri nefsiniz yapmak istiyorsa buna mani olmak da madalyonun öbür tarafıdır. Birisi riyazettir, birisi mücahededir. Cihat bir savaştır. Karşılıklı savaşta zor kullanırsınız. İşte nefsinizin yapmak istemediği bir şeyi nefsinize zorla yaptırdığınız zaman bunda da bu sebeple cihattır, mücahededir. Savaş mutlaka artık zor kullanılan bir devreye girilen bir noktada tahakkuk eder. Riyazetse nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemektir.

Öyleyse sadece iki tane alternatif var. Allah Teala bir hususu yasak etmiş. Nefsiniz onu yapmak istiyor. Onun yapmasına mani olduğunuz zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesine mani olduğunuz zaman bu faktörlerden biridir. Allah'ın yasak ettiği, Allah'ın emrettiği bir şeyi nefsiniz yapmadığında ona zorla yaptırdığınız zaman bu da madalyonun öbür cephesidir. Doğru kullanmanın olduğu yer cihattır. Diğeri mücahededir. Bir diğeri zor kullanmak mücahededir, cihattır. Diğeri riyazettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse zulüm müessesesine dikkat edin. Başka birisine zulmeden herkes aslında kendisine zulmetmiştir. Hadi gene beraber Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerine bakalım. Nerede geçiyor zulüm? Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen bâidâ. Onlar muhakkak ki kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan men edenlerdir. Başka insanların kendileri Allah'ın yolunda değildir. Olmadıkları için kalplerine iman yazılmamıştır ve kafirlerdir. Tabi olmadıkları için Allah'ın yolunda olmak nasıl mümkün? Tabi oluyorsunuz, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde oluyorsunuz. Öyleyse sırat-ı müstakimin üzerinde olabilmek tabi olmakla mümkün. Tabi olduğunuz takdirde sırat-ı müstakimin üzerine ulaşıyor ruhunuz. Tabi olmadan evvel dalalettesiniz. Tabi olmadan evvel küfürdesiniz. Kalbinizde küfür yazıyor ve dalalettesiniz. İşte tabiyetle beraber hem küfür bitiyor hem de dalalet bitiyor. Tabiyet yok. Kişi muhakkak ki onlar kafirlerdir ifadesiyle kişinin kafir olduğunu belirtiyor Allah Teala. Allah'ın yolundan men ederler diyor Allah Teala. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor 167. İnnellezîne keferû ve zalemû. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah Teala. Niçin? Başka insanlara onları Allah'ın yolundan men ederek zulmediyorlar. Allah'ın yoluna girmelerine mani oldukları için onlara zulmediyorlar. Zulmettikleri için derecat kaybediyorlar. Derecat kaybettikleri anda kendilerine de zulmetmiş oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmazsanız derecat kaybedersiniz, nefsinize zulmedersiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemekten kendinizi men edebilirsiniz, derecat kazanırsınız. Ama Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediğiniz takdirde gene nefsinize zulmettiniz demektir. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak ister. Öyleyse böyle bir noktada kim başka insanların Allah'ın yoluna girmesini engelliyorsa o zaman Allah Teala bunun Allah'ın yoluna girmenin engellenmesinin
zulüm olduğunu ifade ediyor. Onlar zalimlerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse zulüm müessesesi iki ayrı cephede tezahür eder. Allah'ın emirlerini çiğnemek, kişinin nefsine zulmetmesidir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek, gene kişinin nefsine zulmetmesidir. Sadece iki cephede vücuda gelir zulüm. Öyleyse ister başkaları olsun, başkalarına zulmedin, onlara bir zarar ika etmek suretiyle, ister olmasın, Allah'ın emrini yerine getirmeyin ve yasak ettiği fiili işleyin. İkincisi, Allah'la aranızdaki işlevlerde kendinize zulümdür. Birincisi ise başka insanlara zulüm sebebiyle gene kendinize zulümdür. Yani her halükarda derecat kaybettiğiniz bütün olaylar zulümdür. İnsan bir, kendisine zulmeder. Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmaz, namazını kılmaz, orucunu tutmaz, zekatını vermez, zikrini yapmaz. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmaz ve kendisine zulmeder. Burada başka birisi yoktur. Bir tek irade vardır ve Allah vardır. Kişi derecat kaybediyorsa kendisine zulmediyor demektir. İkinci alternatifte başka bir kişi var, başka bir serbest irade var. Birinci irade, ikinci iradenin zararına sebebiyet verecek bir işlevde bulunuyor. Bir fiil ika ediyor ona, onu zarardide ediyor. Onu izra ediyor, ona zarar veriyor. O zaman o kişiye zulmetmiş olur. Zarar veren kişi, zarar verdiği kişiye zulmetmiş olur. Zarar verene zalim denir, zarar görene de mazlum denir. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Başka birisine zarar veren, ona zulmeden kişi aynı bu sebeple derecat kaybediyor. Derecat kaybettiği bütün olaylarda insan kendisine de zulmetmiştir. Öyleyse bazen sadece kendinize zulmedersiniz. Allah ile aranızdaki bütün emirler ve cephesinden, emirler ve nehirler cephesinden itaatsizliğin sonucunuzda, itaatsizliğinizin sonucunda kendinize zulmedersiniz. Orada Allah vardır ve siz varsınız. Başka birisi yoktur. Sadece kendinize zulmedersiniz. Ama ne zamanki bir başkasına bir zarar ika ederseniz, o zaman ona da zulmedersiniz. Kendinize de zulmedersiniz. İşte Nisa 168'de اَلَّذ۪ينَ keferu ve zalemu innellezine keferu ve zalemu diyor. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve zalimdirler. Hem başkalarına zulmettikleri için zalimlerdir, Allah'ın yolundan men ettikleri için, hem de onları zulmettikleri sebeple derecat kaybedecekleri için kendilerini de zulmediyorlar bu insanlar. Onların gidecekleri yerin cehennem olduğundan bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda,

Allah Teala'ya yakın olan siz bir zalim olamazsınız. Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz süreç içerisinde siz bir zalim değilsiniz. Allah'ın yasaklarına riayet ettiğiniz süreç içerisinde siz bir zalim değilsiniz. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını kendinize karşı ve etrafınızdaki insanlara karşı riayetkar olarak onları çiğnemeyerek gerçekleştirdiğiniz zaman siz bir zalim olamazsınız. Şimdi zulmün muhtevasına bakın. Allah Teala ne diyor zulüm konusunda? Allah kimseye zulmetmez diyor. Onlar kendilerine zulmederler. Ne demek bu? Allah sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Allah'ın herhangi bir fiili hiç kimseye derecat kaybettirmez. Allah şerrin sebebi olamaz. Bu mümkün değildir. Allah'ın kimseye zulmetmesi mümkün olmadığı için Allah'ın şer işlemesi mümkün değildir. Öyleyse Allah'ın şerre sebebiyet vermesi dememiz daha doğru olacak. Mümkün değildir. Yani Allah'ın sizin üzerinize vücuda getirdiği bir sebep, bir olay düşünün. Bütün kader adı verilen müesseselerde ikinci bir irade mutlaka vardır. Bir irade bir tesir icra edecek. Birinci idare bir başka idareye, bir başka iradeye bir tesir yapacak. Tesiri alan iradenin bunda bir dahli olmayacak. Kendi iradesinin dışında başka bir irade, Allah'ın iradesi veya cüz'i irade, bir başka cüz'i irade, bir kişi üzerine bir olay vücuda getirdiği zaman, bu kişi, ikinci kişi tesir aldığı zaman, aldığı tesir kendisine ait olmadığı zaman, kendisi tarafından vücuda getirilmediği zaman, bunun adı kaderdir. Bir irade başka bir iradeye tesir edecek, onun üzerine bir tesir oluşturacak, negatif veya pozitif. Bunun adı kaderdir. Bizim irademizin dahili olmadan başka bir irade sebebiyle bir tesir almamız hali bizim için kaderdir. Kader Allah-u Teala'nın dizaynı da olabilir. Başka insanların eliyle de olabilir. Birisi bir başkasını öldürüyor. Ölüm, ölen insanın kaderidir. Kendisi ölmeyi istememiştir, düşünmemiştir. Bunda bir dahli yoktur ama bir başkası ya kazaen ya da bilerek, isteyerek onu öldürmüştür. Ölen kişi için ölüm mutlak olarak kaderdir. Kendi iradesinin tamamen dışında bir sebeple kişi ölmüştür. Ölüme sebebiyet verenler açısından meseleye bakalım. Birincisi, tamamen cinayet işlemiştir. Bu kişi için başka birisini öldürmek bir kader değildir, bir kazadır. Bilerek, işlenerek, kastavankrun, kasıtla yapılmış bir cinayet söz konusudur. Öbür taraftan başka biri de birinin ölümüne sebebiyet vermiştir ama o kişinin ölmesini veya o kişiye bir zarar vermeyi istememiştir. Giderken, yol üzerine giderken ansızın caddeye fırlayan bir çocuğa çarpıp onun ölümüne sebebiyet veren bir kişi, görmesi mümkün olmayacak kadar yakın bir mesafede, arabayı durdurması mümkün olmayacak kadar ani bir fırlamayla önüne çıkan bir çocuğa çarpmak mecburiyetine kalan bir insan, o çocuğu öldürmeyi hiçbir zaman istememiştir. Ama annesinin elinden kurtulan çocuk
kendisini caddeye atmış, kamyonun altına atmış. O zaman burada şoförün bir dahli yoktur. Çocuk için bu bir kaderdir ama şoför için bu bir kaza değil, bu bir gerçek anlamıyla kaza değildir. Yani bilerek tamiden işlenmiş bir ölüm tahakkuk etmemiştir. Kaza o demektir. İrademizle vücuda getirdiğimiz bütün olayları kaza etmişizdir biz. Yani ika etmişizdir, yerine getirmişizdir. Tahakkuk mevkiine koymuşuzdur. Öyleyse Allah-u Teala'nın üzerimizde getirdiği, vücuda getirdiği olaylar iki şekilde oluşuyor. Bize bir fayda sağlayan bir olay olur, bize bir zarar veren bir olay olur. Başka birisinin bir cüz'i iradenin bize zarar vermesi halinde biz derecat kaybederiz. Kul hakkı doğmuştur. Bize zarar veren kişi derecat kaybetmiştir. Başka birisi tarafından zarara uğradığımız için biz de o derecatı kazanmışızdır. Öyleyse bize bir zarar geldiği zaman derecat kazanıyoruz. Yani hayra ulaşıyoruz. Peki birisi bize bir fayda sağlarsa, mesela bize bir hediye verirse, o zaman biz derecat kaybediyor muyuz? Hayır, kaybetmiyoruz. Kazanıyor muyuz? Kazanmıyoruz da. Sadece faydayı yaşıyoruz. İşte Allah-u Teala'nın üzerimizde vücuda getirdiği olay bir fayda olabilir. O sene Allah-u Teala bizim tarlamıza sünnetullah vasıtasıyla bol miktarda yağmur vermiştir. Ve o sene başka senelerine nazaran çok daha güzel bir ekin almışızdır. Bundan memnuniyet duyarız. Bu Allah-u Teala'nın bize olan bir nimetidir. Rızık vermiştir bize bahçemizdeki mahsulü vermek suretiyle. Bu bizim hoşumuza gider. Ama böyledir diye derecat kaybetmeyiz. Başka biri bize bir hediye alsa yine derecat kaybetmeyiz. Derecat kazanmayız da kaybetmeyiz de. Öyleyse bize bir zarar verildiği takdirde derecat kazanırız. Ama insanların zarar vermesi sebebiyle derecat kazanırız. Allah-u Teala devreye girdiği zaman şunu görürüz ki Allah'ın hiçbir fiili bize derecat kaybettiremez. Yani Allah-u Teala'nın bize zulmetmesi ve derecat kaybettirmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Hoşlanacağımız bir olay da vücuda getirse, üzüleceğimiz bir olay da vücuda gelirse biz derecat kaybetmeyiz. Kaybetmezsek zulüm söz konusu olmamıştır bize. Eğer biz zalimsek, zulmetmişsek bunu sadece kendi irademizle yapabiliriz. Ve zulmetmemizin kesin işareti derecat kaybetmemizdir. Kim zalimse zulme sebebiyet verdiği o olay dolayısıyla mutlaka kesin bir şekilde derecat kaybeder. İster kendisine zarar verecek bir olay, Allah'ın bir emrini yerine getirmemek veya yasak ettiği bir fiili işlemek, her ikisinde de derecat kaybeder kişi. Her ikisinde de kendisine zulmetmiştir. Eğer kişi derecat kazanırsa bir olaydan kendisine zulmetmemiştir. Zulüm sadece bize derecat kaybettiren olaylardır. İlahi irade hiçbir zaman hiçbir fiiliyle bize derecat kaybettirmez, kaybettiremez. Kendi koyduğu kanunlar gereğince kaybettiremez. Öyleyse Allah-u Teala hiç kimseye derecat kaybettiremeyeceği cihetle Allah hiç kimseye zulmetmez.
koyduğu kanunlar gereğince bu mümkün değildir. Ama insanlar kendilerine zulmederler. Başkasına zulüm yaparak da kendilerine zulmederler. Allah'ın emirlerini çiğnemek, yasaklarını işlemek sebebiyle de başkalarına zulmetmedikleri halde gene kendilerine zulmederler. Görüyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların davranış biçimlerinde zulüm müessesesi vardır. Ama zalimler kendilerine veya başkalarına zulmedenlerdir. Allah hiçbir zaman zalim olamaz. Allah kimseye zulmedemez. Allah'ın yaptığı herhangi bir işlem sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Öyleyse Allah Teala tarafından zulme uğrayan hiç kimse bugüne kadar olmamıştır. Kıyamete kadar da olması mümkün değildir. Öyleyse zulüm müessesesi yanlış anlaşılan bir müessesedir. Özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o hadis-i şerifindeki gibi nefslerine zulmetmeyiniz, nefslerinizin üzerinde hakkı vardır deyince insanlar nefsimiz istiyor diye nefslerin istediği, Allah'ın yasak ettiği fiilleri nefslerine veriyorlar ve nefslerine zulmetmediklerini zannediyorlar. Oysa ki zulmetmek derecat kaybettiren olaylardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki zulüm mefhumu hiç de insanların zannettiği gibi bir mefhum değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte bir defa daha beraber olduk. İşte bir defa daha Allah'ın bir güzel sohbetinde neticeye ulaştık. Bu akşamki konumuz zulümdü. Ve zulüm konusunu inşallah Allah-u Teala'dan hepinize hem cennet saadeti hem de dünya saadeti dileyerek Allah-u Teala'nın sizleri Zülcenayen kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kısaltan bahsediyor ve bunu bazı kişiler için uygun görmüş. Bunun yanında Allah-u Teala ulu'l-elbab kulları için, yani daimi zikre ulaşmış, birisinin kalbinde hiçbir afet bulunmayan ve hiç kimseye kötülük bulunmayan, aksine kendine kötülükte bulunanları iyilik eden kişilere de kısaltsa sizin için hayat vardır demiş. Yani ulu'l-elbab kulları için kısaltsa sizin için hayat vardır. O zaman Allah-u Teala'nın burada bahsettiği kısas nasıl bir kısas oluyor? Birisinde hiçbir afet yok. Kesinlikle kısas, bizim anladığımız, normalde anlaşılan anlamda bir kısas yapması mümkün değil. Ama Allah-u Teala kısastan bahsediyor. İnşallah bize bu kısası anlatabilirsiniz.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Yıldırım Beyazıt Ulu Camii yaptırıyor. Cami tamamlandığında damadına diyor ki açılış konuşmasını yapar mısın? Ve minbere çıkan Allah-u Teala'nın çok sevdiği bir kulu olan damadı Bursa'daki en tanınmış evliyalardan bir tanesi. Tam konuşmasına başlarken diyor ki bu konuşmada yetkimizin olmadığı buyruluyor. Bizim yerimize Somuncu Baba konuşacak. Somuncu Baba'yı sesleniyor. Somuncu Baba geliyor, çıkıyor kürsüye. Ve aynı konuyu Somuncu Baba 3 defa anlatıyor. Birinci anlatışında diyor ki bunu avam anladı. Havas da anladı diyor. Asül Havas da anladı. İkinci konuşmasını yapıyor. Bunu diyor Havas anladı ve Asül Havas anladı diyor. Üçüncü konuşmasını yapıyor. Bunu diyor yalnız Asül Havas anladı. Sonuncu Baba konuşmasını bitirdikten sonra iniyor günlerde ve davetler oluyor. Akşam yemeğine davet. Avamın temsilcileri davet etmişler. Havasın temsilcileri davet etmişler. Hasun Havasın temsilcileri davet etmişler. Ve Sonuncu Baba 3 daveti de kabul etmiş. Aynı saatte iftar 3 tane davet. Ve ertesi gün camiye gittikten de öğle namazı için şenlik var camide. Havas ayrı şenlik yapıyor. Hasül Havas ayrı şenlik yapıyor. Avam ayrı şenlik yapıyor. Somuncu Baba akşam bizimle beraberdir. Birinci grup böyle söyleyince ikinci grup diyor ki imkansız. Üçüncü grup diyor imkansız kere imkansız. Hasül Havas demişler ki bizimle beraberdir. Havas demişler imkansız demişler ama azıcık kafalarında gene bir şey var yani. Ama avama gelince olmaz diyorlar öyle şey. Bizimle beraber, sizinle beraber olması mümkün değil. Ve öğle namazı başlarken üç kapıdan birden aynı kişi giriyor Somuncu Baba. İşte Somuncu Baba'yı bu olaydan sonra Bursa'da bir daha gören olmamış. Somuncu Baba ayrılmış. Başka yerlerde yaşantısını tamamlamış. Öyleyse tasavvuf dilinde avam kimdir? Havas kimdir? Hasül havas kimdir diye bir sualin cevabıyla konuya girmemiz lazım. İnsanlar aslında çeşitli açılardan gruplandırılırlar Allah-u Teala'nın dilinde. Mesela kalbinde iman yazanlar ve yazmayanlar. Bu bir gruplamadır. Zikir sahipleri, daimi zikir sahipleri, zikirsizler, eksik zikirler, bu da bir gruplamadır. Allah-u Teala her açıdan çeşitli vesilelerle insanların farklarını anlatıyor. Dalalette olanlar, hidayette olanlar, iki grup oluşturuyor. Kafirler, müminler, iki grup oluşturuyor. Öyleyse meselemize avam, havas, Hasül Havas açısından bakarsak ne görüyoruz? El-Vakıa suresine dikkatle bakın. Allah-u Teala El-Vakıa suresinde üç grup insandan bahsediyor. Ashab-ı Meşeme, Ashab-ı Meymene ve Sabikun. Ashab-ı Meşeme Havas. Ashab-ı Meymene Havas.
sabikun hasil havas. Öyleyse ne farkları var? Bunlardan birinci grup avam, velayet mertebelerine ulaşamamış olan insanlar. Ya yolun dışındalar veya yola girmişler ama ruhlarını Allah'a henüz ulaştıramamışlar. Henüz nefslerine zulmeder hüviyetteler. Nefslerine zulmedenler. Zulümleri nefslerinin ne yaptıkları hayırdan daha ötede olanlar. Unutmayın. Kime zulmederseniz edin, onunla beraber mutlaka kendi nefsinize de zulmetmiş olursunuz. Ne zaman derecat kaybederseniz yaptığınız şey nefsinize zulmetmektir. Öyleyse Allah-u Teala bir ayet-i cennesinde nefislerine zulmedenler diyor, işte onlar avamdır. Henüz nefslerindeki tezkiye tamamlanmamıştır. Nefsin kalbi afetlerin çoğuyla örtülüdür. Yani henüz kalpteki aydınlıklar %50'yi aşamamıştır. Ya kapkaranlık bir kalbin sahibidir veya biraz aydınlanmış bir kalbin sahibidir ama henüz kalpleri o aydınlığa ulaşamamıştır. İşte bunlara Kur'an-ı Kerim nefslerine zulmedenler diyor. Peki ruhunu Allah'a ulaştırmış, nefsinin kalbinde yarıdan daha fazla nur oluşmuş ve henüz daimi zikre varamamış olanlar, onlar da havası oluşturuyor. Birinci grup nefslerine zulmedenler, ikinci grup Ashab-ı Meymen'e. Ashab-ı Meymen'in karşılığı havas. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde Emir Buhari Hazretlerinin söylediği avam, havas ve hasül havas, Somuncu Baba'nın söylediği avam, havas, hasül havas, hangi standartlarda insanlar? Demek ki birinci grup kalplerindeki karanlık ağır basanlar veya tamamen karanlıklardan oluşanlar. İkinci grup kalplerindeki aydınlık ağır basanlar. Üçüncü grup daimi zikrin sahipleri. Demek ki kişi evliya olmuşsa ama daimi zikre ulaşamamışsa o havası oluşturuyor. Sadece daimi zikre ulaşabilenler hasün havası oluşturuyor. İşte Allah-u Teala'nın kısas konusundaki ayırımı da buna paralel bir seyir gösteriyor. Allah-u Teala 1. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, bundan evvelkilere yazıldığı gibi kısas size de yazıldı. Dikkat edin, Allah-u Teala burada sizde de farz kızıl kılındı demiyor. Çünkü aralarında her çeşit insan var, yazıldı diyor. Yani bundan faydalanmak isteyen faydalanır diyor. Ayet-i kerimenin devamı şöyle: ana affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Peki Allah Teala Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde ne söylüyor, beraberce bakalım. Diyor ki, onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik, seyyiatla salihat bir olur mu? Sen kötülüğe iyilikle cevap ver. Ola ki can düşmanın olanlar sana can dostu olurlar, diyor Allah-u Teala. Ve o kişiler için, Allah'a çağıranlar için diyor ki, onlar hazzül azimin sahipleridir. Öyleyse dizaynı ait olduğu açılardan incelediğimiz zaman üç grup insan çıkıyor ortaya. Bir, birinci grup. Kısas yapmaya ehil olanlar,
Allah'ın kısas yapmalarında bir mahsur görmediği insanlar. İkinci grup, affetmeleri kısastan daha güzel olanlar. Üçüncü grupsa kısasın da affetmenin de ötesinde. İşte birinci grup avamı, ikinci grup havası, üçüncü grup hasil havası temsil ediyor. Öyleyse ne demek istiyoruz? Bunun müşahhas bir misalini verelim. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş, ulaşmış önünde de çöküp tövbe etmiş. Ve mürşidi diyor ki, yavrum bu gibi ilk imtihanına giriyorsun, merdivenlerden aşağı in, tam karşındaki odanın içeriye gir, orada şu anda Kur'an okumakta olan birini göreceksin, ensesine bir tane tokat at, neticeyi de gel bana söyle. Delikanlı gidiyor, emri aynen yerine getiriyor, biraz sonra da ensesini oluşturarak geliyor, efendim diyor, aynen dediğinizi yaptım. Ne oldu diyor, yerinden kalktı diyor, o da benim enseme şiddetli bir tokat attı diyor. Tamam diyor, mürşidi yavrum, aynen de diyor, böyle olması lazımdı. Güzel diyor, şimdi merdivenlerden in, onun sağ tarafında bir tane daha oda var. Bu sefer de o odaya gir, o adamın da ensesine bir tokat at ve neticeyi bana söyle. Delikanlı gidiyor. O kapıdan da içeri gidiyor. Bir tokat da o adamı atıyor. Adam şöyle geriye doğru dönmüş bakmış. Ondan sonra gülümsemiş. Sonra yukarı doğru bakmış, göz kırpmış. Bir daha gülümsemiş. Ondan sonra da işine devam. Delikanlıya bir daha hiç ilgilenmemiş. Dedim ki gitmiş. Demiş ki yaptım dediğinizi de bu sefer gidemiş, hiç bana tokat falan atmadı. Hatta gülümseyip yukarı doğru bakıp göz bile kırptı demiş. Tamam demiş. Bu da böyle olması lazımdı. Onun sağında bir kapı var demiş. Oraya da gir. Bir tokat da ona at. Gene gel neticeyi bana söyle. Delikanlı gitmiş. Aynen dediğini yapmış. Ama bu sefer adam kalkmış mı yerinden? Delikanlıya doğru da iki adım atmış mı? Bizimki iki adım geri çekilmiş tokat geliyor diye. Ama tokat gelmemiş. O zatına demiş ki yavrum demiş. Bana demiş tokat attın, Allah demiş senden razı olsun. Şimdi demiş ben demiş Allah'ın karşısında kendimi demiş sorumlu hissediyorum. Çünkü demiş tokat attığın zaman demiş enseme mutlaka demiş elin acımıştır. Elini acıttığın için demiş ensem elini acıttığı için Allah'ın huzurunda senden demiş af diliyorum.

Akif demiş, beni en yakın dostlarından birisi olarak kabul et. Ne zaman sıkışırsan, başın derde girerse mutlaka bana gel. İşte üç grup insanın misalini, bu küçücük kıssada gördünüz. Birinci, nefsine zulmedenlerden. Nefsine zulmedenlerden, yani afetleri hasletlerinden daha çok nefsinin kalbinde, afetler ağır bastığı için davranışlarının %50'den daha fazlası negatif. Negatif olduğu için nefsinin tesiri altında, nefsinin tesiri ruhunun tesirine galip geliyor. Galip geldiği için nefsindeki öfke afeti, kin afeti ve özellikle intikam afeti hiç dayanamıyor. Kendisine bir şey yapıldığında mutlaka intikamını alacak. İşte böyle insanlar için Allah-u Teala diyor ki size kısas yazıldı. Eğer uygulamak istiyorsanız, nefsiniz başka birinin yaptığı hakarete dayanamıyorsa, ondan mutlaka intikam almak istiyorsa sizi almayın. Kadıya müracaat edin. Onun kısas uygulama emrini alın. Ve ondan sonra aynı yetkiyle, aynı şiddetle bir tokadı siz de ona vurma hakkını kazanırsınız. Şimdi ne oldu? Nefsine hakim olamayan insanlar, nefslerindeki intikam afetinin fazlalığı sebebiyle mutlaka intikamlarını almak istiyorlar. Almazlarsa işleri rahat etmiyor. İşte Allah-u Teala onlara kısasla bir kapı açmış. Kısası uygulayabilirsiniz, intikamınızı alabilirsiniz ve ondan sonra içiniz rahat ederse ne âlâ diye onlara bu yetkiyi vermiş. Peki Allah-u Teala ne diyordu? Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Şimdi burada hayır kelimesine dikkat etmeniz lazım. Hayır nedir? Derecat kazandığınız bütün olaylar hayırdır. İstersiz bir olay vücuda getirin. Birine bir iyilikte bulunun, birine bir yardımda bulunun, birine bir güzel söz söyleyin. Başkalarını mutlu edecek küçücük bir davranışta bulunun. Mutlaka derecat kazanırsınız. İşte bunun adı hayırdır. Size derecat kazandıran bütün olaylar hayır adını alırlar. Peki şer nedir? Size derecat kaybettiren bütün olaylarda şerdir. Şimdi burada bir konuya çok dikkat etmelisiniz. Allah-u Teala'nın indinde olaylar kader ve kaza diye ikiye ayrılıyor. Eğer bir olayı kendi iradenizle vücuda getirmişseniz, onu kaza etmiş, yani ifa etmiş, yani gerçekleştirmiş olursunuz. Kendi iradenizle bilerek, isteyerek hangi olayı vücuda getiriyorsanız, siz o olayı kaza ettiniz. Yani gerçekleştirmek istikametinde. Bizim anladığımız otobüs kazası değil. Öyle bir kaza düşünmeyin. Kaza yerine getirmek anlamına gelir. Bunun için kaza edenin adı kadıdır. İşte bu Arapçadaki D harfi ile Z harfi arasında bir harf var. Söyle bakayım en güzel, sen söylüyorsun bunu. Bu böyle mi söyleniyor? Ne D diyor, ne de Z. Biz hizmet diyoruz. Ama eski Osmanlıca'da bir de hizmetler anlamına gelen hizmet kelimesi var. Birincisi hizmet, Z ile söylüyoruz. Ama kitaplara bakarsanız ikincisi hidemat, D ile söylüyoruz. Öyle bir harf ki bu, D ile Z arasında. İşte bunu Araplar tabii çok rahat söylüyorlar ama biz söyleyemiyoruz. Böyle bir dizaynda harflerin çıkışı, kazada Z kelimesini kullanıyoruz, kaza etmek diyoruz. Ama kaza eden, hüküm veren kadı, onu kadı demiyoruz, kadı diyoruz. Yani Türkçedeki bizim dilimizin hançereden çıkardığı seslerle Arapların çıkardığı sesler birbirinden farklı. İşte hangi olayı kaza etmişseniz, siz vücuda getirmişseniz, o sizin için kazadır. Hangi olayı başka birisi vücuda getirmişse ama siz ondan tesir aldıysanız, olayın tesiri size dokunduysa, sizin bir dahliniz yoksa kendi iradenizin,

0: Bu sizin için kaza değildir, kaderdir. Öyleyse kader nedir? Bizim irademizle vücuda gelmeyen, başka bir iradenin vücuda getirdiği ama bize tesir eden bir olay bizim için kaderdir. Mesela birisi mahkemeden hüküm giyiyor. Hüküm giyen insanın elinde değil, kararı veren hakim. Öyleyse bu o kişi için kaderdir. Birisi bir başkasının silahından çıkan kurşunlarla ölüyor. Kendisi bir şey yapmamış. Başka birisi onun üzerinde onun ölmesini intihac eden, sonuçlandıran bir saldırıda bulunmuş. O da ölmüş. Ölen için olay kaderdir. Öldürene gelince eğer bunu bilerek, isteyerek, tamamen yapmışsa onun için kader değildir, kazadır. İsteyerek yapmıştır. Taammüt vardır. Kaza etmiştir bu olayı. O vücuda getirmiştir. Bilerek, isteyerek. Ama tabancasını temizlerken tabanca yere düşmüş. İçinde bir tane kurşun var. Öyle bir yere takılmış ki namlıda o sırada öyle bir tarafa doğru dönük ki yoldan geçen birisinin kalbinden asıyor kurşun ve öldürüyor onu. Tabancanın sahibi için de kaderdir. Ölen insan için de kaderdir. Tabancanın sahibi için neden kaderdir? Çünkü o kişiyi öldürmek alan istemedi. Niyeti tabancasını temizlemekti. Ama tabancanın yere düşmesi, yani belki milyonda bir vücuda gelecek bir olay. Tabanca yere düşüyor, tetik bir yere takılıyor. Tetiğin takılıp da mermiyi ateşlediği anda istikameti, zavlının istikameti yoldan geçen birisinin kalbi. Dıdının dıdısı. Ama adam ölüyor. Adam ölmüşse o kişi için bu mutlaka bir kadardır. Fakat tabancanın sahibi için kaza değildir. O zatın ölmesinde bir onun dahli yoktur, tahammüdü yoktur. Böyle bir hedefi yoktur. Bu sebeple o kişi için de olay kaderdir. Öyleyse kaderle kaza meselesi meselenin esasını teşkil ediyor. İnsanlar kaza ettikleri olaylarda derecat kaybedebilirler ve derecat kazanabilirler. Yani bir insan eğer cehenneme gidiyorsa cehenneme gitmesinin arkasında Allah'ın bir hakikati var. O kişinin kaybettiği dereceler yani istediği şerler kazandığı derecelerden mutlaka fazladır. Kaybettiği dereceleri ise sadece o kişinin bilerek, isteyerek vücuda getirdiği kendi işlevleri vücuda getirebilir. Başka bir şekilde derecat kaybetmesi mümkün değil kişinin. Öyleyse kaza adını verdiğimiz sistemde biz başka birisine yaptığımız bir iyilikle, bir güzel davranışla Allah'ın bir emrini yerine getirmekle Allah'la kendi aramızdaki ilişkilerde hep derecat kazanabiliriz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememekte yine derecat kazanabiliriz. Ama Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmazsak, başka birine bir durumda bulunursak, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlersek, bu sefer de biz bunları yaptığımız için derecat kaybederiz. Yani şer işlemiş oluruz. Biz derecat kazanabiliriz, biz derecat kaybedebiliriz. İkisi de mümkün. Eğer kaybettiğimiz dereceler fazlaysa, gideceğimiz yer Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehennemdir. Ya kader, başka birinin bizim üzerimizde vücuda getirdiği olaylar iki unsur oluşturabilir. Ya bize zulmetmiştir, bir zarar vermiştir kişi, o zaman o derecat kaybeder. Biz de o kişiden zulüm gördüğümüz için derecat kazanırız. Çünkü kul hakkı doğmuştur. Derecat kaybeden kişinin dereceleri zulmettiği kişinin hesabına yazılır. Eğer başka birisi bize bir zarar vermişse kaderin bir unsuru olarak biz derecat kazanırız. İkinci alternatif bize bir fayda sağlaması başkalarının üzerimize vücuda getirdiği tesir. O zaman derecat kaybetmeyiz. Derecat kazanmayız da. Ama derecat kaybetmeyiz. Bizim dışımızda vücuda gelen irade, başka bir iradesi olsun, Allah'ın ilahi iradesi olsun, hiçbir şekilde derecat kaybetmemiz mümkün değildir. İşte böyle bir dizaynda insanların vücuda getirdiği olaylar, onları derecat kazandıran olaylar veya derecat kaybettiren olaylar diye ikiye ayrılıyor. Hayır ve şer. Şimdi meselemize bu açıdan bakıyoruz. Kısas nedir? Kısas ne zaman gerçekleşir? Bir kişi bir diğerine zulmediyor. Ona bir tane yumruk atıyor. Ona hakarette bulunuyor. Onun bir malını çalıyor. Vesaire vesaire. Şimdi hakarete uğrayan kişinin birinci gruptan birisi olduğunu düşünelim. Yani nefsindeki afetler fazla. Nurlar fazla değil, afetler fazla. Ya tamamen karanlıkta olan birisi, nefsini karanlıkta, tasavvufa girmemiş kişi, nefs tezkiyesi yapmamış hiç, kapkaranlık bir kalbin sahibi ve bu kişiye bir başkası bir yumruk atıyor, bir hakarette bulunuyor ve bu kişinin nefsi bunu asla kaldırmıyor. Bu diyor bana bunu nasıl yapar? Gidiyor kadıya. Ve kadı efendi iki tarafı da davet ediyor. Suçunu sabit görüyor ölür kişinin. Ve diyor sen cezaya muhatap olun. Şimdi diyor bu kişinin sana kısas yapma yetkisi var. Bu yetkiyi ona kadı olarak veriyorum. Bu kişi o yediği yumruğun veya yediği sokatın aynını karşı tarafa atmak yetkisinin, hakkının sahibi oldu. Şimdi bundan evvelki duruma bakalım. Bir de bundan sonraki duruma bakacağız. Bundan evvelki durumda ne var? Yumruğa atan veya tokata atan A kadar derecat kaybetti. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allahü seri'ün hisab. Allah hesabı çabuk görendir diyor. Daha o kişi tokete attığı an kiramen katibi melekleri o sahneyi videoya aldılar. Video 3 boyutlu bir video. Yani sizi bir ekranda falan değil, kıyamet günü o sistemin önünde boşlukta 3 boyutlu olarak gösterecek. Tokatı atan, tokatı nasıl atmış? Sadece tokatı atarkenki görüntüsü değil, o sırada zihninde ne var? Bilerek, isteyerek mi o kişiye tokat attı? Yoksa o anda başka bir sebeple mi buna mecbur oldu? Bunların hepsi kişinin düşüncelerinde var. Düşünceler de orada görünüyor. Öyleyse münafık kimdir? O kafasındaki düşünceyle yaptığı işlem birbirini tutmayan kişi. Birine iyilik ediyormuş gibi gösterip ona kötülük yapan kişi müraidir. Aynı zamanda münafıktır. Düşünce sistemiyle yaptığı işlem birbirinin içinde değil. Saklıyor, gizliyor bir şeyleri. İşte orada hayat filminizde o sahne gösterilir. Böyle bir olayda taraflardan birisi tokatı veya yumruğu attığı anda derecat kaybetmiştir. Allah-u Teala derhal onun hesabına, o kişinin hesabına negatif olarak bu dereceyi kiramen katibin meleklerine yazdırır. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Aynı anda tokat yeğenin hesabında pozitif tarafa, hayır hanesine aynı rakam yazılır. Ne oldu? Hesap kapandı. Fizik olarak atılan bir tokat kaç derecelik bir derecat kaybına sebebiyet vermişse o kadar derecat tokatı atan tarafından kaybedildi. Fiiliyle kaybettiği derecat birbirine eşit, hesap kapandı burada. Öbür tarafa geliyoruz. O bir yumruk yedi. Acı duydu. Izdırap duydu. Ama karşılığı ona derecat olarak ödendi. Kaybettiği huzursuzluk duyduğu olayın derecesi kendisine hediye olarak verildi. 0. Kaç derecelik bir tokat yediyse o kadar derecelik bir dereceyi kazandı. Fizik olarak kaybettiği olayı fizik ötesi olarak kendisine verilen dereceyle eşitledi Allah-u Teala. Birinden aldı, ötekine verdi. Böyle bir noktada kişi öfkesine yenildi, gitti kadıya, onu dedi mahkum et. Kadıda adamı mahkum etti. İntikam almayı dileyen kişi de intikamını aldı, bir yumrukta ona attı. Allah yeniden hesap görüyor. Yumruğu atan kişi derecat kaybediyor. Yumruğu yiyen kişi derecatı kazanıyor. Şimdi gene eşitlik var. Bu eşitlik birincisinden farklı. Dünyadaki olaylar birbirine eşit, derecatlar da birbirine eşit. Birinci hesapta dünyadaki fiille onun karşısındaki derecat birbirine eşit. Hırsız kötü bir fiil işledi. X derecelik, kaybettiği derecatta X kadar, fiiliyle kaybettiği derecat birbirine eşit hesap görüldü. Birinci safhadan bahsediyorum. Yumruğu yiyen, yumruk yedi, canı acıdı ama o yedi yumruğun derecesi kadar da hesap, derecat kazandı. Fizik olayda kazandığı derecat birbirine eşit, yani fizik olayda kaybettiği, sıkıntı duyduğu olayla onun karşılığında kazandığı derecat birbirine eşit. Eşitlik hemen sağlandı. Ötekinin de attığı yumruğa karşılık kaybettiği derecat yine birbirine eşit. Yumruğun davranış biçiminin Allah'ın katında mutlaka bir derecesi var. Bizim düşünemeyeceğimiz kadar sonsuz inceliklerle Allah-u Teala kainatta ne kadar düşünce sistemi, ne kadar aktivite varsa hepsinin hesabını sünnetullahına yaptırmış. İnsan aklının ulaşması mümkün olmayan bir hesaplama tekniği. Ama her şeyin karşılığı hazır. Kim hangi fiili işlerse elindeki mizanını hemen gösteriyor derecat olarak. Eğer kişi başkasına zulmetmişse o fiilin karşılığı derecat hemen kendisinden alınıyor. Ne oldu? Başka birine bir zarar ika etti ama aynı miktarda derecatı kaybetti. Yaptığı yanlış fiille ödediği ceza birbirine eşit, sıfırlandı olay. Öbür taraf sıkıntıya düştü, yumruk yedi, huzursuzluk duydu. Bunun neticesindeki duyduğu acı, duyduğu huzursuzlukla kazandığı derecat yine birbirine eşit. Fizik olayla derecat eşitliği söz konusu birinci olayda. O kişi henüz intikamını almadı. Kadıya gitmeden evvel ki, kadı karar vermeden evvel ki durum. Kadı karar verdikten sonra o kişi isterse kısası gene uygulamayabilir. Uygulamazsa kazandığı derecat kendisinde kalır. Ama uygularsa kısası, ne kadar derecat kazandıysa kısası uyguladığı anda, o da karşı tarafa bir yumruk attığı anda attığı yumruğun bedeli kazandığı derecat kadardır. Kazandığı derecatı tekrar kaybeder. İlk yumruğu atan kişi yumruğu attığı için derecat kaybetmişti. Şimdi aynı derecatı kendi de yumruğu yedikten sonra tekrar kazandı. Öyleyse olaylara bakalım. Biri bir yumruk yedi ama ikincisi de yedi. Olaylar dengede. Birisi derecat kazandı yumruğu yedikten sonra ama öteki de kendi de yumruğu yedikten sonra aynı derecatı o da kazandı. Öyleyse iki tarafta aynı miktarda derecat kazandı. İki tarafta aynı acıyı yaşadı. Olaylar sıfıra sıfır, elde var sıfır. İki tarafta da denge hasıl oldu. Olayların da bir hızlı derecatlar. İki tarafta da aynı sıfıra sıfır, elde var sıfır. A kadar derecat kazandı, A kadar derecat kaybetti. Yumruğu yiyen, yumruğu atan A kadar derecatı önce kaybetti, sonra gene A kadar derecatı kazandı. Gene sıfıra sıfır, elde var sıfır. Öyleyse Allah-u Teala'nın adaletine dikkat edin. Birinci olayda da adalet var, ikinci olayda da adalet var. Meselenin ruhunu anlayabildiniz mi? Sümbül Efendi talebelerine diyor ki, bugün hepiniz gidin diyor, çarşıya, pazara, mahkemelere, kadılara, nerede bir adaletsizlik görürseniz, haksızlık görürseniz, dengesinde olmayan bir iş görürseniz gelin bana haber verin. Ki kim bunun en güzelini yaparsa benim hırkamı alacak, yerine o geçecek. Herkes bütün mahkemeleri, haksızlığın olabileceği yerleri dolaşmışlar serserilerin arasını ve bakmışlar bir sürü haksızlık var. Gelmişler akşamüstü anlatıyorlar şeyhlerine. Efendi Hazretleri diyorlar biz falan yerde şunu gördük, peşmeken yerde bunu gördük. Adam şöyle yapmış, öldürmüş, dövmüş falan filan. Bir kişi hiç konuşmuyor. Hep ötekileri dinliyor. Bir türlü bir şey söylemeye cesaret edemiyor. Herkes sözünü bitirdikten sonra sen hiç konuşmayacak mısın demiş, evladım demiş Sümbül Efendi. O da demiş ki efendim ben onların sözlükleri her yere gittim demiş. Ama demiş eğer benim fikrimi soruyorsanız her şey demiş merkezindeydi. Ve öyle söylemiş Allah'ı seri'ül hesap. Allah hesabı hemen görür. Ve anlatmış ne demek istiyorsun deyince benim size anlattıklarım anlatmış. Evet demiş o adamı öldürmüş. Ama onun mizanını gördüğüm zaman demiş gördüm ki öldürmesinin karşılığı olan derecatı kaybetmiş. Ölen kişi ise onun kaybettiği derecatı kazanmış. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bu dünyada yaşayacağınız hayat 60 senedir, 80 senedir, 100 senedir bir yüzde benden 200 senedir. Daha ötesini yaşayamazsınız. Bugünkü teknikle insanların yaşayabileceği süre hiçbir zaman 200 yılı bulmaz. Ben öyle olduğunu kabul ediyorum. Şimdi de cennet hayatını düşünün. 200 trilyon sene mi diyeyim? 200 katrilyon sene mi diyeyim? Yoksa 200 ile 200 katrilyonun kendileriyle çarpıyı mı kadar mı diyeyim? Bir sonsuz yıllar cennette yaşayacaksınız. Bunu sadece kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz derecelerden fazla olduğu takdirde yaşayabilirsiniz. Öyleyse önemli mi derece kazanmak? Son derece önemli. İşte bu açıdan düşünüyor olayı, ileride Sümbül Efendi'ye damat olacak olan ve adı Merkez Efendi olarak tarihe geçecek olan o zat. İkisine de gittik İstanbul'dayken. Hem Merkez Efendi'yi ziyaret ettik hem de efendisi olan Sümbül Efendi'yi ziyaret ettik. Zaten çok uzak değil yerleri birbirine. Ve tarihin bu olaylarını anlattım kardeşlerimize. Öyleyse nasıl bir denge? Her şey merkezinde diyor. Adam resmen öldürmüş ötekini. Bu da gelip diyor ki her şey merkezinde. Ne yapmış? İkisinin de mizanlarını göstermiş Allah-u Teala ona. Bak demiş bundan bu kadar kayboldu. O ailenin de hesabına bu yazıldı. İşte mizanları bu. O adam da öyle bir durumda olabilir ki kazandıkları ve kaybettikleri arasında birazcık fark var. Kaybettikleri fazla. Başka birisi tarafından öldürülünce öyle bir derece kazanıyor ki kaybettiklerinin telafisi mümkün oluyor. Kazandıkları kaybettiklerinden öteye geçiyor. Geçtiği anda cehenneme gidip sonsuz cehennemde kalacak olan adam cennete girip sonsuz cennette oluyor. Öyleyse derece kazanmak Allah-u Teala'nın indinde bu kadar önemli bir olay. Yani Merkez Efendi bu olayın önemini anlatıyor ötekilere. Derece kazanmanın faziletini. Öyleyse Allah-u Teala ne yapmış? Tamam öteki birinciyi öldürmüş. Öldürmüş ama kendisini cehenneme mahkum etmiş. Çünkü Allah Teala haksız yere adam öldürenlerin gideceği yer cehennemdir diyor. Ama o kişi zaten evvelce kafirmiş vesaireymiş vesaireymiş. Öldürmesi de ayrı bir sebep olarak giriyor devreye. Öyleyse öldürme fiilini işleyen kişi bu fiili işlediği için cehenneme gitmek mecburiyetinde. Haksız yere adam öldürmüşse ve ölen kişi de eğer kazandığı derecelerle kaybettiği dereceler arasında fazla bir farklılık yoksa haksız yere öldürüldüğünden olan oluşan kazancı aradaki farktan fazlaysa bunun manası kazandığı dereceler kaybettiği dereceleri aşacak demektir. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin kazandığı dereceler, sevapları, kaybettiği derecelerden, günahlarından fazlaysa onlar cennetimize girerler, ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Bir sonraki ayet-i kerime, müminin 103, kimin günahları sevaplarından fazlaysa, kimin kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa onlar cehenneme alınır, ebediyen cehennemde kalacaklardır. Böyle bir haksızlık gibi görünen dünya üzerinde bir olay, ötekilerin haksızlık olarak anlattığı olay, Merkez Efendi tarafından böyle bir sonuca ulaştırılmış. Allah'ın hesabı nasıl seri olarak gördüğünü buradan çıkartacaksınız. Dünya üzerindeki her fiilin bir derecesi vardır. Kıyamet günü hayat filmlerinizin başına gittiğiniz zaman orada size hemen mizanınız teslim ediyor. Hangi olayı görürseniz orada, gördüğünüz an sizin elinizdeki mizan o rakamı yazar. Orada hayat filminizde o rakam, eğer kaybettiğiniz bir derecesi kırmızı rakamlarla, kazandığınız bir derecesi yeşil rakamlarla orada yazılacaktır. Yazıldığı anda mizanınıza bakın, ikisinde de aynı dereceyi göreceksiniz. Peki Allah-u Teala'nın bundan muradı ne? Tamam, orada derecelerimizi görüyoruz zaten. Mizanı niye gösteriyor bize? O mizan kainattaki bütün fiillerin kaybedilen veya kazanılan derecelerin hepsini havi. Hangi olay cereyan etmişse otomatik olarak o olayın derecesi gösteriyor size. Muradı ne Allah-u Teala'nın? Muradı size zerre kadar haksızlık yapılmadığını Allah-u Teala'nın size ispat etmesi. Mizanla orada gördüğünüz derece sonsuz bir şekilde birbirine eşittir. Hiçbir zaman ikisinin arasında bir derecelik bir farklılık göremezsiniz. Milyonlarca derece içinde, milyarlarca derece içinde bir derecelik bir farklılık göremezsiniz. Hayat filminizde pozitif ve negatif olarak yazılan bütün rakamların mizandaki karşılığı, aynı anda oradakinde mutlaka sağ tarafınızda olan mizan birbirine eşittir. Allah-u Teala diyor ki kimseye kıl kadar haksızlık yapılmaz diyor. Öyleyse Merkez Efendi'nin ne dediğini yerine otursun. Allah hesabı çabuk görür diyor. Allah el-adildir diyor. Adaletin sahibidir. Bir şey daha söylüyor. El-haktır diyor. Allah hakkın da sahibidir, adaletin de sahibidir. Hakkı çiğnetmediği gibi adaleti de çiğnetmez. Şimdi insanlar diyorlar bu dünyada haksızlık mı? Tümenle. Hayır. O haksızlıkların her birinin karşılığı orada ikinci safhada ödetiliyor. Hiçbir şey boşlukta kalmıyor. Karşılığı anında Allah Teala tarafından ödeniyor. Öyleyse Allah Teala kısası Kur'an-ı Kerim'e koymakla neyi sağlamış? Nefslerine yenik düşen insanların o duydukları büyük üzüntü sebebiyle kendilerini daha fazla rahatsız etmesinler diye ikinci bir adalet mekanizmasını getiriyor Allah Teala. Onları da tatmin eden ama aslında tatmin etmese çok daha iyi olacak olan bir adalet meselesi. Birincisinde fiille kazanılan ve kaybedilen dereceler birbirine eşit. İkincisinde fiiller de birbirine eşit. Kazanılan ve kaybedilen dereceler de birbirine eşit. Ama eşitlik hiç bozulmuyor. Öyleyse Allah'ın adaletten neyi kastettiğini ait olduğu yerlere oturtun. Allah el-adildir. Adaleti olay vücuda geldiği anda tahakkuk ettirmiştir. Dünya üzerinde bizim mahkemelerin verdiği kararlar insanlara ait olan bir adalet meselesi. Yoksa Allah'ın adaleti hangi olay vücuda gelirse gelsin, olay vücuda geldiği an derecat olarak ödenmiştir, hesap kapanmıştır. Şimdi Allah-u Teala'nın ikinci grup insanlarına bakalım. Evliya olmuşlar, nefslerindeki hasbetler, nurlar, afetleri, karanlıkları geçmiş. Şimdi bu insan düşünüyor, ya bu adam geldi bana bir tokat attı. daha biliyorum ki tokatı attı ama aynı adına ben onun attığı tokat sebebiyle derecatı kazandım. Şimdi benim ne yapmam lazım diyor adam. Benim diyor Allah-u Teala'ya anlıyorum. Beni bununla imtihan ediyorsun. Ama ben ondan razıyım. Ben sana diyorum ki ya Rabbi, biliyorum ki bu bir imtihan. Ben ondan şikayetçi değilim. Böyle bir davranış biçimi o kişinin rızasını gösterir. Allah'ın o başka biri eliyle kendisine ulaştırılan fiildeki herkesin başkalarının adaletsizlik sandığı nesnedeki olaya o kişinin bakış açısını gösterir. Ne diyor Allah Teala ayet-i kerimeye tekrar bakalım. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi kısas size de yazıldı ama affederseniz daha hayırlıdır diyor sizin için. Hayırlıdır. Neden hayırlı? Affettiği anda kazandığı derece kalıyor kendisinde. Hayır nedir? Derece kazanmaktır. Başka birinin yaptığı fiil, attığı tokat o kişiye birincinin kastı da olsa olmasa da mutlaka ikinciye derece kazandırır. Kazanan kişi derece kazandığı için hayra ulaşmıştır. Eğer ya Rabbi ben ondan razıyım, bu tokatı bana attı ama ben de onun attığı tokat yüzünden senin uygun gördüğün derecatı kazandım. Ben ondan şikayetçi değilim. Onun yaptığı davranışa rıza gösteriyorum. Böyle diyen bir kişi hayra ulaşmıştır. Böyle bir insan sabretmiştir. Nefsine kalsaydı hemen kalkıp bana tokat mı attın, ben seni döverim deyip bir temiz sopa çekerdi ona. Ama bunu yapmıyor. Şöyle delikanlıya doğru şöyle bakıyor, gülümsüyor. Sonra da yukarı bakıyor. Tamam diyor, anladım. Onun rahatsızlığı diyor, beni imtihan ediyorsun. Ama diyor ben hayır, şikayetçi değilim. Ve bu kişi hayır kazanmıştır. O kişinin attığı tokatla hayır kazanmıştır. İşte bu Allah'ın evliyasıdır. Ama henüz daimi zikre ulaşamamıştır. O delikanlı bir gün ondan yardım istese, yardımı yapıp yapmayacak konusunda kesin bir şey söylenemez. Çünkü daimi zikre ulaşmamıştır. O andaki haleti ruhiyesi neyi gösterecek? Orası bilinmez. Ama üçüncü gruptaki kişiye ulaştığınız zaman o kötülüğe iyilikle mukabele eden kişidir. Ne diyor? Ne zaman başın sıkışırsa, problemin olursa bana gel diyor. Artık ben senin bu dünyadaki en büyük dostlarımdan biriyim. Beraber göğüs geleceğiz diyor senin başına gelen negatif olaylara. İşte böyle bir düzende daimi zikrin sahibiyle karşı karşıyayız. O daimi zikrin sahipleri, işte onların Kur'an-ı Kerim'deki adı Ulul Elbab. Allah-u Teala diyor ki li ulul elbab yescurallâhe kıyamen kuvveden ve alâ cunubim. O ulul elbab için Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep zikretmek vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse ulul elbab daimi zikrin sahipleri. Şimdi size anlattığım bu noktaya kadar daimi zikrin sahibi olan bu kişi üçüncü gruba gidip giriyor. Kötülüğe iyilikle mukabele eden gruba. Böyle bir insan kısas yapar mı? Yapması mümkün değil. Kısas yapanlar kimlerdi? Nefslerinde hakim olamayanlar, nefslerinde karanlığın aydınlığa hakim olduğu insanlar kısas yapmak yerini duyuyor. Çünkü kendisine yapılan hakareti tahammül edemiyor nefsi. İsyan ediyor, mutlaka diyor intikamını alacağım. Ama ulul elbab olan kişilerindeki bütün afetleri yok etmiş. Daimi zikrin sahibi, hiç afet kalmamış. Ona nasıl davranırsanız davranın, o sizden intikam almaz hiçbir zaman. Aklına bile gelmez intikam almaz. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği, ey ulul elbab, sizin için kısasta hayat var, bu sözü ne ifade ediyor? İşte Serdar kardeşimizin sorduğu sual bu. Madem ki diyor, ulul elbab kısas yapmaz, Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre, öyleyse Allah Teala, ey ulul elbab, sizin için kısasta hayat vardır demekle ne demek istiyor? Ulul elbabın kısası şeytanla. Şeytan hayatınız boyunca hep size derecat kaybettirmek ister. Her açıdan bunu yapar. Allah'ın bir emri mi geldi? O emri yerine getirmemeniz için her şeyi yapar. Sabah namazının ezanı okunmuştur. İblis sizi yataktan kaldırmamak için her türlü numarayı yapar. Çok uykun geldi der, sen şimdi uyu der. Gideceksin der, çalıştığın yere. O zaman der, uykusuzluğu hissedeceksin. Güçsüz kalacaksın. Vazifeni yapamayacaksın. Seni belki işinden atacaklar. Şöyle olacak, böyle olacak diye sizi kaldırmamak ister yataktan. Şu sıcacık yatağa bak der. Gideceksin, buz gibi sularla abdest alacaksın. Belki de hasta olacaksın bu yüzden. Hadi der, öğleye kadar zaten der, sabah namazının vakti devam eder. Gerçekten devam eder. Sabah namazı girmediği için öğleye kadar kaza etmezsiniz, namazınızı eda edersiniz. Öğle namazının vakti girdikten sonra sabah namazını kılarsanız o zaman kaza etmek mecburiyetindesiniz. Bakın sabah namazına ait bir farklılık, ayrıcalık bu. Sabah namazını vaktinde kılamadınız. Namazın vakti, sabah namazının vakti güneşin doğma saatine kadardır. Sabah namazının başlangıç dakikasından güneşin doğma dakikasına kadar sabah namazının kılınması asıldır. Kılamadınız, öğleye kadar kılabilirseniz sabah namazının kazasına demeyeceksiniz. Vaktinde kılamadığım sabah namazının gene edasına diyeceksiniz. Öğle namazının vakti girdikten sonra sabah namazını kılıyorsanız o zaman sabah namazının kazasına diyeceksiniz. Yalnız sabah namazına mahsus bir farklılık mı namazlarla? Şimdi aklımıza şeytan geldi, oradan buraya girdik. Şeytan sizin namazı kılmamanız için her numarayı yapar. Ve de en çok kızdığı ne biliyor musunuz? Bizim bu kıldığımız teravih namazları. Şeytanı çileden çıkarıyor. O ne kadar az namaz kılıp da hemen kenara çekilirsek o kadar mutlu olur. Çünkü az kılırız. Ama biz 1,5 saat namaz kıldığımız zaman şeytan çileden çıkıyor. Akşam namazı, borçlar, hat ve şükür namazı, yatsı namazı, arkasından 20 rekat teravih. Tamam. Şeytanı çileden çıkarmak için her şeyi yapıyoruz. Evet, konumuzu göre kaybetmeyelim. Demek ki ulul elbab nefslerinin kalbinde bir damla bile afet kalmamış olan insanlar hiçbir zaman intikam almayı düşünmezler. O zaman ne demek istiyor Allah Teala acaba? Ey ulul elbab, sizin için kısas hayat vardır diye. Şeytanın yaptıklarının bedelini şeytan ödetiyor. Şeytan bize her derecat kaybetmesinde aslında bize bir tokat atmış oluyor. Hangi sebeple derecat kaybettirmeyi başarırsa başarsın ister. Allah'ın emirleri var, yaptırmadı bize. Şu veya bu sebebi ön gösterdi bize. Kendi düşüncemiz gibi zannettik onu. Yapmadık. Ya da Allah'ın yasak ettiği bir fiili işledik. İkisinde de mutlaka nefsimiz vardır ama nefsimizin arkasında mutlaka şeytan vardır. Şeytanın hedefi devamlı size derecat kaybettirebilmek. O zaman düşünün, bir tarafta Allah var, bir tarafta şeytan var. Eğer Allah'ın emrini yerine getiremezseniz şeytanın emrini yerine getirmiş oldunuz. Şeytan sizi tuzağa düşürdü. Her olayda bunu düşünün. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmadığınız her an şeytanın dediğini yaptınız. Bir başka ifade kullanayım, asıl ifadeyi kullanayım. Allah'ı Rab mevkiinden, emir ve kumanda merkeğinden aldınız, kenara çektiniz, nefsinizi oturttunuz oraya. Şeytanla beraber nefsiniz size emretti, onun emrini yerine getirdiniz. Her seferinde bir tokat yediniz şeytandan. İşte ömürleri boyunca şeytanın onlara attığı tokatı ödetiyorlar şeytana. Nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ediyorlar. Şimdi şeytan geliyor, diyor ki sabah namazına kalkma, şöyle olacaksın, böyle olacaksın. Ulu'l-Elbab sadece gülüyor. Diyor, tamam. Acele kalkıyor, namazını kıldıktan başka bir o kadar da daha kılıyor. Diyelim ki kazara bir sabah namazını kaçırdınız. Ne yapmanız lazım? Sabah namazını bir defa kılmayın. 7 defa kılın. 7 defa kılın ki şeytanın bir daha cesareti olmasın. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerini şeytan namaza kalkmaktan meyletmiş bir defa, ona oyalamış. O da uyanır uyanmaz 30 rekat mı 40 rekat mı şimdi unuttum. Sabah namazını ağır darbe kılmış. Ya 30 defa ya 40 defa. Ertesi gün şeytan başının üzerinde sabah namazına kalkıyor. Ya diyor, sen diyor şeytan değil misin? Şeytanım. E diyor, sen nasıl oluyor da benim namazı kaldırıyorsun? Kaldırmazsan diyor 40 defa kılacaksın. Kalk bir defa namazını kıl, yeter o kadar diyor. Hadi kalk. Şimdi böyle bir dizaynda neyi görüyoruz? Allah'ın güzelliklerini görüyoruz. Ulu'l-Elbab kullar kimdir? Her davranışlarıyla şeytana, o şeytanın kendilerine ezelde attığı tokatları iade edenler. Her tokatta da kısas yapıyorlar iblise. Ne diyor şeytan? Sabah namazına kalkma, onlar kalkıyorlar. Umurlarında bile değil. Eski içki arkadaşlarını çıkartıyor karşısına. Hadi gidelim meyhaneye, sisi gibi kafayı çekelim. Ne söylenirse söylensin kendisine, şeytanın söylediğine asla bir önem vermiyor. Her seferinde şeytan, tokat atmaya gelen şeytan, tokatı yiyip köz köz geriye dönüyor. Her seferinde ulul elbab şeytana kısas yapandır. Ve ulul elbabın hayatı daima böyle geçer. Devamlı hayır kazanarak, yani şeytanın istemediği sonuca her olayın arkasından ererek. Şeytan ne ister? Devamlı derecat kaybetmenizi. Ulul elbab ise bütün hayatlarında ulul elbab olduktan sonra her an sadece derecat kazanan insanlardır. Gerek başkalarına olan davranışlarda, gerek kendi nefsleriyle, kendileri için yaptığı davranışlarda, her olayda hayır kazanan, devamlı derecat kazanan, bu sebeple şeytana her olayda bir tane tokat atar insanlar. Evvelce yedikleri yüzlerce tokatın, binlerce tokatın acısını orada şeytandan çıkartıyorlar. Bir farkla, bunu intikam hissiyle yapmıyorlar. Şeytanın üzülmesi veya üzülmemesi onlar için önemli değil. Yani şeytanı üzmek için böyle bir gayretin sahibi değiller. Nefslerinde afet olmadığı için bütün davranışları en güzel davranışlar. Ama şeytan aynı şekilde düşünmüyor. Gene benden intikam aldı diyor. Gene intikam aldı diyor. Gene intikam aldı diyor. Şeytan devamlı huzursuz, devamlı Allah-u Teala'nın söylediği kısasın, ulu'l-elbab kısasının sonsuz bir şekilde tokatını yiyen şeytan. İşte ulu'l-elbab'ın yaptığı kısas böyle bir kısas. Yoksa insanlardan birisi ulu'l-elbab'a bir kötülük yapacak da o da mukabil kötülüğü yapacak. Böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değil. Çünkü nefslerinde afet yok. Ayrıca hem ulu'l-elbab, yani 26. basamak, hem muhlisler 27. basamak, hem de salihler, üçü de üç grupta ulu'l-elbab'tır. Daimi zikrin sahipleridir. Öyleyse bunların arasında kötülüğe, iyilikle mukabele edenler de var. Yani hiçbir şekilde şeytandan intikam almayı onlar düşünmezler. Ama ne var ki bütün davranışları şeytan açısından baktığınızda şeytana bir kısastır. Onu her seferinde tokatlarlar. Tokatlamak istemedikleri halde şeytan o tokatın izlerini her zaman yaşar onlardan. Hep onları da yoldan çıkarmaya çalışır. Devamlı bir gayretin içindedir. Ama hiçbir zaman şeytan başarı kazanamaz. Her gayretinin sonucunda kaybetmeye mecburdur. Yani şeytan ulu'l-elbab'ın gazoz ağacıdır. Öyleyse ulu'l-elbab şeytanı gazoz ağacı yaparak bütün olaylarda, bütün davranış biçimlerinde şeytanın hep kaybettiği, ulu'l-elbab'ın hep kazandığı bir kısas uygulaması söz konusudur. İşte böyle bir dizaynda ulu'l-elbab'a Allah-u Teala'nın neden öyle söylediğini açıklamış olduk. Ey ulu'l-elbab, sizin için kısasta hayat vardır. Gerçekten Hulü'l-Erbab olarak hayatını devam ettikleri sürece her şeytana karşı Hulü'l-Erbab kısaslıdırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın izninde hepinizin şeytana karşı kısas yaparak Hulü'l-Erbab olarak hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek kısasın bu kademesini inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
1: Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder. Diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. insanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Allah'ın bütün güzelliklerinden kâm almak üzere, bir mutluluğu daha yaşamak üzere, Allah için sohbet yapmak üzere bir aradayız. Kalpler birlikte, gönüller beraber, kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri yaşayamayanlar, gerçekten onlara sormamız lazım. Hiç kendilerine acımıyorlar mı? Şu dünya adı verilen gezegende mutlu olmak varken böylesine mutsuz insanlarla dolu bir dünyada yaşamak, insanlar kendilerine yazık etmiyorlar mı sevgili kardeşlerim? Her şey o kadar güzel ki, Allah'ın yoluna girip de o manaları tespit edebilmek, hayatı yaşayabilmek, biz onların yaşadığına yaşamak demiyoruz. Hani anlatmışımdır size birçok defa, bir defa daha söyleyeyim. Keskin bir avcı anlatıyor arkadaşlarına. Aslan diyor ağzını açtı diyor. Ben de diyor kafamı soktum ağzından içeri diyor. Sonra diyor aslan beni ısırdı diyor. Ölmüştüm diyor. Arkadaşları diyorlar ki iyi de diyorlar yaşıyorsun. Kardeşim diyor sen bunu yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversen? İşte onların da yaşantısına yaşamak diyemiyorum sevgili kardeşlerim. Allah ile beraber olmadan, nefsinizdeki afetler yok olmadan, başka insanlar için yaşamaya kendinizi adamadan, yöneltmeden nasıl mutlu olursunuz ki? Mutluluğun başlangıç noktasına bakıyorum. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizi merdiven, 28 tane basamak. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Olmazsa olmaz şartı. Allah'ın olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki,

ve önce cehenneme girecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın, Allah-u Teala sizleri mutlu olasınız diye yarattı. Bir tek gayesi var, tek bir şey istiyor hepinizden, sizin mutlu olmanız. İşte bunu idrak etmek mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluk adı verilen bir müessesenin asla oluşmayacağını bilmek mecburiyetindesiniz, idrak etmek mecburiyetindesiniz. İdrak etmek, anlamak, algılamak ama derin anlamda bir anlayış, bütün boyutlarıyla bir kavrama ve kendi hayatına tatbik etme ve başka birisi o standardın dışında bir şeyler söylediği zaman ona doğrunun ne olduğunu mutlaka söyleme ihtiyacını hissetme. Bu idraktır. Arapçada fıkıh etme diyor Allah-u Teala buna. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesi şöyle: biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır, o kalplerle idrak edemezler, fıkıh edemezler diyor Allah-u Teala. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, daha çok dalalettedirler. Öyleyse kalp adı verilen bir müessesenin sahibiyiz. Fizik anlamda da kalp söz konusudur. Fiziğin ötesi anlamda da kalp söz konusudur. Öyleyse idrakin merkezi olan kalbe baktığımız zaman başlangıçta bütün insanların idraklerinin kapalı olduğunu görüyoruz. Herkesin kalbi mühürlü. Ve bütün kalplerde küfür yazılı olduğunu görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve bütün kalplerde ekinletin var olduğunu görüyoruz. Ekinlet için Allah-u Teala onları fıkıh etmekten men eden bir sistem diye ifade ediyor. İsra suresinin 44 ve 45. 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek okuduğun zaman, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek kıraat ettiğin zaman, o Allah'a ulaşmaya, yevmil ahire inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Onların kalplerinde

onların fıkıh etmesini önlemek üzere ekinnet vardır, diyor Allah-u Teala. Ekinnet, insanları fıkıhtan, idrak etmekten alıkoyan bir mekanizma. İdrak müessesesi, bir insanın herhangi bir fikri, bir ideyi kendisine mal etmesi, bu kendisine mal ediş halinin içerisinde onun manasına derin bir vukufla girmesi anlamına gelir. Anlama idrak değildir. Anladıktan sonra ona vakıf olmak, vukufla iç dünyasına onu kabul ettirmek ve sahiplenmek, kendine mal etmek, derinliğine anlamak manasına sahip olduktan sonra da onun müdafasını yapacak olan bir kendine mal ediş. Bu idrak müessesesidir. Bütün insanlar kalplerinde ekinnetle hastadırlar. Bütün insanların kalplerinde bu söylediğimiz ekinnet vardır. Ekinnet olan bütün kalpler mühürlüdür. Bütün kalplerinde, mühürlü olan kalplerinde içinde mutlaka küfür kelimesi yazar. Bütün insanlar doğuştan itibaren küfrün içindedirler. Bir kişinin küfürden kurtulabilmesiyle idraksizlikten kurtulabilmesi aynı ana rastlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa ulaşmışlardır. Derhal Allah-u Teala Rahim Esmasıyla tecelli edecektir. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkaramam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Burada idrakin bir başka alanını da yakalıyoruz. Pozitif idrak ve negatif idrak olarak iki ayrı cephe söz konusu. İnsanın idraki ruhunun hasletleri istikametinde bir idrak ise bu pozitif idraktır. İnsanın idraki nefsinin afetleri istikametindeki bir idrak ise bu da negatif idraktır. Bir insana başkalarını nasıl öldüreceği, bankaları nasıl soyacağı, insanlara her türlü kötülüğün nasıl yapılacağı öğretilebilir. Kişi bunu öğrenir ve kendisine mal eder. Bir kötülük makinesi olarak çalışır. Bu kişi idrak etmiş midir? Evet. Onu kendisine mal etmiştir ve sistem çalışmaktadır. Böyle bir idrake sahip olan insanlar nefsani idrakin sahipleridir. Ve sistem çalışır negatif istikamette. Ama ne zaman sevgili kardeşlerim Allah'ın yolunda bir idrakin sahibi olmak istiyorsanız
O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman Allah derhal Rahim esmasıyla tecelli edecek. Bu tecelli önce gözlerinizdeki hicabı mestureyi alacak. Aynı zamanda görme hastanızın üzerindeki gışavet adlı perde de Allah-u Teala tarafından alınır. Rahim esmasının tecellisi bununla kalmaz. Kulaklarınızdaki işitme engelini vakraya alır Allah-u Teala ve işitme hastanızın üzerindeki mührü alır. Bütün insanların işitme hastaları da mühürlüdür. Kalpleri de mühürlüdür. Bununla yetinmez Allah Teala kalbinde küfür yazan bu kişinin kalbinin mührünü açar. Küfür kelimesini alır. Kalpteki ekinleti alır. İdraki önleyen müesseseyi alır ve yerine ihbat koyar. Allah-u Teala kişi böylece muhbit olur. İhbatın sahibi, ihbata sahip bir kişi olur. Bu noktada idrak, pozitif idrak çalışmaya başlamıştır. İdraki sağlayan ihbat o kişiye gelip, o kişinin kalbine Allah-u Teala tarafından yerleştirilmiştir. Allah'ın o kişiyi kendine yaklaştırmak için koyduğu özel bir sistem. Başlangıçta bu insan bakıyordu, görmüyordu. Şimdi görür. Hidayet makamını mutlaka başka insanlardan ayıracaktır. Eskiden kulakları işitmiyordu. İrşada mütalik hiçbir şeyi kulakları işitmiyordu. Şimdi işitir. Hidayeti ve idraki manalarının ne olduğunu anlamak üzere kişi harekete geçmiştir. Allah-u Teala kalbindeki ekinleti kaldırmış, yerine ihbat koymuştur. O kendilerine ilim verilenlerin diyor Allah-u Teala, irşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etmesi için onların kalplerine ihbat koyulur. Onunla kalpler idrak eder hale getirilir. Öyleyse neyi görüyoruz? Baştan herkes kör, herkes sağır, herkes idraksiz. Ancak Allah-u Teala'nın bu konudaki gayreti, Allah'ın bu konudaki el koyması üzerine her şey değişiyor. İdrak etmeyen, idrak edemeyen, pozitif idrakin sahibi olamayan bu kişi, pozitif bir idrakin sahibi oluyor. Anlama kabiliyeti herkese az çok vardır. İnsanlar negatif şeyleri de idrak edebilirler. Bunun için böyle bir ihbat konulması gerekmiyor kalplerine. O istikameti kişileri insanlar, Allah-u Teala onlara hiçbir zaman pislikte yardım etmeyeceği için kendi gayretleriyle
öğreneceklerdir. Allah'ın yardımı Allah'ın güzellikleri istikametinde gelir. Yani Allah Teala hırsızların, katillerin, insanlara kötülük yapan insanların kalplerindeki ekinliği alıp yerine ihbat koydukları için onların idrakini sağladığını kimse iddia edemez. O insanlar şeytanın kendilerine gösterdiği yol üzerinde negatif konularda ihtisas kazanırlar. Başka insanlara zarar verme konusunda teçhiz olunurlar. Bu teçhiz olmanın arkasında Allah yoktur. Allah'tan bu tarzda yardım gelmez. Bunun arkasında şeytan vardır. Şeytanın gayesi bütün insanları birbirine düşürmektir. Herkesin birbirine düşman olmasını sağlamaktır. Bunun için bütün insanlara negatif istikamette şeytan yardımcı olur. Dahiyane yollar gösterir. O insanın başkalarına daha çok kötülük edebilmesi için bütün yolları şeytan o kişiye adım adım öğretir. Burada da bir nevi idrak var olduğu söylenebilir. Ama asla kalbine, o kişinin kalbine ihbat kılınarak gerçekleştirilmez bu. Öyleyse idraki sağlayan müessese ihbatın kalbinize konulması noktasından itibaren geçerlidir. Burada idrak edebildiğiniz noktadan itibaren harekete geçeceksiniz. Allah kalbinize ulaşacak, kalbinizin mührün, kalbiniz, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çevirecek. Öyleyse bu vapta Allah-u Teala'nın hepiniz için bir dizaynı var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah istediği şey hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasıdır. Sonsuz bir mutluluk dizaynı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır. Herkes ancak kalbindeki ekinletin alınması ve yerine ihbat konulmasıyla Allah yolundaki yolculuğuna devam edebilir. Böyle bir şey yoksa o kişi kalbine indirdiği zaman idrak etmek üzere Allah'ın mutluluğa dönük bir hususunu o kişi bunu hiçbir zaman anlayamaz, idrak edemez. İdrak bedava bir müessese değildir. İdrak herkes için ayrı bir hüviyet taşır. İdrakin dizaynına baktığımız zaman bütün insanlara zarar vermek için çalışan bir negatif idrak, bütün insanları mutlu etmek için çalışan
bir pozitif idrak, ikisi de idraktır. Ama biri şeytan tarafından beslenir, biri Allah tarafından. Birine şeytan yol gösterir, ikincisine Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir noktada söz konusu olan nedir? Kişinin idrakinin derece derece arttığı bir dizayn. Yedinci basamakta kalbinize konulan ihbatla idrak etmeye başlarsınız. Sonra göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala nur yolu açar. Kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünü Allah'a çevirir. Sonra zikir yapmaya başlarsınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşacaktır. Rahmet nurları kalbinize %2 nispetinde sızacaktır. Huşu sahibi olacaksınız. Huşu sahibi olmak da idrakin daha arttığını gösterir. Pozitif idrakin artmasındaki asıl sebep nefs tezkiyesine dayanır. 12. 10. basamakta kalbinize ulaşan Allah-u Teala'nın nurlarının sadece rahmet bölümü kalbinizde %2 yer edebilir. Bu 12. basamağa geldiğinizi ifade eder. Huşu sahibi olan bir kişi, huşu sahibi olmayan bir kişiden daha fazla idrakin sahibidir. Çünkü kalbine sadece ihbat konulmakla kalmamıştır. O ihbatı pozitif yerde aydınlatacak olan, pozitif istikamete aydınlatacak olan %2 nur birikimi o kişinin kalbinde oluşmuştur. İdraki arttıracak olan fonksiyonel fazıl birikimi bundan sonraki safhalarda gerçekleşecektir. Kişi mürşidine ulaştığı zaman, 12 tane insanla mürşidine ulaştığı zaman 7 tane nimet alacaktır. Bu 7 tane nimet o kişiyi Allah yolunda hedefe yaklaştıracaktır.

14. basamakta mürşide tabiyetin arkasında sevgi vardır. Kişi Allah-u Teala tarafından mürşit sevgisiyle teçhiz edilir. Mürşidine ulaşan kişi ona karşı sevgi duyarak gelmiştir ve sevgisi her geçen gün biraz daha artar. Allah'ın kalbine koyduğu ihbat bu sevgiyi artıracak olan temel faktördür. Ve kişi tabiyetten sonra sohbetlere devam ettikçe her geçen gün idraki daha müsait şartlar altında açılacaktır, genişleyecektir. Neden daha müsait şartlar altında? Çünkü devamlı nefsinin kalbindeki afetler azalıyor. Fakat buna karşılık fazıllar, fazilet sahibi kılacak olan faktörler devamlı çoğalıyor. Onlar çoğaldıkça pozitif idrakin arttığını görüyoruz. İdrak artacaktır. Nefsi emmarede %7 nurla, fazılla teçhiz edilen kişi nefsi devamede bunu %14'e çıkaracaktır. Bunlar fazıl birikimleri. Sonra ruhun üçüncü kata ulaştığı üçüncü %7 nur birikiminde kişinin idraki bir %7 daha artacak. Daha sonra radiye, mardiye ve teskiye kıdemelerinde 4, 5. 6. 7. gök katlarına ruh ulaşırken bu kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşecektir. Bu o kişinin hedef idrakin %50'sini aştığı noktadır. Dikkat edin ki pozitif idraki besleyen faktör sadece ruhun hasletleri değildir. Ruhun hasletleri her zaman vardır. Ama kişinin negatif idraki sahip olmasını engelleyememektedir. Ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsanız, ruhunuzun kalbindeki %100 hasletler, sizin idrak sahibi olmanızın yarı omurgasını oluşturabilir. İdrakin geri kalan kesimi ancak nefsinizin kalbindeki değişikliklerle tezahür eder, görüntüye girer ve sonra da idrakinizi her geçen gün arttırır. Nefsinizin kalbindeki temizlikle idrakinizin artışı aynı paralelde, mutlaka aynı oranda olmaz. Aynı oranı beklemek geçerli de değildir. Çünkü şeytan devamlı size tesir etmeye çalışacaktır. Nefsinizin kalbindeki pozitif idrakin yeşermesine, büyümesine, bütün kalbinize kaplamasına şeytan elinden geldiğince engel olmaya çalışacaktır. Nefsinizin kalbinde 7 defa %7 rahmet birikim, fazilet birikimini sağladığınız zaman 2 de rahmet birikimiyle nefsinizin kalbindeki nurlar karanlıkları aşar. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşer. Şeytanın hakimiyetinin azalması sizin pozitif idrakinizin artması manasına gelir.
kendinize yeni bir dünya oluşturdunuz. Allah'ın yoluna girdiniz. Mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. Vuslata kadar geniş açılı bir spektrum içerisinde mutluluğunuz her geçen gün biraz daha üst seviyede bir idrake, pozitif idrake sahip olan size yeni ufuklar açacaktır. Mutluluğunuz idrak artışının bir sonucudur. Her olayda idraki oluşturan temel faktör olan muhakeme kabiliyetiniz biraz daha pozitif istikamette desteklenmiş, tahkim edilmiş olarak hedefe doğru yürürsünüz. Hedef tam idraktır. Ama unutmayın ki pozitif idrakin sizin üzerinizde etken olmaması için iblis elinden geleni yapar ve bundan da bu konuda da geniş ölçüde başarılı olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ruhunuzun kalbi %100 afet hasletlerle dolu. Nefsinizin kalbi de %100 afetlerle dolu. Aslında siz mutluluğun yarısına sahip olmanız lazım. Madem ki yarısı negatif, yarısı pozitif, öyleyse her güzel şeyin talebinde %50 evet diyor, %50 hayır diyor. Ama mutsuzsunuz. Yarı yarıya mutlu değilsiniz. Sadece mutsuzsunuz. Çok büyük ölçüde mutsuz. Arkasında ne var? İdrakinizi pozitif idrak sahasında çalıştırmayan, negatif idrak sahasına yönelten iblis var. Taraflardan birinde boşalma, ötekinde suni bir dolma söz konusudur. Aslında realitede ruhunuzun kalbindeki bütün hasletler duruyor. Nefsinizin kalbinde de bütün afetler var. Dengenin %50 mutluluğu, en azından %50 pozitif idraki sağlaması lazım. Ama sağlayamazsınız. Çünkü idrakinizi engelleyen bir faktör, sizi devamlı negatif istikamete teçhiz eden, her açıdan korkunç zeki bir mahlukun sizi devamlı aldattığını yıllar sonra öğreneceksiniz. İdrakiniz belli bir seviyeye geldiği zaman şu da şeytanın eseriymiş, bu da şeytanın eseriymiş diye birer birer nerelerde onun tarafından idrakinizin çalışmaz noktaya getirildiğini, mantık ölçüleri dahilinde size ne kadar çok şeyin yutturulduğunu, idrakinizin o istikamette nasıl çalışmadığını yıllar sonra anlayacaksınız. İblisin üzerinde en çok oynadığı mekanizma idrak müessesesidir. Onu pozitif istikamette çalıştırmamak için elinden gelen bütün gayreti gösterecektir. Yetmez. Ve vazgeçmeyecektir. Bir tek hedefi vardır, sizi mutsuz edebilmek. Onun için denge muktesebatınızla sağlanamaz. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazla azaldığı noktada, %50 azaldığını kabul edelim. Ruhunuzda %100 pozitif bir müessese vardı, hasletler. Yani Allah'ın bütün emirlerine evet diyen, yasak ettiği hiçbir şeyi asla işlemek istemeyen bir ruhunuz vardı. Gene var. Hiç değişmemiş durum. Buna ilave olarak nefsinizin de %50'si
Allah'ın bütün emirlerine evet diyecek hüviyette, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir hüviyette, yani 200'de 150 pozitifsiniz, 200'de sadece 50 negatifsiniz. Hatta bu 151'e 49. Ama mutluluğu %50 oranında bile yaşayamazsınız. Ya da ancak %50'yi yakalarsınız. Belki onun biraz ötesine geçersiniz. Yarı yarıya mutlu olduğunuz nokta orasıdır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51 oranında azaldığı, ruhunuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın evliyası olduğunuz yerde ancak mutluluğun yarısına ulaşabilirsiniz. Halbuki 1/4'üne ulaşmanız gerekirdi. Peki neden? Nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazla azalmış. Ruhunuz bütünüyle hasretlerle dolu. Nefsinizin kalbinde de %51 daha nur birikimi olmuş. 200'de 151 hasret ve fazilet toplamı duruma hakim. %75 durum. %75 pozitif. %25 yaklaşık olarak %25 hatta %25, %25'ten biraz daha az negatif kesim. Ama mutluluğunuz yarıyı pek aşamaz. İşte arkasında iblis var. İnsan ve cin şeytanlar var. Ama özellikle şeytanın bizatihi kendisi var. O devamlı olarak size ulaştırdığı o yanlış düşüncelerle devamlı zihninizi bulandırmayı düşünür. Devamlı size yanlış bir şeyler yaptırmayı düşünür. Ve bu konuda büyük bir gayretin sahibidir. Hiç vazgeçmez. Devamlı sizi telkin altında tutmaya çalışır. Yenilmenizi sağlamak için. Ve gayret etseniz de bu %50 mutluluğu daha yukarıya kolay kolay çıkartamazsınız. Onunla mücadeleyi adım adım öğrenmek mecburiyetindesiniz. Siz öğreneceksiniz. Öğrendiğiniz zaman teknik mevkine geçirdiğinizde duruma hakim olduğunuzu göreceksiniz. Öyleyse peki neticede ne olacak? Neticede fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %80'i aşacak. O zaman sadece 200'de %20 200'de 20 çevresinde bir rezistans kalacak nefsinizin kalbinde ki negatif faktörler olarak, ama 200'de 180 yani %90 pozitif istikamette her şey değerlenmiş olacak. Ama burada farklı bir durumla karşılaşacaksınız. İdrakiniz beklenmedik bir gelişme gösterecek. Buraya ulaştığınız zaman öyle bir idrakin sahibi olacaksınız ki burada şeytanın sizi kandırmaya çalışması size artık hiç tesir etmeyecek. İdrak etmişsinizdir ki iblis bütün negatif faktörleri kullanmakta, ama onun düşmanınız olduğunu artık idrak etmiş durumdasınız. Ve iç dünyanızda idrak müessesesi, öyle bir pozitif idrak müessesesi öyle bir noktaya ulaşmış ki, şeytanın tuzakları artık sizi etkileyemiyor. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeniz için gene telkinlerde bulunur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için gene telkinlerde bulunur. Ama hiçbirinde başarı kazanamaz.
İşte burada onu yendiniz. Pozitif idrak burada engeller olmasına rağmen meyvasını vermiştir. Ve siz mutlu bir insan olmuşsunuzdur. Nefsinizin kalbinde %20 rezistansa karşı koymaya rağmen. Bundan sonraki safha zaten artık daimi zikre ulaştığınız yer. Daimi zikirdeki idrak, şeytanın sizi rahatsız etmesine kolay kolay yer vermeyen bir idraktır. Şeytan mı? O sizi rahatsız etmeye çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. O sizin başınızın belasıdır. Hiç vazgeçmez. Ama hep yenilmeye mahkumdur. Daimi zikre ulaştıktan sonra, hikmet sahibi olduktan sonra hikmet seviyesindeki idrakiniz artık iblisin bir sıfır olmasını sağlamıştır. Öyleyse daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve pozitif idrakiniz negatif idrakinizi bütünüyle yok edecektir. Zaten dikkat ettiyseniz eğer bu gelişme süresince negatif idrakiniz devamlı zayıflamıştır. Yani sizi negatif sahalarda ustalaşmaya götüren faktörlerin hepsi o sahaların kullanılmaz hale gelmesiyle birer birer işlevliğini kaybetmiştir. İşlev hüviyetini onların yok etmişsinizdir. Negatif idrak her geçen gün biraz daha erimiştir, tesissiz hale gelmiştir. Şeytanın çatlamasına, patlamasına rağmen bu böyle olmuştur. Ve nefsinizin kalbindeki afetler tamamen yok olduğu zaman, yerini nefsinizin kalbinde faziletlere terk ettiği zaman, nefsinizin kalbi ve ruhunuzun kalbi bir bütün içerir. %100 fazilet ve haslet toplamı iki tarafın muhtevasında tamamlanmıştır. Ve hep pozitif cepheden olaylara bakmanın o muhteşem saadetini yaşamak için ehilsiniz. Gayretin sahibi olun, geri kalanını Allah halleder. Öyleyse oradaki idrak sahanıza dikkat edin. Başlangıçtaki hükümlerin taban tabanı zıtlarını bulacaksınız. Başkaları bana selam versin, ben ondan sonra selam vereyim demeyeceksiniz. Orada siz selam vereceksiniz. Ben neden başkalarına yardım edecekmişim? Onlar bana yardım etsinler demediğiniz günlere ulaşacaksınız. Vermeden almanın mümkün olmadığı bir idrak seviyesine ulaşmış olacaksınız. İdrak edeceksiniz ki Allah kanunlarını sadece insanların mutluluğu için koymuştur ve ne ekerseniz onu biçebilirsiniz ancak. Birleşik Katlar Kanunu Allah'ın kanunlarında geçerlidir. Bunu idrak edeceksiniz. Başkalarına yaptığınız hiçbir iyiliğin heba olmadığını Allah-u Teala tarafından size geriye yüzlerce kat fazlasıyla döndüğünü göreceksiniz. Öyle bir idrak seviyesinde olacaksınız ki hayatınız %100 mutluluktan ibaret olacak. Korkuların hepsini yok edeceksiniz. Fakirlik korkusu, ölüm korkusu veya karanlık korkusu, aklınıza ne geliyorsa
hiçbirisinin size tesir etmesi artık mümkün değildir. O idrak sahasında öğreneceksiniz ki hangi sahada olursa olsun Allah size mutlaka yardım eder. Kesinlikle her açıdan, her seferde, her zaman Allah'ın devamlı yardımlarına muhatap olduğunuzu göreceksiniz. Öyle bir idrake ulaşacaksınız ki o idrakinizde Allah'ın her zaman sizinle beraber olduğunu yerleştireceksiniz. İç dünyanızda ait olduğu yere. Allah'ın öyle bir sevgilisi olacaksınız ki hayatınız hep mutluluğu devam ettirecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, idrak seviyesinin sonunda iradenizin de Allah'a teslimi söz konusu. İdrakin en üst noktası burasıdır. Negatif idrakin bütünüyle yok edildiği ama pozitif idrake Allah-u Teala'nın çok şeyler eklediği, iradenizi de kendisine bağladığı bir noktada olacaksınız. Burada idrakiniz azami seviyeye ulaşmıştır. Çoktan negatif idraki sıfırladınız. Pozitif idraki ise orada en üst noktasına çıkardınız. Artık sizin için Allah'ın emirleri var. O emirlerin yerine getirilmesi var. O emirleri yerine getirdikçe doyulmaz bir mutluluğu yaşayacaksınız. O idrak seviyesinin sahibi olarak. Siz ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmiş ve her sahanın idrak alıntılarını kendinizde toplamış ve Allah'ın sizi görmek istediği hedefe ulaşmış üst seviye bir idrak sahibi, Allah'ın üst seviyede bir velisi, irşada, irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olacaksınız. Bu ise idrakinizin bütün insanların ulaşabileceği normal standartlardaki Resul ve Nebi olmayan insanların ulaşabilecekleri, önceden seçilmeyenlerin ulaşabilecekleri son seviye olduğunu göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreceksiniz ki idrak, pozitif idrakin yükselmesiyle mutluluk aynı hüviyette yükselir. Aynı oranda yükselir. Öyleyse idrakin temelinde mutsuzluğa veya mutluluğa açılan kapıların mevcut olduğunu öğreneceksiniz. Hangi kapınız açıksa oradan mutluluk veya mutsuzluk size ulaşır. İdrakin en üst noktasında mutsuzluk kapısı tamamen kapanmıştır. Siz çevrenizdeki bütün insanlara sadece mutluluk ulaştıran bir pozitif hüviyetin sahibi
olursunuz. Her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'az salavat. Allah'ıma salallahu aleyhi ve sellem.

0: Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fatiha ve salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah Teala bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha ondan bahsetmenin güzelliğini yaşamak üzere beraberiz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkes bu sohbetten eşit miktarda zevk alamaz. Herkesin iç dünyası, yapısı, strüktürü onun alabileceği zevkleri tayin eder, çizer. Allah'ın sohbetinden en çok Allah'a en yakın olanlar zevk alır. Ve zevk adım adım azalır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kişi Allah'a karşı daha az ilgi duymuyorsa. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir kısım insanlar hiç ilgi duymazlar. Onlar dünyaya dönüktürler. Sadece dünya işleri onları alakadar eder. Hep onu söylerler. Allah ile ilişki kurmak karın doyurmaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu fizik dünyada elbette insanları yaşamak mecburiyetindeler. Elbette yaşayanlar çalışmak mecburiyetindeler. Dış dünyaya açık bir faaliyet sürgüt devam edecektir. Ama şu dünya yaşanmaya değer bir dünyadır. Ve bu dünyada mutlu olmak söz konusudur. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey saadeti yaşamaktır. Mutluluğu yaşamaktır. Ve ne kadar istekliyseniz o kadar yaşayabilirsiniz. İşte bu isteğin hudutlarını çizen şey iştiyaktır. Allah yolunda hizmet etme eğilimi, daha doğru bir ifadeyle aşkı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız Allah için hizmet etmek sizin için çekici, atraktif bir konu olacaktır. Siz isteyeceksiniz hizmet etmeyi. Siz hizmet etmek için can atacaksınız. Veya hiç öyle olmayacaktır. Allah'a hizmet etmek size güç gelecektir. Dünya işlerinden ona vakit ayıramayacaksınız. Onun yolunda hizmet etmenin o büyük zevkini, o muhteşem zevkini hiç yaşayamayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu sıfırdan sonsuza kadar ulaşan zevk ayrımında neredesiniz? Kendinize dikkatle bakın. İşgal ettiğiniz yer bu sonsuzluk merdiveninin neresi? Kendi kendinize sorun. Ben Allah için hizmet etmek istiyor muyum? Ben Allah için hizmet ettiğim zaman bundan zevk alıyor muyum? Yoksa bana bu hizmet zorla mı yaptırılıyor? Ben istemediğim halde hizmet etmek mecburiyetinde mi kalıyorum? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepsi mümkün, hepsi geçerli. Sizin için bir muhteva ya mutluluğu içerir ya da mutsuzluğu, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Platformda bir yerdesiniz. İşgal ettiğiniz bir yer var. Oraya bakın. İçinizden çıkın. Kendinize adil bir hakim gibi bakın, hakkınızda karar verin. Neredesiniz? Allah yolunda hizmet, başka insanlara yardım. Onları mutlu etmek hususundaki gayretleriniz var mı? Yoksa onlar size yanlış davranıyorlar diye siz de onları aynı şekilde mi mukabele ediyorsunuz? Burada bir yol ayrımı var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın hepinizden istediği şey, başkaları size nasıl davranırsa davransın, sizin onlardan yana olmanız. Asla kendinizden yana değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar hakkında hüküm verip de insanları bir başka grubun müntesipleri gibi görmek yanlış bir seçim değil, sadece yanlış bir oyalanmadır bu dünya üzerinde. Boş bir gayretin sahibi kılar sizi. Hep yürürsünüz, yürüdüğünüzü zannedersiniz ama aynı yerde kalırsınız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın ki hiçbirisi sevmediğiniz insanlar olmasın. Onları sevmeye çalışın. Gayret edin. Allah'tan yardım isteyin. Eğer yanlış davranışları varsa onları kızmakla, onlara hadlerini bildirmekle bir yere varamazsınız. Onları seveceksiniz. onlara en güzelini davranış biçimi olarak sergileyeceksiniz.

Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların hatalarını tespit etmek, onların yüzlerine vurmak davranışlarınıza, etrafınızdaki insanları

Direkt toplum halinde zirveye ulaşmak için, güzellikler zirvesine ulaşmak için, mutluluk zirvesine ulaşmak için yaratıldınız. Eğer insanlar sosyal mahluklarsa, yani başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindelerse, o zaman başka insanların da aynen sizin kadar hak sahibi olduğunu düşünün. Şu veya bu şekilde başkasına kırıldınız diye onu sakın küçültmeye çalışmayın. Başka insanların nazarında davranışlarınızla itici olmayın, kırıcı olmayın. İnsanlara hatlerini bildirenler olmayın. Onları sevmeye çalışın. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, korkulan bir insan mı olmak istiyorsunuz? Yoksa sevilen bir insan mı olmak istiyorsunuz? Allah'a bakın. O sevilen Allah olmak istiyor. Çünkü seven sevdiğine koşar. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Çünkü korkan korktuğundan kaçar. Oysa ki Allah'ın daveti hepinize çağrısı kendi zatınadır. Hepinizin ruhu size birincil emanet olarak verilmiştir. Siz hayattayken o emanetin gerçek sahibine geri döndürmeniz için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse böyle bir davada hepiniz için aynı şey söz konusu. Ruhunuzu sevdiğinize, aşık olduğunuza, hayranlık duyduğunuza, yani Allah'a geri döndürmek mecburiyetindesiniz. Bu geri dönüş bir yükseliştir. 7 tane gök katında, bütün bu yıldızların ötesinde birinci gök katı başlar. 7 tane gök katında ruhunuzu Allah'a doğru yükseltip sonunda Allah'a ulaştırmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'dan size sevgi bir çağlayan gibi girir. Sonsuz debili saniyede sonsuz su aktan bir çağlayan gibi gelir. Neyle hudutludur? Sizin ona karşı duyacağınız sevgiyle. Sizin Allah'a karşı duyacağınız sevginin kim bilir kaç yüz katını, kaç bin katını, kaç yüz bin katını Allah size sevgi olarak gönderir. Allah'ı hiç sevmeyeni de, Allah'tan nefret edeni de sever o. Ama sevgisi bir alt hududu içerir o zaman. O alt hududun, sevgi hududunun hiçbir zaman dışına çıkmaz Allah Teala, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevmediği insanı yaratmaz. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir spektrum Allah için bütün çağlar boyunca hep geçerli olmuştur. O sizleri sever. Siz onu az sevseniz de sever. Çok sevseniz de sever. Hiç sevmeseniz de sever. Ondan nefret etseniz de sever. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, birçok insan yaptığı hataların farkında bile olmaksızın hep Allah'a çatar.

0: Beni niye yarattın der. Ben mutsuzum der. Bilmez ki mutsuzluğun arkasında Allah yok. Mutsuzluğun arkasında sadece o kişinin kendisi var sevgili kardeşlerim. Öyleyse toplum içindeki yerinize dikkatle bakın. Sizi seviyorlar mı? Sizden korkuyorlar mı? Acaba neredesiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Başkalarına karşı nasıl davranıyorsunuz? Onları kıracak davranışlar mı? Küçük gören davranışlar mı? Üstünlüğünüzü ispat etme konusundaki gayretleriniz mi? Yoksa onlardan yana olmak mı? Sevmek mi? Yüceltmeye çalışmak mı? Her zaman iki türlü davranış sahibi olabilirsiniz. Küçültmeye çalışan insanlardan olabilirsiniz. Yüceltmeye çalışan insanlardan olabilirsiniz. Unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse hatasız olamaz. Eğer siz başkalarına haddini bildiren birisi standartlarında iseniz, o zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba en büyük hatayı siz yapmıyor musunuz? Kendinizi yolun neresinde zannederseniz zannedin, aslında tutum ve davranış sevgili izleyenler ve dinleyenler, başkalarından korkuyu, başkalarından nefreti çekecek davranış biçimleri hiçbir zaman olmamalı. İnsanları sevmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Orijininiz ne olursa olsun, Allah'ın yolunda bunu öğrenmek mecburiyetindesiniz. İnsanlar ve siz, unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler, her biriniz şu toplumun içinde dişlilerden birisisiniz. Mutlaka başka dişlilerle birlikte çalışmak mecburiyetindesiniz. Nasıl bir makinenin içindeki yüzlerce dişli birbiriyle irtibatlı olarak biri dönerken ötekini de döndürürse, isteseniz de istemeseniz de toplumunuzun bir parçasısınız. Öyleyse insanlara bakış açınız sevecen olsun. Onları sevin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hissettirin sevdiğinizi. Onları kucaklayın. Onlarla meşgul olun. Onların da sizi sevmesini böylece temin edin. Varsa insanlar yanlışlık yapsınlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer kendinizi yanlışları düzeltmekle vazifeli sayıyorsanız, düzeltmenin metotları vardır. Kırıcı olmamak mecburiyetindesiniz. Ama olabilirsiniz de, olabilirseniz, öyle olduğunuz takdirde yanlış davranışlarda bulunduğunuz insanlar kaybetmezler. Siz kaybedersiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizdeki yeriniz, başka insanlarla olan ilişkilerinizdekine aynı paraleldedir. Başka insanlar tarafından seviliyorsanız, Allah tarafından da sevilirsiniz. Başka insanları üzüyorsanız, davranış biçimleriniz negatifse, Allah-u Teala'nın size karşı sevgisi de aynı standartlarda olacaktır. Sevin ki sevilesiniz. En güzel davranışları sergileyin ki en güzel davranışlara muhatap olasınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, derece derece bütün insanlar birbirlerine en kötü davranışlardan en iyi davranışlara kadar bütün davranış biçimlerini sergileyeceklerdir. Her insan, insan basamaklarından bir noktadadır. O nokta en kötü olabilir, o nokta en iyi olabilir, o nokta bu iki noktanın arasında herhangi bir yer olabilir. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Her zaman yerinizi değiştirip daha üstün bir noktada, Allah ile ilişkileriniz açısından daha üstün bir noktada demek istiyorum, olabilirsiniz. İşte burada sevgili izleyenler, burada çok önemli bir olgu var. Size göre en üstün olmak, Allah'a göre en üstün olmakla aynı ise kazananlardan olursunuz. Allah'a göre en üstün olmak, en çok insana hizmet götürmek, herkesin mutluluğu için çalışmak, Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarının mutluluğu için kullanmak, bu asıldır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın size verdiklerini başkalarına hizmet etmek için değil de başkalarına sözlerinizle, davranışlarınızla hatlerini bildirmek için kullanıyorsanız, nerede bir hata yakalarsanız o hatayı hemen kullanmak yoluna gidiyorsanız veya özellikle hata arıyorsanız, o hataları insanlara bildirerek üstünlüğünüzü kanıtlamayı düşünüyorsanız yanlış bir yoldasınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyle yapmayın sakın. Yanlışını gördüğünüz kardeşinizi o konuda yüceltmeye çalışın. Hepiniz bir cemaatin, bir toplumun mensuplarısınız. Herkes hata yapabilir. Başka birisi bir hata yaptı diye onun hatası konusunda onu ezmek değil göreviniz. Hatasını düzeltmek konusunda ona yardımcı olmak. Eğer başkalarının hatalarını üstünlüğünüzün bir kanıtı olarak kullanmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz tabii. Ama yaptığınız zaman nefsinizin emrinde olmuyor musunuz? Şeytanın tutsağı, şeytanın kölesi olmuyor musunuz o sırada? Ve küçülmüyor musunuz? Allah'ın gözünde sevgili izleyenler ve dinleyenler, Oysa ki her davranışınızı Allah'ın gözünde yücelmek için yapmalısınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne söylersek söylediğimiz şeyin ötesinde şeytan sizlere mutlaka yanlışlıklar yaptırmaya çalışacaktır. Manayı onun yönünde değil, Allah'ın yönünde değerlendirin. O istikamette başka insanlara hayır ulaştırmaya çalışın. Kardeşlerimiz soruyorlar, kardeşlerimiz hata yaptığı zaman söylemeyecek miyiz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iki ayrı davranış biçimi nefslerinizin her an size hakim olmasını oluşturabilir. O zaman güzeli yapıyorum derken çirkini yapmış olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Doğru bir davranış biçimi yerine yanlış bir davranış biçimi sergilersiniz. Hatayı söylemenin gayesini lütfen yerli yerine oturtun. Kardeşlerinizden hata yapanlar olduğu zaman, ki her zaman olacaktır, hangi seviyede olursa olsun olacaktır, bu konuda hedefiniz o kardeşinizi yüceltmek olmalıdır. Onun hatasını hakaret eder bir biçimde söylemek, sen bilmiyorsun demek veya bunu söylemeden ama davranışınızla onu o yanlışı sebebiyle ezmek doğru bir şey olabilir mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? O zaman Allah'ın size öğrettiklerini siz başkalarını üzmek için, huzursuz etmek için kullanmış olmuyor musunuz? Ve bunu yaptığınız zaman ne kazanabileceğinizi zannediyorsunuz. Sadece kaybediyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hani biz başkalarından yana olacaktık? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bulunduğunuz çevrede sakın iki tane grup oluşturmayın. Mutlaka bu gruplardan birine tabi olup da diğer grupla çatışmayın. Bu baştan aşağı yanlış bir davranıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah yolunda hizmet etmek isteyenlere yardımcı olun. Onların daha güzel hizmet etmesini sağlamaya çalışın. Hepiniz, ama hepiniz diğerlerine, sizin dışınızdaki herkese yardım edebilirsiniz. İnsanlar hakkında hüküm vermeye çalışmayın. Onların bilmedikleri şeyleri bildiğinizi ispat ederek onları küçültmeye çalışmayın. Bildiğiniz şeyleri bilmekte devam edin. Ama o bildiklerinizle başkalarını yaralamak değil, üstünlüğünüzü ispat etmek değil, bildiklerinizle başkalarını da onların sizi sevmesini temin ederek bilgi sahibi edin. İnsanlar hakkında hüküm vermeyin. Hükmün sahibi siz değilsiniz. Hükmün sahibi Allah'tır. Hepinizin görevi birbirinize yardım etmektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Hangi toplumda bir takım insanlar başkalarından üstün olduklarını ispata çalışıyorlarsa, ki her toplumda ne yazık ki bütün toplumlarımızda bu hastalık var, orada bizim söylediklerimiz hiç dikkate alınmıyor demektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir anlattıklarımıza bakın, bir de davranışlarımıza bakın. Sormayacak mıyız size sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ne zaman ders alacaksınız? Ne zaman en güzel için çalışmaya başlayacaksınız? Ne zaman nefsinizin bu kara tarafını yok etmeye çalışacaksınız? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler, arkadaşlarınız sizin için sevginin dışında bir şey duymamalı. Hepinizin birbirinizi sevmesini Allah Teala emrediyor. Sevgiyi azaltan şey şeytanın nefsinize olan öğütleridir. Nefsiniz ve şeytan, nefsinizin afetleri ve şeytan her zaman işbirliği halindedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman etrafınızdaki insanlardan birini kıracak bir davranış biçimi sergiliyorsanız, bunun arkasında sizin üstünlük taslamanız vardır. Kardeşlerimize yaptıkları hataları söylediğiniz zaman, bu kardeşlerimiz bir süre doğru bir davranış biçimi sergilemeye başlıyorlar. Sevecen insanlar oluyorlar. Etraflarında hakimiyet kurmak konusundaki arzularına bir süre set çekiyorlar. Ama şeytan boş durmuyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir süre sonra her şeyin tekrar başlangıç noktasına geri döndüğünü esefle müşahede ediyorum. Kardeşlerimiz bir süre sonra aynı yanlışlara tekrar başlıyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insan tabiatı yozlaşmaya dönüktür. Şu nefslerinizin hükmetme arzusuna son verin sevgili kardeşlerim. Başka insanları Allah-u Teala kontrolünüz altında tutmanız için bir emir vermedi size. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her zaman bir hususu görüyorum. Hangi toplumda, hangi grupta Allah bir ulul emr tayin etmişse kendilerini o ulul emirden daha yetkili zannedenlerin var olduğunu görüyorum. Ve davranışların arkasında başkalarını kullanmak da söz konusu oluyor. Bu konuda ikaz ettiğimiz zaman kardeşlerimizi, onlardan pozitif cevaplar alıyoruz. Ve bir süre her şey düzeliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama bir süre sonra yozlaşmanın yeniden devreye girdiğini görüyorum. Öyleyse davranışlarınız neden öyle diye biraz düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer başka insanlara hizmet etmek açısından siz üstün olsaydınız, Allah-u Teala'nın indinde o sizi ulul emr olarak seçecekti. Ama seçmemişse siz kendinizi tayin olundan daha üstün görseniz de bu Allah'ın indinde bir şey ifade etmez. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dizaynı ona göre yapın. Nefsiniz, sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için söylüyorum bunu. Nefsiniz her zaman size yanlışı yaptırır. Ona ve şeytana imkan tanımayın. Sizi iblisin kullanmasına, nefsinizi vasıta ederek size yanlış şeyler yaptırmasına müsaade etmeyin. Asıl mücadele kendi içinizde olacaktır. Hepiniz birbirinize yardımcı olacaksınız. Nasıl ulul emr mevkiinde olan kardeşlerimiz nefsleriyle davrandıkları zaman yavaş yavaş o vazifeyi kötüye kullanmaya başlamış oluyorlarsa, bir süre sonra şu veya bu şekilde görev onlardan alınıyorsa, hepiniz için aynı şey söz konusudur. Ulul emr mevkiinde olanlar, sakın Allah'ın emirlerinin dışında insanlara bir şeyler yaptırmaya çalışmayın. Nefsinizin zebunu olmayın. Nefsinizin emrinde olmayın. Siz orada Allah'ın emirlerini insanlara yaptırmak üzere bulunuyorsunuz. Nefsinizin taleplerini değil. Öyleyse bütün insanlar için en güzele dönün. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynı hepiniz için ibretle söylemek istiyorum. Çok insanlar denendi. Çok insanlar bu istikamette güzellikleri sergilediler. Sonra nasıl oluyor anlamıyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Değişiyor insanlar. Nefsler devreye giriyor. Ve o nefslerin dizaynına dikkatle bakın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytanın sizi kullanmaya çalışmaktan vazgeçeceğini zannediyorsanız büyük bir yanılgının içindesiniz demektir. Daimi zikre ulaşmadan evvel şeytan sizden asla vazgeçmez. O noktadayken de gene size yanlış şeyler yaptırmak için çalışır. Ama görür ki onu, o zaman onu başarması mümkün değildir. Şimdi hepinize soruyorum. Ne olur? İki taraf olmasanız, sadece bir taraf olsanız, hepiniz birbirine yardımcı olsa ve hepiniz birbirinizi yüceltmeye çalışsanız, hepiniz birbirinizin yardımcısı olsanız, Allah yolunda en güzeli ulaşmak için çalışsanız sevgili izleyenler ve dinleyenler, daha güzel ne olabilir ki? Biz insanlar cemaat halinde, toplum olarak yaşamak mecburiyetinde olan sosyal varlıklarız. Madem ki beraber olacağız, madem ki herkesin birbirine ihtiyacı var, o zaman neden başkalarına hizmet ederek yücelmek değil de başkalarını destekleyerek küçülmek? Neden aklanmak değil, nurlanmak değil de kararmak sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hiç düşündünüz mü? Neden? Nefsinize yenildiğiniz an bir başkasının kalbini kırdınız demektir. Evvela kendinize yazık etmiyor musunuz? Her yaptığınızın yanlışın bedeli size iki kat ödetilir. Allah-u Teala tarafından ve ruhunuz tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mezara girdiğiniz zaman üçüncü defa ödetilecektir manevi azap olarak. Cennete gitmeniz halinde üç defa azap olunursunuz her yaptığınız yanlıştan. Ve eğer kendinizi yozlaşmaya terk ederseniz, aldırmazsanız şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine, her geçen gün sultasını büyütmeye çalıştığını göreceksiniz. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, buradan her şey öylesine güzel görünüyor ki, bazı kardeşlerimizin söylediklerimizi hala anlayamaması, insanları sevememesi, onlara dostluk kucağını açamaması, yanlış bir dürbünle olaylara baktığını göstermiyor mu? Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz birbirinize yardımla yüceleceksiniz. başka insanları değersiz görmeyin. Onların da Allah'ın katında bir güzel tarafları, Allah'ın onları seveceği, daha güzel ulaştıracağı bir dayanakları, bir bazıları mutlaka vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkesi sevin, herkesle ilgilenin, onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalışın. Nefsinizin ters davranışlarıyla insanları ve özellikle kendinizi üzmeyin. En çok siz üzülürsünüz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala hiçbir şeyinize seyirci kalmayacaktır. Her olayın arkasından Allah Teala'nın etkisi size ulaşacaktır. Her davranışınız için Allah Teala'dan ve ruhunuzdan mutlaka size bir şeyler ulaşır. Eğer bir davranışınız bir başkasının kalbini kırıyorsa, onun arkasından Allah Teala size azap verecektir. Ruhunuzdan nefsinize azap verecektir. Her hatanın karşılığını iki defa ödersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ders almazsanız hayatınız hep mutsuzlukla, hep sevgisizlikle, hep insanları üzmekle geçecek. Ama asıl siz üzüleceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. İki grup oluşturmayın. Birbirinin karşısında olan insanlar olmayın. Bir tek grup olun. Herkesin birbirini sevdiği, saydığı, birbirine yardımcı olduğu, üstünlük taslamadığı, Allah yolunda hizmet eden sevgili insanlar olun. Allah'ı sevin ki insanları da sevesiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her davranışınız aslında Allah'a karşı duyduğunuz hissin bir sergilemesidir. Ben Allah'ı severim ama insanlara yine ters davranırım diye düşünebilirsiniz. Ama bu doğru olamaz. Öyleyse sizler için sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka insanları sevmek, sevecenlik, bu sevgiyi yaşamak, onların üzülmelerine üzülmek, o üzüntülerini yok etmek istikametinde bir gayretin sahibi olmak dururken neden insanların kalbini kırasınız? Doğrusu hangisi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Düşünün. Bana değil, kendi kendinize cevap verin. Hangisi doğru? Bizim yıllardan beri sizlere öğrettiğimiz şeyler hemen suya yazılan yazılar gibi kaybolacak mı? Böyle mi olacak sevgili kardeşlerim? Birbirinizle en iyi ilişkilerin içine ne zaman gireceksiniz? Bu bir fedakarlık yarışıdır. Hanginiz bu yarışta bütün fedakarlıklar hayrı ifade ettiğine göre, hayırlarda yapılan bu yarışta hanginiz öne geçeceksiniz? Hanginiz sabikun olacaksınız? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de sabikun daimi zikrin sahipleri olarak görünüyor. Ama sabikun her kademede vardır. Ne zaman başka insanlara haddini bildirmekten vazgeçerseniz, kör nefsinizin ben üstünüm, ben üstünüm, ben üstünüm ispatına karşı çıkabilirseniz, başka insanlara ne kadar huzur verebilirseniz o kadar sabikun olursunuz. Kur'an-ı Kerim insanları 28 basamakta topluyor. Ama 26, 27 ve 28. basamakların dışında da müsabaka vardır. Hayırlarda yapılan müsabaka. Ne zaman kendinizi başkalarına hizmet yarışında görmeye çalışacaksınız. İşte bu çalışma sizi mutlaka bir gün orada kılacak. Başkalarına hizmette, yani sabikun olmakta. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sabikun olmanın boyutları acaba anlaşılabildi mi? Daimi zikirde olanlar neden sabikundur? Hayırlarda yarışıp en üstün gelenlerdir. Çünkü onların nefslerinde afetler yok. Afetler olmadığı için hiçbir zaman kendilerinden yana değillerdir. Başkaları için yaşarlar. Öyleyse siz içinde bulunduğunuz devrede kendi kendinize hesaba çekin. Ne kadar başkaları içinsiniz? Ve gösterge 100 üzerinden dağıtımını hemen yapar. Ne kadar kendinizden yanaysanız o kadar başkalarından yana değilsiniz. Ne kadar kendinizden yanaysanız o kadar şeytandan yanasınız. Ne kadar kendinizden yanaysanız o kadar Allah'tan yana değilsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse sabitin olmak her kademede mümkün ve geçerlidir. Her kademenin kendisine göre sabikun olanları olacaktır. Hepiniz kendi kulvarınızda yarışa eşit şartlarla girdiniz. İspat edin kendinize sabikun olduğunuzu. Başka insanlar için yaşamaya başlayarak, sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsler nasıl varlıklardır ki? Biraz fırsat sahibi oldukları zaman hemen başkalarının üzerinde hegemonya kurmaya kalkıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir düzenden vazgeçmelisiniz. En güzele ulaşmakla vazifelisiniz. Bu ise başkalarından yana olmaktan geçer. Bunun manası Allah için olmaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz en güzele layıksınız. Her olayın arkasından kendinizi muhakeme edin. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim olarak kendinize bakın. Son olayda ne yaptınız? Bir başka insanın kalbini kızarmayı mı başardınız? Yoksa o kişinin kalbini mi kırdınız? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse en güzele dönük olmalısınız. Her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirebilmelisiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne diyorsunuz? Siz de bunu söyleyebilecek misiniz? Öyleyse hepiniz için en güzel olan bir şeyler her an vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her an büyük fırsatların içindesiniz. Her an başka insanlarla berabersiniz. Her an onlarla konuştuğunuz zaman ne olur? Onları değerli kılacak davranışlarda bulunsanız, onlar böyle yaptığınız zaman daha çok gayret etmek gereğini duyacaklardır. Daha çok Allah yolunda hizmet etmek gereğini duyacaklardır. Ve her yaptıkları hizmetle mutlulukları artacaktır. Eğer bir toplum olarak biz Mihir Vakfı'nın mensupları her zaman kardeşlerimize onların ihtiyaç duydukları istikamette yardımcı olabilirsek, Allah yolundaki görevimizi o kadar yapmış oluruz. Sakın bir hizmet yaptığınız zaman üstünlük taslamayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Muhakkak ki el elden üstündür. Siz falanca şeyi başkalarından çok üstün olarak yapabilirsiniz. Allah Teala sizi o yapıyla yaratmıştır. Ama sakın böyle bir şey için gurur duymayın. Böyle bir şeyin sahibisiniz diye, falanca sahada başkalarından üstünsünüz diye, sakın nefsiniz sizi başkalarına üstünlük taslayacak bir davranış biçiminin içine itmesin. Bu sizi Allah karşısında sadece küçültür. Unutmayın. Hangi konuda, hangi kabiliyetiniz olursa olsun, o kabiliyeti siz kazanmadınız. Allah sizi öyle yarattı. Başkalarında neden aynı kabiliyet yok diye düşündüğünüz zaman doğruya varacaksınız. Çünkü o kabiliyeti Allah size vermiş. Başkalarına başka kabiliyetler vermiş. Öyleyse siz, size verileni başkalarının hayrında kullanın. Onlara öğretin. Onlar bütün güzelliklerin sahibi olsunlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinize sesleniyorum buradan. Birbiriniz için çalışın. Birbirinizi küçültmeye, yanlışlarını bulmaya, birbirinizle çatışmaya değil, hepinizi birbirinizi sevmeye, birbirinize yardımcı olmaya ve Allah yolunda bütün güzellikleri yaşamaya çağırıyorum. Bu çağrıya kimler, nasıl cevap verirler davranışlarıyla hemen ortaya çıkar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytanın sesine değil, Allah'ın sesine kulak verin. Hem siz mutlu olun, hem de etrafınızdaki herkes mutlu olsun. Hepiniz etrafınızdaki herkesin mutluluğuna bir şeyler katmak için bir Allah'ın vasıtası olduğunuzu hiç unutmayın. Öyle davranın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sırat-ı müstakim, sırat-ı aleyhissalâmü aleyhim ve aleyhim. Amin.
1: İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standardıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa, işte siz orada ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse, devrin imamıydı Yunus, o hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor, yokluk arttıkça, bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa, o zaman da Allah Teala fizik standartlarda ihsanda bulunuyor, nimet gönderiyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun.
2: Sahip olduğunuz şeylerin yeri değildir. Her sözümü dikkatle not edin. Hepinize hitap etmiş olduğunu düşünün. Hitabın içinde hepiniz varsınız. Herkes ait olduğu kadarını kendisine alsın. Öyleyse yapmanız lazım gelen şeylere dikkatle bakın ve neyi ifade ettiğini yerlerine oturtmaya çalışın. Geleceğin mimarları siz olacaksınız. Onun için hepinizi ince eleyip sık dokuruz. O ait olduğunuz yerlerin sahibi olmanız için daha çok şeylerin geçmesi lazım gelecek. hepiniz davranış biçimleriniz itibariyle neleri yaptığınıza dikkatle bakın. Hangi hedefe ulaşmak için neyi harcıyorsunuz? Ona dikkatle bakın. Eğer belli bir şeyi yapmak için insanlara onların layık olmadıkları davranışlarda bulunuyorsanız, ölçemiyorsanız bunu, o ölçünün sahibi olmaya Allah-u Teala sizi mecbur kılacaktır. Onun için davranışlarınızı yerli yerine oturtmaya çalışın. Her davranışınızı o günün akşamında kontrol altına alın. Ben bugün ne yaptım? Allah için ne yaptım? Kime hangi hizmeti götürdüm? Ve bunları yaparken bütün davranışlarım doğru mu? Onun süzgecinden geçirirken birdenbire zihninize Allah-u Teala bir işaret takacaktır. Bugün bunu yaptın ama bak şurada yanlış yaptın. Burada yaptığın hatayı dikkatle düşün ve onun sahibinden af diledecektir Allah-u Teala. İdrakinizde yoksa tekrar tekrar aynı şeylerle karşılaşacaksınız. İmtihan edileceksiniz, her seferinde kaybetmeniz söz konusudur. Makamınız ne olursa olsun bunun standartları içindesiniz. Öyleyse davranışlarınızı ait olduğu standartların davranışları olarak her gün değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Ne yaptınız bir düşünün bakalım. Bugün ne yaptınız, dün ne yaptınız ve bu attığınız adımların içinde hangisi yüreğinizde bir küçücük sızlama vücuda getirdi, orada durun. Orada hatanız var. Onu düzelteceksiniz. Ve o hatayı yaptığınız kişiden af dileyeceksiniz. Af dilemek mecburiyetindesiniz. Yoksa hep kaybedenlerden olursunuz. Öyleyse davranışlarınızın mahiyetine dikkat bakın. Herkesi ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın indinde herkes eşittir diyoruz. Irk açısından, renk açısından, insan olmak açısından tamam. Ama hiç kimse eşit değildir dereceleri açısından. Öyleyse herkese Allah'ın indindeki değeriyle davranmak mecburiyetindesiniz. Bu davranışlarınızda her zaman yanlışlık yapmanız mümkündür. Ama sadece siz kaybedersiniz. Yaptığınız her yanlışlıkta Allah'ın indinde derecat kaybedersiniz. Öyleyse davranış biçimlerinizi tazim ederken bu söylediğim şeye çok dikkat edin. Acaba siz falanca olayda nefsinizin tesir altında başkalarını vasıta olarak mı kullandınız? Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Bir hedefe ulaşmak için ne zaman başkalarını ve bizi vasıta olarak kullanmaya kalkarsanız, biz Allah-u Teala'dan aldığımız emir gereği onu yaparız. Ama siz kaybedersiniz. Her olayın arkasından benimle geçen bütün olaylarınızda bunu iyice düşünün. Ben bugün onunla ne yaptım? Acaba bu yaptığım olayda ne kadar hatam var? Acaba ben doğruyu mu yaptım? Bunu sık sık kendinize sorun. Benimle geçirdiğiniz her olaydan sonra. Sorun ve cevap alın Allah-u Teala'dan. Ve her zaman Allah-u Teala sizden hata yapmamanızı beklemez. Hata yaparsınız. Ama o hatadan gerekli ders almanızı mutlaka bekler. O dersi aldığınız zaman da bir daha tekerrür etmemesi asıldır. Eğer sizin yaptığınız gibi tevali ediyorsa, devam ediyorsa yanlışlıklarınız, o zaman ait olduğunuz yerin standartlarına bir defa daha bakın. Ve mutlaka Allah-u Teala'nın bir has kulu olmaya çalışın. Hedefiniz bu olmalı. Allah'ın has kulu olmak. Bir gün hepiniz oraya ulaşacaksınız. Daimi zikrin sahibi olacaksınız. Allah'ın sonsuz güzelliklerini yaşayacaksınız.

Ama sizin için önemli olan şeyler Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Unutmayın, onun için buradasınız. Onun için buraya geldiniz. Güzellikleri öğrenmek ve yaşamak için yetmez. İleride yeni bir göreviniz olacak, yaşatmak için. Öğreneceksiniz, yaşayacaksınız ve yaşatacaksınız. Hiç kimse mürit olmadan mürşit olmadı. Hepimiz için bu standartlar geçerli. Sakın ola ki başkalarına olan davranışlarınızda nefsinizle davranmayasınız. Bütün insanların sizlerin hizmet etmesi lazım gelen kişiler olduğunu düşünün. Hep onu düşünün ve onları yerli yerine oturtun. Her güzel şey aslında sizin için. Biz bunları söylüyoruz ya, başkası için değil, gene sizin için söylüyoruz. Çünkü biz bunları söylediğimiz için düzeleceksiniz. Ve daha güzele ulaşacaksınız. Allah'ın da muradı zaten bu kadar. Sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştırmak. Her güzel şey sizler için. Mutluluk sizin için, saadet sizin için, hepiniz için. Bütün güzellikleri siz yaşayacaksınız. Yaşamaya nabz etsiniz ve ehilsiniz. Onun için buradasınız. Neden ehilsiniz diyorum? Allah hiçbirinizden vazgeçmiyor çünkü. Vazgeçmiyorsa ileride bir güzelliğe mutlaka ulaşacaksınız demektir. Yoksa uğraşmaz. Bırakır yakınızı, giderdiniz cehennemin dibine. Ama Allah Teala eğer sizinle uğraşıyorsa, o zaman sizin güzel bir yerlere ulaşacağınız kesindir. Çok dua edin Allah Teala'ya bunun için, sizi bırakmadığı için. O güzelliklere sizi mutlaka ulaştıracağı için. Evet, aslında her şey, belki de bana öyle geliyor ama çok güzel. Her geçen gün daha güzel olması için şartlar da her gün biraz daha gelişiyor. Öyleyse o gelecek güzel günlere Allah-u Teala'nın bizleri nasıl taşıyacağını beraber seyredeceğiz. Acaba kimler bizlere yardımcı olacak? Biraz daha ufuk aydınlanacak, yardımcılar çıkacak ortaya. Ve onlar bizlere yardım ederek o hedeflere ulaşacağız. Hiç kimse yalnız başına hedefe gitmemiştir. Bütün liderler etraflarındaki insan kıymetiyle, o insanların gayretiyle hedefe ulaşmıştır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve etrafındaki bütün sahabe, onlar bir güçlüler, kuvvetliler. Bugün 14 asır sonra biz varız. Ve yeni bir devrin mimarı olmak için buradayız. Bütün dinlerin birleştirilmesi, savaş, arkasının asıl saatinin yaşanması, bu bizim işimiz. Yalnız yaşamayacağız bunu. Sizlerle beraber yaşayacağız. Düşünün ki biz bundan yıllarca önce tutuklandık. 19 kişiydi. Ve onların orada verdiği bütün ifadeleri Allah Teala bana söylüyordu. Ben onun sonunda Allah Teala'ya sordum, ya Rabbi ben bunlarla mı yola çıkacağım demiş. Cevap evet, onlarlaydı. Onlarla yola çıktık. Onlardan bir tanesi de Cebbar'dı. Yola çıktıklarımızın bugün ne değerler olduğunu görüyorsunuz. Öyleyse bir kısmı aramızdan ayrıldılar. Unutmayın, iki tane alternatif var. Bu arabanın atlarıyız. Ya bu arabayı çekmekte devam edeceğiz veya vazgeçeceğiz. Ya bu arabayı çekerken irademizi kullanacağız. Allah'ın yardımı o zaman her geçen gün biraz daha artarak üzerimize gelecek. Ya da vazgeçeceğiz. Allah Teala bunu bizim savaşımız yaptı. Bu savaşta bize yardım edeceksiniz veya etmeyeceksiniz. Bu sizin seçiminiz. Ama savaş şu anda bizim savaşımız. Hep beraber bir arabayı çekiyoruz. Biz o arabanın vazgeçme

0: as Aktaris. Biz savaşımızdan vazgeçmeyiz, Allah Teala da bizden vazgeçmez. Öyleyse öneminizi ait olduğu yere koyun. Aklınızı o standart içinde kullanın. Bugün 20. asrın bu noktasında benimle beraberseniz çok ağır bir görevi yüklendiniz demektir. Bu görevi taşıyabilecekseniz yola beraber gideceğiz. Eğer bunun ısrarındaysanız hiç korkmayın. Allah Teala sizden vazgeçmez. Bunları niye söylüyorum? İradenin fizik standartlarının ne olduğunu size göstermek için söylüyorum. Eğer yaşadığınız bütün güçlüklere rağmen Allah Teala'nın yolunda ısrar ediyorsanız bu sizin iradenizin var olduğunu gösterir. O iradeye binaen Allah Teala size yardımda bulunacak. Çünkü iştiyakınızın mimarı iradenizdir. Eğer iştiyakınız varsa siz Allah yolunda alelade bir insandan, ordinary bir insandan farklı bir hizmet vermeyi amaçlamışsanız, bu hedefin içindeyseniz, o zaman iradeniz Allah'ın yolunda kullanılan bir iradedir. Şeytanın yolunda kullanılan bir irade değildir. Mutlaka Allah'tan yardım alırsınız. Söylediğim gibi her olayda mutlaka başarı kazanmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama her olayda ben bu macerayı yaşarken, bu olayı yaşarken acaba Allah'ın bana emanet ettiklerinin hepsini o hedefe ulaşmak için kullandım mı diye sorun kendi kendinize. Her seferinde bunu sorun. Eğer size Allah'ın yardımcı olarak verdiği şeyleri sizin olduğunu zannettiniz veya zannetmediniz, önemli değil. Hepsini o hedefe ulaşmak için kullandıysanız o zaman vazifenizi yaptınız demektir. Burada sadece bir farklılık oluşur. Sizin iradenizle Allah'ın iradesi farklı şeyleri talep etmiştir. Tabiatıyla sadece Allah'ın dediği olur. Ama bu sizi başarıya götürecek olan bir sihirli anahtardır. Altın bir anahtardır. Her olayda sizin emrinizde olan, Allah'ın sizi başarıya ulaştırmak için size verdiği yardımcı olan her şeyi o hedefe ulaşmak için kullandınız mı? Yani iradenizi kullandınız mı? İşte Allah-u Teala'nın bunda başarıya yürümek için insanların hepsi Allah'ın kendine verdiği iradeyi Allah yolunda kullanmak mevkiinde olanlardır. Allah Teala diyor ki ben sizi evlatlarınızla, eşinizle, etrafınızdaki insanlarla imtihan ederim diyor. Her biri size Allah'ın yolunda hizmetinize mani olabilirler. O hizmete yardım ediyoruz denederek size Allah'ın yolunda değer kaybettirebilirler. Bunlara dikkat edin. Sizler herkesi Allah yolunda teçhiz etmekle vazifelisiniz. Bu teçhiz etmeye dikkatle bakın. Herkesi güzele yöneltmeye çalışın. Herkes buna dahildir. Öyleyse bütün güzellikleri yaşarken acaba ben bu işi Allah için mi yapıyorum? Eşim için mi yapıyorum? Çocuklarım için mi yapıyorum? Tarzında bir suali hep kendinize sorun. Bunlardan sadece bir tek cevabı almak mecburiyetindesiniz. Ben bu işi Allah için yapıyorum. Eşim de, çocuklarım da Allah için hizmetin bir vasıtasıdır sadece. Ama Allah'ın yolunda hizmet ediyorum diye ben eşime hizmet ediyorsam, bu %100 yanlış olan bir şeydir. Allah'ın yolunda hizmet ediyorum diye ben çocuklarıma hizmet ediyorsam, bu yanlış olan bir şeydir. Herkes, önce kendimiz olmak üzere etrafımızdaki herkes Allah için hizmet vermek mecburiyetindedir. Eğer bu yoldaysak, Allah'ın yolundaysak Herkes Allah'a hizmet etmekle mükelleftir. Bunların başında da biz geliriz. Her şeyimizde zekatız Allah-u Teala'ya. Hepiniz bu düşüncenin gerçek mimarı olacaksınız. Her şeyimizde Allah içiniz. Onlar öyleydiler. Bu harçanın sahipleri asırlar evvel, 5 asır evvel, 4 asır evvel, 6 asır evvel, 7 asır evvel öyleydiler. Her şeylerini Allah için yaptılar. Onun için kazandılar. Şimdi öyle bir devrede yaşıyoruz ki bizim ülkemizde artık insanlar hiçbir şeylerini Allah için yapmıyorlar. Her şeyi kendileri için yapıyorlar ve hep kaybediyorlar. Ama yeni bir güneş doğacak. O zaman her şeyi kendisi için değil, kendisini de Allah için feda eden, kendisini de Allah için kullanan yeni bir dünya doğacak. İşte o günlere hazırlanın. O günlerde hepinizin büyük görevleri olacak. Etrafınızda güvenilecek olan insanlara dikkatle bakın, onları yakalayın. Onlardan vazgeçmeyin. Onlar gelecekte sizlerin ve bizlerin yardımcıları olacaktır. Zaten yaklaştığınız zaman hemen belli olur yapılarınlar. Ya sizi devre dışı bırakmaya çalışırlar, söylediklerinizi dinlemezler bile. Ya da yaklaşırlar size can kulağıyla ne söylüyorsunuz diye onlara. Hiç duymadıkları şeyleri söyleyecek olanlar yalnız sizlersiniz. Kim bugüne kadar ne söylemiş olursa olsun sizin söylediklerinizi söyleyemez. Çünkü onlar bilmiyorlar. İşte son yüzümüzde Farakan'ı gördük ve ona teslimi sorduk. Teslimin ne olduğunu bilmiyor. Teslimin İslam'ın temeli olduğunu bilmiyor. Teslimi sadece secde etmekten ibaret bir olay zannediyor. Teslimin bütün dinleri birleştirecek olan temel mihrak olduğundan haberdar değil. Ben ise bu bir misal olarak söylüyorum. Liderlerden birisi bu. Ne demek istiyorum? Deminki sözümün güçlenmesi istikametle söylüyorum. İnsanların bugün hiç bilmedikleri gerçekleri onlara öğretebilecek sizden başka kimse yok dünya üzerinde. Allah'ın bize öğrettiklerini biz size öğretiyoruz. Siz de onlara öğreteceksiniz hepiniz. Yetmez. Öğretmek için her şeyinizi feda edeceksiniz. Savaşta sizden ölmenizi isteyebiliriz. Onu da feda edeceğiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu kainattaki en büyük şereflerin sahibi olmak üzere hazırlanıyorsunuz. Hepiniz. O şereflere layık olmaya çalışın. Öyleyse Allah-u Teala'nın katında o şereflere layık olmanın irademizin kutlanmasıyla çok yakın bir ilişkisi olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Karşınıza her türlü güçlük çıkartabilir iblis. Başka insanları kullanabilir. Ama ne olursa olsun şunu bileceksiniz ki yenemeyeceğiniz bir kuvvet olamaz. Neden öyle söylüyorum? Çünkü sizin karşınıza kim çıkarsa onunla beraber olan şeytandır. Ama sizinle beraber olan daima Allah'tır. Öyleyse hakimiyet her zaman sizindir. Düşmanınız kim olursa olsun, size neye mal olursa olsun, siz galip geleceksiniz. Bunu hiç unutmayın. Eğer bir insanın yardımcısı Allah'sa, galip gelecek olan her zaman olur. Unutmayın ki, bütün grafiklerde trend önemlidir. Yani grafik böyle zikzaklar göstererek bir istikamet çizer. O istikamete dikkatle bakın. O istikamet yukarı doğruysa, yükseliyorsa, onun adı trenddir, kalın çizgi. O zikzakların kalın çizgisinin adına trend denir. O trende dikkatle bakın. Önemli olan o trend. O trend mutlaka yükselmeli, yukarıya doğru gitmeli. İşte bunun için siz Allah'ın size verdiği her şeyi sarsıtmak hizmet meselesi. Son noktasına kadar. Niye buradayız? Yeni bir dünya kurmak için buradayız. O dünyanın kurulmasındaki merkezde olan kişi biziz. Sizler de bizim etrafımızdaki kuvvetsiniz. Bizi buna göre değerlendirin. İradenizi Allah'ın aklınıza verdiği o yardımcıyı ait olduğu yere dikkatle oturtun ki ve bilin ki yardımcınız Allah'tır. Öyleyse sizin için söz konusu olan o yüce Allah'ın standartlarını uygulamaktır. Her halükarda onu başaracaksınız. Allah'ın bütün güzelliklerinin sahibi olacaksınız. O size her şeyi ihsan edecek. Evet, bugünkü konuşmamız akıldır ve onun bir yardımcısı olan iradeden bahsettik size. Aklın fonksiyonları daha başka standartlar gösterir. Zeka onlardan bir tanesidir. Hadiseler karşısında ne yapacağımıza en süratle karar verebilme yeteneği ve sonuçlara ulaşabilmekte kullandığınız en büyük bileşke. Onun adı zeka. Akıl gene aynı akıl ama insanların o aklı kullanmasında zeka dereceleri hep birbirinden farklı. Sonuçlara hemen gidebilme kabiliyeti. Dikkat edin ki bütün zekalar zeka alabilmek için bir vasıta kullanırlar. Kullandıkları vasıtanın adı muhakemedir. Bir başka fakültesi aklınızın muhakeme. Olayları karşılaştırıp hüküm çıkarabilme kabiliyeti. Muhakeme kelimesi de, hüküm kelimesi de, mahkeme kelimesi de hep aynı kökten gelir. Ama hüküm çıkarabilme kabiliyetinin adı muhakemedir. Olayları karşılaştıracaksınız. Olayları değerlendireceksiniz. Bu olaylardan bir hüküm çıkaracaksınız. Yetmez. Sonra da Allah'a karar dönüşeceksiniz. Merak edeceksiniz. Benim aklımdan bulduğum hüküm bu. Bana verdiğin aklı, benim kullanabilme yeteneğim burada iflas ediyor. Arkası yok. Öyleyse ben sana müracaat ederim. Acaba ulaştığım netice değiştirilmesi lazım gelen bir netice midir? Emrini bekliyorum. Unutmayın ki Allah bizim Efendimiz'dir. Biz onun hepimiz, başta biz olmak üzere hepimiz kölesiyiz. Her şeyimizde kölesiyiz. O Efendimiz yolunda her şeyimizi harcamak için hazır olacağız. Öyleyse standartları yerlerine oturtun. Ve Allah yolunda başkalarını değil, kendinizi harcamayı öğrenin. Başkalarını harcamanızda vasıta olarak kullanmayı sakın düşünmeyin. Her böyle düşündüğünüz an, başkasını her kullandığınız an kaybedenlerdensiniz. Çünkü o noktada nefsinizin tesiri altındasınız. Mahiyeti ne olursa olsun isteyin Allah'tan, onun size verdiğini göreceksiniz. Mutlaka ihsan eder. Yeter ki siz layık olun. En büyük hatası bir insanın layık olmadığı halde layık olmadığı şeyleri Allah-u Teala'dan istemektir. En büyük hatası demekle muradım ne? İstediği ve Allah-u Teala'nın vermediği halde o kişi sadece üzülür. Der ki kendi kendisine, ya demişlerdi ki bana Allah'tan iste, o sana verir. Mutlaka verir. Bir küçücük şartı var. Layık olmanız. Hem layık olmayı ben istiyorsanız sizi layık olduğunuz seviyeye ulaştıracaktır. O seviyeye ulaşmak gene zaman parçasını kullanarak sizin gayretinize, sizin iradenizin devreye girmesine bağlı. Görüyor musunuz? Her zaman top sizde. Bir hedefe ulaşmak mı istiyorsunuz? O konuda siz işini yapmak mecburiyetindesiniz. İhtiyacın sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Dikkat edin ki ihtiyacınızın arkasında en büyük destek iradenizdir. Aklın en büyük yardımcısı. O iradeyi şeytanın yolunda değil, Allah'ın yolunda kullanmak için buradasınız. Ve yaptığınız her yanlışlıkta iradenizi şeytanın yolunda kullanıyorsunuz demektir. onu yer yerine oturtun. Eski günlerinize ibretle bakın. Bir gün gelecek ki şöyle düşüneceksiniz. Ben eskiden böyle yapmazdım. Ben eskiden menfaatimi bilirdim sadece. İnsanları bu konuda harcamaktan hiç çekinmezdim. Onları kendi menfaatim için kullanabilirdim. Şimdi diyeceksiniz ben değiştim. Ben Allah'ın emrindeyim. Bana ait olan her şeyi Allah'ın emrinde sonuna kadar kullanmakla yükümlü sayarım kendimi. Öyleyse her güzel şey bu istikamete bir değer taşır. Ve ben düşünmüştüm ki bir tane kasette bütün sözlerimi bitireceğim. Ama bitiremedim. Öyleyse biraz daha ikinci kasette de Osmanlı Arkası'nın önünde sözlerimizi devam edelim. Bu arada saat kaç oldu? Sadece 12 olmuş. Onlardan yeterli hükmü çıkartabilmek. Şimdi insanların yükseldikleri seviyeleri Allah-u Teala'nın tayinine ne dedik? Birinci kademe olayları yaşıyorsunuz. İkinci kademe olayları değerlendiriyorsunuz. İşte burada durun. Burada hakim unsur muhakemenizdir. Her türlü olayı karşılaştırırsınız. Onların değer hükümlerini yerine oturtarak değerlendirirsiniz. Ve bir sonuca gidersiniz. Gittiğiniz sonuç var ya, işte o hükümdür. Bütün muhakemeler hükümle neticelenir. Ya hükmünüz doğrudur ya da yanlıştır. Allah-u Teala'nın doğruları istikametine hareket edeceksiniz. Üçüncü basama ulaşırsınız. Ne o? Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte muhakemenizi yaptınız. Allah'ın size verdiği bütün akli melekeleri kullandınız. Olayları değerlendirdiniz. Hükmü verdiniz. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Aklınızı kullandınız. İşte bir insan aklını nasıl kullanırın? En güzel cevabı burada. Sıfırdan bir şeylere adım atmak veya adım atmamak. Hep sıfırda kalmak. Birinci kademe olayları yaşamak. İkincisi olayları değerlendirmek. Olayları değerlendirdiniz. Muhakeme ettiniz, değerlendirdiniz, hükme vardınız. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Anlamı sonsuza kadar aynı paralelindesiniz. Sıfır noktasında hep gidersiniz. Yere paralel. Ve gideceğiniz yerde cehennemdir. Bu dünyada da mutsuzluğu eline boyuna yaşarsınız sadece. Ama hükmünüzü Allah'a ulaşmak istikametinde verdiniz. O zaman Allah'a layıksınız. Ondan sonsuz yardım almaya ehil olduğunuz noktadan kapıdan içeriye girdiniz artık. Bundan sonrası ona ait. Öyle yardımlar yapacaktır ki ona çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz ki o sizin Rabbiniz, siz de onun da ona lazım gelen hizmeti veriyorsunuz. Öyleyse burada aklınızı kullandığınız sonucuna ulaşıyoruz. Allah-u Teala diyor ki İnam Suresinin 36. ayet-i kerimesinde davet ediyor, işitenler icabet eder. Allah'ın bir daveti var size. İşitiyorsunuz. Yani aklınızı kullanıyorsunuz. Ne demiştim? Duymak kulağın vazifesidir. İşitmek aklın vazifesidir. İşitiyorsunuz. Allah-u Teala'nın bu istikametteki taleplerinizi en güzel şekilde değerlendirdiğini görecek ve yaşayacaksınız. Asr-ı saadeti yani dünya saadetini yaşayacaksınız. Bunun için Allah-u Teala'nın size her şeyi adım adım hediye ettiğidir. Neden? Çünkü siz aklınızı kullanan bir insan oluyorsunuz. Ve iradeniz bu konuda size en büyük yardımcı. Çünkü şeytan devamlı pozitif iradenizi sarsacak olan gayretler sarf eder. Sizi zayıflatmayı diler. Karşınıza çıkan en ufak bir güçlükte vazgeçmenizi ister. Sebep mi? Dünya kadar sebep buldurursun. Evet ben o emri yerine getiremedim ama oho neler oldu? Falanca bana mani oldu, peşmeken şöyle söyledi. Falanca bana çelme taktı, benim işlerime mani oldu. Hep onun yüzünden bu başarısızlıklarım, bunların hepsi hata. Aslında onlar değil. Siz sorumlusunuz kendiniz. Ve hesabı bize değil Allah'a vereceksiniz. O Allah'a verdiğiniz hesapta da onun her şeyi, yani sizin içinizden geçenlerle bildiğiniz için unutmayın. O zaman aldanan o mu yoksa siz misiniz? Bir düşünün bakalım söylediklerimi, ne demek istiyorum. Mazeretleriniz geçersiz kılınır. Hükümsüz. Onları kendinize de artık anlatamayacağınız bir devre gelecek. Kendinizi de yutmayacaksınız bu makamları. Ama o gün mükemmele doğru en güzel istikametini yürüyor olacaksınız. Her geçen gün daha sağlam, kendi ayakları üzerinde daha dik ama Allah'ın yardımıyla. Size safın verirler peki kendine güven, ona diyeceksiniz ki ben diyeceksin arkadaş kendime güvenmem. Allah bana Allah'a güvenmeyi öğretti. Bakınız ne diyor Allah Teala? Eğer Allah'a tevekkül ediyorsanız, yani Allah'a güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Neden? Kainatı yaratan en kuvvetli olan sizinle beraber. Bütün yardımını size yapıyor. Yapmaz mısınız? Şeytanın gücü ne ki? Allah sizin tapınızdaysa o her zaman yenilmeye mahkum. Neden bu istikametteki tekamülünü tamamlamış olanlara şeytan hiçbir şey yapamaz? Çünkü Allah bütün boyutları onunla beraberdir. Nerede kendini gösterir? Ruhunuzda. Eğer ruhunu sizinle kaplamışsa hem nefsinizde Allah temsil ediyorsunuz, hem ruhunuzda Allah temsil ediyorsunuz. Siz bir bütünsünüz. Aklınızı ve iradenizi Allah yolunda kullanıyorsunuz. Öyleyse şimdiden gelecek günlere, aklınızı bütünüyle kullanacağınız günlere bir selam verelim. Asr-ı saadeti selamlayalım. Yeni bir günün eşiğinde, saat 12 geçtiğine göre yeni bir günün eşiğindeyiz. Ve biz yeni 29 Kasım daha geçti. Nedenim tutuklandığından bahsetmiştim. Tam 29 Kasım'dı. Çok şeyler oldu 29 Kasım'larda. Güzel şeyler oldu. Bugün de güzel şeyler olacak. Bizlere Allah'ın mesajını iletti. Kalbimizde bu mesajın derin izler bırakmasını diliyorum. Sizi daha güzel ulaştıracak olan şey, unutmayın, bu izlerdir. Allah-u Teala diyor ki, sakın şeytanın ayak izlerine tabi olmayın. Ben de size diyorum ki, sakın şeytanın ayak izlerine tabi olmayın ve kalbinize Allah'ın bu mesajını bıraktığı izlere tabi olun. Hepinizin, aklınızın ve iradenizin size gösterdiği yol içerisinde ve yardımı içerisinde başarıya ulaşmanızı, Allah yolundaki en değerli hadimler olmasını Allah-u Teala'dan dileyerek bu akşamki sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri, Allah-u Teala ve Tefendis Hazretleri İnsan Suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz insanları yollarımıza, sebeplerimize hidayet ederiz. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur diyor. Burada inşallah bize Allah'ın sebillerine ulaşmak var. Küfürde ve şükretmek durumunda olmanın birbiri arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız inşallah? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'ın ve salala muhabbet ve izzüillahi ve şeytanı ve cümle. Alemin ar-Rahmanı rahim ve aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd'e şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikri sohbetinde bir araya getirdi. Bu sefer konumuz şükür ve küfür. Birbirinin zıttı olan iki şeyden bahsetmiyorum. Küfür ve imandan değil, şükür ve şükürsüzlük değil, küfür ve şükür. Birbirinin zıttı değil ama birbiriyle çok sıkı bir şekilde alakalı iki tane hedef. Şeytanın dostlarının ulaşacağı hedef, Allah'ın dostlarının ulaşacağı hedef. Allah Teala ne diyor Deyr suresi veya başka bir adıyla İnsan suresinin şüphe etkisinde Ehideynâhum sebîlâ imma şekûrâ imma kefûrâ. Biz diyor onları sebillere ulaştırırız. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Şimdi böyle bir başlangıçla girdiğimizde aklımıza hemen bir ayet gelmeli. Bu küfürle ve şükürle sebillere ulaşmayla alakalı bir kavram çıkıyor ortaya çünkü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Allah-u Teala böyle söylüyor ya, bu ayetle onun ilişkisinin farkında olmayan, bizim sevgili, çok sevimli, aziz ve şen din alimlerimiz bu konuda şunu söylemek suretini rahatlıkla gösterebiliyorlar. Görmüyor musun? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile hidayet erdiremiyor. Sen mi hidayet erdireceksin diyorlar bize. Yani Allah-u Teala'nın bu sözü sanki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hidayete erdirmesi mümkün değilmiş gibi bir anlama ulaştırıyor onları. Buradan başlayalım dilerseniz ve hemen Bakara suresinin 151. ayet kerimesiyle konumuza girelim. Ne diyor Allah Teala? Kema ersenna fikum resulen minkum. Yeddu aleykum ayetina ve yüzekkikum. Ve yuallimukumul kitabe ve hikmete ve yuallimukum halen tekunu talimun. Tıpkı onun gibi diyor. Ey sahabe diyor Allah Teala sizlere, sizin içinizden birisi Resul olarak ama Peygamber Resul olarak size gönderildi, irsal edildi, Resullükle vazifelendirildi. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, bizim ayetlerimizi okusun diye, tilavet etsin diye. Bir, sizin nefslerinizi tezkiye etsin diye. Size kitap öğretsin diye. Üç, size hikmet öğretsin diye. Dört, size hikmetin de davetinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hidayete erdiremeyeceğini iddia eden bu insanları Kur'an-ı Kerim kaç yerinde Kur'an-ı Kerim'in mat ediyor. Şahmat. Diyor ki Allah Teala Arap Suresinin 157. ayet-i kerimesinde kim o ümmi nebi resule tabi olursa onların hepsi felaha erdiler. Hepsi cennet müjdesiyle müjdelendi. Hepsi cennet müjdesinin sahibi oldu. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı çok açık bir dizayn. Kim o cennet müjdesinin sahibi olanlar? Hidayete erenler. Ermişler mi? Hadi beraberce bakalım Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onlar kalbi dinlerler, sözü dinlerler, sözün en güzeline ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Kimden bahsediyor Allah Teala acaba? Arap 157'de olay son derece açık. Niçin açık? Çünkü ümmi kavramı, nebi kavramı ve resul kavramı, bu üçü beraber sadece Kur'an-ı Kerim boyunca bir tek kişi üzerinde toplanır. O Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ona tabi olanların hepsi fena ediler diyor. Hidayete erenlerin felaha erdiği nefs tezkiyesi yapmalarıyla kesinleşiyor. Ne diyor Allah Teala Şer suresinin 9. ayet-i kerimesinde? Kat eflaha men zekkaha. Arz olsun ki onlar felaha ederler. Cennet müjdesine onlar ulaşır. Kimler? Onlar ki diyor onu, nefslerini tezkiye ederler. Yani nefsini tezkiye eden felaha erer diyor Allah-u Teala. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah-u Teala sahibi için? Hidayete erdiler. Öyleyse nefs tezkiyesi hidayete mi erdiniz insanı? Kesin. İşte Allah-u Teala son derece açık ve net olarak söylüyorum. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminu aleyküm enfiseküm la yedirrüküm men dalle izahtedeytüm sümme mercihüküm cemiyam. Diyor ki Allah Teala bütün sahabeye söylediği şey şu. Ey Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri yani amine olanlar. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Çünkü nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Sizin omuzlarınızdadır. Siz nefsinizi tezkiye ederek hidayete erdiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Yani nefs tezkiyesi hidayete ermek. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği görevlerin daha ikincisi sahabenin nefslerini tezkiye etmek. Üçüncüsü onlara kitap öğretmek. Dördüncüsü onlara hikmet öğretmek. Beşincisi hikmetin ötesini öğretmek. Salaha ulaştırmak. Bütün sahabenin salaha ulaştığı Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Allah Teala Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sâdıkûne ebedin var ediyor. Onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ayet-i kerimenin geri gerisinde Allah'ın onlardan razı olduğu, onların cennete gireceği, onlara en büyük mükafatın tevzil azimin verileceği söyleniyor. Sadece tevzil azim kelimesi bile bütün sahabenin salah makamına ulaştığını gösteriyor. Ama yetmez. Daha önce bir ifade kullanmış Allah Teala tabi olunmuş onlara. İster ensar olsun ister muhacirin. Hepsine tabi olmuşlar. Yani Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler olduğu Kur'an-ı Kerim'e tefsirmiş sahabenin. Öyleyse sahabe hidayete ermiş mi? Kimden hidayet ediyordu? Bütün sahabe hidayete ermiş. Kimden hidayet ediyordu? Nefslerini tezkiye edenler. Sahabe nefslerini tezkiye etmiş mi? Hidayete erdiğine göre ve Allah-u Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde sizin nefsinizi tezkiye etmek üzere onu vazifeli kıldık dediğine göre sahabe de hidayete erdiğine göre demek ki hepsinin nefsleri tezkiye edilmiş. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeyi hidayete erdirmiş. Şimdi böylesine cahilce bir ifadeyi bu insanlar nasıl kullanır sevgili izleyiciler? İnsanın aklı almıyor. Gerçekten çok zor bir durum bu. Bu öyle bir durum ki bu insanların Kur'an-ı Kerim'i hiç mi hiç öğrenmek gereğini duymadıkları neticesine ulaştırıyor bizi. Evet çok kitap okumuşlar. Asırlardan beri yazılan ve atlarına emaniye denilen kimde kaç yüz tane kitap okumuş bu insanlar. Hayatlarını Allah-u Teala'nın faydasız ilimdeki bir alanda geçirmişler. Ve bu öğrendikleri ilim sebebiyle para alıyorlar. ailelerine o aldıkları parayla bakıyorlar bu kardeşlerimiz. Ve işte gelip bunu söyleyebiliyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. O kimseyi hidayete erdiremez demek suretinde bulunuyorlar. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de hidayete erdirdiği kesin olduğu halde. Hem de hidayetin bütün kademelerine. Ne yapmış Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Bütün sahabenin neslini tesliye etmiş. Ne yapmış Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Bütün sahabenin ruhunu Allah'a ulaştırmış. Yani teslimini sağlamış. Bütün sahabenin fizik vücutlarını şeytanı kovmaktan kurtarmış, Allah'a kul etmiş. Yetmez. O fizik vücutları da ruh gibi Allah'a teslim etmiş. Bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Bütün sahabenin neslini de Allah'a teslim etmiş. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hidayete erdirmiş mi? Hidayete erdirmenin dalikasını yapmış. Hidayete ermek ruhun Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olması halidir. Halbuki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem sadece ruhlarını teslim etmekle kalmamış sahabenin. Fizik vücutları da teslim ettirmiş, nefslerini de teslim ettirmiş. Gene yetmez. Hepsini tövbe-i nasuh'a Allah'ın davet etmesini sağlamış ve hepsi de tövbe-i nasuh'tan geçip Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Tevbe suresinin demin söylediğimiz 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe erdiğini kesinleştiriyor. Zaten mükafat fevzül azim diye geliyor. Mükafatların azim olanı sadece salah makamının işaretini taşır bu ifade ve bütün sahabe salahtaydı. Yani Allah'ın mürşitleriydi. Zaten biz bunu söylemesek bile Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi net olarak bütün sahabeye ensar olsun, macirin olsun sonradan gelen neslin tabiinin tabi olduğunu kesinleştiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi söylemiş mi? Evet, benim sahabem diyor yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer diyor. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayete erdirir miymiş? Erdiremez diyenlerin acaba hala utanmayacaklarını düşünebilir miyim? Beraber düşünebilir miyiz? Ne zaman bu insanlar bir sorumluluk sahibi olduklarını, bir vicdan sahibi olmak mecburiyetinde olduklarını düşünecekler? Arkalarından milyonlarca insan bu cehenneme gidecek olan insanların sözlerine inanıyor. Onların profesör fikirlerine bakarak ve arkalarından koskoca bir milleti cehenneme götürecek olan böylesine sorumsuz bir din anlayışı. Öyleyse bu cüret küstahlık adını alıyor burada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hidayete erdiremeyeceğini iddia etmek. Bu cüretin ötesindedir. Bunun lügattaki yeri küstahlıktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün sahabeyi hidayete erdirmiş, hepsinin ruhlarını Allah'laştırmış, yetmez. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmelerini sağlamış, nefslerini de Allah'a teslim etmelerini sağlamış, onları tam salah makamına, velayetin en üst makamına kadar çıkarmayı başarmış ve bu adamlar hiç utanmadan sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin ayet-i kerimesinden faydalanarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ediyorlar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Şimdi Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala'nın sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin sözünü niçin söylediğiyle alakalı olan ayet-i kerimeye geliyoruz. Hemen Kur'an-ı Kerim içine bir yolculuğa çıkıyoruz. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini yakalıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا وَرَادُ بِنْ حَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Ülâike mevâhimnâru bimâ kânû yeksubûn. Allah Teala diyor ki onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatıyla meşguldürler. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim hayatımızdan gafil olanlardır. Yeter mi ifade? Eğer gafil olmasalardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanları hidayete erdiremeyeceğini söylemek küstahlığında bulunabilir mi? Bulunabilirler miydi? Bu ayet onların bu büyük yanlışının yüzlerine çarpılmasıdır. Onların yüzlerine atılan bir tokattır. Allah-u Teala arkasından diyor ki burada söylemiş zaten söyleyeceğini. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Gafil olmasalardı bu büyük gaflette bulunamazlardı. Bir adım daha atıyoruz, sonuca geliyoruz. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir kazandıkları derecelerden dolayı. Kim bu insanlar? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Gidecekleri yer cehennem. Sevgili izleyiciler, şimdi bir sahne düşünelim. Bir adam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası. Allah'a ulaşmayı dilemiyor bu adam. O dilemediği sürece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu o kadar sevmesine rağmen, o kadar çok üzerinde çalışmasına rağmen onun hidayetine sebep olamadı. Onu hidayete erdiremedi. Onu erdiremedi. Öyleyse vizayını ona göre düşünün. Neden hidayete erdiremedi onu? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah kesin bunu tablo çizmiş. Olaylar koymuş, olayların cezası var. Olaylar koymuş, olayların mükafatı var. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun hidayete ermesi yani Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ve gideceği yerde kesin olarak cehennemdir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını hidayete erdiremediği için değil, amcası hidayete ermeyi dilemediği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu hidayete erdiremiyor. Binlerce kişiyi hidayete erdirmeyi başaran, hidayetin de ötesinde onları İslam yapmayı başaran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını hidayete erdirmeyi başaramıyor. Sebep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yetersizliği değil. Sebep amcasının Allah'a ulaşmayı dilememesi sebebiyle cehenneme gitmeyi hak etmiş olması. Allah kanunlarını insanlar sebebiyle değiştirmez. Allah'ın kanunları var Kur'an-ı Kerim'de. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Cehenneme gidenlerin hepsi de hidayete ermemiş olanlardır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayete erdirememiş mi? Bütün sahabeyi hidayete erdirmiş. Ama amcasını hidayete erdirememiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayete erdirmeye yetersiz olsaydı bütün sahabenin salah makamına çıkması mümkün olabilir miydi? Hidayet daha bunların başlangıcı, sadece ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması. Fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, velayetin dördüncü ve altıncı makamlarında oluşan iki tane olay. Bizse velayetin daha birinci makamındaki sahabenin hidayet ermesinden bahsediyoruz. Öyleyse şimdi onlar kimlerdi? Onlar şükredenlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası kimdi? Küfredenlerdendi. Öyleyse cezayına dikkatle bakın. Bir insanın hidayete erebilmesi onun Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Bu kişi hidayete ermeyi dilemedikçe Allah da onu hidayete erdirmez. Hiç kimse de onu hidayete erdiremez. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği sözü böylesine cahilce bir yoruma tutmak, tabi tutmak ancak Kur'an-ı Kerim'den haberi olmayan cehalet sahiplerinin işidir. İşte Kur'an-ı Kerim bu insanlardan bahsediyor. Cehalet sahiplerinden. Onların Allah ile olan ilişkilerinde Kur'an-ı Kerim'in bütününe değil, sadece canları istediği zaman baktıkları bir tek ayetine dayalı olarak hüküm verdiklerini söylüyor. Bu insanlara sorsanız gidip küfretmekle şu kısmet arasındaki ilişki nedir dediniz, verecekleri bir cevap yok. Şükretmekle şükretmemek, tamam. Küfretmekle iman sahibi olmak, tamam, bunlar birbirine zıt mefhumlar. Ama zıt değilmiş gibi görünen bu ikisi arasındaki ilişkiyi Kur'an-ı Kerim'in bir tek ayetine bakarak yorumlamak söz konusu değil. Nereden nereye gidiliyor? Bir belli noktadasınız, geriye döneceksiniz sıfır noktasına, geri aynı noktadasınız, hedefe yürüyeceksiniz. Hedefin sonu salah makamı, hedefin başı küfür. Hedeften evvelki pozisyon bütün insanlar için küfür. Unutmayın, herkes kalbinde küfür yazısıyla doğar. Bundan 14 asır evvel yaşayan bütün sahabe de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, bütün insanlar da kalplerinde küfür yazısıyla doğarlar. Hepimiz öyle doğduk. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam tarafından irşada başladı, her şey o mağaradaki olayla başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene Hira Dağı'ndaki bir mağaraya çekilir. Bazı yıllar 30 gün, bazı yıllar 40 gün itikafa çekilirdi. Yanına kuru ekmekle su alırdı. 40 yaşında olduğu yıl Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiseleriyle insan şeklinde temsil ederek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e görüldü. Ve ona doğru bir adım atıp dedi ki ikra, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi ki ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı, gene ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gene aynı cevabı verdi, ben okumak bilmiyorum. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı attı, ona ulaştı, kollarını attı ve ikra bir ismi Rabbi ki dedi. Rabbinin ismiyle zikret dedi. Ve Allah'tan gelen bir ceryan Cebrail aleyhisselam'a ulaştı. Kollarıyla sardığı için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ona da geçti ceryan. İkisi birden şiddetle sarsıldılar Allah'ın cezbesiyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cezbe başlangıcı bu olayla tahakkuk eder. Öyleyse Cebrail aleyhisselam onun mürşidiydi. Bu müessese tabiyeti oluşturdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamın irşad standartlarının içine girdi. Ve ondan öğrendi her şeyi. Ve o andan itibaren de küfür kelimesi kalbinden alınarak kalbinin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması söz konusu oldu. İnsanlık tarihi boyunca hep aynı şey gerçekleşti. Peygamberlerden herkes ya bir evvelki peygamberden ya kendisinin evvelki peygamber olmayan Resul'den veya bizzat Cebrail aleyhisselam'dan irşad meselesinin gereğini aldılar. Öyleyse bir olayla karşı karşıyayız. Bir insan mürşidine ulaşıp da ona tabi olduğu zaman o zaman o kişinin kalbindeki küfür kelimesi alınıyor, kalbinin içine iman yazılıyor. Ve o kişi mümin oluyor. İşte Allah'ın doğruları birçok insanları kızdırıyor. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i ihmal etmişler. Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmayı devre dışı bırakmışlar. O hedefe önem vermemişler. Onun için bugün insanları 14 asır evvelki sahabeden büyük ölçüde uzaklaşmış durumdalar. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabe için diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz onlara karşı muhabbet besleyen sizler Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Yani Kur'an'ın bütününde hareket edersiniz. Bütün aksiyonlarınız, davranış biçimleriniz Kur'an-ı Kerim'in bütününü ihata eder. Kur'an'ın bütününe itaat ederek oradaki bütün farzları gerçekleştirirsiniz. Kur'an'ın bütününe itibar ettiğiniz zaman zamanın bütününde zikreden, Kur'an'ın bütününe itibar ettiğiniz zaman Kur'an'ın bütün emirlerine riayet eden, mutlaka bütün farzları yerine getiren, Kur'an'ın bütününe itibar ettiğiniz zaman Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir statüye ulaşmanız lazım. İşte onlar oraya ulaştılar. Niçin? Herhangi bir konuda bir karara varırlarken, bir ayetin yorumunu yaparlarken sadece o ayetteki manaya değil, o ayetle alakalı Kur'an'da ne kadar ayet varsa hepsinin manalarını bir araya toplayarak, geliştirerek ve müşterek manayı ortaya koyarak hedefe yürüdüler. Onlar Kur'an'ın bütün farzlarına riayet ediyorlardı. Peki zamanımızın din alimlerinin liderliğinde bizim ülkemizde oluşan din tatbikatı neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Kur'an'ın insanları cennet saatine ulaştıracak olan, onları küfürden kurtararak şükre ulaştıracak olan bütün ayetleri devreden çıkartılmış. Farzlar yok edilmiş. Bir insanın küfürden kurtularak şükre ulaşması Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı birinci faktör. Mürşidine ulaşmasına bağlı ikinci faktör. Ruhunu Allah'a ulaştırmasına bağlı üçüncü faktör. Bu insanı küfürden kurtarır, şükre çıkartır. Ama şükrün de kademeleri var. Şükrün ekber oluşu, şükrün en üst boyuta ulaşması, azim oluşu. Neyse, küfürden kurtulup şükre ulaşmak üç kademedeki bir şükrü ifade ediyor. Ruhun Allah'a teslim olması şükrün birinci basamağı. Fizik vücudun Allah'a teslim olması şükrün ekber oluşu. Arkasından nefsin de Allah'a teslim olması şükrün azim oluşu. İşte bu üç olayda da Allah'ın fizik nimetlerine şükreden insanların aynı zamanda Allah'ın bu üç tane üst seviye makamı insanların işgal etmesi standartlarında onların sadece şükürlerinin değil, hamdlerinin de kibir hamd ve azim hamd olmasını icap ettiriyor. Öyleyse bir dizayn ki Kur'an-ı Kerim'in 28 basamaklık temel çatısı, bu gözlüklerle bakılan coğrafyası, Kur'an-ı Kerim'de bir hamd müessesesinin, bir şükür müessesesinin mevcut olduğunu ve bunun mutlaka şükrün ötesinde gerçekleşeceği ifade ediliyor. Öyleyse bu konuda bir fikrin sahibi mi olmak istiyoruz? O zaman yapmamız lazım gelen şey sahabenin hayatına bakmak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bakmak. Konumuzun esası olan Zehir suresinin Üçüncü ayet-i kerimesi bir

Allah'a kul etmektir. Öyleyse üçü de aynı şeyi ifade eder. Nefsimizi tezkiye etmeyi tamamladığımız zaman ruhumuz da Allah'a ulaşmıştır. Fizik vücudumuz da şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olmayı başarmıştır. İşte bunların üçü de hidayettir. Şimdi ruh açısından hidayet kavramına bakıyoruz beraberce. İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Sonra bir başka açıdan daha bakıyoruz hidayet kavramına. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. İnne hüdallahi hüven hüda. İnne şüphesiz ki muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, insan ruhunun Allah'a ulaşması hüve işte o el-hüda, hidayettir. Men yehdillahi tehüven mürted. Şehir suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah-u Teala? Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer diyor Allah-u Teala. O zaman o kişi hidayete erer. Öyleyse hidayetin ruhla alakalı olan kesimine baktığımız zaman ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayete ermek kavramını ifade ediyor. Allah-u Teala sebilden bahsediyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Allah-u Teala sırat-ı müstakimden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de ve tarik-ı müstakiminden bahsediyor. Acaba sebil nedir? Sırat-ı müstakim nedir? Tarik-ı müstakim nedir? Aynı kavramlar gibi görünüyor ama bir bütünü ifade etmeleri dolayısıyla kavramlar birbirinin içinde. Nedir tarik-i müstakim? Allah Teala diyor ki Allah üzerinizde 7 tane yol vücuda getirdi. Safa tarayika diyor. 7 tane yol. Acaba Allah Teala 7 tane gök katını yaratan Allah olarak bu 7 tane yolu neden yaratmış? 7 tane gök katını birbirine bağlasın diye. İşte bu 7 tane gök katı 7 tane yolu ihtiva ediyor. Bunların adına Allah Teala tarik-i müstakim diyor. Yani zemin kattaki altın kapıdan başlayan 7. katın altın kapısında son bulan 7 tane katı birbirine bağlayan 7 tane yol. Bu tarik-i müstakimdir. Sırat-ı müstakimin bir bölümüdür sadece. Sebiller de yok içinde. 7. kattaki yatay 7 alemi birbirine bağlayan sebil de yok. Oradan Allah'ın zatına ulaşan sebil de tarik-i müstakimin içinde mevcut değil. Öyleyse bu tarik-i müstakim ya sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim bunların hepsini kapsayan ana yol. Zemin katı insanı alıp Allah'ın zatına kadar ulaştıran ana yol. Bunun tarik-i müstakimin başlangıcını teşkil eden altın kapısına ulaştıran kesimi sebil adını alıyor. Bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan halifenin dergahına, zamanın imamının dergahına ulaşan bütün yollar sebil adını alırlar. Bu sebillerle dahil olmak üzere Allah'a kadar ulaştıran yolun tamamı sırat-ı müstakim adını alır. Öyleyse Allah'ın sırat-ı müstakimi de bu sırat-ı müstakimin içindedir. Sebil de bu sırat-ı müstakimin içindedir. Sırat-ı müstakim, tarik-i müstakimi de ihtiva eder. Öyleyse bütün müşriklerin bulundukları dergahlardan başlayan sebiller

0: Altınkapı'ya ulaşır. Altınkapı aslında sebillerden sonra bir sırat-ı müstakimi düşünüyorsak, sırat-ı müstakimi ve tarık-ı müstakimi başlangıç noktasıdır. Yedi kat çıkılıp da yedinci katın altın kapısına ulaştığınız zaman tarık-ı müstakim tamamlanmıştır. Allah-u Teala üzerimize inşa ettiği yedi katı burada tamamlıyor. Yedi tane katı birbirine bağlayan yedi tane yolu burada tamamlıyor. Tarık-ı müstakim bitti. İki altın kapı arasında var. İkinci altın kapıda tarık-ı müstakim tamamlandı. Ama şimdi yatay yedi tane adet geçeceksiniz. Sırat-ı müstakim devam ediyor. Sitet-i mütahaya ulaştınız. Oradan Allah'a ulaşacaksınız. Sırat-ı müstakim devam ediyor. Allah'a ulaştığınız zaman sırat-ı müstakim bitiyor. Semiler açısından bir ayrım yapacaksınız. O zaman hani bütün mürşitleri bulundukları deryanlardan altın kapıya ulaşan bütün yollar semil adını alır. Tarık-ı müstakimin öbür tarafında kalan Allah'a ulaştıran yollar da sebil adını alır. Yol da sebil adını alır. Öyleyse kavramları yerlerine oturttuğunuz zaman bir kavram kargaşasının tamamen ortadan kalktığını görüyorsunuz. Allah-u Teala kullanmışlar. Allah'a ulaştıran sebil, sırat-ı müstakime ulaştıran sebil, tarık-ı müstakime ulaştıran sebil, hepsi sebillerdir. Ama bunların hepsinin toplamı bir tek isimle alınır. Sırat-ı müstakim. Öyleyse böyle bir düzeninde Allah Teala'nın ehdeynâhüm sebîlâ, onları sebillere ulaştırırız dediği, sebile ulaştırırız dediği sırat-ı müstakim. Sebile ulaştırırız dediği mürşitlerin bulundukları dergâhlar, sebiller oradan başlar. Ondan evvel dünyanın neresinde bulunursanız bulunun sebilde değilsiniz. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, hangi mürşidin, hangi dergâhtaysa mürşidiniz, onun dergâhı sizin sevilinizin başlangıç noktasıdır. Tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudundan ayrılıp sevile ulaşır. Öyleyse Allah-u Teala'nın biz onları sevile ulaştırıyoruz demesiyle mürşide ulaştırmaktan bahsettiği kesinlik kazanıyor. O zaman şükretmek için ilk adımı atıyorsunuz. Dikkat edin, şükrün ve hamdin size sağlayacağı büyük faydalar var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ilk cuma hutbesinde, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 10 kat vereceğine 700 katı kadar bunu yükseltsin. Ne demek istiyor? Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde söylemek istediği şey açıklığa kavuşmuş. Diyor ki Allah Teala, biz onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 bıçaklı bir hep buğday diyeceğim geliyor. Ama Allah Teala nebat kullanmış orada. Biz de nebat diyelim. 7 bıçaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunuruz diyor onlara. Hangi şartla? Bir, fi sevilillah olmak kaydıyla. İki, hepsi için söz konusu olan şey infak etmeleri kaydıyla. Öyleyse birleştirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmeden evvel ölüm demekle neyi kastediyor? Sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırmalarıdır. Kimin ruhu vücudundan ayrılırsa ayrıldığı an Allah'ın gösterdiği hidayet yoluna o ruh ulaşmıştır. Sebile o ruh ulaşmıştır. Bundan sonra sebilden Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ne yapacaktır? Nefsi %7 tezkiye olduğu zaman bulunduğu dergâhtan ana dergâha mutlaka ulaşmaya başlayacaktır. Ve oradan da oradakilerle birlikte birinci katı kadar çıkacaktır. Ötekiler üst katlara çıkacaktır ama çıkamayacaktır. İkinci bir %7 nur birikimi ruhun ikinci gök katına tırmanması. Nerede şimdi ruh? Fî sebilillah. Fî içinde demek. Sebilillah Allah'ın yolu içinde. Sırat-ı müstakimin her safhası sebilin içinde muhtevasının tam işaretini taşır. Yani birinci gökyüzündeki şu sırat-ı müstakimde, yani aynı zamanda fi sebilillah, Allah'ın sebilinin, Allah'ın yolunun içinde. Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesine baktığımız zaman neyi görüyorduk? Zalike yevmül hakkı, zalike yevmül hakkı fe men şa'e taze ila rabbihi sebilâ. Meaba diyor Allah-u Teala. Diyor ki onlar ki diyor Allah'a ulaşmayı dilerler, onlar için o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi, Allah'a ulaştıran sebebini kendisine yol ihtiyaz eder. Kimin ruhu Allah'a varırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur diyor Allah-u Teala. Sığınak olur diyor. İşte Allah'ın zatının Allah'a ulaştığınız zaman ruhunuza sığınak olması söz konusu. Nasıl olacak bu? Siz sebildesiniz. Vücudunuzdan ruhunuz ayrıldığı andan itibaren siz fi sebilillahsınız. Yani Allah'ın sebilinin, sırat-ı müstakimin içindesiniz. Buradaki sebil Allah'a götürüyor. Allah'a götürdüğü zaman ne oluyor? Allah'ın zatı ruhunuza meab oluyor, sığınak oluyor. Öyleyse sırat-ı müstakim Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesinde anlatıldığı üzere Allah'a ulaştıran bir yoldur. Allah'ın zatında ruh ifna olur, yok olur. Ve sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşmıştır. Aynı zamanda sırat-ı müstakimin bu Allah'a ulaşma istikametindeki yolunun adı sebildir de. Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesine bakıyoruz şimdi. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzün basar atlı görme hasasıyla Allah'ı görerek Allah'ı davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Sebil geçiyor. Bahsedilense sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a davet. Öyleyse Allah Teala'nın orada bahsettiği İnsan Suresinin Dev Suresinin 3. ayet-i kerimesinde bahsettiği biz onları yola ulaştırırız, sırat-ı müstakime ulaştırırız muhtevası, Allah'a ulaştırırız muhtevasıyla aynı hedefe yönelik olarak çıkıyor karşımıza. Onları sebillere, sebile ulaştırırız. Burada sübillere kullanmamış Allah-u Teala. Sebil, bir tek sebil dediğine göre kesinlikle bir tek mürşitten Allah'a kadar ulaşan bir yolu düşünüyor. Ve bunun adı da sırat-ı müstakim. Öyleyse şimdi bakıyoruz. Buradan ulaştığımız yer şükretmek. Öyleyse buradan hemen küfürdeyiz. Biliyorsunuz ki bir insan mürşidine ulaşamazsa onun kalbinde hep küfür yazısı kalacaktır. İnsanlar mürşitlerine ulaşmadıkları sürece ne yazık ki kalplerinde hep küfür kelimesi var. Bakınız Allah-u Teala Bakara suresinin 7 ve 6 ve 7. ayetlerinde ne diyor? Habibim sen o kafirlere anlatsan da, anlatmasan da, söylesen de, söylemesen de netice değişmez. Onlar kafirdirler. Ve kalpleri mühürlüdür. Bu kalpleri mühürlü olan insanların kalplerinin içinde küfür yazıyor. Allah-u Teala mürşidine ulaştıkları zaman onların kalbindeki küfrü açıyor ve küfrü alıyor. ve yerine iman kelimesini yazıyor. Kimin başının üzerine mürşidine ulaştığı zaman mürşidin ruhu ulaşırsa, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre sadece o kişinin kalbine iman yazılır. Üç işlemde. Bir, Allah-u Teala kalbin mührünü açar. İki, kalbin içindeki küfür kelimesini çeker alır. Üç, kalbin içine imanı yazar. Kişi fıska düştü, işlem tersine düşer. Tekrar mühür açılır. Kalbin içindeki iman kelimesi alınır. Kalbin içine küfür kelimesi yeniden yazılır. Yeniden yazılır diyorum, dikkat edin sözüme. Çünkü baştan kişinin kalbinde küfür yazıyordu. O alındı, yerine iman yazıldı başlangıçta. O zaman kişi fıstıktan kurtuldu. Dikkat edin. Bütün insanlar mürşitlerine ulaştıkları güne kadar hem kafirdirler, kalplerinde küfür yazdığı için, hem de fasıktırlar, yani fısk içindedirler. Mürşitlerine ulaşamadıkları için, kalplerinde küfür yazdığı için. Mürşitlerine ulaştılar. Allah'ın mühürü açtı, kalbin içine imanı yazdı. Kişiler kalplerin içindeki küfrü aldı, küfür kelimesini aldı, iman kelimesini yazdı. Ne oldu? Kişilerin kalplerindeki küfür kelimesi alındı ve kişiler mümin oldular. Birinci fısk, birinci iman. Kişi irşat makamında şüpheye düştü bu satı ulaştıktan sonra. Allah Teala bunu derhal görür, işitir ve bilir kişinin kalbinde. Hemen müdahale eder, kalbindeki iman kelimesini alır, yerine tekrar küfür kelimesini yazar. Yine üç işlem. Mührün açılması, kalbin içindeki küfrün alınması, iman kelimesinin alınması, yerine küfür yazılması. Kişi küfre düştükten sonra bir süre sonra aklı başına geliyor. Tekrar mürşidine tabi olmak istiyor. Allah Teala kabul eder. Tabi olur kişi, işlem bir defa daha yapılır. Kişinin kalbindeki küfür kelimesi alınır, kalbinin içine yeniden iman yazılır. Bu kişi ne oldu? Başlangıçta fıstıktaydı. Mürşidine ulaştıktan sonra tekrar fıstıkta düştü. İkinci fıstık. Şimdi bir hakkı var sadece. Eğer bu kişi bir defa daha mürşidinden şüpheye düşerse yeniden fıska düşecektir. Kalbindeki küfür kelimesi, iman kelimesi alınacak. Küfür kelimesi üçüncü defa o kişinin kalbinde yer alacaktır. Buna Allah-u Teala kalbin mührünün tab edilmesi diyor. Kalbin içindeki iman kelimesinin tab edilmesi diyor. Yani burada artık yeni bir kurtuluş söz konusu değil. Kişi üçüncü defa fıska ve artık kurtuluş söz konusu değil. O kişi bundan sonra mürşidine ulaşmak istese de Allah-u Teala'nın bunu kabul etmediğini görüyoruz. Öyleyse burada insanların ayaklarını renk katması lazım. Kim bu insanlar? İşte bunlar kafirler. İşte bunlar küfür üzere olanlar, kalplerin içine başlangıçta olan küfür kelimesinin tekrar yazılması ve tekrar yazılması. Üçüncü yazış, küfür kelimesinin tab edilmesi anlamına geliyor. Öyleyse nazik bir konu, özel ihtimam isteyen bir konu ve insanlar Allah-u Teala'nın söylediklerinin farkında bile değil. Öyleyse bu insanlar kim? Bu fıska düşen insanlar kim? Bunlar küfürde olanlar. Onlara sorarsanız neden şükretmiyorsunuz Allah-u Teala'ya diye, Allah bana ne vermiş ki şükredeyim diyor. Böyle insanları çok gördük. Onlarla beraber yaşadık. Allah bana ne vermiş ki ben ona şükredeyim diyor. Bilmiyor ki Allah-u Teala dünyadaki hazinelerin hepsini vermiş ona. Dikkat edin. Gören gözleriniz var, işiten kulaklarınız var, konuşan diliniz var, çalışan mideniz, kalbiniz, bütün uzuvlarınız, sağlıklısınız. Bunun ne kadar trilyonlar ettiğini biliyor musunuz? Bir insan düşünün, kör zavallı insan görmüyor. Elinde ne kadar serveti varsa, ölçüsüz olarak ne kadar varsa, görebilmek uğruna hepsini verirdi. Ama siz ona bedava sahipsiniz. Allah'ın size verdiği bu büyük büyük nimetin farkına bile varmadan yaşıyorsunuz. sağlıklısınız, kalbiniz çalışıyor, mideniz çalışıyor, böbrekleriniz çalışıyor. Bir düşünün, diyaliz makinelerine giren insanlar, böbreklerin çalışması sebebiyle, onlar da bütün servetlerini, ah sağlıklıdır böbreğim olsa da, ben de herkes gibi sağlıklı olsam, servetini vermez miyim diyen insanlar var. Siz de onların hepsine bedavadan sahip oldunuz, ama o servetin sahibisiniz. O zaman şükretmeniz gerekmez mi? İşte insanlar Allah yolunda Allah'a yaklaştıkça şükürleri artar. Neden? Hiçliklerini, sıfır oluşlarını, Allah'ın büyüklüğü, Allah'ın azametini, Allah'ın tamamiyetini, kendilerinin ise her açıdan eksik olduklarını her geçen gün biraz daha fazla idrak eden insanlar. İşte böyle bir düzen içerisinde insanlar Allah'ın kendilerine verdikleri sonsuz nimetlere onu tanıdıkça daha çok şükredeceklerdir. Hele manevi nimetlere daha çok hamd edeceklerdir. Ve Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şükrün ve hamdin temel unsurlarını en iyi bu insanlar yerine getirecektir. Ne yapacaklardır? İnfak edeceklerdir. Allah'ın verdiği paradan, Allah'ın verdiği maldan infak edeceklerdir. Başkalarını nafakalandıracaklardır. Bu şükrün tamamlanması için asıldır. Maddi nimetleri nafaka şeklinde infak etmek, başkalarını ulaştırmak. Bire 700 ihsan Allah-u Teala'nın ne demiştik? Fi sevilini almak kaydıyla, bakınız o ayetle kesin alakalı. İnsan Değer Suresinin 3. ayet kelimesiyle kesin alakalı ve infak etmek kaydıyla gene Değer Suresinin 3. ayet kelimesiyle kesin alakalı. Çünkü şükrün edası infaksız gerçekleşemez. Öyleyse şükrünüzü, Ya Rabbi bana bu malları verdin, bu parayı verdin, bu nimetleri verdin, şu maddi nimetleri verdin, sana sonsuz şükrederim demek bir şey ifade etmez. Onun şükrünü eda etmeniz için Allah'ın size verdiklerinin iki tane %2,5'unu en az %5'ini başkalarına vermek mecburiyetindesiniz. Onu yaptığınız zaman şükrünüzü eda edebilirsiniz. O zaman Allah-u Teala'nın sizi hidayet yoluna ulaştırmasıyla şükür arasındaki ilişkiyi görüyor musunuz? Bakara Suresinin 261. ayet-i kerimesi ilişkiyi kesinleştiriyor. Allah'ın yolunda olmadıkça şükrünüzü eda edemezsiniz. Mürşidinize ulaşmadıkça şakirlerden olamazsınız. Mürşidinize ulaştığınız zaman şükredenlerden olabilirsiniz. Bakara Suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse ilişkiye dikkatle bakın. Evet, şükür kelimesiyle küfür kelimesi birbirinin zıttı olan iki kelime değildir. Tam karşıtı değildir. Ama muhtevayı ilgili ayetlerle beraber oluşturduğunuz zaman aralarındaki ilmiyet rabıtasını hemen yakalarsınız. Öyleyse bir insanın Allah'a olan şükrünün edası onun Allah'ın kendisine verdiği fizik nimetlerden başkalarına infak etmesiyle mümkündür bir, ama ikincisi de onun kadar önemli, ruhunun Allah yolunda olmasıyla mümkündür. Ruhu Allah'a ulaştı. Bu sefer de Allah'ın sırat-ı müstakim üzerindedir. Ama hep o sebilin, o sırat-ı müstakimin, yani fi sebilillah mefhumunun söz konusu olan yolunun üzerindedir. Öyleyse sadece onlar şükredenlerdir. Onun için Allah-u Teala onlara hidayeti, onları sebillere hidayet ederiz demesiyle onların şükredenlerden olması, ancak bu yolun üzerindekilerin şükre sahip olmasıyla mümkündür. Yoksa şükürlerinin edası mümkün olmazdı. Onun için bir insanın şakir olabilmesi, şükreder olabilmesi mutlaka ama mutlaka ruhunun yüzünden ayrılıp Allah'ın yoluna girmesiyle mümkündür. Girmemiş. İşte o kişi başka bir açıdan değerlendirmeye tabi tutuyoruz o zaman. kalbinde küfür yazan bir insandır. Ne görüyoruz? Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim, o nefslerini mürşitlerine ulaşmadıkları için nefslerine tabi olanları, yani nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Onlar dalalette olanlardır diyor. Kim bu insanlar? Mürşitlerine ulaşmamışlar. Peki devam ediyor Allah Teala, onların kalpleri mühürlüdür diyor. Şimdi bakıyoruz Bakara suresinin 6. ve 7. ayetlerine, o kafirlerin kalpleri mühürlüdür diyor Allah Teala. Kimmiş kalbi mühürlü olanlar? Kafirler. Ne zaman kalpleri mühürlü? Dalalette kaldıkları sürece. Ne zaman dalaletten kurtulacaklar? Mürşitlere ulaştıkları zaman. Öyleyse bakınız, muhteva bütünleşti. Kişi mürşitlere ulaşmadıkça ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşamaz. Sebile ulaşamaz. Sebile ulaşmayanların hepsi kafirlerdir. Öyleyse Allah sebilleri ulaştırıyor. Sebilleri ulaştığı takdirde kişi fi sebilillah oluyor. O zaman şükrünü eda edebiliyor Allah-u Teala'ya ve şakirlerden oluyor. Yoksa şükrünü eda edemez, şakirlerden olamaz ve kalbinde de küfür yazılır. Biliyorsunuz ki mürşidimize tabi olduğumuz zaman mürşidimizin ruhu başımızın üzerine kadar yerleşir. Mümin 15. Aynı anda da kalbimizin içine küfür kelimesi alınarak iman kelimesi Allah-u Teala tarafından yazılır. Mümin oluruz. Ne oldu ruhumuz? Sırat-ı müstakime ulaştı. Kalbimizdeki iman kelimesi yazıldı. Artık kafir değiliz. İşte böylece Allah-u Teala'nın Dehr suresinin, İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde belirttiği, sanki birbiriyle alakalı olmayan iki tane mefhumdan bahsediyormuş gibi belirttiği, küfürle şükür arasındaki ilişki, ayetleri birleştirdiğimiz zaman görüyorsunuz ki bir güneş gibi ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim bir bütündür sevgili izleyiciler. Bu bütünü her açıdan değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala'nın hepinizi Allah'ın cennetine almasını, bu sebeple cennet saadetine ulaşmanızı, şu dünyada da muhteşem bir dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Tamam. İçimizdeki sessiz sese yapmış olduğumuz kalp zikrinin muhtevasını açıklar mısınız? Daimi zikre yaklaştığınız zaman onu tercih edeceksiniz. İçinizdeki sessiz sesi. O sesi hemen tanıyacaksınız ve içinizden başlatacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden. İçinizdeki bir ses, o ses, bu benim şimdi konuştuğum gibi bir ses değil, sesli ses değil, sessiz ses. İçinizden şimdi bana dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Dilerseniz birçok defa diyebilirsiniz, dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan. İşte bu içinizdeki sestir. Daimi zikre yaklaştığınız zaman dilinizle yaptığınız zikirden ona döneceksiniz. Kalbiniz Allah'ın zikrini tekrar edecek. O zaman hedefe ulaşacaksınız. Yapmış olduğum kalp zikrini çoğu zaman hissedemiyorum diyor kardeşiniz. Hissetmen gerekmiyor. Ve şu aşamada öyle bir zikre başlamasam da olur. Yaparken zorluk çekiyorum. Bu yüzden dil zikrine daha çok ağırlık veriyorum. Tamam. Bütün zikirlerin dil zikriyle yapabilirsin. Çok güzel. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz ki kalp zikrini içimize yerleştirebilirim? Kalp zikri şimdiden içinize yerleşmesi gerekmeyen bir zikir. Zaman içerisinde onun ustası olacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki dille yaptığınız zikir size yetmeyecek.
1: ötesini istediğiniz zaman, yani günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman, onun otomatik olarak yavaş yavaş size hakim olduğunu, kalp zikrinin, ve yerleştiğini göreceksiniz. Öyle olacak ki uyumaya başlarken zikredeceksiniz, kalkarken bakacaksınız ki uyandığınız zaman içinizdeki ses devam ediyor. O zaman çok mutlu olacaksınız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki, yemek yemede ifrat ve tefrit var mıdır? Eskiden evliyalar günde birkaç saatinde idare ederlermiş, biz de mi öyle olmalıyız? Öyle olursanız tefrit olur bunun adı. Herkesin yaşaması için belli bir gıdaya ihtiyacı vardır. O asgari gıdayı almak mecburiyetindesiniz yaşayabilmek için. Eskiden evliyalar birkaç zeytinle idare ederlermiş sözü de hakikatlere çok uygun değil. Onlar da bizim gibi yemek yerlerdi. Bütün dergahlar yemek çıkarırlardı, yemek verirlerdi. Ekmeğiyle, yemeğiyle yemek yenirdi dergahlarda. Dergah çorbası meşhurdur. Biz de senelerce dergahımızda o çorbayı içtik. Dergah çorbasını. Başka bir yemek yapmazdık. Bir yemek yapardık. Bir çorba. Dergah çorbasını çok iyi bilir, tanır kardeşlerimiz. Ve herkesin karnını doyardı. Karnı doyardı dediğim sıkı basa yemek yemek değildi tabii. Ama aç kalmak da söz konusu değildi. Allah razı olsun. Öyleyse ifrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıkı basa yemeklere doldurmak. Peki tefrit nedir? Üç tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Öyleyse siz Allah-u Teala'nın hizmetini yapacaksınız. Bu istikamette bir sistemin sahibi olmalısınız. Ne ifrata gitmelisiniz, ihtiyacınızdan daha fazla yemek yemeyerek ifrata gitmezsiniz. Ne de tefritte gitmelisiniz. Üç tane zeytine düşmelisiniz. Öyleyse bunların ikisinin arasında bir orta seviye her zaman vardır. Bir insanın şişman olması Allah-u Teala'nın yolunda gerekmez. Ama hizmet edebilmesi için yeterli gıdayı alması da gerekir. Öyleyse tefrit lüzumsuz yere büyük ölçüde bir aşırı gıda kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun çok geçerli olmadığı konusundayım. Öyle olsaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle beraber tefrite giderlerdi. Böyle bir şey olmamış hiç. Normal standartlarda yemek yemişler. Ama bir açlık devresi geçirmişler. Bir imtihan devresi. Ambargo uygulanmış. Onlara gıda maddelerinin ulaşmaması istikametinde. Ve aç kalmış sahabe belki birkaç gün. Bu olay zorunlu olarak onların katlandıkları bir olgu. Yani onların dışında Mekke müşrikleri onları ambargo koyarak onların yiyecek maddelerini gıdasız bırakmak konusunda kararlıymışlar. Bunda da başarı kazandıkları günler geçmiş. Öyleyse gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacaksınız, ne ifrat uygulayacaksınız. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığa yaklaşmamanız. Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı esiri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye. Dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın on ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü rahmet, fazla, salavat partikülleri, nurlar ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk yüzeyde nur birikimi Nefsi emmare. Sonra bir daha %7'nin bir birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu. Yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz, arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz, gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinize. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir edilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
2: El Fatiha ve as salavat Allahümme salala Muhammed Ezzübillah güne şeytan Rabbül Alemin Errahmanirrahim Maliki ve Middin İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâta müstakîm sırâta lezzîne en'amte aleyhim gâil mağdûbi aleyhim ve l-eddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam sizlere teslimlerden bahsetmek üzere beraberiz. Kur'an teslimlerden ibarettir. Bir insan olarak Kur'an-ı Kerim'in temel emirleri muvacihesinde bir, ruhunuzu, iki, fizik vücudunuzu, şu ve çinizi, üç, nefsinizi, geceleri rüyayı yaşadığınız vücudunuzu, dört, iradenizi, nefsinizin afetleriyle mücadele eden gücü, Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bütün bunları Allah-u Teala üzerinize farz kılmış. Kainatın tek dini olan Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeyi emreder. Buna Allah'ın ahdi diyor Allah Teala. Ahdillahi diyor. Allah'ın ahdi. Ama aynı zamanda Allah'ın vasiyeti diyor. Allah Teala üzerimize farz kılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'ın ahdi üzerimize farz kılınmış. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman teslimin kesin şekilde emrolunduğunu görüyoruz. Zümer 4'te Allah Teala buyuruyor ki: "Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetikumul azabe." Üzerinize azap gelmeden önce, ister ölümü düşünün, kabir azabı olsun, ister kıyameti düşünün, cehennem azabı olsun, üzerinize azap gelmeden önce, yani serbest iradeniz varken, şu dünya hayatını yaşarken diyor Allah Teala, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunuzu döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun diyor. Yani sadece ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört teslimin dördünü de gerçekleştirin buyuruyor Allah Teala. Nisa 58'de buyuruyor: "İnna Allaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha." Allah emanetleri o emanetlerin ehli olan, sahibi olana, yani Allah'a teslim edin diyor. Aynı zamanda dünyada da kimden emanet aldıysanız onları da sahibine teslim edin anlamı da aynı ayetten çıkartılabilir. Ama emanetleri çoğul kullandıysa Allah-u Teala, ki öyle kullanmış, emanet diyor, ehlini ise, sahibini ise tekil kullandıysa, ehliha diyor, onun ehline, o zaman Allah-u Teala'nın sizlerden, sizlere tevdi ettiği emanetleri kendisine iade etmenizi emreder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim teslimlerden ibarettir. Allah'ın sizden istediği tek şey Allah'a teslim olmanızdır. Bakara suresinin 108. ayet kerimesinde Allah Teala: "Ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin, teslime girin." buyuruyor. Ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin. Silm, teslim kelimesinin kökü. Teslime girin, Allah'a teslim olun diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın kainattaki tek dinine gelin beraberce bakalım. Bu dinin adı Hazreti İbrahim'in zamanındaki ismiyle Hanif dinidir. Ondan evvel yaşayan Hazreti Nuh da Hanif dinini yaşamıştır. İlk yaşayan Hazreti Adem de, ona tabi olanlar da Hanif dinini yaşamışlardır. Yani Allah'a teslim dinini. Hanif dini üç ayrı cepheden dizayn edilmiştir. Bir, Allah'ın tekliği asıldır. İki, Allah'a teslim olmak asıldır. Ruhen ve çen, nefsen ve iraden. Üç, tek bir toplum oluşturmak asıldır. Hanif dininin birinci esası Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. başka bir Allah, ilah hiç olmamıştır, mevcut değildir.

Ve İslam kelimesi konuyu bütün boyutlarıyla ihata ediyor. Çünkü dinin esası, kainatın tek dinin esası Allah'a teslim olmaktır. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve böylece Allah'ın temel emrini, teslim emrini gerçekleştirmektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir üçüncü cepheden baktığınız zaman Hanif dinine, yani Arapça adıyla İslam dinine, tek bir topluluğun oluşması, Allah yolunda fırkalara ayrılmamak asıldır. Birliğin dizaynı ve amacı budur. Düşmanlıkların önlenebilmesi için oluşturulması lazım gelen tek bir toplumdur. Allah Teala böyle emrediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Tevhid kelimesi vahdet kelimesi, cem kelimesi bir belli hususu ifade ediyor. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid Allah'ın yolunda topluluğun, cemaatin birliğidir. Ki cem kelimesi de cemaat kelimesi, cami kelimesi aynı kökten geliyor. Toplumun tek bir toplum oluşturması, fırkalara ayrılmaması esasını ifade eder. Öyleyse kainatın bir tek dini var. O din Kur'an-ı Kerim'le bütün boyutlarından ele alınmış, her safhası muhteşem bir dizayn içinde açıklanmıştır. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslim olması. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsini Allah'a teslim etmişlerdi. Teslimlerin muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim 7 tane safha içeriyor bu konuda. Onu görüyoruz. 7 safhada oluşan 4 teslim, 4 tane 7 basamaktan 28 basamak. 28 basamaklık bir Kur'an merdivenini çıktığımız zaman 28. basamaktaki kademenin bize birçok konuyu açıkladığını görüyoruz. Son iki safha 28. basamakta oluşuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 28 basamaktan 21'i ilk teslimin gerçekleşmesine kadar geçen safhaları ihata eder. Önce birinci safha Allah'a ulaşmayı, yani ruhu ölmeden evvel Allah'a teslim etmeyi dilemek. İkinci safha bu 7. basamağı işaret eder.

14. basamakta irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Ne ikinci basamakta ne ikinci basamakta teslim yok. İkinci basamakta teslimin ikinci 7 basamakta yani 14. basamakta teslimin fizik standartlarda başladığını görüyoruz. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır sırat-ı müstakim üzerinden. Nefs teskiye olmaya yani nefsin kalbinde faziletler birikmeye başlamıştır. Ve fizik vücut nefsin kalbinde biriken faziletlere paralel oranda şeytana kul olmaya, olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki İslam'ın muhtevasında bu 21 basamak Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşmak ve ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak 21 basamakta gerçekleşiyor. 28 basamağın 4'te 3'ü 7, 14, 21, 28 21. basamaktayız. Neyi ifade eder? Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimini ifade eder. Bu Allah-u Teala'nın bize ihsan ettiklerinin güzellikler ve çirkinlikler bölümlerindeki dengenin bizim lehimize bir hayli değiştiğini gösteriyor. Ruhumuzun kalbi %100 hasetlerle doluydu. %100. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluydu. %100. Ama ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız 21. basamakta nefsimizin kalbinde %100'ün %51'i faziletlere dönüşmüştür. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerine itaat ettiğimiz, yasaklarını işlemediğimiz saha ruhumuzda %100 olarak mevcut. Nefsimizde sıfırdı, o da %51'e ulaştı. Öyleyse 251'i iç dünyamızın Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Daha doğrusu getirmek istiyor ve işlemek istemiyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın emirlerine karşı ama yanlarında bir güçle birlikte. Bu güç şeytandır. Şeytan herkesle her an meşguldür. Her an onun bir hata işlemesini, Allah'ın emirlerinin dışına çıkmasını, yasak ettiği fiilleri işlemesini bütün gayretiyle gerçekleştirmek ister. Hayatını o insanı kandırmaya adamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olaylara dikkatle bakın. Bu olaylar dizisinde Allah'ın güzelliklerini %100 yaşadığınız devre ne zaman gelecektir? Daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman. Ama 21. basamakta siz kurtuluşa, 3. kat cennete ulaştınız. İç dünyanızda %75 güzelliğe dönük, %25 kötülüğe dönük sadece. Ama ne yazık ki iblisin tesiriyle bu %75 %50'lere düşmüştür. İblis böyle olmasına rağmen iç dünyanızdaki güzelliğe dönük standartlar %75 olduğu halde kötülükler kötülüğe dönük tarafının sadece %25 kaldığı halde
şeytan bu dengeyi %50'ye yaklaştırır. Devamlı size negatif telkinde bulunarak, devamlı sizi yanlışlara sürükleyerek. Öyleyse şekillendirelim konumuzu. Teslimler konumuza yaklaşalım. Yakın bir perspektiften bakalım konumuza. Ne görüyoruz? 7 tane safa görüyoruz. Teslimlerin 7 safası. Bu 7 safa sadece 4 tane teslim içerecektir. Öyleyse birinci teslim ruhumuzun teslimidir. 3 safada gerçekleşir. Evvela ruhumuzu Allah'a ulaştırabilmek için Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci safa, sonra Allah size 10 tane ihsan verecek ve sizi irşat makamına ulaştıracak. Tabi olacaksınız. İkinci safa tabiiyet. Ve böylece ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Üçüncü safa ruhunuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse üç safada 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsinizin kalbinde de %51 nur birikiyor. Dördüncü safhada fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. 25. basamak. Beşinci safhada nefsiniz Allah'a teslim oluyor. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsiniz Allah'a teslim ediliyor. 27. basamak. Altıncı safhada irşada ulaşıyorsunuz. Allah-u Teala'nın size hedef gösterdiği İrşada ulaşmak. 28. basamağın 4. kademesi. Burası 6. safhası İslam'ın, Allah'a teslim olmanın 6. safhası, ama irşada ulaşmak bir teslim değildir. İrşada ulaşmak nefsinizin kalbindeki müzeyyen olmanın tamamlandığı yerdir. Bu tamamlanmanın akabinde iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Hakkul yakin takvasının sahibi olacaksınız. Allah sizi irşat makamına teslim edecek. Burası 28. basamağın salah makamının 5. kademesi. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz, 4. teslimi de gerçekleştirdiğiniz safa. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Kur'an-ı Kerim'in bütünü. 28 basamak, 4 tane 7 basamak ve 4 tane teslim konunun bütününü içeriyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bu teslimleri ihtiva etmekle mi kalmış, yoksa bize kayda değer örnekler mi vermiş? Sahabeyi örnek vermiş sevgili kardeşlerim. Sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını ispat ediyor Kur'an-ı Kerim. Hayır. Hadislerden bahsetmiyorum. Biz herhangi bir hadisi söylediğimiz zaman bu mutlaka uydurma bir hadistir diye insanlar devreye giriyor. Ama biz de Kur'an-ı Kerim'i söyleriz. Hadislerden de sadece Kur'an'a uygun olanları söyleriz. Allah Teala hamdolsun ki dinimizi bize öğretti. Biz de size öğretiyoruz. Bu bizim dinimiz değildir. Bu kainatın dinidir. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor. Başka bir şeriatın
mevcut olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Bu şeriatın temel faktörünün Allah'a teslim olmak olduğunu da sonrası anlatıyor. O müşriklere diyor, senin söylediğin teslim şartları ağır geldi diyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyerek bitiriyor Şura 13'ü. Yani dinin temelinin Allah'a teslim olmak olduğunu, bunun da en önemli bölümünün, bütün insanlar için geçerli olan bölümünün, kolayca gerçekleştirilen bölümünün ruhun Allah'a ulaşması olduğunu vurguluyor. Sevgili kardeşlerim, o kadar kolay bir şeyden bahsediyorum ki siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah o dileğinizi gerçekleştirecek. Siz gerçekleştirmeyeceksiniz. Ayette söylendiği gibi Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onlar Allah'a ulaşırlar demiyor. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Peki bu aynı zamanda kulun Allah'a ulaşması mıdır? Elbette. Kul elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ama bilecektir ki ona yeterli gücü Allah verecektir. Namazı, orucu, zekatı, zikri Allah ona sevdirecektir. Ve o Allah'a ulaşmayı istediği için Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Ve bu Allah ile kulun işbirliği ile gerçekleşecektir. Allah onun bütün işlerini kolaylaştıracaktır. Öyleyse 7 safhada 4 teslim. Hani bir söz vardır eskiden kalma, 7 iklim 4 bucak derler. Aslında buradan geliyor. 7 safha 4 teslim. Her birisi, her bir safha bir iklimi, her teslimde bir bucağı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Kur'an'a baktığınız zaman ona hayran olmamanız mümkün değildir. Yeter ki tanıyın Kur'an-ı Kerim'i. Yeter ki Rabbinizi tanıyın. Ve ona şükretmeyi, hamd etmeyi usul haline getirin ki o sizi bir hiç karşılığında sizin hiçbir zahmete katlanmamanız standartlarında mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O ulaştıracaktır. Sizden istediği bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Şimdi hadi gelin beraberce şu sahabeye bakalım. Bu sahabe neler yapmışlar? Bu 7 tane safhanın her birini gerçekleştirmişler de 4 teslimi de tahakkuk ettirmişler mi? Kesin sevgili kardeşlerim. İşte Kur'an-ı Kerim, işte 7 safha, işte 4 teslim. 7 iklim, 4 bucak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Osmanlı'nın çok kullandığı bir deyimdi bu. 7 iklim, 4 bucak. Öyleyse hadi beraberce bakalım. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Kesin mi? Kesin. Allah Teala Rad 20 ve 21'de ve 22'de şöyle söylüyor. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak ve ellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ettiler. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Ve misaklerini bozmadılar. Ve onlar misaklerini bozmazlar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i Kerime'nin bu kadarı da yeterli.
misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bu insanlar ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edeceklermiş. Devam ediyoruz. Rad 21'in devamı. Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Ve yuhafune su'el hesap ve yakşemne rabbehüm ve lezine sabir iptigaye ve çerabbehüm. Onlar Rablerinin veçini, zatını dileyenlerdir. Dileyenler ne yaparlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlarmış. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştıranlar kimler? Allah'a ulaşmayı, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Peki bütün sahabe bu minvaliz ve düşünüyorsak olayı Allah'a ulaştırmışlar mı ruhlarını? Kesin. İşte ruhun hidayetinin ruhun Allah'a ulaşması olduğunu söylüyor Allah Teala Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Peki bütün sahabe hidayete ermiş mi? Hepsi. İşte Zümer 17 ve 18 vellezine iştenebut tagute an yavuduha ve enabu ilallahi lehumil büşra febeşir ibadî. Onlar ki diyor Allah Teala o sahabe ki şeytana kul olmaktan iştinam ettiler ve Allah'a kul oldular. Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele, yani Allah'a kul oldular diyor Allah Teala. Enabu ilallahi. Allah'a münib oldular, Allah'a yöneldiler. Ne diyordu Allah Teala? Kim onlardan kim Allah'a yönelirse Allah mutlak onları kendisine ulaştırır. Bir sonraki ayet-i kerimede ulaştırdığını görüyoruz. Zümer 18. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Yani Allah'a inabe olan, enabe olan, münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiler Allah'a ulaşmışlar. Hidayete ermişler. Öyleyse birinci safayla üçüncü safanın tamam olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaştığına göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a ulaşmışlar da ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaşmışlar, Allah'a kul olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birincisi, ilk yedi basamağı Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi ise söylediğimiz Allah'a ulaşmak. 21. basamağı ihata ediyor. Birinci ve üçüncü safaları sahabe gerçekleştirmiş. Peki ikinci safa neydi? İkinci safada İrşat makamına ulaşıp tabi olmak var. Hiç kimsenin bu konuda hamdolsun ki bir itirazı yok. Bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e biat ettiği, yani tabi olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Sadece buna itirazlar yok. Ötekilerin hepsine
Kur'an bütün boyutlarıyla bunları açıklamasına rağmen itirazlar var. Sevgili kardeşlerim, ikinci muhteva Allah'tan alınan 10 ihsanla mürşide tabi olmak, irşat makamına ulaşmak, tabiyeti gerçekleştirmek. Hamdolsun ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Şimdi zamana biraz daha bakalım. Devam edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sırasıyla Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olmuş sahabe. Ya sorusu da var mı? Evet, sorusu da var. Tabi'in de sahabeye tabi olmuş. İkinci konuya da kimsenin itirazı yok. Bütün sahabenin Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye biat ettikleri gene kesin, tabi oldukları kesin. Gene ona da kimsenin itirazı yok. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi ise tabiinin sahabeye tabi olduğunu ispat ediyor. Herkesin itirazı var. Ama şöyle diyor ayet açık ve kesin. O sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı.

Öyleyse ister Ensar olsun, ister Muhacir'in, sahabe biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacir olarak gelenler, hicret edenler, bir de Medine'deki yardımcılar, Ensar. İster Ensar olsun, ister Muhacir'in, her ikisine de tabi olunmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her ikisine de tabi olunmuş. Öyleyse sahabeye de tabi olundu. Bütün bunları niçin söylüyoruz? Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olundu. Başka kimseye tabiyet gerçekleşmedi diyenlerin sözlerini Allah Teala kabul etmiyor ve ispat ediyor ki hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber tabiyet bitmemiştir. Ondan sonra gelen halifelere tabi olunmuştur. Hem de halifeliği bir tarafa bırakın, sahabeye tabi'in tabi olmuştur. İrşad müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bitmemiştir. Ve tabiyet, 14. basamak tabiyet, bütün sahabe tabi olmuşlar. 21. basamak ruhun Allah'a ulaştırılması, gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki bundan sonraki safa fizik vücutların Allah'a teslimi, ahsen kılınarak, muhsin kılınarak teslimi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Ali İmran 20 şöyle söylüyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve çimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa hepsi gelmiş. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsin teslimi daimi zikirle gerçekleşir. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Daimi zikrin sahibi olmak. Hepsi olmuşlar. Kim daimi zikrin sahibi olursa, o kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir. Ulu'l-elbab için tarife bakalım beraberce. Li ulu'l-elbab yeskurallâhe kıyâmen uğuden ve alâ cunubihim diyor Allah Teala. Ulu'l-elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor. Ve bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğu Zümer 18'de kesinleşiyor. Sonra İfrada ulaşmak giriyor. Burası 27. basamaktı. Nefsin Allah'a teslim edildiği yer. Daimi zikirle birlikte. Ve 28. basamağın 4. mertebesi irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize tabi olsaydı, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı.
İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar.

Altıncı merhalede tamam. Bir iradenin teslimi, son teslim kaldı. Bütün sahabenin oraya da ulaşıp irşat makamının sahibi oldukları Tövbe suresinin 100. ayet kerimesiyle kesinleşiyor. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah Teala onu irşat makamının sahibi kılıyor. İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat görevi yapmak için onları yetkili kılıyor. Bu bir hakkın takvaya ulaşmaktır. İradeyi Allah'a teslim etmektir. İradenizi Allah'a teslim etmedikçe, kendi iradenizle kararlar alıp onları gerçekleştirdiğiniz sürece Allah sizi irşat makamına tayin etmez. Yani Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olamazsınız. Yoksa irşat bir öğretim ve yaşatma faaliyetidir ki bunlardan öğretimi her kademedeki kardeşlerimiz öğrendiklerini başkalarına öğretmek standartlarında vazifelidirler ve herkes bu konuda öğretim standartlarını gerçekleştirmek imkanının ve yetkisinin sahibidir. Ama yaşatmak o Allah'ın yetkili kılmasıyla mümkündür. İşte bütün sahabenin o irşat makamına ulaştığını, tabiini kendilerine tabi kıldıkları için tabiinin tabi olanlar adını aldığını görüyoruz. Öyleyse bundan 14 asır evvel 4 teslimin 4'ü de sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Şimdi kendi çizgisi içerisinde bu 4 teslimi ve 7 safayı beraberce görelim. Biliyorsunuz ki İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur. Birinci 7 basamağın sonunda Allah'a ulaşmayı dileriz. İkinci 7 basamağın sonunda Allah Teala bize 10 ihsan verip mürşidimize ulaştırır. Üçüncü 7 basamağın sonunda Allah ruhumuzu kendisine ulaştırır. İlk teslimimizi tamamlarız. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır ve Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Yani son 7 basamakta fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin teslimi yer alır. Hepsi son 4. 7 basamağın içindedir. Ve 21. basamak 3. 7 basamağın sonudur. Ruhun Allah'a ulaşmasını içerir. Ama teslim, ruhun Allah'a teslimi, o da 4. 7 basamağın 1. basamağını, 1. makamını gösterir. 4. 7 basamak 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. basamaklardan. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. basamaktan oluşuyor. Yani 7 basamak, bunların birincisinde ruhun teslimi, dördüncüsünde fizik vücudun teslimi, altıncısında nefsin teslimi, yedincisinde ise iradenin teslimi yer alır. Son 7 basamak dik yokuşu ifade eder. Özellikle 27. basamağa ulaşırken. Dik yokuş daimi zikrin sahibi olmaktır. Tasavvufun her
herkesin ulaşmakta güçlük çektiği bir bölümünü ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir şiarınız olmalı. Zikirsiz tasavvufu yaşayamazsınız. Başkalarından hiçbir farkınız yoktur. Her şeyi kendinize problem edinirsiniz. Stres içinde bir dünya hayatı yaşarsınız ve kendinize yazık edersiniz. Zikri ön plana alın. Zikir, nefsinize karşı yapacağınız mücadelenin yegane silahıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hadi beraberce 28 basamağa dolaşalım. 7 safayı, 4 teslimi görelim. Birinci basamak, olayları yaşarsınız. İkinci basamak, değerlendirirsiniz. Bu iki basamak boyunca Allah kalbinize bakar. Davranış biçimlerinizin ne olduğunu irdeler. Ve kalbinizde hayır görürse sizi seçer. Yani sadece başkalarına kötülüğe yönelik bir insan olmamanız bile Allah için yeterlidir. Yani insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah Teala tarafından seçilecektir. Seçilenler kalplerinde maraz olmayanlar, ve özellikle Allah'a ulaşmayı kendileri dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men etmeye çalışmayanlar, onların hepsi seçilirler. Ama bütün seçilenler Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bu ikinci basamakta seçilen kişilerin bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve üçüncü basamağa ulaşacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ilk kurtuluş noktasındayız. Kim üçüncü basamağa ulaşmışsa o Allah'a ulaşmayı dilediği için ulaşmıştır ve cennetin birinci katını otomatik olarak hak etmiştir. Sadece bir tek dilekle. Bütün sahabe demin gördüğünüz gibi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişler ve cennetin birinci katını muktesef hak olarak elde etmişler. Hepsi cennete gideceklerine dair iki ayet. Birincisi Araf 157. Kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Demin söylediğimiz tövbe yüzde de altlarından ırmaklar akan cennetler Ensar ve Macirin'indir ve tabiinindir diyor Allah Teala. Tabiin, Ensar ve Macirin hepsi altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır diyor. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi dilediği an Allah o kişinin kalbinde bu talebi işitir, bilir ve görür. Görürse ne olur? Görürse Rahim esmasıyla tecelliye başlar Allah Teala. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, Rahim esması o kadar önemlidir ki hayatınızda hangi manevi tekamül tahakkuk etmişse hepsi Rahim esmasının ürünüdür. Allah'ın Rahman esması herkes için geçerlidir. Herkese Allah Teala hayat verir Rahman esmasıyla. Herkese rızkını gönderir Rahman esmasıyla. Herkesi yaşatacak olan şartlara sahip kılar Rahman esmasıyla. Allah'ın yoluna girmeyen herkes Rahman esmasıyla yaşar ve ölür. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın Rahim esması sadece onlarıdır. Diğer kesim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın Rahim esmasından faydalanamazlar. Nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olanlar
sadece rahim esmasının sahipleridir. Yusuf 53. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç, onlar nefslerini tezkiye edecek olanlardır. Nefsleri beraat edecek olanlardır. Temize çıkacak olanlardır. Ve Allah dördüncü basamakta işitir, bilir, görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli beşinci basamakta Allah'ın gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi çıkarmasına sebebiyet verir. Ve irşat makamına baktığımız zaman onu normal insanlardan ayırt ederiz. O deriz herhangi bir kişi değil. O Allah'ın mürşidi. Allah onu öğretir, o da bize öğretir. Öyleyse bu noktada kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi çıkarıyor Allah Teala. Niçin o kişi peki onun irşat makamı olduğunu bilir? Çünkü Allah Teala kulaklarındaki vakrayı da almıştır. Alınca kişinin kulaklarındaki vakra kalktığı için irşat makamının söylediklerinin başka insanların söylediklerinden farklı olduğunu, kişi işitmeye, onun söylediklerinin manasına varmaya başlamıştır. Ve Allah Teala onların kalplerinden ekinleti alır. İdraki önleyen kompütürü, ilahi kompütürü oradan alır ve kişinin idrak etmesini sağlayacak olan ihbatı o kişinin kalbine yerleştirir. Artık kalpler tuhbit olmuştur. İhbatın sahibi olmuştur. İdrak edebilecek olan bir kapasiteye ulaşmıştır kişi. Burası yedinci basamaktır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birkaç dakikanın içinde bu işlemler tahakkuk ettirilerek yedinci basamağa hemen ulaştırılır. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluşa da ulaşmıştır. Dilemeseydi ne olacaktı? Cehenneme gidecekti. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değildir. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Yunus 7 ve 8 اَلَّذ۪ينَ لَا يَنْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِنْ حَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَا كَمَ وَهُمِنْ نَارُ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünyadaki şeyler onları doyumalaştırır, mutmain kılar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi kendisini istediği kadar alim saysın, ben desin doçentim, profesörüm vesaireyim, ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki onlar benim ayetlerimden gafildirler diyor. Benim ayetlerimi bilmezler diyor. O zaman bu dünya üzerinde insanlara verdiğimiz payelerin Allah katında bir değerinin olmadığını görüyoruz. Onun Kur'an-ı Kerim'den haberdar değillerse. Ölçüsü, başlangıç ölçüsü Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Allah'ın ayetlerini bilmeyenler, daha kötüsü gidecekleri yer cehennem olanlar. O insanlar ne yapsalar?
kurtulamazlar. Şimdi üçüncü basamağa ulaşan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın hemen arkasından Rahim esması tecellisini ve o kişinin üzerinde dört faktör oluştuğunu görüyoruz. Gözlerindeki hicab-ı mestire alınıyor. İrşad makamını görmeye başlıyor kişi. Herhangi bir insan olarak değil, irşad makamı olarak. Kulaklarındaki vakra alınıyor. İrşad makamının söylediklerinin, hidayete mütalik sözlerin manasına varıyor kişi. Kalbindeki ikine de alıp yerine ihfat koyuyor Allah Teala ve onları idrak etmeye başlıyor kişi. Birkaç dakika içinde ve bunları yaparken de Allah Teala o kişiye öyle büyük dereceler veriyor ki, pozitif dereceler veriyor ki o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten birkaç dakika sonra onun sevapları mutlaka günahlarını aşıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin günahlarının sevaplarından az olması mümkün değildir. Mutlaka günahları sevaplarından fazladır. Hangi türde bir insan olursa olsun, ne yaparsa yapsın netice değişmez. O seviyede olan bütün insanlar dalalettedir. O seviyede olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar küfürdedir. Bütün insanlar fısktadır. Kur'an-ı Kerim aynen bunu söylüyor. İnsanların hayır ben fıska değilim, ben küfürde değilim, ben dalalette değilim demesi Kur'an'a ve Allah'a göre hiçbir şey ifade etmiyor. Tekrar ediyorum, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan fıskıdır, dalalettedir ve küfürdedir. Öyleyse birkaç dakika içinde Allah Teala o insanları fıstan, dalaletten, küfürden kurtarıyor. Onlar artık kurtuluşa ulaşmışlar. Cennetin birinci katına mutlaka girecek olan insanlar. Burası ilk yedi basamak sevgili kardeşlerim. Burada birinci bölüm tamamlanıyor. Bu birinci safhada kişi ne yaptı? Allah'a ulaşmayı diledi. Ve Allah Teala ona şu noktaya kadar ihsanlarda bulundu. Ve devam ediyor Allah Teala'nın ihsanları. Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Tekabün suresi 11. ayet-i kerime. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبِهُ. Kim Allah'a iman ederse, yani amen olursa, Allah onun kalbine ulaşır diyor Allah Teala. Ya da hidayeti ulaştırır. Kişi 8. basamakta. İlk 7 basamak demin tamamlanmıştı. Kişi ne zaman 9. basamağa geliyor? Bunun arkasından Allah Teala o kalbe ulaştıktan sonra o kişinin kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Çünkü Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inzal ediliyor. Bu nurların kalbe gelebilmesi için kalbin nur kapısının şeytana dönük olmaması lazım. Şeytanın karanlıkları aşağıdan yukarı çıkar. Allah'a dönük olması lazım ki Allah'ın nurları o kapıdan içeriye kalbimize girebilsin. 9. basamakta kişi. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. O kişinin kalbinin Allah'a çevrileceği Kaf 33'te anlatılıyor. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah-u Teala. Sonra ne olur? Sonra Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Diyor ki Allah Teala femen yuridullahü en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a teslime açar. Göğsünü şerh ederek göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sadece
göğsünü Allah'ın şerh ettiklerinin kalbine nur ulaştığını Allah Teala Zümer 22'de söylüyor. Sadece Allah'ın göğsünü şerh ettiklerinin kalbine Allah'ın nuru ulaşır diyor. Öyleyse burada Allah Teala'nın muradı nuru ulaştırmak. Kimlerin kalbine ulaştırıyor? Kendisine ulaştırmayı dilediklerini. Allah kimi kendisine ulaştırmayı diler? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Öyleyse bir defa daha bakalım Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine. Allah Teala diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah çok insan seçer. Yani kalbinde kötülük olmayan insanların hepsini seçer. Kalbinde hayır gördükleri, başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmayanların hepsidir. Onların hepsini Allah Teala seçer. Ama bunlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve dileyenler de böylece 10. basamağa ulaşırlar. Allah onların göğüslerinden kalplerine, göğüslerini şerh ederek, yararak nur yolunu açar. Açarsa ne olur? O kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine gelir. Kalbe ulaşan rahmetle faz bir sürprizle karşılaşırlar. Kapı, kalbin kapısı, rahmani kapı, rabbani kapı, nurların kalbe girmesini icap ettiren kapı mühürlüdür. Allah'a döndürülmüştür ama mühürlüdür. Ve mührün kenarlarından içeriye sızmayı deneyen faziletler kalbin içine sızamazlar. Yalnız rahmet nurları az bir miktarda sızabilir. Sızıntı 11. basamakta başlar. Ve 12. basamakta kişi huşuya ulaşır. Ne ile ulaşır? Nefsinin kalbindeki nurlar %2'ye ulaştığı zaman kişi huşu sahibi olmuştur. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Allah'tan gelen nurlardan, rahmetle fazladan sadece rahmet nurları kalbe sızar ve kalbin içinde %2'yi oluşturdukları zaman olay tamamlanır. %2 nur birikimiyle kişi huşu sahibi olur. 12. basamak. Bundan sonra Allah Teala bir sözü var, onu gerçekleştirir. Sözü şu: Bakara suresi 43 ve 44. ayetler. Vestainu bis-sabr ve salate innehu lekebiretun illa alel hasin ellezine yezunnuna ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi racun. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin, istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki yakin hasrederek ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanırlar. Ve ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a döndürüleceğine de gene yakin hasrederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse bu kişi bir, Allah'a inanıyor. İki,
ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına inanıyor huşu sahibi olan kişi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanıyor. Üçüncüsü, bunun üzerine bir farz olduğunu inanıyor. Allah'a inanmak bir, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. İki, çünkü birçok insan başkalarını kandırmaya çalışıyor ki ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye. Demek ki bu kişi Allah'a inanıyor. İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, ve Allah'ın sözü olduğu için, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözü olduğu için, Allah'ın mutlaka bu sözünü tutacağını, yani ruhunu Allah'ın kendisi ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanıyor. Bu dört inancın sahibi olan kişi, huşu sahibidir. Huşu sahibi olunca hacet namazını kılıyor. Sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyiniz diyor Allah Teala. Huşu sahibi olan kişi isterse, huşu sahiplerine güç değildir, biz onlara gösteririz ifadesi sebebiyle. Allah mutlaka o kişiye gösteriyor mürşidini 13. basamakta ve kişi mürşidine ulaşıyor. Önünde diz çöküp Allah adına mürşidine tabi olduğu ve teslim olduğu gün 14. basamaktadır kişi. Kişi kendisine düşeni yapmıştır. Birinci etapta Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bir adım atmıştır Allah'a doğru böylece. Allah ona 10 tane ihsanda bulunmuştur. Daima normal standartlarda Allah'ın ihsanı 1'e 10. İkinci adımı atmıştır kişi. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmıştır. Tabi olmuştur. Birincisi de Allah'a ulaşmayı dilemek de o kişinin kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir olgu. Mürşidine ulaşmak da gene kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir olgu.

Kalbinin mührünü Allah açar. Üç, kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dört, kalbinin içine imanı yazar. Dört nimet oldu. Beş, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir.

Altı, o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmak üzere sırat-ı müstakime ulaşır. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereği. O kişinin nefsi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Maide 105. Ve nefs tezkiyesiyle paralel olarak fizik vücut nefsinin tezkiye edildiği oranda şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a o oranda kul olur. Başlangıçta şeytan o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri tesir etmekteydi. Çünkü kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bu noktada da kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlayacaktır. Burası 7. basamaktan 14. basamağa kadar geçen basamaklar Allah'a yönelmeyi ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a yönelmektir. Ne diyordu Allah Teala? Kim Allah'a yönelirse, Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a yönelmiştir. Yönelmenin son noktasına ulaştırıyor Allah Teala kişiyi. Kişinin ruhu, nefsi, veçi ve iradesi hidayet üzere oluyorlar. Dört tane sırat-ı müstakim, ruhun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 21. basamakta sona erer. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 25. basamakta sona erer. Nefsin sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 27. sıratımız 27. basamakta tamamlanır. İradenin sıratımızdaki 14. basamakta başlar. 28. basamağın 5. mertebesinde tamamlanır. Her biri Allah'a bu mesafe içinde teslim olur. Her biri teslime 14. basamakta başlar. Bunlardan ruh 21. basamakta, fizik vücut 25. basamakta, 4 basamak fark var arada. Nefs 27. basamakta, 2 basamak fark var. Ve irade 28. basamağın 5. mertebesinde 1 basamak fark var. Allah'a teslim olur ve teslimler böyle bir dizayn içerisinde gerçekleşir. Ne gördük? Kişi mürşidine ulaştı. 14. basamak ve Allah Teala'dan 10 tane nimet aldı. Bu nimetlerin ışığı altında olaya baktığımız zaman ruhun hidayetinin de fizik vücudun hidayetinin de iki nefsin hidayetinin de 3, iradenin hidayetinin de 4, hepsinin Allah'a teslimi, nefsin

teskiye olmasıyla mümkün. Nefs teskiye ve daha sonraki safhada tasfiye olmadıkça ruh da, veç de, nefs de, irade de Allah'a teslim olamaz. Öyleyse nefsin teskiyesi ve tasfiyesi olmazsa olmaz şartıdır Allah'a teslimlerin. Allah'a ulaşmayı dilemek de olmazsa olmaz, olmaz şartıdır. Öyleyse konunun en başına döndüğümüz zaman sadece iki çeşit insan yarışadığını görürüz dünya üzerinde. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, iki, dilemeyenler. Ne yazık ki dilemeyenler insanların her devrede %90'ından fazlasıdır. Ne yazık ki hiçbirinin de kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın elifbasıdır. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabilir. Sadece onların yapmasına Allah Teala cevaz verir ve kendisi bu işlemi gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracağını garanti etmiş durumda. Öyleyse nefs tezkiyesi nasıl bir işlemdir? Kişiyi ilk teslim olan, ruhun teslimine ulaştıracak olan nefs tezkiyesi. Kişi zikir yapar. Zikir farzdır, çok zikir farzdır, daimi zikir farzdır. Kişi zikir yapar. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Nereye gelir? Kişinin göğsüne gelir. Eğer yol açılmamış olsaydı göğsünden tekrar Allah'ın katına geri dönecekti. Ama yol açılmış durumda. Onun için göğüse kadar gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat göğüsten Allah'ın kalbe açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Kalbin mührü de artık değişmiştir. O mühre ulaşan rahmetle farz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine baskı yaparlar. Bu baskı mührü kalbin üst kapısından kalbin alt kapısına indirir. Kalbin üst kapısından kalbin alt kapısına indirir. İndirirse ne olur? Mührün üzerindeki baskı zikir boyunca ard arda sonsuz sayıda nur kalbe ulaştığı için kalbin nur kapısının üzerinde 4 tane enerjinin, rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın baskısı sebebiyle mühür kapıya ulaşır, zülmani kapıya. Zülmani kapıyı kilitler ve oradan ayrılamaz. Çünkü 4 enerji baskı yapıyor yukarıdan aşağı. Manası zikir boyunca nefsin kalbine karanlıkların girmesi artık mümkün değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinin nurlarla bezenmesi noktasına geldiniz. Bu nurlar kalbinizin mührünü kapattıktan hemen sonra kalbinizi %100 doldururlar. Bütün karanlıkları kapı dışarı ederler. Karanlıkları nefsin kalbinde tutabilecek olan küfür kelimesi oradan alınmıştır. Bu sebeple hiçbiri tutunamazlar. Hepsi kalbinizi terk ederler. Ve nefsinizin kalbine ulaşan rahmet, faz ve salavattan fazıllar, iman kelimesinin manyetik alanının tam tersi bir kutbun sahibidirler.
Bu sebeple nefsinizin kalbinde onlar iman kelimesi tarafından çekilip iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu toplanma nefsinizin kalbinde fazıllar, faziletlerin toplanması işlemi nefsinizin kalbini en güzel standartlara çevirir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya, dolmaya, dolmaya başlar. Bu dolan nur sadece faziletlerdir. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanır ve manyetik alan onları hiçbir zaman bırakmayacağı için orada kesin olarak kalır, yerleşir. Zikirden sonra nefsinizin kalbindeki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk etmek durumundadır. Zikriniz bittiği andan itibaren mührün üzerindeki baskı kalkacağı için mühür tekrar Rabbani kapıya yükselecektir. Ve o yükseldiği sürece nefsin kalbine dolan karanlıklar iman kelimesinin ne henüz yapışmayan, onun çekim alanına henüz giremeyen bütün faziletlerle beraber salavat nurlarını da kapı dışarı edecektir rahmetlerle birlikte. Ve sadece iman kelimesine yapışan nurlar kalpte kalacaktır. İşte bu yapışanların birikimi %1-2 derken %7'ye ulaşır. Nefse emmare tamamlanır. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman nefsi emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinin %100'ü eskiden Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, yasak ettiği fiilleri işlerken şimdi %7'si öyle yapmıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Bu arada ruhunuz ne olur? Ruhunuz, vücudunuzda bir rehine olan nefsinizin %7 tezkiye olmasıyla göğün birinci katına ulaşmak imkanının sahibi olur. Rehine, birinci gök katının kapısını açmıştır. Yapmış olduğu o güzel davranışla nefsin kalbini %7 temizlemesiyle. Aslında nefsimizin kalbinde biliyorsunuz ki daha evvel kazanılmış olan %2 rahmet de vardı. Biz şimdi faziletlerin değerlerine bakıyoruz. Birinci %7 fazilet birikimi gerçekleşti nefsinizin kalbinde. Ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaştı. Allah'a teslim olmak üzere ilk gök katına ulaştı. Orada secde eder. Diğer ruhlarla beraber ulaşır. Diğerleri ikinci ve daha yukarı katlara çıkabildiği halde o ruh çıkamaz. Sadece birinci gök katına ulaşabilir. Orada bekler. Diğerleri geri döndüğünde hep beraber gene ana dergaha ineceklerdir. Devrin imamının dergahına. Ve zikir artacaktır. Zikir arttıkça kişi daha çok Allah'a bağlanacaktır. Kalbi daha çok temizlenecektir. Zikir farzdır ve şarttır. Tasavvuf zikirsiz yaşanmaz. Başkalarına yardım, başkalarını mutlu etmekle de mutlu olabilirsiniz. Ama tasavvufu yaşayamazsınız. Tasavvuf ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimidir. Başkalarına iyilik etmek suretiyle bunu gerçekleştiremezsiniz. O iyiliği yaptığınız sürece mutlusunuz, ondan sonra mutsuz olursunuz. Stresten kurtulamazsınız. Öyleyse zikir konunun temelini, esasını teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Zikirsiz bir teslimler dizisi hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bunların hiçbirini zaten gerçekleştiremezsiniz. Ne oldu şimdi kişi? 14. basamaktan itibaren zikir yapmaya başladı. 107 nur birikiminde ruhu birinci gök katına ulaştı. Kişi daha çok zikir yapıyor. Ve yeni zikirlerle beraber
kalbindeki nur artıyor, artıyor, artıyor. İkinci bir %7 nur birikimi, %14. Ruhu rehininin ikinci gök katının kapısını açması sebebiyle ikinci gök katında ruhu. Nefsi levame, kıyamet suresi ikinci ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levameti, o levame nefse kasem ederim. Üçüncü defa %7 nur birikimi ruhu, üçüncü gök katında nefsi mülkime. Şems 8 fe elhama fücura ve takva, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Kişi Allah'tan ilham alıyor, ruhu da üçüncü gök katında. Teslime doğru ruh Allah'a doğru yaklaşıyor. Allah'a teslime doğru. Daha çok zikir, dördüncü gök katı nefsi mutmainne. Mutmain bir nefsten bahsediyor Allah Teala. Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü. Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Ve Rad 28. Ela bi zikrillahi tatmeinnül kulübü. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikirsiz bir mutmain olayı mümkün değildir. Mutmain olduğunuz yer göğün dördüncü katında olduğunuzu işaret eden bir temele ulaştırır sizi. Mutmain olduğunuz bu bir kilometre taşıdır. Artık Allah'ın verdiklerinin size yettiği ve sizi mutmain kıldığı kesinleşmiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye, Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz beşinci gök katında. Altıncı defa %7 nur birikimi ruhunuz altıncı gök katında, Allah da sizden razı oluyor. Radiyeten mardiye, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Fecr 28. Ve nihayet yedinci defa %7 nur birikimi ruhunuzun Allah'a ulaşması. Daha doğrusu Allah'ın ruhunuzu kendisine ulaştırması. Şura 13. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsiniz tezkiye olmuştur da Fatır 18'de. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Nefs tezkiyesi yapanların kalbi Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki nur birikimi 7 defa %7'dir. Fazilet birikimi %49'dur. Ondan evvel de huşuda %2 rahmet birikimi olmuştu. Nefsinizin kalbindeki karanlıklardan daha çok nur nefsinizin kalbine girmiştir. Nefsinizin kalbi %51 aydınlanmıştır. Afetlerden kurtulmuştur. Faziletlerle %51 doldurulmuştur. Afetler %100'den %49'a düşmüştür. Bu ilk tesliminizdir. Ruhunuzun Allah'a teslimi 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. Bu Allah'a ulaşmadır. 3. 7 basamak tamamlanmıştır. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Allah'ta kaybolacaktır. O zaman Allah'a teslim söz konusudur.
22. basamak. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın evliyası oldunuz. Ve velayet 7 kademede, 7 makamda oluşur. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ullelbab makamı, ihlas makamı, salah makamı. 7 tane makam. Kimin ruhu Allah'ın zatında yok olmuşsa, o kişi Allah'ın zatında yok olandır. Fena, fillah olandır. Allah'ın içinde fani olmuştur. Allah meaptır, sığınaktır. Ruh meaba sığınmıştır. Ve kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. İşte bu teslim Allah-u Teala Allah'a sarılmak olarak da değerlendiriyor Nisa 175'te. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetin içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah'a sarılmak, Allah'ın zatında yok olmak, meab olan, sığınak olan Allah'a sığınmak anlamına geliyor. Meaba sığınana, meaba sığınmış anlamına aynı kökten gelen evvab kelimesiyle hitap ediyor Kur'an-ı Kerim. Kaf suresinin 31-32. ayetlerinde diyor ki Allah Teala ve özlifetül cenneti lil muttakine gayri bahit hazamatu adüne likülli evvab. İşte vaad olunduğunuz şey bu cennettir diyor Allah Teala. Bütün evvab olanlar için, meaba sığınanlar için. Kim bunlar? Takva sahipleri, takva sahiplerine cennet uzak olmayarak yaklaştırılır diyor Allah Teala ve o insanlar Allah'a teslim olanlar, Allah'ın zatında yok olanlar. Öyleyse Allah'a teslim olma noktası. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a teslim olmuş, Allah'ın zatında yok olmuş. İşte o kişi evvaptır. Meaba sığınmıştır. Allah Teala Ali İmran 14'te diyor ki Vallahi indehu husnul meab. Allah'ın katında yemin olsun ki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Ruhunuz ait olduğu yere geri dönüyor. Üzerinize tam 12 defa farz kılınan bir hususu gerçekleştiriyorsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ediyorsunuz. Birinci tesliminiz. 4 teslimin birincisi 22. basamakta, yani 3. 7 basamağın birincisinde gerçekleştirilir. Daha evvelki 3 tane 7 basamak sadece ruhunuzun Allah'a ulaşması için geçtiğiniz 21 tane basamak idi. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. Gördüğünüz gibi 22. basamakta da ruhunuz Allah'a teslim oldu. Fena makamının sahibisiniz. Velayetin birinci makamı. Buraya kadar, 21. basamağa kadar ilim öğrendiniz. Buradan sonra 4 basamak, fena, beka, muhsinler ve züht makamlarında, züht ve muhsinler makamlarında ilim öğrenmeye devam edeceksiniz. Ama ilmin son noktası oradadır. İlim standartlarının zahire dayalı hüviyeti, ilmel yakin seviyesi 21. basamakta tamamlandı. 22. basamakta batına dönük cephesine
öğreneceksiniz ilmi. Fena makamında Kur'an'ın birinci ruhuna girersiniz. O güne kadar Kur'an'ın yalnız lafzı öğretildi size. 21. basamağa kadar Kur'an'ın lafzıyla amel edersiniz. 22. basamakta ruha girersiniz. Birinci ruh 22. basamaktadır. Fena makamı ikinci ruh beka makamında öğretilir. Üçüncü ruh züht makamında öğretilir. Dördüncü ruh muhsinler makamında öğretilir. Nefsinizin kalbindeki nur birikimi %51 idi Allah'a ulaştığınız zaman, fena makamında bu rakam %61'e kadar yükselir. 61'e ulaştığı zaman beka makamına geçersiniz, Kur'an'ın ikinci ruhuna. Orada Allah Teala size indi ilahi de bir taht verir. Beka makamının sahibi olursunuz. O tahtta Allah'ın indinde, Allah'ın huzurunda bir tahtın sahibi oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den öteye burada geçer. Ve burada Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince onlara Rablerin indinde selam yurdu vardır diyor Allah Teala. Tahtlar vardır diyor. O tahtlara sahip olur kişi ve zikri giderek artar. Artan zikir sebebiyle de nefsinin kalbindeki nurlar %61'in ötesine geçer. Yukarıya doğru devam ederken bir gün kişi bakar ki günün yarısından daha fazla zikretmeye başlamış. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için artan zikri bir gün günün yarısını aşmış. O zaman kişi nefsinin kalbinde %71'den fazla nur birikimine ulaştı demektir. Züht makamına geçti demektir. Allah Teala züht kelimesini Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde kullanıyor. Kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme az bir bedelle sattılar diyor Allah Teala. Az bir bedelle Yusuf'u satıyorlar. Kardeşleri ona karşı değer vermiyorlar. İşte kim zikirsizliğe karşı zahit ise o kişi Allah'a ispat etmiştir ki her gün günün yarısından daha fazla zikir yapıyor. Yani önem verdiği zikirdir, önem vermediği zikirsizliktir. Zikirsizliğe karşı kişi zahittir. Bunun manası o kişi dünyaya değil, zikre dönüktür. Dünyaya değil, Allah'a dönüktür. Her günde Allah'a ispat etmektedir böyle olduğunu. Burası züht makamıdır. Hala Kur'an-ı Kerim'in ilmel yakin kademesindesiniz ama fizik standartların ilmini değil, Kur'an-ı Kerim'in lafzını değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenen bir ilmel yakindesiniz. Aynel yakine henüz ulaşamadınız. Ama bu basamakların, bu dört basamağın herhangi birinde her an kalp gözünüz açılabilir, her an kalp kulağınız açılabilir ve alimken arif olabilirsiniz. İlim sahibiyken irfan sahibi olabilirsiniz. İrfana geçebilirsiniz. Çünkü artık Kur'an-ı Kerim'in ruhundasınız. Her an böyle bir noktaya ulaşmanız mümkündür. Ve bir gün kişinin nefsinin kalbindeki nurlar artan zikirle yarının çok ötesine geçtiğiniz bir zikir seviyesinde nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşacaktır. Bu noktadan itibaren artık şeytanın telkinleri size bir hiç gelecektir. Zaten günün yarısını aştıktan sonra zikriniz, şeytan artık size çok küçük bir standartta tesir etmek imkanının sahibidir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zamansa artık onun tesiri sahasından
çıktınız demektir. Daimi zikre ulaşmadınız ama nefsinizin kalbinde kalan %19 afet aslında ruhunuzun hasretlerini devreye soktuğumuz zaman %100 ruhunuzun hasretleri, %81 nefsinizin kalbindeki faziletler, %181 doğruyu emrediyor, yanlışı yasaklıyor. Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı istiyor, yasak ettiği fiilleri de yapmamanızı istiyor. Sadece %19'u karşı çıkıyor. Allah'ın emirlerine de karşı çıkıyor, yasaklarına da karşı çıkıyor. Ama fizik vücudunuz o noktada onları artık hiç kale almaz. Bu, Kur'an'ın ruhunun öğretilmesinin 4. safhasıdır. Burada fizik vücudunuz Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek teslim olur. Bu ikinci tesliminiz. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlamıştı. 21. basamakta tamamlandı. Ruhunuz Allah'a teslim oldu. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir rehineydi. Gene rehine olarak kalmaya devam ediyor. Ruhunuzun gök katlarındaki yolculuğu tamamlandı, Allah'a ulaştı. Allah'a ilk tesliminizi gerçekleştirdiniz. Ama fizik vücudunuz orada teslim olmadı. 22. basamakta, 23. basamakta, 24. basamakta ruh eğitimi gördünüz. 22. basamakta ruhunuz Allah'a teslim oldu. Beka makamının sahibi oldunuz, züht makamının sahibi oldunuz. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 4. velayet makamındasınız. Muhsinler makamı. Allah Teala buyuruyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudunuz 219 kalan, yani %9,5-10 civarında olan nefsinizin isyan eden faktörlerini, afetlerini hiç mi hiç dikkate almaz. Onlar artık onun umurunda bile değildir. Onlara hiçbir önem vermez. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Bu fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu mertebedir. İkinci tesliminiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hala ilmel yakinin hudutları içindesiniz ama maddi standartların değil, yani Kur'an-ı Kerim'in lafzının değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunun ilmini öğreniyorsunuz. 4 kademedir ruha girdiniz. Fena, beka, züht ve muhsinler kademelerinde 4 kademe Kur'an'ın ruhundasınız ve ilmel yakinin ruhunun ilmi standartlarının da sonuna ulaştınız. Ve zikriniz daimi zikre zaten çok yaklaştı ve bir gün daimi zikrin sahibi olursunuz. Ulul elbap olursunuz. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 190-191'de ulul elbap kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. İşte bu ulul elbap olmak standardı daimi zikirle mümkün olur. Daimi zikre ulaştığınız gün dik yokuşu açtınız. Orada artık
Nefsiniz de Allah'a teslim olacaktır. Ulu'l-Elbab makamında size sadece zemin katın sırları gösterilir. Bu sırlarla mücehhez olursunuz. Devrin imamının dergahındaki sırları gösterir Allah Teala. Kalbiniz daimi zikre ulaştıktan sonra böylece bir mertebe müzeyyen olur. Daha sonra Allah Teala o kişiye göğün bütün katlarını birer birer gösterecektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların özelliği. Ve bu özellikler boyunca kişi her katta nefsi bir mertebe müzeyyen olarak nefsinin kalbinin müzeyyen olması devam ettirilir. Neticede kişi 7 tane gök katının hepsini, 7. katın 7 tane alemini ve 7. alemin en üst noktasını indi ilahide sıdret-i müntahayı görür. Gördüğü zaman fena makamı da, gördüğü zaman nefsinin Allah'a teslimi de tamamlanmıştır. Ulu'l-Elbab makamında kişi ilmel yakini, ilmel yakinin ruhun anlatıldığı, ruhun öğretildiği, Kur'an-ı Kerim'in ruhuna ilim olarak yakin hasledildiği noktayı bitirmiştir. Daimi zikirde aynel yakinin sahibi olmuştur. Artık o kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkinci özellik. Kalp gözü açılmıştır. Üçüncü özellik. Kalp kulağı açılmıştır. Dördüncü özellik. Bu dört tane özellik, üç tane nihai vasıf şartına ulaştırır kişiyi. Kişi ehli tezekkür olmuştur, ehli hayır olmuştur ve hikmet ehli olmuştur. İşte böyle bir dizaynda kişinin ulaştığı bu standartlara dikkatle bakın. Burada kişi daimi zikre ulaştığı için, her saniye derecat kazandığı için, derecat kazanmaya da Allah Teala hayır adını verdiği için, derecat kaybetmeye şer diyor, derecat kazanmaya hayır diyor. Kişi hayır ehli olmuştur, ehli hayır olmuştur. Her an derecat kazanıyor. Kişi ehli tezekkür olmuştur, dilediği zaman Allah Teala ile konuşma imkanının sahibidir. Çünkü kalp kulağı açılmıştır, Allah'ın bütün söylediklerini işitebilmektedir. Allah'a sualler sorabilmektedir. O suallerin cevaplarını alabilmektedir. Ve kişi hikmet ehli olmuştur. Allah Teala ona Kur'an'ın lafzının ötesinde Kur'an'ın ruhunun da inceliklerini öğretmiştir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetin 28 tane basamaktan hangisine ait olduğunu, 28. basamaktaysa oradaki 28. basamaktaki 7 tane kademeden hangisine ait olduğunu o ayetin derhal kişi anlar. İşte böylece kişi hikmet sahibi olur. Hem hüküm sahibidir hem de hakemlik yaptığı zaman veya hakimlik yaptığı zaman adalete %100 uyan bir insandır. Çünkü o hüküm vermez, Allah'tan sorar, Allah'ın emrettiğini yapar. Burası aynel yakin kademesidir. Kişinin gaybi imanı tahkiki imana dönüşmüştür. Bu standartlar Allah'ın zatı hariç bütün kainatı kapsayacaktır. Ama bir kişi ihlas makamında sadece göğün 7 katının sırrına vakıf olur. İmanı gaybi imandan tahkiki imana
göğün 7 katı itibariyle yükselmiştir. Ve Sitret-i Münteha'yı gördüğü zaman Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet eder. Tahrim Suresi 8. ayet-i kerime. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasip olsun. Biz o zaman sizin günahlarınızı örteriz diyor Allah Teala. O zaman Allah nebileriyle beraber olanları utandırmayacaktır diyor. Resulleriyle beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler ve bize mağfiret et derler diyor. Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesi. Salah makamının 1., 2., 3., 4. mertebelerinin hepsini anlatıyor. İhlas makamının işareti Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesidir. 5. ayet-i kerimesidir. Ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefa ediyor Allah-u Teala. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini, Allah'ın dininde nefslerini ahsen kılmış. Nefslerini ahsen kelimesi kullanmıyor, halis kelimesini kullanıyor. Halis kılmış, muhlis kullar olmakla ve hanifler olarak bunu gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Burası İhlas makamı, muhlis olanların nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ederek yerine ruhun hasletlerinin eşidi olan faziletleri %100 nefsinin kalbine yerleştirmiş olan bir kişinin temsil edildiği nokta. İhlas makamı, nefsin kalbi halis olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi bir gün kendisine Sitret-i Münteha gösterilir ve tövbe-i nasuha davet edilir. Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar eden bu kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuhun sonucuna ulaştırılır ve tövbe-i nasuh salah makamından İhlas makamından salah makamına geçiş kapısıdır ve salah makamının da 1. mertebesini ifade eder. Kim tövbe-i nasuha davet edilmişse onun için ihlas makamı sona ermiştir. Salah makamına ulaşmıştır. Salah makamının 1. mertebesindedir. Bundan sonra ne olacaktır? Tahrim suresinin standartları oluşacaktır. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinin 1. mertebe, 1. kademesi salah makamının o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesi, tövbe-i nasuhunu gerçekleştirmesidir. 2. mertebesi Allah o kişinin 2. kademesi bütün mürşidine ulaştıktan sonraki günahlarını örter. 3. kademesi ona salah nurunu verir ve nurunu tamamlar. Başının üzerinde başka nur mu var? Evet. Devrin imamının ruhu başının üzerinde olduğu için o kişinin, onun üzerinde de salah nuru olduğu için kişi nuruyla beraber yürümektedir. Ama kendisinde de o nurun olmasını istiyor. Allah-u Teala'nın talebi var. Allah ona da salah nurunu teslim eder. Ve 4. mertebe, 4. kademe Allah-u Teala o kişinin o örttüğü günahlarını sevaba çevirir. Salah makamının 1., 2., 3. ve 4. kademeleri. Burada kişi irşada ulaşır. İşte 14'te sıralar bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi herkesi mutlaka irşada ulaşmaya Allah-u Teala'nın davet etmesidir, bunu emretmesidir. Ve burada kişi irşada ulaşır.
Diyor ki Allah Teala, ey sahabe, bininiz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin emirleriniz, o sizin taleplerinize uysaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Bu imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. Ve size isyanı, fıskı, küfrü, kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Salah makamının 4. kademesi. Ne kaldı geriye? İradenin Allah'a teslimi. Zaten nefsin kalbindeki bütün afetler bittiği için iradenin savaşacağı alanda düşmanı sıfırlanmıştır. Ve 8 mertebe bundan evvel, 4 mertebede burada müzeyyen olan nefsin kalbi artık iradeyi Allah'a teslim edebilecek olan özelliğin sahibi olmuştur. Allah Teala o kişinin iradesini alır ve kendi iradesine bağlar. Artık o kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Kendi başına karar verme yetkisi kendi talebi üzerine Allah Teala tarafından Allah'ın üzerine alınmıştır ve kişi irşat makamının sahibi olmuştur. Artık bu kişi kendi iradesiyle karar vermeyecektir. Allah ona her şeyi ard arda emredecektir. O da Allah Teala'dan aldığı emirleri gerçekleştirecektir sadece. Burada irşat makamının sahibi olan bu kişi başka insanların Allah yolunda irşat edilmesine artık vasıtadır. Allah Teala'dan emirleri almakta ve insanların irşadında görev yapmaktadır. Burası kişinin hakkül yakin takvasına sahip olduğu bir yerdir. Burada kişinin tahkik imanı tamamlanmıştır. Allah'ın zatı hariç bütün gök katları hakkında tahkik imanın sahibi olan bu kişi, Allah'ın zatı hakkındaki tahkik imanı da sahip olmuş ve tahkikini tamamlamıştır. Tahkik imanı tamamlanmıştır. Allah'ın mürşidi olmuştur. Allah onu irşada memur ve mevzun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin etmiştir. Kişi başkalarının suallerini onlardan alıp Allah'a ulaştırmakla vazifelidir. Sadece Allah'ın söylediklerini onlara söyleyecektir. Ve kendi iradesiyle hiçbir şey yapmayacağı için adaletten şaşması mümkün olmadığı cihetle Allah onu irşat makamına ulaştırmıştır. Bu makamın üzerinde, salah makamının bu 5. mertebesinin üzerinde her kavimdeki resuller vardır. 6. mertebe. Onların da üzerinde sadece devrin imamı vardır. Salah makamının 7. ve son mertebesi. İşte sevgili kardeşlerim, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman teslimler konusu sizin için tamamlanmıştır. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu mertebeye ulaşmıştı. Ve bir hakkın takvanın, tahkiki imanın sahibi olmuşlardı. Ruhlarını da beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerdi. Burası hakkül yakin kademesidir. İlmel yakini 25. basamakta tamamlıyor kişi. Aynel yakini 27. basamakta. 28. basamağın 4. kademesinde tamamlıyor. Hakkül yakini 28. basamağın 5. kademesinde elde ediyor. Ve bir hakkın takvanın hakkül yakin takvasının sahibi oluyor. Ve bütün sırlar kalkıyor. Kişinin tahkiki imanı tamamlanıyor. Üzerindeki nimet en üst mertebede tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Kur'an 4 tane teslimden ibarettir ve 7 safhada gerçekleşir. Allah-u Teala'nın hepinizi bu 4 teslimi gerçekleştirme noktasına ulaştırmasını,
bir hakkın takvanın sahibi olmanızı, tahkiki imanın sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Nefsinizin kalbi, karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi, aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için temsil ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınızda negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi. Yani sizi enterese eden, ilginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok, daha çok, daha çok para kazanmak değil. Para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef ittihad edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç mu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına ona sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman bir Allah için çalışan, iki nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. Daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışılması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar Allah için olanlar, onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar. Başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah-u Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak, en güzel standartlarda çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır, yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki itaat mevkiidir. Nefsinizde afetler olduğu sürece hangi müessesenin tesiri altında kalabilirsiniz? İsyan. O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman itaat hasletinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat. Öyleyse isyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasreti arasında dengeyi oturtun. Birbirinin zıttı olan iki faktör. Birisi nefsinizin afetidir, isyan. Birisi ruhunuzun hasretidir, itaat. Ne zaman itaatı lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, bunun manası artık Allah içinsiniz. İtaatın üst hududu nedir? Üst hududu daimi zikirdir. Yani zamanınızı harcama standartlarından bahsediyoruz. Allah Teala her saniye Allah'ı zikretmenizi istiyor. O MP3'leri onun için aldınız. Kulağınıza takacaksınız. Onu hiç çıkarmayacaksınız. Daimi zikirde olmayacaksınız ama daimi zikirde gibi kabul edecek Allah Teala sizi. Neden? Çünkü o kulağınızda, gece de kulağınızda, gündüz de kulağınızda ve hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. İçinizdeki ses, kulağınızdaki ses, o ses. Siz neyi öğreneceksiniz? Adım adım içinizdeki bir sesi harekete geçirerek ona ayak uydurmayı öğreneceksiniz. Ve bir süre sonra bunu tamamlayacaksınız. Artık kulağınızdaki ses devam ederken kalbinizdeki ses de devam edecek. Allah, Allah, Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. Dikkat edin, eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ruhunuzun hasletlerine. O zaman siz nefsinizin afetlerini faziletler haline getirirseniz daimi zikrin neticesinde ne olacaktır? Nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Her afetin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolacaktır. İşte Allah Teala'nın faziletliler dediği insanlar onlardır. Tekamüle ermiş olan insanlar, fazilet sahipleri. Fazilet sahiplerinin manası fazlın sahipleri. Nefslerinin kalbi Allah'ın nurları dolu olanlar. Hasletleri nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı çıkar ve yasaklarını yapmak ister. Bu nefsinizin afetleridir. İkincisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek ister. Bu ruhunuzun hasletleri. Peki ne yaptınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri fazıllar haline getirdiniz. Yani artık nefsiniz de Allah'ın bütün taleplerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz evvelden de öyleydi. Ama nefsinizin bu hale gelmesine sizin daimi zikre ulaşmanız sebebiyet verdi. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz.

ve bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin. Ve şükrünüzün kabul edilmesi için gereken standartların sahibi olmaya çalışın. Nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinin yarısının aydınlanmasını sağlar. Nefs tasfiyesi nefsinizin kalbinin %100 aydınlanmasını sağlar. Böylece aydınlanma müessesesi tamamlandığı zaman siz o MP3'ün söylediği bütün Allah kelimelerinde şuradan kalbinizden bir sesle ona iştirak edensiniz. Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaşamazsınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Gene nefsinizin afetleri yok olduğu için. İşte bu sebeple isyanın yerini %100 itaat almışlar. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak ve siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın. Hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem, 7.'si de Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah-u Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz. O renkte. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa o Allah'ın kendisini mutlu etmek için önerdiği temel kavramlara itaat etmeyendir. İtaat etmiyorsa kendi mezarını kendisi kodar. Mutsuzluk mezarı. Herkes mutsuz olarak hayata başlar. Mutluluğu yakalayacak olan başkaları değildir, sizsiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Bunun için de yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emirlerine itaat ve şükrün sahibi olmak. Sadece onlar şükrün sahibidir. Emirlere itaat edenler. O itaatın muhtevası sizi adım adım mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına taşıyacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah-u Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden
bu söylediklerinizi anlayamadım.

0: olduğunu anlayamayacak hale geleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi şöyle noktalamak istiyoruz. Allah sizi mutlu olasınız diye yarattı. Eğer onun size gösterdiği mutluluk hedefinde verilen emirlere icabet etmiyorsanız, bu isyanın tabii neticesi olarak siz mutsuz bir insan olursunuz. Farkına varsanız da varmasanız da kendi mutluluğunuzun mimarının kendiniz olduğunu göreceksiniz. Allah'ın pozitif yardımını pozitif istikametteki attığınız adımlarda yakalayacaksınız. Negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler.
1: Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Sıratallezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim velezzalim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'ın huzurunda hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere birlikteyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayne ait olduğu standartlarda hep Allah'a şükretmenin bir vasıtası olarak düşünüyorum. Yüce Rabbimiz bizlere çok şeyler nasip kılmış. Artık sizlerin hepinize ulaşmak gibi bir imkanın sahibi kılındık Yüce Rabbimiz tarafından. Artık camimizden yayın yapmaya başladık. Burada bir sütüdyomuz var. Ama bütün gayretlerimize rağmen ses biçimi konusunda başarılı olamadık. Çok başarılı olamadık. Ve caddenin hemen kenarında olan camimiz henüz sesleri alıyor. İnşallah sizi rahatsız edecek seviyede ses değildir. Kaldı ki yarın inşallah yeni mikrofon sistemlerini devreye sokmayı düşünüyoruz. Ki dışarıdan gelecek olan sesleri elimine edecek olan bir mikrofon türü. Şimdi bunlar detay sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Asıl olansa sizlersiniz. Asıl olansa sizin mutluluğunuz. Öyleyse Allah'ın mutluluk konusundaki öğretisi asıldır. İşte bu öğretinin bir bölümü hidayet ve dalalet konusuna dayalı. Bugün konumuz hidayet ve dalalet. Sevgili kardeşlerim, hidayet bir insanın Allah'a teslimini ifade eder. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşım. Allah'ın zatında yok olmakla ve bu suretle Allah'a teslim olmakla gerçekleşir. Allah Teala ruhumuzun hidayetini şöyle anlatıyor Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse hidayet Allah'a ulaşmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. En güzel standartlarda Allah'a ulaşmak. İşte Bakara Suresinin 120. ayet kerimesi. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o elbida hidayettir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzel olacağı bir ortam içerisinde sizlerle birlikte olmak, bu saadeti paylaşabilmek, size televizyonların ve bilgisayarların ekranlarından ulaşmak gibi bir büyük bahtiyarlık. İşte bugün yine böyle bir bahtiyarlığı, mutluluğu yaşamak için bir aradayız. Öyleyse demek ki ruhumuzun hidayeti Allah'ın zatına ulaşmaktır. Böylece Allah'a ruhumuzun teslim olmasıdır. Biz insanlar üç tane vücutla yaratılmışız. Bir nefsimiz var. Bir ruhumuz var. Bir de fizik vücudumuz var. Fizik vücudumuzu hepiniz biliyorsunuz. İşte bu vücut. Nefsinizi de hepiniz biliyorsunuz. Geceleri rüya görürsünüz. Bu rüyayı gördüğünüz sürece aklınız nefsinize kumanda eder ve nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrılmıştır. İşte o vücudunuzda hepiniz binlerce defa gördünüz nefsiniz. Ama çok büyük bir kısmınız ruhunuzu hiç görmediniz. Ne zaman Allah Teala size zemin katın ana dergahını gösterirse orada ruhları göreceksiniz. Ne zaman göklerin birinci katını gösterirse orada da ruhları göreceksiniz. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katta hep seyrisülük yapan, Allah'a doğru yaklaşan ruhlar söz konusudur. Saflar halinde yükselen her katta belli işlemleri yapan ruhlar. O da ruhunuz. İşte ruhun hidayetinden bahsettik. Ruhumuzun hidayeti Allah'a ulaşmak. Hepinizin ruhu Allah'a ezelde biz ölmeden evvel geri dönmek üzere, Allah'a sığınmak üzere Allah'a söz vermişiz. Bu sözümüzün adı misak. Misakimiz ruhumuzun bize ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Fizik vücutlarımız da Allah'a ahd vermiş. Misakımıza gelin beraberce bakalım. Rad 20 ve 21'de Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْسَاقَ. Onlar Allah'ın ahdini, yani ruhlarının da, leşlerinin de, fizik vücutlarının da, iradelerinin de Allah'a teslimini gerçekleştirdiler diyor. Ve misaklerini nakşetmediler, bozmadılar diyor Allah Teala. Sonra da misakimizin ne olduğunu anlatıyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırdılar. Öyleyse misakimiz ruhumuzun Allah'a ve medene ulaştırılması. ulaştırıldığı zaman ruhumuz misakini yerine getirmiş oluyor. Allah'a verdiği yemini gerçekleştirmiş oluyor. Allah'a teslim olmuş oluyor. Fizik vücudumuz için hidayet, fizik vücudumuzun muhsinlerden olması halinde tecelli eder. Fizik vücudumuz Allah'ı şeytana kullanmaktan kurtulup Allah'a kullanmak konusunda Allah'a ahd vermiş. Allah Teala buyuruyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'en en la tabidu şeytane innehu lekum azmin mübin ve eyni muzun ya razı asrat müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye, şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. İşte Allah'a verdiğimiz ahd, şeytana kul olmaktan kurtulup, yani şeytanın emirlerini dinlemekten kurtulup, Allah'a kul olmak, yani Allah'ın emirlerini gerçekleştirecek bir hüviyet kazanmak. Ve ne zaman fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, o zaman fizik vücudumuzda ve içimizde Allah'a teslim olur, hidayete erer. Peki şeytana kul olmaktan kurtulmak fizik vücudumuz için bir hidayet midir? Evet, hidayettir. İşte Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Biz bütün kavimlerde Resuller kâs ederiz. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edelim diye, Allah'a kul olsunlar diye diyor Allah Teala. Sonra ne buyuruyor Allah Teala? Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Yani Resul'e tabi olup hidayete ermişler. Yani fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarmışlar. Allah'a kurtulmuşlar. Bir kısmının sebeplerine dalalet hak oldu buyuruyor Allah-u Teala. Allah hidayete erememiş olanlar. Ama görüyoruz ki fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmaktır. Nefsimizin hidayetine gelince bu nefsimizi tasfiye etmek. Önce tezkiye etmek, sonra da tasfiye etmek. Nefs tezkiyesi diye bir olayda nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıracağız. Bu nurlar bir muhteva kazanacak. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine aminu aleyküm enfiseküm. Ey amin olanlar, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek ve tasfiye etmek üzerinize borçtur. La yedülüküm mendalle izat edeytüm buyuruyor Allah Teala. Siz ne zaman nefsinizin tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olursanız, o zaman dalaleti olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. İşte hidayetin ve zelaletin beraberce muhteva kazandığı bir ayet Maide 105. Hidayeti olanlar ve zelaleti olanlar. Beyti nefsimizin, hidayeti nefsimizin tezkiyesi ve tasfiyesi. İşte hidayet müessesesinin başlangıç noktasına baktığımız zaman önce Allah-u Teala'nın bizi seçtiğini görüyoruz. Eğer kalbimizde hayır gördüyse Allah-u Teala mutlaka seçecektir. Seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onları kendisine ulaştıracaktır. Şura 13'te buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırır, yani hidayete erdirir diyor Allah-u Teala. Öyleyse İnsanoğlunun hidayete ermesi söz konusu. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Hidayet müessesesine ait olduğu standartlarda yerli yerine oturtursak üç tane hidayetin ruhumuzla ve içimizle ve nefsimizle alakalı olduğunu, dördüncüsünün ise irademizle alakalı olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala ezelde hepimize vasiyet ediyor ki ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmeliyiz. Ruh, Allah'ın ahdidir. Bizim ahdimiz değil, Allah'ın ahdi. Bizim ahdimiz, insanların ahdi, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek. Buna ahd diyor Kur'an-ı Kerim. Ama Allah'ın ahdi, bunların hepsi. Ruhumuzun da, beçimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslim. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 10 tane ihsan verir. Bu 10 tane ihsan Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona hepsine muhakkak verir. Ne yapar? Rahim esasıyla tecelliye başlar. Gözlerimizdeki icab-ı mesureyi alır. Kulaklarımızdaki vakrayı alır. Kalbimizdeki ekinleti alır, yerine kalbimize ihbat koyar. 5 tane ihsan. Arkasından da kalbimize ulaşır ve kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürür. 7 ihsan. Ve bundan sonra hemen göğsümüzden kalbimize Allah'ın nurlarının girmesi için bir nur yolu açar. Çünkü

Bu olay, biz Allah'a ulaşmayı dinledikten sonraki birkaç dakika içinde tamamlanır. 8 tane insanı, bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan, ki Allah Teala o kişi dilediği anda bunu işitir, bilir ve görür. Dedikleri andan itibaren birkaç dakika içinde bu olayların hepsi tahakkuk eder. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda bütün insanlar Eşit makamına ulaşmak için hazır hale gelmişlerdir. Huşiye ulaşırlar. Kalplerinde %2 rahmet birikimiyle ve Eşit makamına ulaşıp önünde tövbe ettikleri zaman yeni bir hayat başlar onlar için. Sevgili sunum. Bu kişi bu noktadan itibaren hidayet üzere olur. Allah'ın birinci nimeti başımızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi, ikinci nimeti kalbimizin mührünü açması, üçüncü nimeti kalbimizin içindeki küfür kelimesini kapı dışarı etmesi, dördüncü nimeti kalbimizin içine iman kelimesini yazmasıdır. Böylece kalbine iman yazılan, gerçek anlamda kalbi de mümin olmuş bir kişi oluruz. Ondan evvel sadece dilimizle Allah'a inandığımızı söyleriz, mümin olduğumuzu söyleriz. Bu sadece bir iddiadır. Çünkü kalbimiz mümin olmadıkça Allah Teala bizi mümin standartlarında görmüyor. Ve kalbimizin içine Allah'a imanı yazıyor, mümin oluyoruz. Bir nur kalbimizin içine bir nur koyuyor Allah Teala iman nuru. Sonra mı? Sonra bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Furkan suresinin 70. ayet kerimesi gereğince. Ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Furkan 70'te kim tövbe eder de mümin olursa ve amel-i salihat yaparsa, nefsi ıslah edici amellerde bulunursa, nefs tezkiyesi yaparsa, diyor Allah-u Teala, biz diyor onların bütün günahlarını sevaba çeviririz. Burada nefs tezkiyesi başlamıştır. Nefsimizin hidayeti başlamıştır. Aynı anda ruhumuz vücudumuzdan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Nebe Suresi 39. ayet-i kerime Zalikel yevmül hakkı Femen şa'it taze ila Rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi Allah'a ulaştıran yolu yani sırat-ı müstakimi yol itaat eder. Kim Allah'a ulaşıp sığınırsa Allah o kişi için sığınak olur. Meaba olur diyor Allah Teala. Ruhumuz Allah'a doğru hidayet üzere bir yolculuğa çıkıyor, hidayete ermek için. İşte bu ruhumuzun hidayete adım attığı nokta, 10 tane ihsanla bir kişinin Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşması ve önünde diz çöküp tövbe etmesiyle gerçekleşir. Sonra mı ne olur? Sonra o kişi için farklı bir sonuç vücuda gelecektir. Tezkiyesinin başladığı bir ortam. Kişi zikir yapacaktır. Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat partikülleri göğsüne gelecektir. Oradan açılan yolu takip ederek kalbe ulaşacaktır. Kalbin Allah Teala tarafından açılmış olan mührünün üzerine baskı yapan bu üç grup nur, mührü kalbin alt boyutuna doğru gidecektir. Ve
kalbin alt boyutuna ulaşan nur orada nurlar mührü oraya ulaştıracaktır. Mühür zulmani kapıyı mühürleyecektir. Artık şeytanın karanlıklarını zikir boyunca, yani üç tane nurun baskısı o mühürün üzerine devam ettiği sürece şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine ulaşması mümkün değildir. Nefsimizin kalbi pırıl pırıl Allah'ın nurlarıyla birkaç dakikada dolar. Zikir yaptığımız sürece öyle kalır. Ama nefsimizin kalbinde kalıcı nurlar %1, %2 derken %7'ye kadar ulaşır. Burası nefse emmane noktasıdır. Öyleyse nefsimizin kalbindeki nurların hidayetimize, nefsimizin hidayetine sebebiyet verirken takip ettikleri bir yüzdeler sistemi var. Başlangıçtan itibaren ilk %7 nur birikimiyle nefsimiz nefse emare noktasına ulaşır. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime gereğince. Bu %7'nin birikimini biz gerçekleştirinceye kadar vücudumuzun ayrılan ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar yükselir. Orada secde eder. Ruhumuz da hidayete aynı anda başlamıştır. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruhumuz da Allah'a doğru yola çıkmış ve ilk %7 nur birikimiyle 15.000 zikirle ifade edilir bu. Nefsimiz birinci gök katına ulaşmıştır. Nefsimizin hidayeti birinci kademededir. Ruhumuzun hidayeti de öyle. Birinci gök katına ruhumuz ulaşmıştır. Fizik vücudumuzda ne olmuştur? Fizik vücudumuzda nefsimizin kalbindeki afetler %7 azaldığı için nasıl azalmıştır? Kalbimize gelen rahmet, fazl ve selavat partiküllerinden fazılları İman kelimesinin çekim gücü tutar, kendisine çeker ve yapıştırır. Nefsimizin kalbinde böylece nur birikimi başlar. İşte bu nur birikiminin oluştuğu noktada nefs tezkiyesi başlamış olur. %7 nur birikimiyle nefsi emare takip eder. İkinci defa bir %7 nur birikimi nefsi levvame. Ruhumuz ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime. Ruhumuz üçüncü gök katında. Allah'tan ilham almaya başlarız. Bu arada fizik vücudumuz nefsin kalbindeki afetler %7 azaldıkça şeytanın o insanın nefsinin kalbindeki afetler üzerine hakimiyeti afetler yok oldukça azalır. İşte nefsimizin kalbinde 3 defa %7'lik afet azalması olmuştur. Şeytanın hakimiyeti de %100'den %79'a düşmüştür. Ve devam edersek eğer yolumuza, ki böyle bir noktada kimse yolundan vazgeçmez, Allah onu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Kişi görevlerini severek yapmaktadır. Ve böylece 4. defa %7 nur hükmü nefs-i mutmainne, 5. defa %7 nur hükmü nefs-i radiye, Allah'tan razı olma, mutmainne tatmin olmak demek. 6. defa %7 nur birikimi nefsi var diye Allah'ın da bizden razı olduğu nokta. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda hepimiz için söz konusu olan ruhumuzu Allah'a ulaştırmak.
Yedinci defa izlediğinin birikimiyle nefsimizin kalbinde huşuya ulaştığımız zaman kazandığımız %2 rahmet birikimiyle %49 fazilet, %2 de rahmetten oluşan %51'lik bir nur birikimi vücuda gelir. Bu demektir ki şeytanın hakimiyeti artık nurlara geçmiştir. Çünkü nefsimizin kalbine şeytan eskiden nefsimizin kalbi %100 afetlerden oluşuyorken nefsimizin kalbine şeytan %100 hakimdi. Ama bu noktadan itibaren artık şeytan nefsimizin kalbine %100 hakim değil. %50'nin altına düşmüş hakimiyeti, %49'a inmiş. Fizik vücudumuzda %51 oranında şeytanı kullanmaktan kurtulmuş. Öyleyse ruhumuz ne olur? Yedinci gökkatına ulaşan ruhumuz, yedi defa %7'nin birikimiyle, yedinci kata ulaştıktan sonra yedi tane alemi soldan sağa doğru geçecekler. Sitedimin tayı ulaşacaklar. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaklar. Ve Allah'ın zatında kaybolacaktır. Yok olacaktır. İşte ne zaman nefsimiz Allah'ın zatına ulaşırsa, Allah'ın zatında yok olursa, ifna olursa, bu noktadan itibaren biz Allah'ın evliyası oluruz. Ve ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'a verdiği misaki tamamlamıştır. Ruhumuz hidayete ermiştir. Fizik vücudumuzun hidayete ermesi daha tamamlanmamıştır. Nefsimizin kalbindeki nurlar birinci velayet makamında, fena filan makamında %51'den 61'e kadar devam eder. %61'e ulaştığımız zaman Allah-u Teala yeni bir ruhumuzu vücuda getirip ona indi ilahiyle bir taht ihsan eder. Beka makamının sahibi olur kişi. Kalpteki nurlar %71'e kadar bu makamda devam eder. Ne zaman bir kişi günün yarısından daha fazla zikre başlarsa o artık beka makamını aşmıştır. Züht makamının sahibi olmuştur. Zahit olmuştur. Nefsin kalbindeki nurlar burada %71'den 81'e kadar çoğalır. Kişinin zikrinin günün yarısını aştığı bu noktada nefsinin kalbindeki nurlar 81'e ulaştığında fizik vücudumuzda Allah'a teslim olur. Yani Allah'a kul olur. Yani hidayete erer. 25. basamakta fizik vücudumuz hidayete ermiştir. Bütün sahabe hidayete ermiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırarak Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Zümer 18. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Sonra fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini, fizik vücutlarını da hidayet erdirdiklerini görüyoruz. Ali İmran 20. Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi, meçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Yirmi altıncı basamakta daimi zikrin sahibi oluruz. Zemin kat gösterilir, kalp gözümüz açılır, kalp kulağımız açılır. Nefsimizin bütün hafetleri daimi zikre sebebiyle yok olur. Nefsimiz hadis olmak noktasına ulaşmıştır. Ve ne zaman
birinci kat gösterilirse, bu noktada artık ihlas makamındayız. Bu noktada nefsimizi de Allah'a teslim etmiş oluyoruz. 27. basamak, ihlas makamı, nefsimizi Allah'a teslim et. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bakara 136 bunun kesinleştiğini söylüyor. Ey sahabe deyiniz ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Allah'a asıl ifadesiyle nefsimizi teslim ederiz. Böylece öyle bir noktaya ulaşıyorsunuz ki nefsinizin kalbinde hiç muhabbet kalmıyor ve nefsiniz de Allah'a teslim oluyor. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu kesin, nefsimizin Allah'a teslim olduğu kesin. Eğer sahabe olsaydık bütün teslimler tamamlanmıştı. Öyleyse sahabe ruhlarını hidayete erdirmişler, fizik vücuttan hidayete erdirmişler, nefslerini de hidayete erdirmişler. O kadar mı? Hayır. İradelerini de Allah'a teslim edip hidayete erdiklerini görüyoruz. Kim 5 mertebede daha nefsinin kalbini müzeyyen kılarsa o kişi irşada ulaşır ve bir hakkın takma için iradesini de Allah'a teslim etmek için huzur hale gelir. İradesini Allah'a teslim ettiği an bir hakkın takma sahibidir. Artık irade de hidayete ulaşmıştır. O kişi Allah-u Teala'dan devamlı emirler alan ve bu emirleri yerine getiren bir mümkündür. Ve irade Allah'ın vasiyeti gereği Allah'a teslim olmuştur. İrade Allah'ın ahdi gereği Allah'a teslim olmuştur. Böylece ruhumuzu hidayete erdirmiş oluruz. Bir, 22. basamak. Fizik vücudumuzu hidayet erdirmiş oluruz. İkinci hidayet, 25. basamak. Nefsimizi hidayet erdirmiş oluruz. Üçüncü hidayet, 27. basamak. Ve irademizi hidayet erdirmiş oluruz. 28. basamağın 5. mertebesi. Böylece bir insan için hidayetler tamamlanır. İşte hidayetin bu standartları söz konusu ve insanın bütün tekamülü iradesinin teslimine kadar devam eder. Ondan sonra o kişi iradesini de Allah'a teslim ettikten sonra Salah makamının hakul yakın takva kademesinde bir hakkın takva kademesinde Allah'a iradesini de teslim etmiş bir yapıya ulaşır. Böylece hidayetler tahakkuk etmiştir. Öyleyse şu hidayetin başlangıç noktasına bakalım. Nerede başlıyor? Hidayetin başlangıç noktası 14. basamaktadır. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktada sadece imajiner bir hayali hidayet söz konusudur. Mürşidine ulaştığı noktada gerçek hidayetin başlangıç noktasına ulaşan kişi
Doğu açısından da, bekçi açısından da, fizik yani fizik bir doğu açısından da, nefsi açısından da. Ne zaman ki ruhunu, veçini ve nefsini Allah'a teslim eder, bu üç tane vücuda ait ruha, veçe ve nefse ait sırat-ı müstakimler tamamlandığı zaman üçünün de ayrı sırat-ı müstakimi söz konusudur. Ancak ondan sonra irademizin sırat-ı müstakimi söz konusu olur ve irademiz de Allah'a teslim olur. Bir yolu takip ederek değil, bir imajiner yol üzerinde, kemal derecelerin yolu üzerinde kemale ererek. Olgunlaşarak. İşte böyle bir izahiden derecelerin açısından durumu nedir diye bakarsak şunu görüyoruz ki doğuştan itibaren bütün insanlar dalalettedir. Ve Allah Teala Duhan Suresinin 7. ayet-i kerimesinde seni dalalette bulduk da hidayete erdirmedik mi diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Peygamberler de dahil olmak üzere hiç kimse dalaletten beri değildir. Herkes dalalet üzere doğar. Herkesin kalbinde küfür kelimesi yazılıdır ve herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Bir insan Allah-u Teala tarafından seçildiği noktanın içerisinde seçilmiş olmasına rağmen hala uzak dalalettedir. İşte Allah-u Teala Nisa 167'de diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلِ ذَلَالًا بَع۪يدًا. Onlar kafirlerdir. Ve başka insanları da Allah'ın yoluna girmekten men ederler. Başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani olurlar. Onlar uzak bir delalet içindedirler diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir uzak delalet var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar Allah-u Teala tarafından seçilmiş olsalar da hep uzak delaletin içindedirler. Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar. İşte böyle bir standartta sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, uzak delaletin yok olduğu nokta kişinin üçüncü basamakta olmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde geçerlidir. Allah-u Teala insanlardan kalplerinde maraz olmayanları, kalplerinde zevk olmayanları, kalplerinde hayır gördüklerini seçer. Bu seçtiklerinin bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler ama seçilenlerin büyük kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı diler. Dileyen insan artık uzak dalalette değildir. Neden? Çünkü Allah Teala birkaç dakika içinde ona tam 8 tane ihsanda bulunacak ve onu hidayete 8 adım yaklaştıracaktır. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren hidayete ulaşması 10 adım ifade eder. 8 adımı sağlayacak olan ihsanlarını Allah-u Teala 2-3 dakika içinde o kişiye derhal ulaştırır. Kişinin hidayete ulaşması için sadece 2 adımı kalır. Birinde birazcık zikir yaparsa nefsinin kalbinde %2'nin birikimi oluşacaktır. %2 rahmet birikimi. Kişi bir adım kalacaktır hidayetine.
Ve neticede Allah-u Teala ona o kişinin talebi üzerine mürşidini gösterecektir hacet namazı kıldığında. Ve kişi ona mutlaka içinden gelen büyük bir şevkle ulaşacaktır. Önde de çıkıp tövbe edecektir. Bu nokta dalaletten kurtulup hidayete ulaşma noktasıdır. Tabiiyet dalaletten kurtuluşun kesin işaretini taşır. Tabiiyet yoksa dalalet devam eder. Tabiiyet yoksa tabiiyet olana kadar herkes dalalettedir. İşte delalet meselesi mürşidine ulaşmayan, tabi olmayan herkes için ne yazık ki geçerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse yakın delalette olanlar, delaletleri bitmek üzere olan insanlar, onlara baktığımız zaman onların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Bu kişileri ise Allah-u Teala hidayete erdirmek konusunda kesin söz vermiş. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka hidayete erdiririm. Mutlaka kendime ulaştırırım diyor. İşte Allah-u Teala bu konuda söz vermiş, mutlaka sözünü yerine getiriyor. İşte böyle olan insanların cenneti görecekleri, bakınız nasıl ifade edilmiş, Bencil 27, 28, 29, 30. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ilâ rabbiki radiyeten radiyye fethuli fi ibadî vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtul, kulların arasına gir. Ve cennetime gir. Ne olmuş? Nefs tezkiye olmuş. Ruh, Allah'a ulaşıp teslim olmuş. Fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuş. Allah'ın kullarının arasına girmiş ve o kişi cennete girmeye ehil olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala diyor ki Ali İmran 76'da o kişi ki Allah'a olan yeminini ve ahdini yerine getirmez, onların ahirette bir nasibi yoktur. Ama kim ahd-i misakini yerine getirirse, Allah'a verdiği misak ve ahdi gerçekleştirirse, onlar takva sahipleridir diyor Allah-u Teala. Ve aynı surenin 5. ayet-i kerimesi takva sahiplerinin gidecekleri yer cennet oluyor. 198. ayet-i kerimesi gene aynı şeyi söylüyor. Öyleyse bir kişinin hidayet üzere olabilmesi için ana şart mutlaka mürşide tabiiyettir. Tabiiyet yoksa hidayet yoktur. İşte 10 ayet-i kerime. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 10 ayet-i kerimede bir kişi mürşidine tabi olmadıkça, hidayetçiye tabi olmadıkça onun hidayete eremeyeceğini, dalalete kalacağını söylemiş. Bir, Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, yani sana tabi olmazlarsa, bil ki o sana tabi olmayanlar nefslerine tabi olanlardır. Nefslerinin afetlerine tabi olanlardır, hevalarına tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah.
Teala. Demek ki tabi olmayan kesin ve açık bir şekilde dalalette. İkinci ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalalete kurtulurlar. Şakide olmazlar. Kimden kurtuluyormuş? Hidayetçiye tabi olanlar. Üçüncü ayeti kerime. Fecr 28. Affedersin. Keyf. Suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki men yehdillahi felhüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşidan. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalalette kalmışsa onlar için bir veli mürşid bulunmaz. Yani onları dalaletten kurtaracak olan bir veli mürşid bulunmaz. Onlar o veli mürşide tabi olmadıkları için, buna layık olmadıkları için aramamışlardır. Mürşidini Allah'tan istememişlerdir. Allah da onlara mürşid tabi etmemiştir. Tabi olmamışlardır. Dördüncü ayet-i kerime. Câsiye 23. Habibim o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri, yani Kasas suresinin 55. ayet-i kerime, 50. ayet-i kerimesinde olduğu gibi nefslerinin afetlerine, hevalarına tabi olanları görüyor musun diyor Allah Teala. Hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani hevalarına tabi olanları, yani Kasas 50'ye göre hidayetçiye tabi olmayanları görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. İlim üzerine dalalette bırakır. Bu ilmin faydasız ilim olduğunu görüyoruz. Öyleyse kim bu insanlar? Hidayetçiye tabi olmayanlar. Dalalette kalıyorlar. Onların kaderi mühürlüdür diyor Allah Teala. Yani kalplerinde küfür yazdığı da kesinleşmiş oluyor. Beşinci ayet-i kerime Cuma suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde ümmiler arasında Resul beyaz ederiz. O kavimlerdekini Allah'ın ayetlerini okusunlar diye. Bir, onların nefslerini tezkiye etsinler diye. İki, onlara kitap öğretsinler diye. Üç, onlara hikmet öğretsinler diye. Dört, bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Âl-i İmrân 164, 6. ayet-i kerime. Gene Allah Teala Resullerden bahsediyor. Onlara kitap okuyan, onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, onların nefslerini tezkiye eden, onlara kitap öğreten, onlara hikmet öğreten, bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah Teala. Altıncı ayet-i kerime. Dalalet ayetlerinin altıncısı. Yedincisi Ahkâf 32. Allah Teala diyor ki o hidayetçilere tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ın yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar diyor. Oysa ki onların da
Onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamazlar. Onlar hidayetçilere tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. Net ve açık hidayetçilere tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Enâre suresi 36. ayet-i kerime 8. ayet oluyor. Dalalet ayetlerinin 8.'si. Biz bütün kavimlerden Resul davet ederiz. O kavimlerde olanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayet

23. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Zâlike hüdallâhi yühti men yeşâyû ve men yüldir felâh tecidelehu veliyen müşhidâ. Allah Teala diyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bu indirdiği nurlarla kullarından dilediklerine hidayetler verir. Kim de delaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Bir hidayetçi yoktur. Neden? Onlar hidayete ermek istememişlerdir. Allah Teala onlara hidayetçi tahsis etmemiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun bir müşidi, Allah Teala tarafından tayin edilmiş bir müşidi vardır. Mutlaka ona ulaşması söz konusudur. Ve 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini dalalete bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Yani Allah'a isyan edenler için hidayetçi yoktur. Kim isyan edenler? Allah'a ulaşmayı hem dilemeyenler hem de dileyenlere mani olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki 10 ayet-i kerime bir insan irşat makamına tabi olmadığı takdirde onun hidayette olduğunu söylüyor. İşte Fatiha suresi aynı konuyla noktalanıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan, Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan, İyyâken a'budu, yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah-u Teala'ya. Ve İyyâken estayin, ve yalnız senden istaneyi, mürşidimizi, yalnız senden isteriz. Mürşidimize ulaşma konusundaki yardımı yalnız senden isteriz. Niçin isteriz bunu? İhtinaz sıratel müstakim, bizi sıratı müstakime hidayet et. Yani senden istaneyi istiyoruz ki mürşidimize tabi olalım da sana ruhumuzu ulaştıralım, hidayete erelim. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanın başımızın üzerine devrin imamının ruhuyla Allah Teala diyor ki sırat-ı lezzine, yani bizi sırat-ı müstakime ulaştır sözünden sonraki Fatiha suresi, sırat-ı lezzine enam talihim, o yol ki başların üzerine nimet verilenlerin yoludur. Devrin imamının ruhu kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve Allah onu mürşidine ulaştırırsa o kişinin üzerine mutlaka gidip yerleşir ve kişinin kalbine mutlaka Allah imanı yazar. Mücadele 22. İşte kimin başının üzerinde devrinin ruhu varsa o hidayete ermiştir. Başının üzerine o hidayete adım atmıştır. Başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Bir nimet olarak vermiştir Allah Teala onu. Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler, devam ediyor Allah Teala. Gayrı mağdubi aleyhim. Üzerlerine gadab duyduklarımızın, yani kafirlerin yolu değildir sırat-ı müstakim. Mümin olanların yoludur. Kalplerin içine Allah'ın iman yazıp da sadece dillerinin mümin olduğu değil, kalplerinin de mümin olduğu kişilerin yoludur. Ve bitiyor Fatiha suresi. Velen zalim. Dalalette olanların da yolu değil. Mürşidine tabi olmayanlar, onların hepsinin dalalette olduğunu söylüyor Allah Teala 10 ayet-i kerimeyle ve tabi olmayanların dalalette olduklarını, onların başlarında nimet olmadıklarını, onların küfürde olduklarını ifade ediyor Fatiha suresi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki

Ben hidayet ehliyim demek bir şey ifade etmiyor. Hidayet ehli olabilmek için mutlaka üç hidayete birden adım atmak gerekiyor. Ruhun için ve nefsin hidayeti. Hiç kimse ölçülüğe tabi olmadan bu hidayetlerin hiçbirine başlayamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizi Allah-u Teala'nın huzurunda bir muhteşem dizaynla Allah'ın sizlere sunduğu hidayet ve velayet kavramlarını sizlere anlatmanın mutluluğunu yaşıyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bize yeni bir fırsat verdi, imkan verdi. Beraber olmamız, Allah'tan bahsetmemiz ve büyük mutluluğu bir defa daha yaşamamız için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere hitap etmek bizim için bir büyük zevk. Allah razı olsun. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.3. Âl-i İmrân suresi ayet 164'te inşallah başlıyoruz. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad mennallahu alel müminine iz be'ase fihim resulen min enfusihim yetlu aleyküm ayatihi ve yüzekkihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikme ve in kanu min kablu lefi dalalin mübin.

Allah Teala buyuruyor. Andolsun ki müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere kendi zamanlarında kendi işlerinden bir Resul beaat ederiz. Onların aralarında onlara ayetleri tilavet eder. Onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel, yani bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içinde idiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada Allah Teala nimetten bahsediyor. Ne zaman? Hangi devirde bir insan Allah Teala'ya ulaşmayı diler de Allah'tan 10 tane nimet alırsa, 10 tane ihsan alırsa, o kişiye Allah Teala 10. nimet olarak mürşidini gösterir. Kişi gidip mürşidinden hadis çöküp tövbe edip el öptüğü zaman o zaman Allah Teala o kişiye 10 tane de nimet verir. Bu verdiği 10 tane nimetin birincisi devrin imamının ruhudur. O kişinin başının üzerine gelip yerleşen. İşte Allah Teala bu devrin imamının ruhuna başın üzerine gelip yerleşen bu ruha nimet diyor. Allah Teala başlangıçta bütün insanlara her türlü yardımda bulunur. Onları rızıklandırır, onlara para verir, onlara mal verir, onları çoluk çocuk sahibi eder. İnsanlara Allah Teala birçok açıdan yardımlarda bulunur. Hepsi ihsandır. Nimetin başlangıç noktasına kadar Allah'ın bütün yardımları ihsan adını alır. Ne zaman ki mürşidinize ulaştınız, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşti. Dikkat edin. Sadece 10 tane ihsan alanların başının üzerine yerleşir. Bu nimetlerden birincisidir. Daha 9 tane nimetle Allah Teala 10 tane nimet verecek o kişiye. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda 3. basamakta. Kalbindeki Allah'a ulaşma talebini Allah Teala işitiyor, biliyor ve görüyor. 4. basamakta kişi, çünkü Allah Rahim esmasıyla işitip bilip gördükten sonra tecelliye başlıyor. Allah'ın Rahim esmasıyla tecelliye başlaması birinci ihsanı, bu ihsan bütün ihsanları peşinden sürükleyebilecek olan ihsandır. Çünkü bütün diğer ihsanlar Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisine bağlı. Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Birinci ihsan. Kişiyle irşat makamının arasında bulunan Hicab-ı Mestûre isimli bir gizli perdeyi alıyor. Böylece kişi mürşitten nefret ederken mürşide karşı sevgi duymaya başlıyor. Resul için de aynı şey söz konusu. Resul'den nefret ederken Resul'e karşı sevgi duymaya başlıyor. Allah'ın üçüncü ihsanı. Kişinin kulaklarındaki vakra isimli engeli alıyor. Kişi irşada müteallik hususları da anlamaya, manasına varmaya başlıyor. Dördüncü ihsan, Allah kişinin kalbindeki, nefsinin kalbindeki ekinleti alıyor. İdrake engel olan bir müesseseyi Allah alıyor kişiden. Sonra
Allah Teala yerine ihbat koyuyor. İdraki sağlayan bir ilahi bilgisayar koyuyor kişinin kalbine. Allah'ın beşinci ihsanı. Allah kişinin kalbine ulaşıyor ve hidayet koyuyor. Yedinci ihsanından sonraki, bu beşinci ihsanından sonraki altıncı ihsan. Allah'ın yedinci ihsanı, kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a döndürmesi. Sekizinci ihsanı, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmak. Dokuzuncu ihsanı, o kişiyi huşu sahibi kılmak. Onuncu ihsanı, mürşidini göstermek. Böylece kişi hangi çeşmeden su içeceğini öğrenmiş olur. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir olgu var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişiye 10 tane ihsanda bulunuyor Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Ve 10. ihsanı, mürşidi göstermek. Kişinin ona ulaşmasını temin etmek. Gene Allah'ın yardımı. İşte bu 10 tane ihsan almış bir kişi mürşidine ulaştığı zaman 10 şahidin huzurunda kalbindeki Allah'a ulaşmayı dileme talebi kesin olarak tespit edilir. Ve Allah derhal İlk nimetini verir bu kişiye. İlk nimet devrin imamının ruhudur. Bu ruh tövbe merasiminde hazır olmaktadır. Arşı tutan meleklerle beraber ve kişinin kalbinde bu talep varsa, yani kişi 10 tane ihsanı almış birisi ise Allah'tan, mutlaka devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Bu bir nimettir. İşte Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesi devrin imamının ruhunun bir nimet olarak kişinin başının üzerinde yer almasını ifade ediyor. Aynı zamanda Mücadele Suresi 22. ayet-i kerimede aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allah Teala, onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Allah'ın katındaki ruh devrin imamının ruhudur. Ve onu o zaman o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bu ruhun kişinin başının üzerine gönderilmesi. Aynı gönderme nimetten kâm alma noktasına ulaşma, Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesinde dizayn edilmiş. Derecede yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine, katından, emrinden ruh gönderir. O kişiye Allah'a ulaşma gününün, yevm-i talakın geldiğini haber vermek için diyor Allah-u Teala. Görüyoruz ki ayetler ard arda aynı neticeyi söylüyor. İlk nimet devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi ve onu büyüden, hüddandan, her türlü zulmani etkiden korumaya başlaması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan sonra Allah-u Teala'nın ilk verdiği bu nimetten sonra ikinci nimeti kişinin Mücadele Suresi'nin 21. ayet-i kerimesine göre kalbinin içine imanı yazmak üzere Allah'ın kişinin kalbinin mührünü açmasıdır. Üçüncü nimet kişinin kalbindeki küfür kelimesini Allah'ın çıkarmasıdır. Dördüncü nimet kalbin içine Allah'ın imanı yazmasıdır.
Ve bu standartlarda her şey devam ediyor.

ise Allah'ın beşinci nimeti o kişinin bütün günahlarını Allah'ın sevaba çevirmesidir. Altıncı nimeti kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkması ve böylece kişinin bir defa daha mümin olmasıdır. Kalbine iman yazıldığı için de mümin, ruhu Allah'a doğru yola çıktığı için de mümin. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Yedinci nimet, nefsi tezkiye olmaya başlıyor. Allah'ın nurları nefsin kalbinde yerleşmeye başlıyor. Dokuzuncu nimet Allah-u Teala'nın o kişiye evvelce bire 10 verirken her sevabına karşılık, her bir sevap derecesine karşılık Allah-u Teala onun 10 katını verirken normal standartlarda burada Allah'ın nimeti bire 10'u bire 100 yapıyor ve bire 700'e kadar yükseltiyor. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 1'e 700'e kadar yükseltiyor. Ve Allah'ın 10. nimeti o kişiye Allah-u Teala mürşidine ulaşmadan evvel, nimet vermeye başlamadan evvel yalnız rahmetle fazl gönderirken bu noktadan itibaren rahmetle fazl gönderdikten sonra rahmetli salavat da göndermeye başlıyor. Böylece Allah ile olan dizayna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala indinde 10 tane nimet alınıyor. İşte Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesi bu 10 tane nimetin birincisini, temelini. O nimet olmazsa öteki nimetler de olmaz. Oluşturuyor. Bu Allah Teala'nın söylediği şey, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinde bir insanın dizaynı insanları aldığı devrede farklı, nimet almaya başladığı devrede farklı. Ve daha Allah-u Teala o nimetten bahsediyor. Ayet 165 Âl-i İmrân suresi. Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ev ve lemma asabetkum musibetun kat esabtum misleyha kultum enna haza kul huve min indi enfusikum innallâhe alâ kulli şeyin kadîr. Allah Teala diyor ki onlara, düşmanlarınıza iki misli dokundurduğumuz bir musibet size isabet ettiği zaman dediniz ki bu nereden? Bu iş başımıza nereden geldi? Nereden isabet etti? De ki, Habibim onlara de ki bu sizin nefslerinizdendir. Bu musibetin size gelmesinin sebebi sizin nefslerinizdir. Hiç şüphesiz Allah her şeye
kadirdir.

hani hayır da şer de Allah'tandır diyorlar ya. Amentü şerhinin altıncısı. Allah Teala da diyor ki hayır, hayır bizdendir ama şer sizin nefsinizdendir. Burada Allah Teala onların başına gelen musibetin nefslerinin sebebiyle geldiğini söylüyor. Yani kişi bir şeyler kazanır, bir şeyler kaybeder. İkisi de mümkün ve geçerlidir. Ne zaman bir insan bir şeyler kazanırsa, ne zaman bir insan bir şeyler kaybederse, kaybettiği şeyler, kaybettiği dereceler nefsi sebebidir. Kazandıkları kendi aksiyonları sebebiyle de olabilir, kader sebebiyle de olabilir. Başka birinin bize yaptığı bir zulüm, bizim derecat kazanmamıza yani hayra ulaşmamıza sebebiyet verebilir. Kendi irademizle Allah'ın bir emrini yerine getirdiğimiz zaman gene derecat kazanırız. Yasak ettiği bir fiili işlememeyi başardığımız zaman gene derecat kazanırız. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Yani ne zaman bize, başımıza bir musibet gelirse Allah Teala diyor ki bunun sebebi sizin nefslerinizdir. Nefsinizin vücuda getirdiği bir yanlış davranış, nefsinin sebebiyle oluşan negatif sonuçlar üzerinize hep musibet şeklinde gelecektir diyor Allah Teala. Diyoruz ki siz varsınız, bütün başka insanlar var, bir de Allah var. Üç grup. Siz, bütün insanlar, sizin dışınızdaki bütün insanlar. İki, bir de Allah. Sizden dışınıza hangi etken ulaşırsa, negatif veya pozitif istikamette, toplumdan size eğer pozitif bir şey ulaştırmışsanız mutlaka bir pozitif şey geri dönecektir. Negatif bir şey ulaştırmışsanız mutlaka negatif bir şey geri dönecektir. Eşitlik hiç bozulmayacaktır. İşte Allah Teala biz başkalarına biz zarar vermişsek, onları huzursuz eden bir davranışta bulunmuşsak, mutlaka onlardan bize o davranışın misli geri dönecektir. Allah'ın kanunu böyle bir dizayn içindedir. Ama eşitliğin gerçek anlamda tamamlandığı an, her olayın vücuda geldiği andır. Olay ve olayın hak ettiği negatif veya pozitif derece aynı anda tahakkuk eder. Aynı anda Allah hesabı sıfırlar. Kim başkasına zulmederse zulmü kadar derecat kaybeder. O kişinin hesap bitmiştir. Kötü işlevi yapmıştır. Karşılığında da negatif puanı almıştır. İş sıfırlanmıştır. Ama başkasına zarar dokunduğu kul hakkı oluştuğu için zararı veren zalimin kaybettiği dereceler zarara muhatap olan mazluma hediye edilir Allah Teala tarafından. O kişi bu sebeple hayra ulaşmış olur. Burada Allah Teala'nın bir başka hususu daha var. İki misli veriyor zararı verdiği zaman. Her zaman söylüyoruz ki işte ayet bu 165. ayet-i kerime. Allah'ın verdiği zarar iki kat.
bakıyoruz ki ne zaman siz başkasına bir zarar verirseniz Allah size aynı zararı verir. Ruhunuz da nefsinize aynı zararı bir defa daha verir. Böylece iki kat zararı çekersiniz. Birine bir kötülük yaptıysanız Allah-u Teala size onun manevi azabını yaşatır. Bir kat. Ruhunuzu nefsinize yaşatır ki ruhunuza bunu yaptıran gene Allah'tır. Öyleyse Allah-u Teala iki kat azap tattırır. Aksini düşünelim. Birine bir güzellikle muamele ettiniz, iyilik ettiniz. Onun mutlu olmasına sebebiyet verdiniz. O zaman Allah-u Teala da size bu güzelliği yaşatacaktır. Bir kat arkadan da ruhunuz nefsinize ferahlık verecektir. Bir kat daha yaşayacaksınız. Neticede ruhunuza da bunu yaptıran Allah olduğu cennette Allah size hep iki kat verecektir. Öyleyse yeter mi? Hayır, yetmez. Öldüğünüz zaman mezarda hem sevaplarınızın karşılığı mutluluk olarak size yeniden ödetilecektir. Manevi mutluluk olarak hem de başkalarına yaptığınız zararların ve kendinize yaptığınız zulmün karşılığı size gene azap olarak ödetilecektir kabirdeyken. Sevgili kardeşlerim, böylece herkes yaptığı her kötülüğün bedelini üç kat olarak zaten öder. Ölümüne kadar geçen devrede ve ölüm anında. Öyleyse cehennemde görülen hesap ne? O günahları sevaplarından fazla olanların ebedi cezasıdır. O kişi yaptığı bütün kötülüklerin bedelini üç kat olarak ödemiştir. Buna karşılık yaptığı bütün güzelliklerin karşılığında üç kat olarak almıştır Allah-u Teala'dan. Sonuç sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Öyleyse kişinin günahları fazlaysa cezayı cehennemde çekecektir. Sevapları fazla olsaydı cennete girecek, ebediyen orada kalacaktı. Allah razı olsun. Âl-i İmrân 166. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَسَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ Allah Teala buyuruyor ki o gün o iki topluluğun karşılaştığı gün size isabet eden şey yani musibet ancak Allah'ın izniyleydi. Allah izin vermeseydi size bir musibet isabet etmezdi diyor Allah Teala. Müminlerin bilinmesi için acaba bu olaylara karşı kişi nasıl davranıyor? Öyleyse Allah ile olan dizaynınızda her muhtevayı en güzele ulaştırabilirsiniz. Bu sizin elinizde olan bir şeydir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dizaynı ona göre yapmış Allah-u Teala. Her şey hangi olay tahakkuk ederse etsin, mutlaka Allah ona izin verdiği için tahakkuk etmiştir. Yoksa Allah-u Teala dileseydi o olayı orada durdurabilirdi. Allah razı olsun. Ayet 167. Bismillahirrahmanirrahim. Ve li ya lemellezine
nafekun. Vakile lehim te'a te'a'lam. Ka'tilu fi sebilillahi. Evet fe'u. Kalu lev na'lemu kıtalen let te ba nakum hum lil küfri yevme izin akrabu minhum li men man yekulune bi ef vahihim ma leyse fi kulubihim vallahu a'lemu bima yektumun. Allah Teala buyuruyor ve münafık olanların bilinmesi, açığa çıkması içindi buyuruyor. Ve onlara, münafıklara gelin, Allah yolunda savaşın veya savunun, müdafaa edin Allah yolunda denildiği zaman biz harp etmeyi bilseydik elbette size tabi olurduk. Elbette sizinle birlikte olur, düşmana karşı çıkardık dediler. Onlar o gün imandan çok küfre yakındılar. Onlar kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah onların gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada Allah-u Teala münafıklardan bahsediyor. Ve münafıkların bilinmesi için. Eğer bir musibet gelmezse, yani iyinin kötüden ayrılması, müminin münafıktan ayrılmasını kesinleştirecek bir olgu oluşmazsa, o zaman münafıklar bilinmez. Ne oluyor? Savaş söz konusu. Müminler derhal Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emri üzerine savaşa giriyorlar. Ama münafıklar biz savaşmasını bilmiyoruz diyorlar. Bilmediğimiz için biz sizinle savaşa gelemeyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki burada bir kaçma olayı var. Yani doğrunun eğriden ayrılması, hakikinin sahtekardan ayrılması olayı söz konusu. Ve Allah Teala diyor ki onlar o gün imandan çok küfre yakındılar. Kimdir bu münafıklar? Sahabe değil bunlar. Sahabe kimdir? Eğer bizim sevgili din adamlarımıza sorarsanız, sahabe hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek şerefine erenlerdir derler. Görmek onlar için yeterli sahabe olmak için. Ama münafıklar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüşler. Olsun.
Putperestler de görmüşler olsun. Kitap sahiplerinden Allah'ın emirlerini unutanlar da görmüşler olsun. Şeytana tapanlar da görmüşler. Onlar olsun derler. Yani o zaman soruyoruz onlara, yani bunların hepsi sahabe miydi? Hayır diyorlar. Oysa ki sahabenin kim olduğu son derece açık olarak yazıyor Kur'an-ı Kerim'de. Hem Ali İmran 20'de yazıyor. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kim diyor, kim diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl söylüyor? Ben ve bana tabi olanlar. İşte sahabe. Peygamber Efendimiz siz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, herkes görüyor. Ona tabi olanlar. Hem de bu tabiiyet münafıkların tabiiyeti değil, kalbe imanın yazılmasını temin edecek olan bir tabiiyet söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir tabiiyeti gerçekleştirmeyen, Allah'a göre gerçekleştirmeyen, yoksa bu münafıklar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın önünde diz çöküyorlar, tövbe ediyorlar, el öpüyorlar ve arkasında diyorlar ki biz de mümin olduk. Yani tövbe etmenin, diz çökmenin, el öpmenin mümin olmak için bir sebep olduğunu münafıklar biliyorlar. Ve görüntüde onlar da tövbe ettikleri için diyorlar ki biz de mümin olduk. Yani sahabenin arasında biz de varız, biz de sahabeyiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlara de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik değil. Bir peygamberin önünde, bir nebinin önünde tövbe ettiniz, el öptünüz. İslam dairesine girdik deyin. Ama mümin olmadınız. Çünkü sizin kalbinizdeki küfrü Allah Teala almadı. Kalbinizin içine imanı yazmadı diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse ne görüyorsunuz? Bir dizayn söz konusu. Bu dizayna dikkatle bakın. Onlar Allah'tan 10 tane ihsan almamışlar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu insanlar olmadan, Allah'a ulaşmayı dilemeden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiç kimse mevcut olmadığı için ona tabi oluyorlar. Sebebi ne? Eğer tabi olmazlarsa cizye adlı bir vergiyi vermek mecburiyetinde kalacaklar. Yetmez. Başlangıçta sahabeye kötülükler etmişler. Sahabenin de kendilerine kötülük edeceğini zannediyorlar. Bu iki sebeple aslında Allah'a ulaşmayı dinemedikleri halde tövbe ediyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde. O da tövbelerini tatbik sahasına koyuyor. İslam dairesine böylece tövbe ettikleri için girmişler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. El öpmüşler, tövbe etmişler. İslam dairesinin içine girmişler. Ama mümin olmamışlar. Siz mümin olmadınız diyor Hücurat 14. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Ne yapıyor Allah Teala? 10 tane ihsan alan bir kişi mürşidin önünde tövbe ettiği zaman
Bir, onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşiyor. İki, Allah o kişinin kalbinin mührünü açıyor, nefsinin kalbindeki mührü açıyor. Üç, o kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Dört, kalbin içine imanı yazıyor. Dördü de nimet. İlk nimet, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi. İşte bu insanlar tövbe etmişler, elde yapmışlar, tabiyetlerini gerçekleştirdikleri zehabını çevrelerine vermeye çalışmışlar. Ama aslında tövbe etmemişler. Allah'a ulaşmayı hiç dilememişler. Tabiatıyla kalplerine Allah-u Teala imanı yazmadığı için başların üzerine devrin imamının ruhu, yani o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu gelmediği için hiçbir şekilde onlar mümin olmuyorlar. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Orada Allah'ın bir işareti var. Münafıkların herkes tarafından bilinmesi. Peki biliniyor muydu? Hayır, bilinmiyordu. Münafıklar da sahabeyle beraber ölüptüğü için, aynı işlemleri gerçekleştirdikleri için, aynı şekilde namaz kılar göründükleri için, oruç tutar göründükleri için, sahabe kimlerin münafık olduğunu, kimlerin sahabe olduğunu bilmiyordu. Ama bir musibet çattığı zaman, savaş yandığı zaman, işte o insanlar, münafıklar savaşa gitmezler. Buradaki gibi sebepler söylerler. Biz sabretmeyi bir bilseydik, o zaman görürdünüz siz diyorlar. Gelirdik sizinle beraber, biz de savaş verirdik. Harbetmeyi bilseydik, savaş ederdik. Aklımıza bir fıkra getirdi. Adamın birisi camide öyle bir namaz kılmış ki herkes hayran olmuş. Namazı bittikten sonra tebrik etmişler. Yahu kardeşim demişler, sen nasıl kıldın böyle bu kadar mükemmel bir namazı? Nereden öğrendin? Nasıl yapıyorsun bu işi? O da demiş ki, bu demiş bir şey değil. Siz demiş beni bir de abdestliyken namaz kıldığımı görseniz, o zaman demiş asıl demiş namazın nasıl kılındığını öğrenirsiniz. İşte sahabenin yaptığı şey tıpkı bu. Eğer namaz kılmak söz konusuysa onlar kılmıyorlar, namaz kılar görünüyorlar. Abdest olmuş, olmamış onlar için önemli değil. Zaten yaptıkları şey baştan aşağı sahtekarlık. İşte bu sahtekarların gerçeklerden ayrılabilmesi için bir dizayn oluşturuyor Allah-u Teala. Başlarına bir musibet verdiği zaman akla kara derhal açığa çıkıyor. Çünkü sahabe olmayanlar Allah yolunda cihat etmezler. Onlar savaştan mutlaka kaçacaklardır. Şimdi gene münafıklardan bahsediyor Allah Teala. Ayet 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine kalu li ihvanihim ve kaadu lev etauna ma kulu kutilu ma kutilu kul fecre u an enfusikum mül mevte
in kuntum sadikin. Allah Teala diyor ki o kimseler ki, o münafıklar ki yani oturdular, savaşa gitmediler. Hem de savaşa katılan kardeşleri için eğer bize itaat etselerdi, yani onlar da bizimle beraber savaşa gitmeselerdi, öldürülmezlerdi dediler diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. De ki diyor, eğer doğru söylüyor iseniz, sözünüze sadıksanız, haydi ölümü kendinizden savun bakalım. Ölmekten kurtulabilir misiniz? Birkaç defa bu olay geçiyor. Allah Teala kardeşlerimiz savaşa iştirak etmeseler de öldürülmezlerdi diyenlere Allah Teala'nın bir cevabı var. Hayır, öyle değil diyor Allah Teala. Onlar sürüklene sürüklene öldürüldükleri yere götürüleceklerdi ve orada ve aynı anda mutlaka öldürüleceklerdi, öleceklerdi. Allah Teala diyor ki ölüm bir vadeye, ecele tabidir. Ölüm ecele, vadeye tabidir. Öyleyse zaman geldiği vakit ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra olmaz. Ölüm zamanında vücut bulur.

Orada diyor Allah Teala aynı yerde, aynı koordinatta, aynı mekan koordinatında ve zamanında o dakikasında aynı zaman koordinatında orada öleceklerdi, o dakika öleceklerdi diyor. Öyleyse kardeşlerimiz savaşa katılmasalardı ölmeyeceklerdi tarzında bir ifade hiçbir şekilde Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. İşte Allah'ın dostları, hele ölümü birçok defa yaşayanlar, her tay mekan ölümü yaşamaktır. Onlar için ölümden korku diye bir şey söz konusu değildir. Birileri diyelim birisini öldürmeye çalışıyorlar. Başardılar, öldürdüler. Onlar zannederler ki onlar öldürdüler. Oysa ki eğer onlar bu öldürme işlemini başaramasalardı, başka bir sebeple kişi o an ölmüş olacaktı. Onları da o zahmetten kurtaracaktı. Zahmetten ve sorumluluktan. Ama her halükarda o kişi orada ölmüş olacaktı. Aynı yerde ölmüş olacaktı. Ne bir dakika evvel, ne bir dakika sonra, ne de o yerin dışında başka bir yerde. İkisi de geçersiz. Ne zamanın değiştirmesi söz konusu, ne de mekanın değiştirmesi söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn. Şimdi muhtevaya bakıyoruz beraberce. Allah Teala yani onlar savaşa katılmasalar da öldürülmezlerdi sözünün geçersiz olduğunu tekrar tekrar hatırlatıyor bize. Âl-i İmrân suresi 169. Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tahse bellezine kutile fi sebilillahi emvaten bel ahya inde Rabbihim yurzakun. Allah yolunda öldürülen o kişileri diyor Allah Teala ölüler sanmayın. Hayır. Onlar diridirler diyor Allah Teala. Ve Rableri katında rızıklanırlar diyor Allah Teala. 169. ayet-i kerime.

Ne olur? Eğer bir kişi Allah-u Teala'dan 10 tane ihsanı ve 10 tane nimeti almışsa, yani başlangıç kademesinde tabiyetini tamamlamışsa, bu noktadan sonra o kişinin sıcak bir savaşta şehit olması hali. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren geçerlidir bu. O kişi şehit olursa mutlaka göğsü göklere doğru açık vaziyette şehit olur. Ve ruhu o şehit olduğu zaman vücudundan ayrılır. Göklerin ordusuna katılır. Ve o kıyamete kadar hep diri kalacaktır. Canlı kalacaktır. Ve onların rızkı Allah'ın katındadır. Allah Teala onun için diyor ki Allah'ın yolunda öldürülen kişileri, yani Allah'a ulaşmayı dileyip de bu noktadan sonra mürşidine ulaşmadan evvel veya ulaştıktan sonra şehit olan insanlar için onlar diridirler diyor Allah Teala. Şehit olmak şerefine eren herkes için onlar diridir diyor Allah Teala. Onlar yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır diyen Allah'ın göklerin ordularına katılanları olacaklardır. İkisi arasında yerde yatan ölüyle onun içinden çıkan ve göklerin ordusuna karışan kişi arasında hiçbir farklılık göremezsiniz. İkisi birbirinin tepatıp aynıdır. Ama göklerin ordularına artık katılmıştır kişi. Diridir ve kıyamete kadar da diri kalacaktır. Âl-i İmrân suresi 170. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ferihine bima ata himullahu min fadlihi ve yes tebşirune billezine lem yelhaku bihim min halfihim ela havfun aleyhim ve la hum

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın fazlından verdiği şey nimet.

Şimdi bakıyoruz Yunus suresinin 61 ve 62. ayetlerine. Ela inne evliyallahi la hafin aleyhim ve lahim yasinun. Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Onlara korku yoktur. Onlar masum da olmayacaklardır. Aynı ifade kullanılıyor. Onlar amindirler ve takva sahibi olmuşlardır diyor Allah Teala. Burada da Allah Teala fazlından verdiği şeyle ifadesini kullanmış. Öyleyse Allah'ın fazlı müminler için geçerlidir. Burada Allah Teala mümin standartına ulaşmış olan bir şeyden bahsediyor. Ama biliyorsunuz ki Allah Teala'nın fazlı Allah'ın rahmetiyle beraber gelir. Ama hüküm ifade etmez. Ta evvelden. Ne zaman Allah Teala Rahim Esma-ı Tecelli'ye başlarsa, kişi zikri yaptığında göğsüne mutlaka Allah'ın rahmet ve fazlı ulaşır. İç dünyasında bir değişiklik yapmaz. Ama bu fazl herkes için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek kaydıyla. Dilemeyen hiç kimse bu rahmetten, rahmetin beraberinde getirdiği, her zikirde getirdiği fazladan bir nasip alamaz. Öyleyse bütün şehitler için korku yoktur. Onlara mahzun olmak da yoktur. Çünkü şehitler Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesine göre cennetle müjdelenmişlerdir. Peygamberlerin gireceği cennete gireceklerdir. Ayet 171'de Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim yestebşirûne bi nimetin minallahi ve fadlin ve ennallâhe la yudî'u ecral müminîn. Onlar Allah'tan bir nimet ve bir fazl ile müjdelenirler. Ve muhakkak ki Allah müminlerin mükafatını zayi etmez. Burada şehitlerin mümin kesimine hitap edildiği açıklık kazanıyor. Ve Allah Teala 172. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî nes tecabü lillahi vel resulü min ba'di ma esâbe hümül karhü lillezîne ahsenu minhum vettekav ecrün azîm. O mümin kimseler ki kendilerine mal kaybı ve yaralanma isabet ettikten sonra bile Allah'ın ve Resulünün davetine icabet ettiler. Onlardan ahsen olanlar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyenler, ihlas makamına ulaşanlar ve takvaya ulaşanlar için ecrün azim vardır diyor Allah Teala. Burası ahsen takva. Ahsen olanların takvası.

0: nefsin de Allah'a teslim olduğu 27. basamaktaki takva. Ahsen takvadan sonra azim takva geliyor kişi. İrşada ulaştığı zaman ve bir hakkın takva geliyor. Kişi Allah'ın kölesi olduğu zaman. Burada Allah Teala onların fedakarlıklarına hitap ediyor. Ve anlaşılıyor ki savaşlar sırasında sahabenin bir kısmı ahsen olmak şerefine ermişlerdi. Yani daimi zikre ulaşıp neslerinin bütününü temizlemeyi başarmışlardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz bu noktada inşallah tamamlanıyor. Ali İmran Suresinin 172. ayeti kerimesiyle. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz bir dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel ladzîne en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Hac suresinin 77 ve 78. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Ey iman edenler! Arapçasını okuyalım önce. Ya eyyühellezine amenu. Ey amenu olanlar. Elimdeki mealde ey iman edenler diye Türkçeleştirilmiş. Oysa ki burada amenu olanlar diyor Allah-u Teala. Buradaki amenu olanlar inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler diye değerlendiriyoruz. Aminur ke'u vescudu. Rükû edin ve secde edin. Ve'budu rabbekum ve Rabbinize abd olun, kul olun. Vef'alül hayre, hayır ve hayır ifa edin, hayır yapın. Leallekum, böylece sizler tüflühün, kurtulursunuz, kurtuluşa ulaşın. Buradaki muhtevayı şöyle elimizdeki metin tercüme etmiş. Rabbinize ibadet edin, hayır yapın ki kurtulabilirsiniz. Allah Teala vâbüdü diyor. İbadet edin demiyor. Abd olun diyor. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa li ya'budun. İnsanları ve cinleri Allah başka bir sebeple değil, sadece abd olsunlar diye, kul olsunlar diye, Allah'a kul olsunlar diye yarattı. Başka bir sebeple halk etmedi. Yaratmadı. Allah'a abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, bir konu ki konumuz bu, ibadet ve abid olmak ve abd olmak. Abid olmak ibadet etmek demek. Abd olmak, kul olmak demek. Birisi sebeptir, ikincisi sonuçtur. Abd olmak sonuçtur. İbadet etmekse sebeptir. Bir insan İslam'ın 5 tane şartının standartlarında namaz kılacaktır, oruç tutacaktır, zekat verecektir, hacca gidecektir ve kelime-i şehadet getirecektir. Bu İslam'ın 5 şartıdır. Mutlaka gerçekleştirilmelidir. Bunlar bizi hedeflere ulaştıracak olan ibadetlerdir. Ama bu ibadetlerin ötesi, ibadetler vesilesiyle ulaşılacak olan yer abd olmaktır, Allah'a kul olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane kulluk var. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an 1. kulluktadır. Kul olmanın başlangıç noktasındadır ama Allah'ın kulu olmuştur. Şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Nereden biliyoruz? Allah'a kul olmak o kadar kolay bir şey mi? İnsan hemen Allah-u Teala kul oluyor diyorsun diyecekler olacak bize. Bunları biliyoruz. Bizim ilmimiz hiçbir zaman onların ilmine uymaz. Onlar kendilerine din öğretenlerden aldıkları ilmi konuşabilirler sadece. Bizse Allah'tan aldığımız ilmi konuşuruz. Onlar abd olmakla abid olmanın arasındaki farkı bilemezler. Abid olmak ibadet etmektir. Namaz kılar kişi, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Bunların ötesinde ibadet eden kişinin en büyük ibadeti zikirdir. Ve zikir bugünün şartlarında ne kadar hazin bir tecellidir ki ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde yer almıyor. Hem zikir farz, hem çok zikir farz, yani günün yarısından daha çok zikretmek, hem de daimi zikir farz. Zikir farz mıdır? Allah Teala diyor ki Müzzemmil 8'de veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. günün yarısından daha az zikretmek üzerimize farz. Burada böyle bir zikirden bahsediliyor. Ama Allah Teala çok zikirde farz kılmış. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine aminuskürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı zikren kesira, çok zikirle zikredin. Yeskürullâhe, öyleyse Allah'ı zikredin. Zikren, öyle bir zikirle ki kesira, çok. Çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Peki daimi zikir farz mı? Evet, daimi zikir de farz. Allah Teala buyuruyor ki: Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ulul elbabın tarifini vermiş Allah Teala burada ve daimi zikrin farz olduğunu ifade ediyor Allah Teala Nisa 103'te. Diyor ki: Feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. Daimi zikir Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bunları yapanların adı ulul elbab ve üzerimize farz. Bakıyoruz, bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi: Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuş. Bütün insanların üzerine farz ve İslam'ın 5 şartının ötesinde zikir farz, çok zikir farz, daimi zikir farz ve zikir ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları cehenneme götürebilmek için bütün hünerini kullanmış, din adamlarını birbiriyle tartışmaya götürmüş. Aralarında anlaşma yaptıkları hususları bir araya getirdiğimiz zaman hiç kimsenin cennete gitmesine imkan hazırlamayan bir sefalet tablosu çıkıyor ortaya. Din zenginliğinden, muhtevasından hayati unsurları kaybetmiş birer birer. İşte bunlardan biri de zikir. Bir başkası Allah'a ulaşmayı dilemek. Yok. İkisi de yok. Yoksa daha Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın bırakını zikir yapmayı, eğer bir dileği yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. İfade gayet açık şekilde geliyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde: İnnellezîne lâ yercûne likâinâ ve radu bil hayatet dünya vatmeyennü biha ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak surette bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir. İşte burada Allah-u Teala diyor ki Hac suresinin 77. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminur ke'u Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, rükû edin. Ve secdû ve secde edin. Va'budu ve abd olun, kul olun Allah'a, Rabbiküm Rabbinize. Ve alül hayre lâleküm tuflûn. Ve böylece hayır yapın. Bunları işleyerek derecat kazanın ki, hayır yapın ki, hayırlı fiil işleyin ki, ki bunun arkasında hayır oluşturan fiilin başında en çok hayır ulaştıran fiil zikirdir. لَعَلَكُمْ تُفْلِهُونَ Umulur ki felaha erersiniz. Dedik ki en çok hayır kazandıran fiil zikirdir. Nereden biliyoruz? Zikir kadar hayır kazandıran başka bir fiil mevcut değil Kur'an-ı Kerim'de. Şuradan biliyoruz. Allah-u Teala'nın bir ölçüsü var. Bir insan normal standartlarda İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsa o kişi her yaptığı ibadet sebebiyle o ibadetin 10 katını kazanır. Şer işlediği zaman bir derecat kaybetmişse bir derecat yazılır amel defterine. Zikir yaptığı zaman zikir yaptığı her saniye amel defterine bir derece değil 10 derece yazılır. Ama bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse ruhu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarında Allah'a doğru yolculuk yaparken bu kişinin kazandığı dereceler 1'e 100'den başlar. 1. katta 1'e 100 kazanır. Ruhu henüz 1. katta 1'e 100 kazanır her saniye. Zikir yap. Ne kadar zikir yaparsa zikir yaptığı sürece. 2. katta 1'e 200, 3. katta 1'e 300, 4. katta 1'e 400, 5. katta 1'e 500, 6. katta 1'e 600, 7. gök katında ve ömrü boyunca yoldan sapmadıkça 1'e 700 derece kazanır bu kişi. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ulaşanları, Allah'ın evliyalarını alimler olarak kullanmış hadislerinde. Alimin diyor uykusu cahilin ibadetinden daha çok kazandırır diyor, evladır diyor. Belli değil mi sevgili kardeşlerim? O kişi namaz kılıyor. İkisinin de zikir yaptığını düşünelim, aynı ibadeti yapsınlar. Birisi her saniye 10 derece kazanıyor yaptığı zikirden. Allah, Allah, Allah, Allah diyor ikisi de. Ama ikincisi her saniye 700 kat kazanıyor. Daimi zikirde olduğu cihetle bu kişinin uyuduğunu kabul edelim. Bu kişi uyuyor. Ama uykuda da kalp zikri devam ediyor. Devam ettiği için her saniye 700 derece kazanıyor. Öteki namaz kılıyor. Ama kazandığı namazın karşılığında 1'e 10 kazanıyor. Namaz kılıyor, 1'e 10 kazanıyor. Çünkü gök katlarını aşmak diye bir hedef ona gösterilmemiş. Allah'ın evliyası olmak diye bir hedef gösterilmemiş. İşte bunun için devrimizde insanlar büyük şeyler kaybediyorlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e neticeleri koymuş. Hepinizi çok ama çok seviyor. hepinizin ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Ama böyle bir olay bizleri işiten ve sözlerimizi ciddiye alan insanların yaşamalarındaki mutlulukla noktalanıyor. Çünkü Kur'an bütün insanları mutluluğa çağırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın buradaki hayır yapmaktan muradı derecat kazandıran olaylar, bunların da en çok derecat kazandıranı kesintisiz olması sebebiyle zikirdir. Daimi zikirde olan bir insan her an 700 derecat kazanan birisidir. Bir insanın cennete girmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıyla ölçülür. Ölçü budur. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günah tartıları hafif gelirse onlar felaha erenlerdir. Yani sevap tartıları ağır gelenler demek bunlar. Müminin 103'te de Allah-u Teala diyor ki kimin de diyor sevap tartıları hafif gelirse ya da başka bir ifadeyle günah tartıları fazla gelirse onlar hüsranlı olanlardır. Gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor. İşte kıyamet günü mizanda dereceler karşılaştırılıyor. Kazanılan derece fazlaysa kişinin gideceği yer cennet, kaybedilen derece fazlaysa kişinin gideceği yer cehennem. Onun için Allah Teala Rabbinize abd olun diyor, kul olun diyor. Ve bu kulluktan muradının ne olduğunu bir sonraki ayet-i kerimede daha açık bir şekilde açıklamış Allah Teala. 78. ayet-i kerimede ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Allah'ta cihad edin. Hakkıyla cihad edin. Bir hakkın cihad edin. Bu cihad hakta olan cihad olsun. Ne demek istiyor Allah-u Teala acaba? İşte sevgili kardeşlerim, biz insanlar iki hüviyetteyizdir. Bir, muhtevalarında ruh olan insanlar. İki, ruhlarını hayattayken Allah'a gönderebilen insanlar. İşte Kur'an bütün insanların ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmalarını kesin şekilde emreder. İşte Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtira. Müzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Fecr 28. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et. Geri dön Rabbine ey ruh diyor Allah Teala. Allah Teala emanetleri onların sahibine teslim edin diyor. Nisa 58. İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin ehline teslim etmenizi emreder diyor. Bizde bir emanet var. Sevgili kardeşlerim, adı ruh. Ruh adı verilen bu emanetin sahibi Allah'tır. Diyor ki biz emaneti yere, göklere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmediler. Ama insan emaneti yüklendi. O insan ki zalimdir ve cahildir diyor. İşte zalim ve cahil olan bir insanın muhtevası, nefs tezkiyesi yapmamış durumda, nefsinin kalbinde zulüm etme afeti var. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, her şey var. Bunlar onun zalim olmasını ifade ediyor. Ve bu hüviyette kaldığı sürece kişi cahildir. Çünkü ilim üzere olsaydı bunlardan kurtulmak için harekete geçecekti. Ve mutlaka nefs tezkiyesi yapacaktı. Daha sonra da tasfiyesini yapacaktı. Hepsinden kurtulacaktı. İşte böyle bir durumda insanların nefslerinin kalbinde sadece afetler olduğu bir devre geçirmesi lazım. Buna cahiliyet devri diyoruz. İnsanlar bilmiyorlar. Öğrenip de Allah'a milaki olmayı dilerlerse öğrenmek etmez, mutlaka dilemeleri söz konusu. Bu dilekten sonra bu kişinin kazançları 1'e 10'dan gördüğünüz ki 1'e 700'e kadar yükseliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde diyor ki, Cuma hutbesinde diyor ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 1'e 700 versin. Ölmeden evvel ölmek demek, eğer o kişi Allah'ın yoluna girmeseydi, öldüğü zaman ruhu Azrail aleyhisselam ve onun emrindeki melekler tarafından alınacak, kişi öldürülecek, ruhu alınacak ve ruh Allah'a götürülüp ulaştırılacaktı. Ne olacaktı? Ruhu Allah'a ulaşacaktı. Normal standartlarda ruhu vücudundayken ölen bir insan için ruhunun ölüm melekleri tarafından mutlaka Allah'a götürülüp teslim edilmesi gerekiyordu. Peki bir insan Allah'a ruhunu mülaki kılmaya, ilka etmeye karar verip de Allah'tan böyle bir dilekte bulunursa, bu noktadan itibaren o kişi Allah'ın yoluna girmiştir. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Tabiyeti gerçekleştiği zaman ruhu vücudundan ayrılıp ana dergaha ulaşacak. Oradan da 7 tane gök katını adım adım diğer aşanlarla birlikte aşarak Sisset-i Münteha'ya ulaşacak. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ne oldu? Birinci kişi Allah'a mülaki olmayı dilemedi ve öldü. Ölünce Allah'ın emaneti olan ruhu ölüm melekleri alıp sahibine teslim ettiler, iade ettiler. Ruhu Sisset-i Münteha'ya kadar götürdüler. Oradan ayrılan ruh Allah'a, sahibine, ait olduğu yere, mekanına geri döndü. Mekanı Allah'ın zatı. İşte böyle bir ortamda o kişinin ruhunun Allah'a geri dönmesi söz konusu. Bu kişi bu şartlar altında Allah'a ulaşmayı dilememişse, Allah'a mülaki olmayı dilememişse hep kazancı 1'e 10'dur ve ruhu 1'e 10 üzerinden Allah'a ulaşır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a dönün ki diyor. Ölmeden evvel ölün ki ruhunuz Azrail aleyhisselam vasıtasıyla değil, mürşidiniz vasıtasıyla sizi 7. kata kadar ulaştıracaklar vasıtasıyla. 6. kata kadar ana dergâhtaki 2 yetkili sağ kanat velisi, şu anda Hazreti Ebu Bekir'dir. Sol kanat velisi bizden bir kardeşimizdir. Ve 6. kata kadar ulaştırabilirler. Divan-ı Salih'in başında olan kişi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelip görevi almadığı sürece o kardeşimizdir. Allah'ın zatına ne zaman ulaşırlar? Ancak zikir hücrelerinde zikirlerini tamamladıkları zaman Sitre-i Münteha'ya ulaşıp oradan Allah'ın zatına vasıl olurlar. Bunu yaparken 7 kat yükseleceklerdir tabiyetlerinden sonra vücuttan ayrılan ruh. Ana dergâhta olanlarla birlikte evvela 1. kata çıkacak, 1'e 100 kazanacak o süreç içinde. Sonra 2. kata yükselecek, 1'e 200 kazanacak. Sonra 3. kata yükselecek, 1'e 300 kazanmaya başlayacak. 4., 5., 6., 7. katlarda kazancı her saniye 1'e 700'e kadar yükselecek. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman bu kişi her saniye zikir yaptığı sürece her saniye 1'e 700 kazanan birisi olacak. Bu ruhun teslimi. Sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. 25. 26. basamakta 25. basamakta 26. basamakta nefsini Allah'a teslim edecek. 27. basamakta irşad olacak. 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim edecek. Ve 26, 27 ve 28. basamaklarda bu kişi her saniye 1'e 700 kazanan birisi olacak. Ve ruhu iradesini Allah-u Teala'ya teslim ettiği zaman 4 tane teslimini gerçekleştirmiştir. Ama geriye dönelim. Bu kişinin ruhu fizik vücudundan ayrıldı. 7 tane gök katını birer birer açtı. Allah'ın zatına ulaştı. 21. basamak. Allah Teala buraya kadarını garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O kişiye 1'e 700 veririm. Her saniye o kişi zikir yaparsa 1'e 700 kazanır. O kişi namaz kılarsa 1'e 700 kazanır. Her saniye onun yaptığı ibadetlerin karşılığını 1'e 700 olarak öderim diyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o devrede sahabeye söylediği şey bu. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın ki Allah Teala size 700 katını versin. Ruhunuzu Allah'a döndürün ki Allah Teala size 1'e 700 versin. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse o 1. kulluktadır. Kim bu noktadan sonra mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabiyeti gerçekleştirirse o 2. kulluktadır. Kimin ruhu hayattayken Allah'a ulaşırsa o 3. kulluktadır. O kişi ölmeden evvel ölen kişidir. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran kişidir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tam dediği gibi 1'e 700 kazanan kişidir. İşte bu kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman artık ruhu Allah'tadır. Yani o kişi kendi vücudunda onca sene kalan ruhu Allah'ta olduğu için ruhunun Allah'a Allah'ta bulunması sebebiyle Allah'ta cihad eden, Allah'ta, ruhu Allah'tayken nefs tezkiyesi yapan biri hüviyetini almıştır. Onun için Allah Teala diyor ki ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Allah'ta cihad edin. Bir hakkın cihadı yapın. Allah'ın zatında cihad edin ruhunuz. Allah'ın zatında olarak cihad edin. Böylece hakka cihad etmiş olursunuz. Hakka cihad edin diyor Allah Teala. Sonra da şunları söylüyor Allah Teala. Hüvecte bakum o ki o Allah ki sizleri seçti. Ve ma ceale aleyküm fiddini ve sizin için kılmadı dininizde. Harac, bir güçlük, ağır bir görev kılmadı üzerinize, ağır bir görev, bir aşamayacağınız bir vazife vermedi. Millete ebiküm İbrahim. Babanız İbrahim'in dininde. Hüve semmâkümül müslimîne min kablü. O ki ondan evvel Müslüman adını, Müslümin adını verdi, isminizi Müslüman koydu min kabli bundan evvel. Yani Hazreti İbrahim de Müslümandı diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Müslümansa, Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim etmişse, Hazreti İbrahim de tıpkı onun gibi ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmişti. Ve fi haza liyekûner resûlü şehîden aleyküm. Burada işte Allah Teala sadece peygamber üzerinize şahit olsun diye şehiden aleyküm. Onun için sizi Müslümanlar kıldı diyor Allah Teala. Ve tekunu şühedâye âlen nâs. Ve nas üzerine, insanlar üzerine şahitler olasınız diye. Ve ekumus salate, ve öyleyse namaz kılın. Ve atü zekate, ve zekatınızı verin. Namaz kılın, normal namazını kılın. Ama atü zekate, zekat verin demekle Allah Teala iki açıdan konuyu değerlendiriyor. Bir, bir kişinin malından, parasından başka insanlara para olarak veya mal olarak bir takım değerleri aktarması, bu zekat vermektir. Ama bir de fizik vücudun nefse verdiği zekat var. Zikri fizik vücudumuz yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yaparız. Ama Allah'tan gelen bir zikir yaptığımız zaman, eğer Allah'a mülaki olmayı dilemişsek, mürşidimize ulaşıp tabi olmuşsak, Allah Teala'dan rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Bu nurlar göğsümüze gelir. Göğsümüzden Allah'ın daha evvel açtığı yere geçerek nefsimizin kalbine ulaşır. Nefsimizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında evvela %2 rahmet toplanır, sonra da fazıllar toplanmaya başlar. Bu fazıllar %98'e kadar geçecektir. İşte fizik vücudumuz nefsimize zekat veriyor. Nefsimize zekat veriyor. Zikri yapan fizik vücudumuz, ama Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları fizik vücudumuz için gelmiyor. Nefsimizin kalbine ulaşmak üzere geliyor, kalbe ulaşıyor ve yerleşiyor. Ne oldu? Zikri yapan nefsimiz değil. Zikri yapan fizik vücudumuz. Fizik vücudumuz zekat vermiş oluyor nefsimize. ve böyle olduğunu Allah Teala'nın vatesumu billahi ifadesinden anlıyoruz ve Allah'a sarılın. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ruhunuz Allah'ın zatında kalsın. Neyle olacak? Fizik vücudumuzun nefsimize verdiği zekatla olacak. Elbette parasal açıdan başkalarına zekat vereceğiz. Ve bunları gerçekleştireceğiz. Ama manevi zekat Allah Teala için yaptığımız zikirdir. Fizik vücudumuz zikri yapar ama nefsimizin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir girer. İşte böylece Allah Teala ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman bunu Allah'a sarılmak olarak değerlendiriyor. İşte Nisa 175 böyle olduğunu ispat ediyor. İfadenin bu olduğunu ispat ediyor. Allah Teala Nisa 175'te buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Kişi zikir yapar. Zikir yaptığı zaman fizik vücut nefse zekat vermiş olur. Ve bu zikir neticesinde Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimdeki nurlar nefsimizin kalbine ulaşır. Allah o kişiyi nefsinin kalbine ulaştırdığı rahmetiyle ve fazlıyla rahmet ve fazl isimdeki nur gönderir. Kalpte kalıcı olan %2 rahmet, %98 fazıldır. Onların içine koyar kişiyi, rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları diyor Allah-u Teala, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştırıyor. Neyle? İşte bu rahmetinin ve fazlının içine koymakla, rahmetin ve fazlının orada birikmesi ise fizik vücudun gayretiyle tahakkuk eden bir olaydır. Ve böylece olay nefsin kalbinde %51 nur biriktiği zaman %49 rahmet, %2 affedersiniz %49 fazıl, %2 rahmet nefsimizin kalbinde tamamlandığı zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ne olmuştur? Her katta yüzer yüzen artarak 1'e 700 kazanmaya başlamıştır kişi. Ruhu Allah'a ulaşmıştır ve her saniye o kişi 1'e 700 derecat kazanır. Üstelik buraya kadar olan her şey Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Bir hiç karşılığı kişiye tahsis edilmiştir. Emrine konulmuştur. Biz insanlar sadece Allah'a milaki olmayı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, yani Allah'a sarılmayı dileyeceğiz. Allah ise bunların hepsini bize sağlayacak. Bize namazı sevdirecek. Bize orucu sevdirecek. Açlık hissettirmeyecek ruhumuzu Allah'a ulaştırana kadar. Bize zikri sevdirecek. Allah'ın bütün emirlerini severek yapan birisi olacağız. Ta ki ruhumuz Allah'a ulaşana kadar. 1'e 700 olan ve bu standartları olan birisi. İşte Allah'a sarılından Allah-u Teala'nın muradı bu. Allah'ın zatında ruhumuzun yok olması, ruhumuzun Allah'a sarıldığımız zaman Allah'ta kalması. Allah Teala şöyle bitiriyor. Fe ni'mel mevla ve ni'men nasir. Öyleyse Allah ne güzel dosttur, ne güzel yardımcıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, öylesine kolay ki, mutlu olmak mı? Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı, Allah'a mülaki kılmayı dilediğinizden itibaren dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Ta ki 7-8 aylık bir sürede ruhunuz Allah'a ulaşsın ve siz de 1'e 700 kazananlardan olun. Daha fazla ne versin ki Allah Teala sevgili kardeşlerim, bir düşünün söylediklerimizi. Bir de şunu düşünün. Bu dinden haberdar olmayan insanlar, din öğretiyoruz diye öğrettikleri İslam'ın 5 şartıyla hiçbir zaman kurtulamayacaklar. Bunu düşünün sevgili kardeşlerim. Onlar için ne kadar çok üzüldüğümüzü de düşünün. Sadece bizi dinlememek için Allah'ın bize ulaştırdığı, bizim ağzımızdan söylettiği bütün güzelliklere sırt çevirmekle kalmıyorlar din adamlarımız. Başka insanların da kurtuluşuna engel oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, din adamlarımız için gerçekten çok ama çok üzülüyoruz. Bu insanlar kendilerine inanılmayacak kadar büyük kötülükler ediyorlar. 70 milyondan fazla insanın vebalini alıyorlar omuzlarına ve bundan hiç sıkıntı da duymuyorlar. En çok buna üzülüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir sohbetimiz daha sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: Dude. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.
1: Fatiha Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Ondan bahsetmek üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, sizlerden bahsetmek üzere ve Allah'ın hepimizin mutlaka ulaşmasını istediği mutluluktan bahsetmek üzere. O sadece hepinizin mutlu olmasını ister. İşte eskiler iki cihan saadeti diyorlar. Ne demek iki cihan saadeti? Birinci cihan şu dünyada verilen gezegende yaşamakta olduğunuz hayat. Allah Teala bunun için müstakarrın diyor. Yani istikrar bulmuş, sabitlenmiş, yerlerine oturmuş bir dizayn. Bir de müstedavın diyor. O da beza hayatınız. Biz insanlar istesek de istemesek de bir gün mutlaka öleceğiz. Ecel-i Müsemma Allah-u Teala'nın isimlendirdiği, yani vaktini ve yerini isimlendirdiği, zaman koordinatları ve mekan koordinatları belli olan bir noktada hayatımız sona erecek. Gene böyle zaman koordinatları ve mekan koordinatları belli olan bir noktada doğuyoruz. İki nokta arasındaki zaman parçası hayatımızı ifade eder. İşte bizler, işte hayat. Düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler, 200 yıl önce yaşamış olan insanlardan hiçbirisi bugün hayatta değil. Halbuki dünya nüfusu bütünüyle yaşıyordu. Ama hepsi ölümlerinden o noktaya ulaştılar. Hem şimdi ben sizlere bir sual sormak istiyorum. Ölüm bir son mudur? Birçokları için sondur. Onlar gerçeği bilmeyenlerdir. Ölüm bir son değildir. Topraktan yaratılmış olan fizik vücudunuzun toprağa dönme zamanı geldiğinde hepiniz toprağa geri döneceksiniz. Allah Teala ne kadar yaşamanıza müsaade ederse, ne kadar yaşamanızı ecel-i müsemmada tespit etmişse, o kadar süre yaşarsınız. Eceliniz, yaşama süreciniz, yaşama süreniz Allah Teala tarafından bilinmektedir. Diyor ki vakti geldiğinde ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra yaşayamazsınız diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte marifet bu dünya adı verilen gezegendeki yaşantıyı Allah'ın emrettiği biçime boyutta onun standartlarında yaşamaktır. Ve kabir azabından beri olmaktır. Birçok zamanlı hadi canın sende derler, kabir azabıymış. O gün bir ölüsünüz. Öyle olduğunuza göre nasıl ızdırap duyacaksınız, nasıl hissedeceksiniz? Kabir azabı diye bir olay yoktur. Kur'an-ı Kerim'de kabir azabı diye bir azaptan bahsedilmemektedir derler. Ama Kur'an-ı Kerim demez. Kur'an-ı Kerim der ki, En'am suresinin 93. ayet-i kerimesinde, melekler onların canlarını almak üzere pençelerini uzattıkları zaman onlara derler ki, hadi bakalım şimdi canınızı teslim edin. Nefsinizi teslim edin. Ve sizin için hazırlanmış olan azabı şimdi yaşayacaksınız. Öyleyse ne demek istiyoruz? Söylemek istediğiniz son derece açık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından bahsediyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinin 93. ayet-i kerimesinde kabir azabından bahsediyor. Ölümle birlikte tahakkuk edecek olan azap müessesesi. Azabı tadın bakalım diyorlar. Ölüm melekleri. Hayatınız şimdi sona eriyor. Azabı tatmaya hazır mısınız? Hazır olun. Azap geliyor. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ölüm bir insan için onun küçük kıyametidir. Bunda da bir hikmet yok mu? Her sözü bir hikmettir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Şimdi beraberce kıyamet

şekilde ve enerji olarak çıktıkları noktaya geri dönecekleri için oralarda artık alem kalmamıştır. Dünyada dahil olmak üzere bütün alemler enerjiye dönüşmüş, enerji de ait olduğu yere sonsuz hıza geri dönmektedir. Ne olmuştur? Mahşer meydanında hepimiz toplanıyoruz. Ve bu sura birinci üfürülmüştür. Zaman geriye dönüyor. Mahşer meydanındaki bu olgu, sura birinci üfürülmekle ölümü de beraberinde getirir. O gün, kıyamet günü hayatta olan insanların hepsi sura birinci defa üfürülmesinde mutlaka öleceklerdir. Eskiden yaşamakta olan bütün insanlar zaten ölmüşlerdir. Kıyamet günü yaşayanlar da sura birinci üfürülüşünde o gün öleceklerdir. Ve zaman duracaktır. Allah'ın

elektronların ve karşıt elektronların tekrar enerjiye dönüşmesi konusundaki emri o an gelmiştir. Artık böyle bir büyüme sürecinin sona erdiği noktadasınız. Büyüme bitmiştir. Ve bütün elektronlar, her çift elektron bir sağ spinli bir sol spinli derhal enerji standartlarına geri dönecektir. Ve böylece kainat enerjiye dönüşerek zamanın başlangıç noktasına, yani kainat yaratılmadan evvelki tek noktaya geri dönecektir. Bunun için Allah Teala meditasyonu başlatıyor. Bir taraftan madde enerji haline dönüşürken, öbür taraftan maddesel yaklaşım büyük kütlelerin küçük kütleleri kendine çekmesi sonucunda gravitasyonla uzaylar bütün kainatta kalkacaktır. Bir taraftan o tek noktaya doğru geri dönüş, öbür taraftan da büyük kütlelerin küçükleri çekmesi, bozulan bir kainat dizaynı, Allah-u Teala dağlar durunup yok olacaktır diyor. İşte bu maddenin enerjiye dönüşmesi hali. Böyle bir dizaynı gözünüzün önüne getirin. Bütün partiküller nasıl büyük patlama gününde, anında ait oldukları o tek noktadan enerji standartlarında kainatı yaratmak üzere nasıl sonsuz hızla harekete geçmişlerse, nasıl nötrinolar hala sonsuz hızla hareket halindeyseler, o sonsuz hızla kainat oluşmuştu. Ve kainat hala büyümeye devam ediyordu. Kıyamet günü bu bitişin, nötrinoların Allah-u Teala'nın kainatı vücuda getirdikten sonraki yıldızları birbirinden ayıran kuvveti bir son bulacaktır.

kainatın var olma sürecinde sadece nötrinolar var. Nötrinolar ait oldukları yere, şu anda nasıl bütün nötrinolar Allah'ın katından gidecekleri her elektrona sonsuz hızla birkaç saniye içinde ulaşıyorlarsa, o zaman da büyük patlamayla kainatın her noktasına nötrinolar, nötrino olarak, karşıt nötrinolar, karşıt nötrino olarak sonsuz hızla ulaştılar. Her biri ait oldukları gezegenlere ulaştığında, her bir çift nötrino, bir çift sağ ve sol spinli elektrona, her bir çift karşıt nötrino, sağ ve sol spinli iki tane karşıt elektrona tebdil edildi, dönüştürüldü ve madde ortaya çıktı. Lineer olan momentum, açısal momentuma dönüştü. Ve ışık hızının altında bir hızla elektronlar, çekirdeklerin, protonların etrafında dönmeye başladılar. Ve protonun içindeki elektronlar da kendi etraflarında ya sağ spinli ya da sol spinli olarak devamlı hareket halinde. İşte bu titreşim sebebiyle De Broglie her elektrona bir dalganın eşlik ettiğini söylüyor. Çünkü devamlı hareket halinde, devamlı dönüş halinde bütün karşıt elektronlar, bütün elektronlar nasıl dönüş halindeyse her elektrona bir dalganın eşlik ettiğini tespit etmiş De Broglie. Ve bunlara kuant adını vermiş. Kuant adını verdiği için de nazariyenin adı kuantum nazariyesi. Böyle bir dizaynda kainatın durmuş oturmuş bir yıldızlar modülü söz konusu. Bu yıldızlar demetinde, sonsuzluğunda artık elektronların, karşıt elektronların vücuda getirdiği bir kainat düzeni var. Bu kainatın her noktasındaki elektronların hayatta kalabilmesini temin için Allah'ın katından kainatın her noktasına nötrinolar ulaşır. Elektronları hayatta tutmak için, hareketli tutmak için, Allah'ın ismini tesbih ettirmek için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün elektronlar, kainattaki sonsuz sayıda elektron, şu anda Allah'ın ismini tesbih etmektedirler. Neden tesbih? Allah'ın ismini söylemiyorlar mı? Söylüyorlar. Öyleyse neden adı zikir değil de tesbih? Çünkü elektronlar bu ismi söylerken kendi iradeleriyle söylemiyorlar. Başka bir irade, Allah'ın iradesi, devamlı spinin halinde olan, dönüş halinde olan nötrinoları o elektronların her birine göndermekte. Nötrinolar elektronların üzerine yapışarak dönüş hızlarını elektrona teslim etmekte. Elektron dönmesine devam ederken nötrino oradan ayrılarak tekrar Allah'ın katına geri dönmekte. İşte nasıl bir düdük üfürdüğünüz zaman aynı sesi çıkarmak üzere dizayn edilmişse o düdüğü yapan tarafından, bütün elektronlar da her dönüşlerinde kendi lisanlarında Allah kelimesini tekrar etmeye göre programlanmışlardır. Öyleyse elektronların devamlı bir ses çıkardığı bir vaka mıdır? Bugüne kadar yüzlerce laboratuvarlarda yapılan deneyler onu göstermiştir ki bütün elektronlar ses çıkarmasıdırlar. Kendi lisanlarıyla hepsi Allah'ın ismini tekrar etmektedirler. İşte Allah Teala bu sebeple kainatta diyor hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ın ismini tekrar eder olmasın. Her an kainattaki her zerre, her elektron devamlı
kendisine ulaşan her nesneyle yeniden hayat bulmakta, yeniden dönmeye başlamaktadır. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir çevre elektronu elektrik yörüngesi üzerinde Allah-u Teala'dan iki defa enerji alır. İki defa bu enerjiyi Allah'a iade eder. Merkez elektronları ise aynı standartlarda enerji almakta devam edeceklerdir. Ama çevre elektronlarına iki defa gelen enerji merkez elektronlarına bir defa ulaşmaktadır. Her şey şaşmaz bir dizayn içerisinde yürümektedir. Bir faz, bir boş merkez elektronlarının durumu daima budur. Bir elektrona, bir merkez elektronuna Allah enerji verdiği zaman protonlardan sadece bir tanesine enerji verir. İkinci merkez elektronuna enerji verdiği zaman o zaman da mutlaka protonlardan ikincisine enerji verecektir. Böylece birinci elektron boş kalacak, boş devrede olacak. İkinci elektronun faz devrede olacak. Birinci proton boş devrede olacak. İkinci proton faz devrede, bağlantı devresinde olacak. Böylece elektronların ve protonların birbirine çekişi ve böylece bütün protonların münavebeyle, değişkenlikle nötrona dönüşmesi Allah-u Teala tarafından temin edilecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteşem dizayn ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Bütün elementler hidrojen atomunun bir araya getirilmesiyle tahakkuk eder. 2 hidrojen atomu, 4 hidrojen atomu, 6 hidrojen atomu, 8 hidrojen atomu, her çift sayıda bir kararlılık, bir denge göreceksiniz. Tek sayılarda bu dengenin oluşması mümkün olmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o gün, kıyamet günü, her şey ait olduğu yere geri dönecektir. Bütün kainatı vücuda getiren elektronların ve karşıt elektronların

Gravitasyondan sonra aydınlıkları yere geri dönmeleri onların tekrar enerjiye çevirmeleri nötrino haline geri dönmeleriyle mümkündür. Sonsuz hızlarıyla zamanın başına doğru hareket edenler. İşte

Dikkat etmesi lazım, genel olay şudur ki nötrinolar gravitasyonla ilgili değildir. Nötrinolara gravitasyon tesir etmez. Öyleyse evvela büyük kütlelerin küçük kütleleri çekme olayıyla geniş uzaylar yok oluyor. Sonra elektronların hepsinin ve karşıt elektronların hepsinin nötrino ve antinötrinoya beraber dönüşmesi söz konusu. Bu ise asla dönüşü çok kısa bir zaman süresinde sıfırlar. Kainatın her zerresindeki bütün elektronlar madde enerji haline dönüşür ve o tek noktaya geri döner. Bütün uzaylar orada kalkar. Sonra da Allah-u Teala nasıl enerjiyi yaratmışsa enerjiyi yok eder. Bir tek nokta kalır geriye. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kıyamet günü hepiniz evvela mahşer meydanına ulaşırsınız. Bu sura birinci defa üfürülmesinin sonucudur. Sura üfürüldüğü an zaman durmuştur. Yani elektron ve karşıt elektronlardan oluşan kainat dizaynındaki büyümeyi temin eden faktör Allah'ın kainatı yarattıktan sonra, yani bütün nötrinoları, elektron, bütün karşıt nötrinoları karşıt elektrona, onların ulaştıkları yerdeki gezegenleri vücuda getirirken dönüştürdükten sonra bu sistemlere bir itiş enerjisi tevdi ediyor. Bu itiş enerjisi sebebiyle de kinetik enerji sebebiyle de kainat büyümeye devam ediyor. İşte kıyamet günü büyümenin durduğu yerdesiniz. İki büyümeyi birbirine karıştırmamanız lazım. Bir noktadan ayrılan bütün enerji gruplarının, nötrino ve antinötrinoların kainatı yaratmak üzere kendi gezegenlerine ulaşması birkaç saniyelik bir zaman süresince nötrino olarak geçerlidir. Bir noktadan ayrılan enerji partikülleri, nötrinolar ve karşıt nötrinolar kendi ait oldukları gezegeni vücuda getirmek üzere o tek noktadan sonsuz hızla harekete geçerler. Ve ulaştıkları zaman ait oldukları esas sahaya, oraya ulaştıkları zaman o gezegenin vücuda getirilmesi söz konusudur. Bundan sonra gezegenler vücuda gelmiştir. Ve kainatın büyümesi devam edecektir. Bu büyüme nötrino şeklinde bir büyüme değildir. Bu büyüme elektronların ve karşıt elektronların maddeye dönüşmesinden sonraki ikinci bir büyüme ifadesidir. Sonsuz hızla cereyan etmez. Kainatı büyüten
yıldızları birbirinden ayıran Allah-u Teala'nın gene bütün elektronlara ve karşı elektronlara verdiği bir kinetik enerjidir. Ama bu küresel bir sistemi ifade eder. Ve sistemler kendilerindeki gravitasyonun zıttı olan o özel kuvvet sebebiyle devamlı yıldızlar birbirinden ayrılacaktır. Kıyamet günü cennet ve cehennem hariç indi ilahi mahşer meydanı hariç kainatın her noktasındaki bu büyümeyi sağlayan, yani yıldızları birbirinden ayırarak daha uzaklara gitmesini temizleyerek yoklukta büyümeyi temin eden itiş enerjisi sona erecektir. Ve gravitasyon başlayacaktır. Gravitasyon bütün uzayları ortadan kaldırdıktan sonra merkeze dönüş, bir tek noktaya dönüş, bütün elektronların ve karşıt elektronların tekrar nötrinoya dönüşmesiyle mümkün olacaktır. Ve böylece bir tek noktada yeniden toplanma. İşte o kıyamet gününde mahşer meydanındasınız ve sura ikinci defa söylüyor. Niçin mahşer meydanındasınız? Kıyamet günü yaşamakta olanlar kendi dünyalarında hangi gezegendeyseler ölmüşlerdir. Sıra birinci üfürmede ölmüşlerdir. Ondan evvel yaşamakta olan insanlar, kıyamet günü yaşamakta olan insanlardan evvel yaşayan insanların da hepsi zaten kendi zamanlarında ölmüşlerdir. Öyleyse herkes birinci ölümü yaşamıştır. Sonra ne olur? Sonra sura ikinci defa üfürülür İsrafil Aleyhisselam tarafından. Yani bu bir yeni işarettir. Neyi ifade eder?

Öldükten sonra insanların yeniden dirilmesi, zamanın geriye doğru hareket etmesi sebebiyle otomatik olarak vücut bulur. Öyleyse kıyamet günü zamanın tersine çalışması, geriye dönmesi sebebiyle olaylar dizisi cereyan eder. Niçin zaman tersine dönüyor? Çünkü zamanı vücuda getiren faktör bir noktadan uzaklaşan sonsuz sayıdaki nötrinolar sebebiyledir. Bu uzaklaşma süresince geçmişten geleceğe doğru devam eden zaman müessesesi kıyamet günü kainatın büyümesi durduğu zaman zaman da duracaktır. Zaman artık geçmişten geleceğe doğru akamayacaktır. Arkasından da zamanın geriye dönmesi sebebiyle büyüme durmakla kalmayacaktır. Gravitasyon henüz enerjiye dönüşmemiş olan dünyaları yer çekimi gravitasyon sebebiyle birbirine doğru çekmeye başlayacaktır. Bu esnada da zamanın geri dönmesi söz konusudur. Merkeze doğru bir küçülme söz konusu olacaktır. Zaman geri dönerken de insanlar tekrar canlanacaktır. Kıyamet gününden geriye doğru geçen zaman parçası içinde bütün insanların hayatta olduğu bir güne adım adım ulaşılacaktır. Her insan grubunun hayatta olduğu devrede onlar mezarlarından çıkarak Allah'ın huzuruna indi ilahiye doğru yükseleceklerdir. Mahşer meydanına ulaşacaklardır. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve mahşer meydanına ulaşan insanlarla beraber mahşer meydanında insanların bir araya geldiğini görüyoruz. Öyleyse kıyamet günü hayatta olan insanlar zaman geriye dönerken ilk canlananlar olacaktır. İlk hayata geri dönenler olacaktır. Zaman geriye doğru gittikçe daha eski günlerde, daha eski yıllarda yaşayanlar adım adım hepsi hayata dönecektir. Herkes mahşer meydanında orada yerini alacaktır. Sonra mı ne olacaktır? Sonra sura bir defa daha üfürülecektir. Ve hayata geri dönmüş olan bu insanların hepsi yeniden ölecektir. İkinci ölüm. Ve ikinci ölümden sonra Allah-u Teala sura bir defa daha üflettirecektir. Üçüncü üfürüşte ölenlerin hepsi yeniden aynı yaşta olmak üzere yeniden canlanacaktır. Bu canlanma onların sadece aynı yaşta olmalarını sağlamak üzere vücuda gelmemiştir. Ölüm ve canlanma, ikinci ölüm ve ikinci canlanma. İnsanlar bu dünyadaki fizik vücutlarıyla cennet veya cehennem hayatını yaşayamazlar. Cennet veya cehennem hayatını yaşayan bedenler enerji beden olmak mecburiyetindedir. Oradaki standartlara uygun olan bu fizik vücut formumuz değildir. Bunun için değişmek mecburiyetindeyiz. Bu sebeple Allah-u Teala onları yepyeni bir yaratışla yeniden yaratırız diyor bir ayetinde. Bir başka ayetinde de orada cennette
ve orada cehennemde hepiniz aynı yaşta olacaksınız diyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki biz bu kitaba her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Yani neyi sorarsanız cevabı Kur'an-ı Kerim'de mutlaka vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bir kıyamet sahnesi ve canlanıyorsunuz yeniden, hepiniz aynı yaşta. Küçücük bir eksiğiniz var, nefsiniz sizinle beraber değil, berzah alemi henüz yeni yok olacak. Ve berzah aleminden gelen nefsiniz fizik vücudunuzun içine giriyor. Nasıl şu anda beni dinlediğinize göre uykuda değilsiniz, öyleyse hepinizin nefsleriniz içinizde. Kıyamet günü de aynı şey cereyecek. Nefsiniz fizik vücudunuzun içine girecek. Nefsler birleştirildiği zaman diyor Allah-u Teala, nefslerinizle fizik vücutlarınız birleştirecek. Neden? Çünkü bu noktadan itibaren başınızdaki bir kordonla bağlı olduğunuz, hayat filmlerinizi seyredeceğiniz bölüme, indirayı ulaşacaksınız. Nefsiniz içinizde, sizin fizik vücudunuz enerji beden haline dönüşmüş ve oraya gidiyorsunuz. Herkes kendisinin başındaki kordonla çekildiği, ait olduğu hologram usulü görüntü sergileyen kendi hayat filmine ulaşacaktır. Bu hayat filmi üç boyutludur. Bir ekrana, bir perdeye ihtiyaç göstermez. Boşlukta üç boyutlu olarak hologram stilinde bir görüntüyle doğarsınız, doğduğunuzu görürsünüz ve bütün hayatınız gözünüzün önünde, bütün yaptığınız gizli şeyler herkesin gözünün önünde oynar. Ölüm tehlikesi geçirenler bilirler ki ölüme en fazla yaklaştıkları anda bütün hayatları gözlerinin önünden geçer. Bunu tehlikeye geçirenler yaşamışlardır. Çok iyi bilirler, çok iyi hatırlarlar. Çünkü unutulması mümkün değildir. Ölüme en çok yaklaşıldığı an. Gözünüzün önünden bütün hayatınız geçer. İşte o, o filmdir. O renkli, o üç boyutlu filmi kendi iç dünyanızda göreceksiniz. Ölürken bütün insanlar bütün hayatlarını birkaç dakikanın içinde yaşarlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o gün kıyamet günü bu filmi görmek üzere Mahkeme-i Kübra'ya ulaşırsınız. Mahkeme-i Kübra deyince sakın da dünyadaki mahkeme diye bir mahkeme canlandırmayın kafanızda. Hakim yok, savcı yok. Sadece siz varsınız ve hayat filminiz var. Ama iki tane hayat filminiz var. Birisi aksiyonlarınızı, davranışınızı gösteren hayat filmleri, ikincisi ise düşüncelerinizi gösteren hayat filmi. Dikkat edin, düşündüğünüz zaman resimle düşünürsünüz. Size şu anda evinizin bir odasını hatırlayın desem, o odayı koltuklarıyla, halısıyla, perdesiyle, aynasıyla, elektrik lambasıyla, tavanıyla, döşemesiyle hatırlayacaksınız. Gözünüzün önünde derhal bir resim canlanır. Bu resim hareketli olabilir, hareketsiz olabilir. Eğer resimde bir de canlı ilave ederseniz o hareket halinde olacaktır. Düşünceleriniz daima resimle tahakkuk eder. İşte aklınızın ürünü olan düşünce size fotoğraflar
oluşturur. Böylece hayat filminizin düşüncenize ait olan bölümü de fotoğraflardan oluşuyor. Yani üç boyutlu bir canlı filmdir o da hareket halinde. Ve neyi nasıl düşündüğünüz hayat filminizin düşünce bölümünde görünür. Nasıl tatbik ettiğinizse aksiyon bölümünde, amel bölümünde görünür. Amel filminiz fizik vücudunuzun direkt olarak yaptıklarını düşünce bölümünüz de düşünceye ait olan hayat filminiz de hangi tarz bir düşünceyle o ameli vücuda getirdiğinizi ifade eder. Yani hayat filminizde başka birine bir zarar verdiyseniz o verdiğiniz zarar acaba bir kaste mi makrumdur? Yani siz bilerek, isteyerek bir başkasına kötülük etmek için mi harekete geçtiniz? Yoksa öyle bir niyetiniz yoktu ama bir kaza sebebiyle başkasına bir zarar mı verdiniz? Elinizde olmayan nedenlerle mi bunu vücuda getirdiniz? Hayat filminiz bunu net olarak gösterecektir. Yetmez. Kıyamet günü elinize verilen mizan adlı bir elektronik sistem, bir bilgisayar, kainattaki bütün yanlışlıkları, yani işlenen suçları ve bütün güzel davranışları ihtiva eder. Bir sonsuz dizaynı ifade eder. Allah'ın kompütürü. Ve orada her fiilinizin taammüt miktarına göre hangi ölçüde kime ne kadar zarar verdiniz, kime ne fayda sağladınız, hepsinin hesapları otomatik olarak anında tahakkuk eder, rakamlar çıkar ortaya. Gördüğünüz bütün yeşil rakamlar pozitif rakamları ifade eder, kazandığınız derecelerdir. Gördüğünüz bütün kırmızı rakamlar negatif dereceleri ifade eder, kaybettiğiniz derecelerdir. İşte o gün kaybettiğiniz derecelerle kazandığınız dereceler birbirinden çıkarılır. Sonuç negatifse, kaybettikleriniz fazlaysa cehennemde ebediyen kalacaksınız. Eğer pozitif dereceleriniz fazlaysa o gün siz de cehenneme mutlaka gideceksiniz. Kim olursanız olun, İnsan olarak yaratılan herkes kıyamet günü mutlaka cehenneme gider. Cehennemin kapıları şeffaf kapılar, insanların cennete girecekleri için öylesine programlanmıştır ki sadece kulaklarında vakra olmayan, kalbinde ekinnet olmayan, gözlerinde hicab-ı mesure olmayan insanlara göre dizayn edilmiştir. Kimde bunlar alınmışsa Allah-u Teala tarafından, ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an üçü de sizden alınır. Alınmışsa cehennemin kapıları o insanların girmeleri için hiçbir engel koymaz. Şeffaf kapılardan, zaten arkası görünen kapılardan otomatik olarak bütün insan vücutları girer. Ama kulaklarındaki vakıa alınmışsa, kalbindeki ekinet alınmışsa ve gözlerindeki hicab-ı mestüre alınmışsa. Alınmamışsa ne olur? Ötekilerin içeri uçarak girdiğine gören, bu kulaklarında vakıa olanlar, gözlerinde hicab-ı mestüre olanlar, kalplerinde ekinet olanlar da kapılar kendilerine nasıl olsa içeri salacak diye kapıların üzerine atlarlar. Ama kapı açılmaz, onlara yol vermez. Kapılar, nasıl bugün artık elektronik sistemler varsa, hamdolsun ki bunu anlatmak artık zor değil. Elektronik sistemler bir kapıya ulaştığınız zaman kapının otomatik olarak açılmasına sebebiyet veriyor. Birçok dükkanlarda bu artık var. İşte kıyamet günü de elektronik sistemler kulaklarınızdaki vakaya, gözlerinizdeki hicab-ı mesureye göre dizayn edilmiş. Ne olur? Öyleyseniz eğer
Hicab-ı Mesure'nin sahibiyseniz, Makra'nın sahibiyseniz kapı açılmaz. İşte o zaman cehennem bekçileri o kapıyı otomatik sistemlerle yukarıya doğru 30 santim veya biraz daha fazla sizin durumunuza göre yukarıya kaldıracaklardır. Onlar cehenneme girecek ve ebediyen cehennemde kalacak olanlardır. Ve cehenneme mutlaka sürüne sürüne girerler. Yüzleri yere sürtülerek. Ve bir daha da çıkmaları mümkün değildir. Herkesin ne olduğu o gün ortaya çıkacaktır. Ve cehennem bir cezalandırma yeridir. İşte cehennemde gecelik olan o cezalandırma sonsuz bir zaman aralığını taşır. Cennette olanlar hangi sonsuzluğu yaşarlarsa cehennemde olanlar da aynı sonsuzlukta cehennemde kalacaklardır. Peki cennete girecekler de cehenneme girecekler de önce cehenneme giriyorlarsa cennete girecekler nasıl çıkıyorlar oradan? Cehennemin bütün katlarını Allah-u Teala mutlaka onlara gösteriyor. Onlar Allah'a sonsuz hamdler ve şükürler ederek cehennemden şeffaf kapılardan uçarak ayrılıyorlar ve uçarak hangi kattaki cennete Allah-u Teala onları gönderiyorsa mutlaka o cennete ulaşacaklardır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Peki ya ölüm? Ölüm de sizin küçük kıyametiniz. Ölüm günü size hayat filminiz aynen gösterilir. Hani diyorum ya, ölmeden evvel zaten gördüğünüz o hayat filmini, bir saniyelik hayat filmini 40 günlük bir sürece uzatarak size mutlaka göstereceklerdir. O 40 günlük süreçte hangi hataları işlediyseniz, o hataların karşılığında mutlaka manevi bir azap göreceksiniz. Hangi güzellikler işlediyseniz, onların karşılığında da mutlaka manevi bir haz duyacaksınız. Hem fizik vücudunuz, hem nefsiniz bunu yaşayacaktır. İşte Enam suresinin 93. ayet-i kerimesindeki ifade, tırnaklarını, pençelerini uzatarak ölüm melekleri o insanlara hadi bakalım şimdi azabı tadın dedikleri noktada o kişi ölmüştür ve bu dizaynı yaşayacak olandır. Kabir azabı insanların büyük kısmı tarafından yaşanır. Çok büyük bir kısmı tarafından yaşanır. Kabir azabını yaşamayacak olanlar salih makamının ikinci ve daha üst mertebesinde bulunanlardır. Ne yapıyor Allah Teala? Salih makamına sizi ulaştırmışsa, onun ikinci mertebesine ulaşmışsanız, salih makamına ulaşmak için biliyorsunuz, daimi zikre ulaştıktan sonra Allah Teala'nın size 7 tane gök katını göstermesi söz konusu. 7. gök katının 7. alemi Sitretül Münteha'dır. Kim Sitretül Münteha'yı görmüşse İhlas makamında, o kişi tövbe-i nasuh'a davet edilir. Ve bu tövbe-i nasuh gerçekleştikten sonra Allah o kişiye 1. mertebe tövbe-i nasuh'un gerçekleşmesidir. Nasıl gerçekleşir? Allah'ın tövbe-i nasuh konusunda söyledikleri birer birer tekrar edilir. Tövbe-i nasuh bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Oraya sadece ihlasın sonuna ulaşanlar, yani 7. katın 7. aleminin en üst noktasını görebilenler ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu arada İndi İlahi'de son nokta varlıklar aleminin bittiği yerdir.
adı sitesinin müntahadır. Müntahadaki müntaha son demek. En son noktadaki ağaç. Kökleri yerde olmayan bir özel ağaç. Kökleri boşlukta olan bir ağaç. İşte orasını gören kişi Tövbe-i Nasuh'a mutlaka davet edilir. Tövbe-i Nasuh'un birinci mertebesindedir kişi. Ne zaman Allah-u Teala o kişinin başının üzerine salah nurunu gönderirse, o zaman bu kişinin başının üzerinde salah nuru oluştuğu an Allah onun mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları örter. Bu Allah-u Teala'nın bir hediyesidir. Bir nimetidir. Günahlar örtüldüğü için de hayat filminizde bu günahlar örtülüdür. Negatif dereceleri görünmez. Peki bundan daha ötesi var mı? Var. Eğer hayatınız devam ediyorsa bir üst mertebeye ulaşabilirseniz, yani salah makamının üçüncü mertebesine, o zaman Allah-u Teala bu günahlarınızı örtmekle kalmaz. Çünkü o günahlarınıza ait olan dereceleri pozitife çevirir. Negatif dereceler pozitife çevrilir. Yani mürşidinize ulaştıktan sonra o noktaya gelinceye kadar işlediğiniz, daimizlikle ulaşıncaya kadar işlediğiniz bütün günahlar sevap hükmü kazanmıştır. İşte bu iki grup insana, salah makamının ikinci ve üçüncü mertebesinde olanlara, daha üst mertebedekiler tabi haydi haydi aynı standartın üstündedir. Kabir azabı diye bir azabın gelmesi söz konusu değildir. Onların hayat filmlerinde sadece pozitif olgular vardır. Onlar sadece hazzı yaşarlar öldükleri gün kabirde. Sevgili kardeşlerim, ölen kişinin nefsi 40 gün onunla beraber kalacaktır. Nefs ölümle beraber bütün olayları fizik vücudun yaklaşık bir metre yukarısında yere paralel bir biçimde durarak her şeyi görür. Bütün sözleri işitir. Kim başının üzerinde Kur'an okumuştur? Kim kendisini ziyarete gelmiştir? Kim cenazesini taşımıştır? Kim fizik vücudunu mezara koymuştur? Hepsini nefsiniz görecektir. İşte bu nefsinizin küçük kıyametidir. Ve orada 40 günlük süreç içerisinde insanların çok büyük bir kısmı, %90'dan çok daha fazlası mutlaka kabir azabı denilen bir azabı yaşayacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte yaratılışın başlangıcı, işte sonu, tekrar aslına rücu etmesi, bütün kainatın tek bir noktaya geri dönmesi. Büyük patlama hangi hızla vücut bulmuşsa, nasıl birkaç dakika içinde, belki birkaç sadece saniye içinde kainatın her noktasına nötrinolar kendi gezegenlerini vücuda getirmek üzere ulaşmışlarsa, nötrinoların elektronlara, karşıt nötrinoların karşıt elektronlara dönüşmesi, o ait oldukları gezegenlere ulaştıktan sonra nasıl gerçekleşmişse, birkaç saniye içinde kainat nasıl bir patlamayla yaratılmışsa, aynı standartlar içinde birkaç saniye içinde tekrar asla dönüş söz konusu. Yokluğa dönüş, ait olduğu noktaya enerji olarak geri dönüş, büyük patlamanın tersine dönüşü. İşte var olma, işte yok olma,
sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne demiştik? Ölüm bir son değildir demiştik. Eğer normal hayatınızı yaşarken kıyametten evvel öldüyseniz, fizik vücudunuz, topraktan yaratılan fizik vücudunuz ait olduğu yere geri dönmüştür, toprağa. Ama nesiniz? Yaşamakta devam eder. İşte onun için diyoruz ki, kimin bir yakını öldüyse, o öldü, artık yok oldu, ben ona ulaşamam diye sakın böyle bir saçma düşünceye kendinizi kaptırmayın. Allah-u Teala'dan talepte bulunun, hacet namazı kılın. Ben onunla beraber olmak istiyorum. Ya Rabbi beni oraya, berzah alemine gönder deyin. Ya o gece ya da ondan sonraki bir başka gece Allah-u Teala bu talebin sahiplerini mutlaka berzah alemine gönderecektir. Yani nefslerini. Zaten onlar da, ölüler de orada nefs olarak yaşarlar. Şu dünya hayatının bir benzeri oradadır. Ama farklı bir yaşantı. Neden farklı? Neresi farklı? Madde bir. Orada zaman içerisinde hareket söz konusudur. Yani tanıdıklarınızı onları tanıdığınızdan daha genç veya çok daha yaşlı görebilirsiniz. Orada zamanın boyutları farklı bir dizayn kazanır. Kendinizi hala ilkokulda imtihana giriyor görebilirsiniz. Diyelim ki 85 yaşındasınız ama kendinizi 7 yaşındaki halinizle 8 yaşındaki halinizde görebilirsiniz. Başka insanları görebilirsiniz. Dünyada gördüklerinizden daha yaşlıdırlar veya daha gençtirler. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Herkes sevdiğiyle beraberdir. Aynı hayat arada devam eder. Bu dünyada namaz kılmayanlar orada da kılmazlar. Bu dünyada hangi fıtrattaysanız, hangi yaşam standartındaysınız, aynı standartları orada da yaşarsınız. Peki oranın başka bir farklılığı var mıdır? Elbette vardır. Orada ölemezsiniz. İnsanlar düşünün, sizin üzerinize makinalı tüfeklerle saldırıyorlar. Her tarafınız derin deşik ediyorlar. Ama siz ölmezsiniz. Uçurumdan aşağı düşersiniz, en dibine inersiniz ama ölmezsiniz. Denizlerin dibine kadar yüzerek inersiniz. Nefes almak diye bir mecburiyetiniz yoktur. Ölmezsiniz. Orada kimsenin ölmesi mümkün değildir. Kıyamet gününe kadar bütün ölenler orada yaşayacaklardır. Öyleyse Allah Teala sizi oraya gönderdiği zaman ki şimdiye kadar kim bilir kaç yüz defa oraya gittiniz? Gittiniz tabii. Ben gitmedim mi diyorsunuz? Hatırlatalım. Ne zaman rüyanızda şöyle bir defteri elinize alabiliyorsanız, bu sizin için fizikse oradasınız. Berzah alemindesiniz. Berzah alemi nefsinizin fiziğinde dizayn edilmiştir. Zahiri alem, bu alem şu fizik vücudunuza göre dizayn edilmiştir. Zahiri alem fizik vücudunuzun alemidir. Berzah alemi nefsinizin alemidir. Oraya uçarak gideceksiniz. Uçmak Allah'ın bir büyük ihsanıdır. Bu ihsanı yaşayanlar fizik vücutların da aynı tutkunun muhtevasına genellikle sokarlar. Hep uçmak isterler. Pilotluk havesi buradan gelir. Nefsleriyle uçmaya alışanlar fizik vücutları içinde böyle bir zevki yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, sizler nasıl düşünürsünüz bilmiyorum ama uçmak çok büyük bir zevk. Allah-u Teala hepinize bu büyük zevki yaşatsın. Dileklerimizle, dualarımızla, temennilerimizle. Bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Muradımız yakın geçmişte yakınları ölenlerin üzülmemesidir. Hayır, onlar ölmediler.
yaşıyorlar. Yaşadığını Allah Teala size her an ispat edecektir. Hiç üzülmeyin. Onlar kayboldu, öldüler. Eyvah, artık onlarla bir daha karşılaşamayacağım. Olayı söz konusu değil. Her an onlarla beraber olabilirsiniz. Çünkü her gece bu imkanı yaşamak üzere Allah Teala size yeni bir imkan verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle beraber olmak her zamanki gibi gene büyük bir zevkti. Allah Teala'dan sizlere hem cennet saadetini hem dünya saadetini sonsuz bir mutluluk olarak bir nimet hüviyetinde vermesini dileyerek huzurlarınızdan inşallah ayrılıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kimin sayesinde nasıl atarım, sakin sıratı ve seni aynı anlayın. Tabi aleyhim ve el-Fatiha.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir zikir sohbetinde bir defa daha birlikteyiz. Konumuz mutluluk ve İslam. İslam'la mutluluk arasındaki bağlantı. Sevgili kardeşlerim, İslam mutluluktur. İslam mutluluğu yaşamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtarmıştır. Mürşidine ulaştıktan sonra ise ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Ulaştığı zaman tabiiyetinde ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Öyleyse cennet mutluluğu giderek artıyor. Peki fizik vücudunu teslim ettiği zaman dördüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Nefsini tezkiye ettiği zaman beşinci kat cennetin sahibi olacaktır. İrşad olduğu zaman, bir başka ifadeyle muhlis olduğu zaman altıncı kat cennetin sahibi olacaktır. İradesini de Allah'a teslim ettiği zaman yedinci kat cennetin sahibi olacaktır. Bu cennet saadetindeki artış, görüyorsunuz ki başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün insanlar aslında mutlu olduklarını iddia etseler de mutsuzdurlar. Mutluluğun ne olduğu konusunda bir tarif vermek lazım. Bir insan her zaman huzuru yaşıyor. İşte o mutlu insandır. Hangi olay vücuda gelirse o kişinin mutsuzluğunu oluşturamaz. Allah onu mutlaka önler. Dünya saadeti, yani mutluluk adı verilen olay, iç dünyanızda mutluluk, dış aleminizde başka insanlarla ilişkilerinizde mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk olarak üç ayrı bölümde tahakkuk eder. Bir insanın gerçekten mutlu olabilmesi için mutluluğunun kesintisiz olması gerekir ayrıca. İç dünyanızdaki mutluluk, afetlerle hasletler arasındaki, fazlalar arasındaki, faziletler arasındaki savaşın tamamen faziletler tarafından kazanılmasına bağlıdır. Ne zaman nefsinizin kalbi %100 fazillerle ya da %98 fazla %2 rahmet nuruyla dolarsa, yani afetlerin yerini nurlar alırsa, karanlıkların yerini nurlar alırsa, o zaman o kişi sonsuz mutluluğun sahibi olur iç dünyasında. Başka insanlarla ilişkilerinde ne zaman bir insan kavgayı bitirirse, başkaları kendisine düşmanca davransa bile, o düşmanca davranmazsa, hatta davranamazsa, dış alemde de kavgasını bitirmiştir. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, Allah'ın özel nimetlerine muhatap bir kişi olur. Bu da onu Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğun sahibi kılar. İşte sevgili kardeşlerim, konunun aslı budur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam
eşittir mutluluk. Hangi boyutta İslam'ı yaşayabilirseniz o kadar mutlusunuz. İslam'ın son boyutunda, en üst noktasında iradenizin de Allah'a teslimi vardır. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. İlk teslim 22. basamaktadır, ruhunuzun teslimi. 25. basamakta fizik vücudunuzu teslim edersiniz. 26. basamakta nefsinizi, 28. basamakta

Sevgili kardeşlerim, sizlere bunları anlatabilmek Allah Teala'nın ne kadar büyük bir mutluluğu biliyor musunuz? Sizlerden mutlu olanlar bize hep ulaşıyorlar. Ve de huzurlarını, mutluluklarını dile getiriyorlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle güzel ki.

mutluluk hepinizin elinizi uzattığınız zaman tutabileceğiniz bir yerde. Ama reçeteyi uygulamayan, mutluluk sağlığına kavuşamaz. Öyleyse İslam yedi safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz geri kalan safhaların hiçbirini yaşamanız mümkün değildir. Cehennemden kurtulmanız da mümkün değildir. Öyleyse biz sizlere İslam'ı sağlık verirken mutluluğunuzun en üst boyutta oluşmasını diliyoruz Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. O kişi şirktedir. O kişi takva sahibi değildir. O kişi şeytanın dostudur. O kişi şeytanın kuludur. O kişi mümin değildir. Nasıl mümin değildir? Cennete girebilecek olan bir mümin değildir. Zannetmeyin ki her Allah'a inanan Allah'ın cennetine girer. İnanç bir cennet kazandırıcısı değildir tek başına. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a olan imanını Allah'a ispat etmiş olur. Bütün Resullerin görevi, bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dile. Eğer dilemezsen gideceğin yer cehennemdir ifadesini mutlak olarak kullanmaktır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Eğer dilemezsen gideceğin yer cehennemdir diye insanları müjdelemesi, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'ın cennetine gir. Dünya saatinin yarısında Allah Teala sana garanti ediyor. Üçüncü kat cennetine garanti ediyor diye insanları müjdelemesi söz konusu. Bir de onlara ihtar etmesi, onları uyarması söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Bu dünyada da mutlu olman hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, İslam'ın başlangıcına bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi bir sürü beladan kurtuluyor. Bir defa dilemeseydi amelleri boşa gidecekti. Onun amelleri boşa gitmeyecek. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin amelleri boşa gitmediği gibi Allah onun günahlarını örtüyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar takva sahibi değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi mutlaka takva sahibi yapar. İşte

Bu İslam'da mutluluğun başlangıç noktasıdır. Böyle bir olay kişiyi mutlaka Allah'ın mürşidine ulaştırmasıyla devam eder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye ard arda ihsanlarda bulunur. Onun aslında kör, sağır ve dilsiz olan bu kişinin irşat makamının zatına karşı kör, onu irşat makamı olarak göremeyen, sağır onun sözlerinin manasına varamayan, dilsiz onun söylediğini tekrar edemeyen bir insanken, Allah Teala onun gözünü, kulağını ve kalbini irşat makamının sözlerine, onun davranışlarını açar. O zaman kişi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Ve ondan sonra Allah Teala onun üzerine bir sürü işlev yapar, kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişi zikir yapınca kalbine Allah'ın rahmeti girer. Sonra kişi huşu sahibi olur, mürşidine ulaşır. Bu noktadan itibaren kalbine rahmetle faz ve rahmetle salavat da ulaşmaya başlar. Ve mürşidine ulaşan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun kurtuluşu hiçbir zaman mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Onun gideceği yer mutlaka cehennemdir. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka dilediği anda birinci kat cennetin sahibi olur. Burada bırakmaz Allah Teala kişiyi. Allah'a ulaşmayı dilediği için birinci kat cennetin sahibi olmak noktasında bırakmaz. O kişinin mutlaka mürşidini istemesini Allah temin eder. Ve kişi mürşidini isteyince Allah o kişiye mürşidini göstermekle kalmaz, onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet ikinci kat cennet ve tabiyete kadar aldığı 12 tane ihsana 7 tane de nimet ilave edilmesini sağlar. Ve kişi bu noktaya kadar dünya mutluluğu konusunda pek bir şeyin sahibi değildir ama cennetin ikinci katına sahip olmuştur mürşidine ulaştığı zaman. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman herkes birinci kat cennetin sahibi olur. Mutlaka cehennemden kurtulur. Mürşidine ulaşıp tabiiyetinde 7 tane nimet alır Allah Teala'dan. 12 tane ihsan alıp ihsanla yaptığı tabiiyetinin arkasından 7 tane de nimet alır. Bu aldığı nimetlerle o kişi artık kalbine iman yazıldığı için imanı artan bir mümin olmuştur. Günahları sevaba çevrilmiştir. Onun kazancı artık 1'e 10 değildir. 1'e 100'den başlar. Ruhu gök katlarında yükselecektir. Yükseldikçe birinci katta 1'e 100 olan Allah-u Teala'nın verdiği nimet ikinci katta 1'e 200'e, 3. 4. 5. 6. 7. katlarda 1'e 700'e kadar yükselir. Ve kişi neticede ruhunu Allah'a ulaştırır. Kişi mi ulaştırmıştır? Hayır, kişi ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bütün insanlara buraya kadarını garanti ediyor. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bir defa mutlaka cehennemden kurtulmuştur, birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiiyette ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya mutluluğu henüz
mutlu bir hayat sayılmaz. Ama Allah-u Teala o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Bu tecelli o kişiyle şeytan arasına bir engel koyar. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar şeytan ona tesir edemez. Allah'ın yolundan onu ayırması mümkün değildir. Şeytan tesirsizdir. İşte ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devre içerisinde bu kişinin nefsinin kalbinde önemli değişiklikler olmuştur. Ne olmuştur? Kişi zikir yapmaya başlamıştır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapıyor. Bu yaptığı zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşır. Allah Teala hem rahmetle fazla gönderir hem de rahmetle salavat gönderir. Bu gelen nurlardan fazıllar o kişinin kalbini işgal etmeye başlar. Bunun manası %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbindeki yer adım adım Allah'ın nurları tarafından işgal edilir. Ve iman kelimesinin etrafına yapıştıkları için oradan çıkmaları da mümkün değildir. Bu sebeple kalbe geri dönmek isteyen karanlıklar aslında zulmani kapı açılınca tekrar kalbe girmek için imkan sahibidir. Ama iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlayan fazıların bulunduğu yere geldiği zaman orasını işgal edemeyeceğini görür. Çünkü orası artık fazıllar tarafından işgal edilmiştir. Ve fazıların her ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı yükselmesinde %7 fazıl birikimi temel faktördür. %7 fazıl birikimi olmadıkça ruh bir kat yukarı yükselemez Allah'ın yolunda. Ruhu Allah'a ulaşan bir insanın nefsinin kalbi bu sebeple 7 katta %49 nurla dolmuştur. 2'de başlangıçta kalbine giren bu %49 fazlın ötesinde %2'den rahmet nuru oluşmuştur kişinin kalbinde. Böylece %51 nur birikimi sağlanmıştır. Bu ne ifade eder? O kişinin dünya saadetinin %51'e ulaşacağını ifade eder. O kişi bu noktadayken daha öteye geçebilmesi için zikrini arttırmak mecburiyetindedir. Arttırabilirse fizik vücudunun teslimine kadar olan devreyi de aşacaktır. Evvela zikri günün yarısını aşacaktır. Sonra da nefsinin kalbinde %80'i aşkın nur birikimi gerçekleşecektir. O zaman kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Bunun daha ötesinde nefsin teslimi gelecektir. Ama bu noktaya kadar olaya baktığımız zaman Allah'ın bir garantisiyle karşı karşıyayız. Yani Allah Teala bu konuda bir garanti veriyor biz insanlara. Nedir o garanti? Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bizler üçüncü kat cennetin mutlaka sahibi olabiliriz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilersek. Bizim tarafımızdaki iş sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer biz
bu dileğin sahibi isek, o zaman mutlaka Allah Teala bizlere bir nimette bulunacaktır. Mutlaka ruhumuzu kendisine ulaştıracaktır. Böylece 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşır. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi oluyoruz. Allah'tan 12 tane ihsan aldığımız zaman 14. basamaktayız. 14. basamakta 7 tane de nimet alırız. Ruhumuz hala bizdedir. Ve mürşidimize tabiiyetle ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak ana dergaha ulaşır. Orada bizim zikrimize paralel olarak ruhumuz diğer ruhlarla beraber Allah'ın katına kadar, 7. kata kadar adım adım yükselecektir. 7 kademede nefsimizin kalbindeki afetler %7, %7 azaldıkça ruhumuz diğer çıkanlarla beraber bir üst kata, bir üst kata, bir üst kata ulaşarak 7. gök katına ulaşacak. 7. gök katında 7 tane alemi aşarak Sitre-i Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan da dikey bir yolculukla yoklukta olan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatı vardır. Allah zattır. Yaratık değildir, yaratandır. Doğmamıştır, doğrulmamıştır, yaratılmamıştır. O hep vardı. Ezeli ve ebedidir. Biz insanlar bir gün öleceğiz. Cennete girdik veya cehenneme girdik. Cennet ve cehennem de bilmiyoruz kaç milyon yıl sonra. Ama mutlaka cennetin ve cehennemin de gökleri çatlayacaktır. Ve içindeki insanlarla beraber cennet ve cehennem de enerji haline tekrar dönüşecektir. İnsanlar da enerji haline dönüşeceklerdir. Nasıl başlangıçta Allah-u Teala sadece o varsa tekrar o kalacaktır. Ne diyor? Her şey fani olacaktır. Sadece senin Zülcelali vel İkram olan Rabbin baki kalacaktır. Buradaki Zülcelal Celal sahibi, yani insanları cezalandıran vel ikram ve ikram sahibi, insanları mükafatlandıran o yalnız kalacaktır ifadesi. Zülcelal kelimesiyle Allah Teala cehenneme attı insanları. Vel ikram ifadesiyle cennete ulaştırdığı insanların cezalandırılmasını ve mükafatlandırılmasını kastediyor. Ve diyor ki bunlardan sonra sadece Allah'ın zatı kalacaktır. Her şey fani olacaktır, yok olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde, Allah'ın dizaynına baktığımız zaman bir bütünü görüyoruz. Ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasına kadar hepimiz garanti altındayız. Biz ulaştırmıyoruz. Hayır, Allah ulaştırıyor. Namazı sevmeyen bir insana Allah-u Teala namazı sevdiriyor. Oruçtan rahatsız olan bir insana Allah-u Teala rahatsızlıklarını alıp orucu sevdiriyor. Zikri sevmeyen bir insana zikri sevdiriyor. Bütün eksikliklerimiz, hatalarımız Allah-u Teala tarafından düzeltilip birinci teslimi, ruhumuzun Allah'a teslimini
mutlaka gerçekleştirmeyi başaracağımız bir ortamı Allah Teala hepimizin etrafında, bütün insanların etrafında mutlaka oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala tarafından garanti edilen bu husus, o kişi tarafından en güzele dönük bir dizayn içerisinde gerçekleştirilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün güzellikler oradadır. Allah'ın katındadır. Ve Allah Teala bir insanın ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman o kişiye dünya saadetinin de yarısını teslim etmiş oluyor. Neden? Çünkü kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok oluyor. Yok olduğuna göre her 24 saatlik zaman parçasının yarısından fazlasını bu kişi mutlu olarak yaşar. Yarısından daha azı onun mutsuzluğunu oluşturur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki İslam'la mutluluk arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Bu nokta yolun sadece yarısıdır ve Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Yani onu Allah'ın evliyası her halükarda mutlaka yapar, ermiş evliya. Bu Allah'ın üzerine vazifedir. Allah'ın mutlak olarak gerçekleştirdiği bir husustur. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz hemen dileyin. Dileyin ki Allah sizi de katına alsın. O mutluluk kervanına siz de katılın. Bütün yollar açık, bütün kapılar açık. Hepinizi davet ediyoruz. Gelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ha, bizden başka kimse söylemiyor mu? Tabii söylemiyor. Onlar bilmiyorlar. İşte herkesin inanamadığı zaten bu nokta. Şimdi bir adam düşünün sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i doğru dürüst okuyamaz. Arapçayı bilmez. Ama bütün Kur'an-ı Kerim'i lafzıyla ve ruhuyla bilir. Bu ne periz, bu ne lanet uçsuz diyeceksiniz şimdi. Evet, ama gerçek aynen böyle. Hiç dinden habersiz büyüyen, hatta solcu olan, solculuk materyalizmin en üst noktası, komünist olmak. Hadi az komünist diyelim, daha çok sosyalist. Ama böyle birisiydik biz. Herkes bilir. Vakıflar Bankası müfettişiyken de, müdürüyken de en soldaki kişi bizdik. Ama sonra ne oldu? Sonra Allah Teala bizi yoluna kabul buyurdu. Üstelik bizim bir talebimiz de olmadı doğrusunu isterseniz sevgili kardeşlerim başlangıçta. O bizi seçmiş. Ama sonra Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan biri olarak şu anda karşınıza çıkmayı Allah Teala nasip kıldı. Bizi mürşidimiz eğitmedi sevgili kardeşlerim. Herkes bilir. Bizi eğitenin mürşidimiz olmadığını, Allah olduğunu. Mürşidimizin birçok sohbetini dinleyip de hedefe ulaşmadık.
hiç ondan sohbet dinlemek imkanı bulamadık. Zaten birkaç defa gidebildik yanına. Ama sevgili kardeşlerim, Allah bizi seçti. Bize öğretti bu ilmi. Bizim Allah'tan öğrendiğimiz ilmi tahkik edenler, bu tahkiki Kur'an'dan yapmak mecburiyetindeler. O zaman neden Allah'ın bir ümmiyi seçtiğini, Arapçayı konuşamayan, eski yazıyı doğru dürüst okuyamayan bir insanı niçin seçtiğini o zaman anlayacaksınız. Çünkü eğer biz İlahiyat Fakültesinden mezun olsaydık, şimdi o bütün din adamları gibi İslam'ın 5 şartının insanı cennete ulaştıracağını zannederdik. Bütün o din adamları gibi kalbinde zerre kadar iman bulunan kişinin Allah'ın cennetine mutlaka gireceğini zannederdik. Ve o din adamları gibi ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinin insanı cennete ulaştıran gerçek alimler olduğunu zannedenlerden olurduk. Sevgili kardeşlerim, bunların hiçbirisi bizde yok. O ilmi, onların okullarda öğrendiği ilmi hiç almadık. Bunun için Allah Teala bir binayı yıkıp da yerine bir yeni yapı inşa etmedi bizde. Mevcut olmayan bir bina. Hiçbir şey yok. Bir boş tarlayız biz. Allah Teala bizi seçtiği zaman. Din adına hiçbir şey bilmeyen, namaz kılmayan, oruç tutmayan, din adına hiçbir bilginin sahibi olmayan, bunu öğrenmeye lüzum da hissetmeyen bir zavallıydık. Ama o bizi seçti. Ve bugüne kadar bizi o inşa etti. Bugün din alanında insanların Kur'an'ı öğrenmelerini temin edecek olan en üst noktadaki kişi biziz. Hiçbir bilgimiz olmadan bu yola girdik ve bugün hazırladığımız süreçte Kur'an'ın 19 ciltten oluşan Kur'an'ın 17 cildinin hazırlıkları, lafzı tamamlanmıştır. Ama baskı henüz 11. cildi, 10. cildi tamamlayabildik. 11. cildin basılması üzerinde çalışmalar devam ediyor. Sevgili kardeşlerim, gelecek senenin sonuna kadar bu Kur'an mealleri 19 cildi tamamlayacak. 19 ciltte İmam İskender Ali Mir. 19 ciltlik bir Kur'an'ı, Allah'ın kendisine öğrettiği Kur'an'ı bütün dünyanın hizmetine sunacak. Bu bir oyun değildir. Bu ilimdir. Biz ilmin sahibi değiliz. Sadece Allah'ın bir aynasıyız. O kadar sevgili kardeşlerim. İlmin sahibi Allah'tır ve bizi o ilimle teçhiz etti. Biz hiçbir zaman ilmin sahibi olmadık. Ondan öğrendiğimizi Kur'an'a aktartan da odur. Bizde akseder. Sevgili kardeşlerim, işte ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetler yarıya kadar azaldığı için dünya mutluluğunun yarısını yaşarsınız ama üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Hiçbir şey karşılığı bir talepte bulundunuz. Allah Teala da size bunu verdi. Bu kadarla yetineyim derseniz yapabilirsiniz ama zikrinizi
en az o seviyede korumak mecburiyetindesiniz. Yoksa düşersiniz. Düşersiniz, hidayetten tekrar dalalete düşersiniz. Bu bir uyarıdır. Eğer zikrinizi en az aynı seviyede devam ettirirseniz, üçüncü kat cennet hep ömür boyunca sizin olur. Dünya mutluluğunuzda yarıya kadar bir mutluluk olarak hep sizi kucaklar. Peki yolunuza devam ederseniz ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurlar, günün yarısını açtıktan sonra zikriniz, yani zahit olduktan sonra nefsinizin kalbindeki nurlar %80'i aşacaktır. İşte o zaman fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. Allah'ın size ne kadar büyük yardımlar ettiğini o zaman da görürsünüz. Bilirsiniz ki onun yardımı olmasaydı siz asla bunu gerçekleştiremezdiniz. Fizik vücudunuzun teslimi sizin dünya saadetinizi %80'in ötesine çıkarır. Cennet saadetinizde artık dördüncü kat cennettir. Sonra zikrinizin daimi zikre ulaştırılması söz konusudur. Ulul erbab olursunuz. Allah Teala ulul erbabın tarifini yapıyor. Li ulul erbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden alâ cünebihim. O ulul erbab ki ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir nefsinizin kalbinde her an zikir olduğu için, her an Allah'ın katına rahmetle, fazla rahmetle, salavat indiği için nurların azalmasını kesinlikle mümkün kılmaz. Kesinlikle önler. Nefsinizin kalbine kesintisiz bir şekilde Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı inmektedir. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Bu sebeple nefsinizin kalbindeki nurların azalması hiçbir zaman mümkün değildir. Nefsinizin kalbine karanlıkların girip yeniden yerleşmesi de bu sebebe dayalı olarak mümkün değildir. Ve ulul-elbab makamında size yerlerin melekûtu gösterilir. Sonra ne zaman göklerin birinci katını görürseniz bilin ki artık siz İhlas makamındasınız. Sonra ikinci gök katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar gösterilir. İhlas makamı devam eder. Yedinci katın sitetin müntehası da gösterildiği zaman İhlas makamı tamamlanmıştır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz İhlas makamının tamamlandığı noktada. Ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar mı Allah Teala sizi? Hayır, bu noktada değil. Ama bu nokta göklerin melekûtunun tamamlandığı yerdir. Göremediğiniz sadece Allah'ın zatı kalmıştır. Ama Sittet-i Müntaha varlıklar aleminin en üst noktasını gördüğünüz zaman Tövbe-i Nasuh'a davet edilmeniz İhlas makamının en son noktasıdır. Buradan Salah makamına geçersiniz. Orada Allah-u Teala önce günahlarınızı örter. Böylece bütün günahlarınız örtülmüş olur. Sonra size Salah nuru verir. Sonra sizin günahlarınızı bir de sevaba çevirir. Sonra da son teslimini gerçekleştirir, iradenize teslim olur. Bunlar Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademelerini ifade eder. İradenizi Allah'a teslim edince Allah Teala'nın yapacağı bir tek şey vardır. Size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamını teslim eder. İşte
işte böylece 22. basamakta ruhunu, 25. basamakta fizik vücudunu, 26. basamakta nefsini, 28. basamağın 5. kademesinde iradesini Allah'a teslim eden bir Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir mürşit olursunuz. Bu kademelerin hepsini bütün boyutlarıyla, en üst boyutlarında yaşamış birisi konuşuyor. Allah'ın yaşattığı birisi konuşuyor. Bize ait olan hiçbir şey yok sevgili kardeşlerim. Biz hala bir ümmiyiz. Hala Kur'an-ı Kerim'in harfleri tam olarak yerine oturmuş değildir bizim için. Öyleyse şunu kesin olarak bilelim. Din mutluluktur. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadıktan başka nefsinizin kalbi 19 mertebede müzeyyen olmuştur. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. İrşad makamının sahipleri, irşada memur ve mezun kılınanlar, onlar bu dünyadaki en büyük mutlulukların sahipleridir. Sadece nefsleri tezkiye ve tasfiye olmamıştır. Onun ötesinde 19 mertebede, yerlerin melekutunda 7 mertebe, göklerin melekutunda 7 mertebe, 14, salah makamında da 5 mertebe, 21 mertebe nefslerinin kalbi müzeyyen olmuştur. Sahabenin hepsi bunların hepsini yaşadılar ve hepsi irşada memur ve mezun kılındılar ve tabi'in onlara tabi oldu. Daha sonra da tebe-i tabi'in tabi'ine tabi oldu. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki burada mutluluğun en üst boyutu vardır. Kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmadıktan başka 19 mertebede kalbi müzeyyen olmuştur. İç dünyasında tam bir mutluluk hüküm sürer kişinin. Neden? Afetler mevcut değildir. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbi de %100, %2 rahmet, %98 de fazıl olmak üzere nurlarla kaplanmıştır. Sadece Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır kişi. Bu ise sonsuz mutluluğun en sağlam anahtarıdır. Sonra bu kişi dış aleminde kavgayı bitirmiştir. İnsanlar ona düşman olabilir. Ama o kimseye düşman olamaz. O bütün insanlara sadece dosttur. Herkes için onların kurtuluşu konusunda dua eder. Böyle bir noktada Allah ile olan ilişkiler kalıyor geriye. O ilişkilerde de sadece bu dünyada değil, bütün kainatta yaşayanların arasında en üst noktada olan kişi odur, zamanın imamı olan kişidir. Allah ile olan ilişkilerinde en büyük mutluluğu yaşayan her devirde daima devrin imamlarıdır. Yani her devirdeki huzur namazının imamı mutlaka yaşayanlardan biri olmak mecburiyetinde. Bu sebeple o kişi, bu seviyenin sahibi olan kişi huzur namazının imamlığı görevini derifte etmiştir. Bu bir zarurettir, mecburiyettir. Bulunduğu makamın gereği olduğu için.
Neticede nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim? İşte aranızdan öyleleri vardır ki nefslerindeki bütün afetleri yok etmeyi başarmışlardır. Dünyada böyle insanlar var. Başardıkları için de iç dünyalarında nefsleriyle ruhlar arasındaki kavga bittiği için nefslerinin bütün afetleri yok olduğu cihetle Allah'ın emrettiklerini yerine getirdikleri, yasak ettiklerini yapmadıkları için bir sonsuz mutluluğu yaşarlar. Allah ile olan ilişkilerinde, başka insanlarla ilişkilerinde mutludurlar. Hiç kimse hakkında negatif bir düşüncenin sahipleri değillerdir. İnsanlar yanlış yapabilirler ama sonuç onlarla Allah arasındadır. Allah ile olan ilişkilerinde ise mutlaka en üst boyutta olanlar, mutluluğu en üst boyutta yaşayanlar gene dört teslimi de gerçekleştirenlerdir. Nefs, fizik vücut, ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin dini bu üst boyutlarda yaşamanızı ve bütün teslimlerinizi gerçekleştirmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek bu kadar büyük bir zevk, hayatta nasıl yaşanırmış bunu hepinizin yaşamasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın beş şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın beş şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın hepinizin ulaşmasını istediği yegane menzil budur. Sizin mutluluğunuz. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Hepiniz Allah Teala tarafından yaratıldınız. Ve hepiniz ona kul olmak için yaratıldınız. Kul olmaksa başlı başına bir mutluluktur. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir mutluluklar dünyasına Allah'a ruhunuzu ulaştırmak için mürşidinize ulaşıp tabi olarak o noktaya kadar 12 tane ihsan olarak tabiyetinizden sonra 7 tane nimet alarak ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. 21. basamak. Burası mutluluğun yeri yoludur. Dünya saadetinin. Cennet saadetinin ise 3. katı. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dünya saadetinin %80'ini aşıyorsunuz. Cennet saadetinin 4. cennet katı. Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Cennet saadetinin 5. katı. Dünya saadetinin %100'ü. Sonra içeride ulaşıyorsunuz. Dünya saadetinin %100'ü. Cennet saadetinin 6. katı. Ve iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. O zaman cennet saadetinin 7. katına, adın cennetlerine ulaşıyorsunuz. Dünya saadetiniz zaten hep %100'dü. Son 3 mertebede irşada ulaştığınız zamanda ondan evvelki kademe olan daimi zikre ulaştığınız zaman da irşada ulaştıktan sonraki son kademe olan iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada da hep dünya saadetiniz %100. Cennetin ise 5., 6. ve 7. katlarına ulaşıyorsunuz. Allah Teala hepinizin cennete girmesini ister. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Allah Teala dünya saadetinde sizlere garanti ediyor. Cennet saadetinde sizi o kadar çok seviyor ki bir dileğiniz Allah için yeterli. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı onun işi. Ta ki size dünya saadetini %50'den daha fazla teslim etsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz itibarında cennet saadetini ayaklarınıza sersin. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz 1. kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaşıyorsunuz. Tabiyetiniz 2. kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmışsınız. 3. kat cennetin sahibisiniz. Buraya kadarını Allah garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah garanti ediyor. Sizin yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi Allah'ın garantisinde. Yoksa hala ne kadar çok sevindiğinizin, Allah Teala tarafından ne kadar çok sevildiğinizin farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz size dünya saadetinin yarısını vermesine sebep oluyor. Cennetlerin de 3. katına kadar sizi çıkarmasına sebep oluyor. Bir tek dilek. Bu dileğin sonunda o sizi kendi zatına ulaştıracak. Allah'ın sözü orada tamamlanır. Oraya ulaştığınız zaman aradan çok bir zaman geçmiş olmayacak. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden sonra
5-6 aylık bir zaman parçasının sonunda mutlaka ruhunuz Allah'a erer, ulaşır. Ermiş olursunuz. Erenlerden olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın evliyasısınız. Allah'ın dostusunuz. Allah Teala evliya kelimesini kullanıyor. Bizde Türkçemizde evliya büyük marifet sahibi insanları denir. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın dostu oldunuz. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilen nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin evliyasıdır. Velisidir. Dostudur. Allah kimin dostuysa onlar da Allah'ın dostudur. Allah Teala o dostları için diyor ki Yunus suresinin 62-64. ayet-i kerimelerinde Ela inne evliya Allahü la hafin aleyhim ve la hum yasunun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. İşte kim Allah'ın evliyası olmuşsa sizi mahzun kılmaz Allah Teala. Mutlaka probleminize çözüm getirir. Sevgili kardeşlerim. Beklemediğiniz bir tarzda Allah Teala tarafından devamlı korunursunuz. İnsanlar vasıta kılınırlar bu hedefe Allah Teala'nın sizi ulaştırması için. Sevgili kardeşlerim, sevgi, sevgi ve de sevgi. Allah ile olan ilişkileriniz hep buna dayalıdır. O sizi her halükarda sever. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın sevgisine hak kazanmışsınız demektir. Ondan evvel de sever ama o sevgisi size bir yarar sağlamaz. Sadece sizin için üzülür. Neden kendini feda etti? Neden benim yoluma girmedi, bana ulaşmayı dilemedi ve cehennemi seçti diye Allah Teala sizin için üzülür. Kanunlarını koymuştur. Kanunlara insanlar isteseler de istemeseler de kerhen veya tav'an mutlaka itaat etmek mecburiyetindedirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmanın yolu Allah'tan geçer. Allah'la bir dostluk kurmadıkça hiç kimse mutlu olamaz. Allah'la bir dostluk kurmadıkça mutluluk mümkün değildir. Allah'ın dostu olmanızsa hemen Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Ne diyor Allah Teala? Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yahsunun. Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Yevmil ahire inanmışlardır. Allah'a ulaşma gününe inanmışlardır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve bunun üzerine de takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Dünya hayatında dünya saadetinin yarısı garanti ediliyor onlara. %50'den fazlası. Cennetin de üçüncü katı gene garanti ediliyor. Öyleyse ne karşılığı, neyi satın alıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bir dilek karşılığı, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı,
Gerçekten ben hiçbir şey yapmayacak mıyım diye soruyorsanız, hayır yapmayacaksınız. O yaptıracak. Size namazı sevdirecek. Orucu sevdirecek ve öyle bir orucu sevdirecek ki oruç tuttuğunuz zaman Allah Teala karnınızı acıktırmayacak. Acıkmadığınızı hissedeceksiniz. Oruçlu olduğunuz gün diğer günler gibi normal bir standart içinde hissedeceksiniz kendinizi. Allah Teala karnınızı acıktırmayacak. Bir süre sonra zaten bu size normal bir olay gibi gelecek. Başkalarının da acıkmadığını zannedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, birçok çocuktan, evli anlardan, oruç tutmasa da babamız bizi dövmese diye çok telefonlar aldık. Sevgili kardeşlerim, oruç tutmak bu değildir. Allah Teala Allah'ın yolunda olanlara oruç tutturur ama onları acıktırmaz. Namaz kıldırır. Namaz onlara ağır gelmez. Onlar için namaz kılmak angarya değildir. Allah'ın bir büyük zevkidir. Sizin için de öyle olabilir. İki türlü insan yaşar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve dileyenler. Dilemeyenler için kurtuluş yoktur. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Onların arasında da namaz kılanlar, oruç tutanlar, zekat verenler hepsi vardır. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. İşte Allah Teala fitne katilden beterdir diyor. Allah Teala fitne katilden beterdir. Neden böyle söylüyor? Nedir fitne? Fitne bir dumandır. Bir azaptır. Bütün insanları saracak olan bir azaptır. İnsanlar ibadet edecekler. Namaz kılacaklar, oruç tutacaklar, zekat verecekler, hacca gidecekler, kelime-i şehadet getirecekler. Ve de onlara denmiştir ki, bu İslam'ın beş şartı bunlardır. Bunları yaptınız mı, doğru postla cennete gidersiniz. Onlar da bunları yapmaktadırlar. Zorlansalar da gene yapmaktadırlar. Ve hadis böyle söylediğine göre mutlaka cennete gireceklerine inanırlar. O zavallı kardeşlerimiz. Ama giremezler. Hiçbirisinin cennete girmesi mümkün değildir. Allah'a yönelmedikçe, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse mutluluk mu? Hepiniz onun için yaratıldınız. Kim acaba ben mutlu olmak istemiyorum diyebilir? Kim mutsuzluğu seçer? İnsanlar asla mutsuzluğu seçmezler ama mutluluğu seçmedikleri için mutsuzdurlar. Öyleyse Allah Teala'nın emri ki

Dileyin. Dileyin ve ne olduğunu kendiniz görün. Allah'alaşmayı dilediğiniz takdirde bütün güzellikler sizi adım adım sarmaya başlayacaktır. Bütün güzellikler sevgili kardeşlerim. Allah Teala kör gözleri açar, sağır kulakları açar, idraksiz kalpleri açar. Kimlerinkini açar? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerinkini açar. Kim Allah'a amel olursa diyor Allah Teala, Allah onlara fırkanlar verir ve onların günahlarını örter diyor. Enfal 29. Sevgili kardeşlerim, sizin sadece bir dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah için yeterlidir. O sadece sizden bunu ister. Allah'a ulaşmayı dilemenizi. Dileyen insan mutlaka Allah Teala tarafından mürşit sevgisiyle donatılacaktır. O Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidi görmek için, göstereceği mürşidi görmek için hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah Teala ona gösterecektir. Ve tabiyetinden sonra bir vuslat olayı söz konusu olacaktır. Adım adım göz katları onun ruhu tarafından birer birer yukarı doğru aşılacaktır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her kat ayrı bir güzellik taşıyor. O katlar boyunca Allah Teala size hep güzellikleri yaşatacaktır. Günlük zikriniz giderek büyüyecektir. 17 bin zikirden başlıyorsunuz zikre. 15 bin zikre kadar ancak birinci kata ulaşabilirsiniz. Sonra 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33. 33 bin zikirde ruhunuz Allah'a ulaşmıştır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde siz sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da sizi kendisine ulaştıracak. Ulaştırır mı? Sözü var.

Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Dilediğini dalalette bırakır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kim de amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Hadi gelin sizle beraber bir yolculuğa çıkalım. Allah'a doğru. Allah'a doğru yola çıkmak için önce Allah'ı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatif var zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a doğru ruhunuz yola çıkamaz. Şart mı diyorsunuz? Sorduğunuz suale bağlı. Hangi açıdan şart mı? Yani Allah'a ulaşmadan cennete girilemez mi? Bu tarzda bir sual mi sormak istiyorsunuz? Girilir. Allah'a ulaşmak üçüncü kat cenneti ifade eder. Birinci kat cennete gidebilmek için sadece Allah'a ulaşmayı dilemek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah-u Teala sizin bu talebinizi işitir, bilir ve görür. Kalbinize bakar. Ve bu talep kalbinizde yeşerir. Kalbinizde böyle bir talep varsa, kalbinizden kalben Allah-u Teala'ya yönelmişseniz, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum demişseniz, gönlünüzce, kalbinizce demişseniz, o zaman dediniz demektir. Allah'a ulaşmayı dilediniz demektir. Birçok kişi bize telefon ediyor. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama hiçbir değişiklik olmadı bende. Biz de ona Tarih Kitabı hikayesini anlatıyoruz. Bu hikayeyi herhalde ezberlediniz artık. Oğlan tarihten ihmale kalmış. Yani şimdiki tabirle bütünlemeye. Ve ertesi gün imtihana girecek. Babası diyor ki evladım işte bak tarih kitabın. Al kitabı. Bu gece oku. Sabahleyin eğer okumayı bitirebildiysen, bütün kitabı okuyabildiysen ki yarın imtihana gireceksen mutlaka okuman lazım. Ben sana şu kadar para vereceğim. Çocuk sabahleyin erkenden babasının yatak odasının kapısını çalıyor. Baba baba diyor imtihana gideceğim ben. Çabuk parayı ver. Neden diyor babası? Okudum kitabı diyor. Şimdi ver bakalım parayı. Babası diyor ki yavrum sen o kitabı okumamışsın. Çocuk da diyor ki okudum. Nereden biliyorsun diyor okumadığımı. Babası diyor ver kitabı. Veriyor oğlan. Açıyor kitabın son sayfasını babası. Bak diyor burada para. Eğer diyor okusaydın mutlaka bu parayı görecektin ve alacaktın. Ama diyor sen bu kitabı okumamışsın. İşte tıpkı bu delikanlı gibi eğer siz Allah'a ulaşmayı dilediğinizi zannediyorsanız ve de size hiçbir değişiklik olmuyorsa yanılıyorsunuz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Şurası deneyecek kalbiniz. Kalbinizden bir dilek. Allah Teala hep kalbinize bakar. Kalbinizdeki o Allah'a ulaşma dileğini görmek ister. Yani gayesi budur hepiniz için. Bu sizin kurtuluşunuzdur. Allah bundan sadece mutluluk duyar. Ne kadar çok insan kurtulursa Allah o kadar memnun olur. Ne kadar çok insan kaybederse şeytan da o kadar mutlu olur, memnun olur. Şeytan mutlu olamaz. Sadece memnun olur insanları yoldan, Allah'ın yoldan ayırdı diye. Oysa ki cehennemdeki cezası her ayırdığı insan için kat kat çoğalır. Öyleyse sevinmesi değil, bir hayli üzülmesi lazım diye düşünüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu mapta olaylar dizisini düşünün. Siz size düşeni yapacaksınız, Allah da kendisine düşeni. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah da sizi kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala ile olan ilişkinizde dikkat edin. Siz Allah'ın ahdine sadıksanız, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, kurtulmamanız mümkün değildir.
Ama dilememişseniz kurtulmanız mümkün değildir. Birincisinde Allah'a ulaşmayı dilemişseniz cehennemden kurtulmamanız mümkün değildir. Dilememişseniz o zaman da kurtulmanız mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ameni olmayan, Allah'a münip olmayan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Diğer şartlar mı? Diğer şartları terazinin bir kefesine koyun. Aklınıza ne geliyorsa hepsini koyun. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet. Hepsini koyun bir tarafına. Öbür tarafına da terazinin Allah'a ulaşmayı dilemeyi koyun. Eğer o Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi yoksa sadece tek başına orada duran Allah'a ulaşmayı dilemek bütün o terazinin diğer tarafından daha ağırdır. Tek başına hepsinden fazla değer ifade eder Allah'ın katında. Allah'a ulaşmayı dilemediniz mi? Sizin için cennet söz konusu değildir. Dünya saadeti hiç söz konusu değildir. Öyleyse Allah Teala insanları diyeceksiniz mutlu olmak için yaratmadı mı? Evet, mutlu olsunlar diye yarattı. Ben niye mutlu değilim mi diyorsunuz? Fatih Sultan Mehmet babası kendisini mürşidi olan Akşemseddin Hazretlerine teslim ettiğinden bir süre sonra geliyor babasına diyor ki sen diyor sultanı iklimi Rum değil mi sen? Babası diyor ki ikinci Murat öyleyim. Peki diyor ben senin oğlun değil miyim? Oğlumsun diyor. Öyleyse diyor bu diyor beni niye dövüyor diyor. Akşemseddin Hazretleri'ni gösteriyor. Babası da kulağına eğiliyor Fatih Sultan Mehmet'in. Oğlum diyor onu getiren var diye diyor. Hani o gün sen de görmüştün. O da benim mürşidimdi diyor. O da beni döverdi diyor. Sevgili kardeşlerim. Siz de ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni cennetine ulaştırmıyor, beni mutluluğa ulaştırmıyor diyorsanız yalan. Siz kendi kendinizi yalanlıyorsunuz, kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dinememişsiniz. O zaman kalpten bir dilek Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dinemek. Evvela birinci sualimiz. Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyoruz diyeceksiniz. Güzel. İkinci sual. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor musunuz? Ona da inanıyoruz derseniz. Üçüncü sual. Bunun üzerinize 12 defa farz olduğuna inanıyor musunuz? Bunlara inanıyorsanız o zaman Allah'ın ayetlerine inanıyorsunuz demektir. O zaman Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine de inanacaksınız. Diyor Allah-u Teala Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Ama dileyen ulaşmıyor. Allah onları kendisine ulaştırıyor. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şey var. Allah dilediğini dalalette bırakır ama Allah'a yönelenleri mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'a yönelenleri, Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırması ise üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Bir takım insanlar var.
Ben mi diyor? Ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile diyor 10 tanesine cennet nasip olmuş. Ötekilerin ne olacağı hala belli değil. Benim gibi fukarayı Allah Teala nasıl cennetine koyar? Nasıl umabilirim? Allah Teala da kesin garanti veriyor. Ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin, bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırırım. Ben Allah'ım diyor ve sözümü tutarım diyor. Öyleyse Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini öğrendiğiniz zaman hiç de safsatalarla alakalı olmadığını göreceksiniz. Çok açık ve net. İki tane seçeneğiniz var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, iki, dilememek. Neşeniz bilir. Hangisini isterseniz seçin. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ne zaman girersiniz? Kıyamette. Ama dilemeniz tek başına sizi Allah'ın cennetine sokacak olan bir sebeptir. Tek başına sadece salt Allah'a ulaşmayı dilediniz ve bir saat sonra öldünüz. Olur mu? Olur. Böyle bir şeyin vücut bulduğunu düşünün. Hiç o kişi cennetine girer mi Allah-u Teala'nın diyeceksiniz. Bir de düşünün, bu kişi olmadık günahlar işlemiş. Büyük günahları var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yapalım yani diyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onun günahlarını affedecek yani Allah'a ulaşmayı diledi diye. Evet. Affedecek. Bakınız ne diyor Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde? Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse biz ona furkanlar veririz diyor. Ve onun bütün günahlarını örteriz. Ya da ifadenin Kur'an'da söylendiği gibi ifade edelim. Kim Allah'a yönelir, takva sahibi olursa biz onun günahlarını, biz ona furkanlar veririz ve onun günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Onun günahlarını örteriz. Öyleyse Allah Teala kişinin günahlarını örtmeye hazır. Kişinin günahlarını örtecek. Kişi ne yapacak peki? Hep o zavallı insanlara acımışımdır. Kur'an'ın hakikatlerini bilmeyen insanlar hep Allah Teala'ya yalvarırlar. Ya Rabbi ben falanca günah işledim. Ne olursun beni affet. Günlerce, gecelerce Allah'a yalvarırlar. Halbuki bu yalvaran insanlar tamam gene yalvarmaya devam etsinler. Ama bu yalvaran insanlar eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerlerse sadece o günahları değil, o devamlı Allah-u Teala'ya beni bağışla ya Rabbim, beni affet ya Rabbim diye dua ettikleri günahları değil sadece, bütün günahları örtülür. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin neden hangi günah işlemiş olursanız olun, günahınız ne olursa olsun, gelin diyor, bu dergaha gelin. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir. Neden? Biliyor garantide. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka Allah Teala onların günahlarını örtecek. Örttüğü zaman bunun manası sevapların günahlardan fazla olmasıdır. En büyük günahları işlemiş olan insanların bile mutlaka sevapları vardır. Birbirine karışmazlar. Sol taraf günahhanesidir. Kırmızı rakamlarla yazılır hayat filmlerine kişinin her saniye kaybettikleri dereceler. Sol tarafa kazandıkları derecelerde sağ tarafı yeşil rakamlarla yazılır. Ve kümülatiftir sonuçlar. Her an
ilavelerden sonra sonuç da birlikte ortaya çıkar. Kimin kazandığı dereceler hayatı sona erdiğinde kaybettiklerinden fazlaysa o kişi kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar da cehenneme gireceklerdir. İşte bu kadar basit. Bu Allah'ın kanunu mu? Evet, kanunu. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin günahları sevaplarından az olursa onları cennete koyarız diyor. Onlar cennette kalırlar. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103. Ama kimin de günahları sevaplarından fazla olursa o zaman onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse biliniz ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahları sevaplarından fazladır. Allah Teala ne kadar açık olarak yazmış. Diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmeyen ve biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Muhakkak ki diyor onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak ki dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Yani onlar Allah'ın ayetlerini bilmezler diyor. Ve sonuç ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir. Yani müminin 103'e göre kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için dereceler itibariyle girecekleri yer ateştir. Kim bu insanlar, suçu ne? Suçu bu. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Eğer diyecekseniz iyi de bilmiyor ki nereden dilesin? İşte o mümkün değil sevgili kardeşlerim. Aranızdan kim olursa olsun ona mutlaka bu söz ulaşmıştır. Ama o kişi o sözü ciddiye almamıştır. Almayabilir. Eğer almazsa ne yazık ki bunu cehennemle ödemek mecburiyetindedir. Hayatınızın en önemli konusundan bahsediyorum. Sizi cehennem ehli kılacak veya cennet ehli kılacak olan faktör. Kim size derse ki sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş, ben nasıl cennete girerim? Hayır diyeyim. Sen bunu yanlış öğrenmişsin. Sana bunu kim söylediyse sen ona Kur'an-ı Kerim'i göster. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bütün sahabe için söylediği şeyi onlara söyle. Diyor ki Allah Teala o sabikun el-evvelin var ya, hayırlarda yarışanların evvelkileri, bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bunlar 7. kat cennete girecek olanlar. Bir kısmı ensardan, bir kısmı da muhacirinden. Bir de ensara ve muhacirine İhsanla tabi olanlardandı. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Bunlar kim? Bunlar sahabe. Sahabe dediğimiz insanların hepsi bu hedefe ulaşmışlar. İster insan olsun, ister muhacirin. Kimdir sahabe? Sorun bakalım etrafınızda giden adamları ne diyor?
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hayattayken görenler sahabedir. Hayır değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hayattayken sahabe de görmüştür. Münafıklar da görmüştür. Putperestler de görmüştür. Şeytana tapanlar da görmüştür. Hristiyanların da hepsi görmüştür. Yahudilerin de. Ama bu söylediklerimizin Hristiyanların ve Yahudilerin büyük kısmı, geri kalanların da hepsi, yani putperestler, şeytana tapanlar, ateşe tapanlar, hepsinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse cennete girecek olanlar kimlerdir? Cennete girecek olanlar Hristiyanların ve Musevilerin, Yahudilerin içinde yaşayanların %10'undan daha azı aynı şeyleri yaşıyorlar. Yani bugün bizlerin yaşamakta olduğu hayatı. Namaz kılıyorlar 7 vakit günde. Zikir yapıyorlar. Oruç tutuyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlerine tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala tüm güzellikleri Kur'an-ı Kerim'e koymuş sizin için. Ve onlara deyin ki sahabenin bile 10 tanesi ancak cennete gidecek. Biz nereden cennete gireceğiz diyenlere deyin ki hayır, sahabenin 10 tanesi değil. Bütün sahabe cennet ehliydi. Ama sahabenin kim olduğunu evvela öğrenelim. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yani sahabe gibi görünen tabi olanlar dizaynında sayılmıyor. Tabi olanlardan iki grup çıkıyor. Birinci grup gerçek anlamda tabi olanlar, sahabe. İkinci grup münafıklar. Onlar da tabi olmuşlar. Ama görüntüde bir tövbe, görüntüde bir tabiyet, aslında tabiyet yok ortada. Çünkü tabiyet ihsanla tabiyettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlar üzerinde rahim esması tecelli eder. Onları 7 tane furkan verir. Onların günahlarını örter. Kalplerine ulaşır. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Ve bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Dileyenler bunlardır. Sonra ne olur? Onlar zikir yaparlar. Allah'ın nurları kalplerine ulaşır. %2 olunca huşu sahibi olurlar. Hacet namazını kılarlar. Allah onlara mürşitlerini gösterir. Tabi olurlar. Aldıkları 12 tane ihsana karşılık. Tabi oldukları zaman 7 tane de nimet alırlar Allah-u Teala'dan. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı, sadece onları Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bütün sahabe sadece Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunun üzerine Allah onları cehennem çukurundan, ateş çukurunun kenarından kurtardı. Birbirleriyle can dostları oldular. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabeye dikkatle bakın. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa, tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e
tabi olanlardır. Hepsi felaha erdiler. Bütün sahabe. Hem de felahın en üst makamına erdiler. İrşad makamına tayin oldular. Adın cennetlerine gitmeyi garantilediler. Fevz-ül Azim'in, Ecr-ül Azim'in, Haz-ül Azim'in sahibi oldular. Öyleyse Kur'an-ı Kerim asıldır sevgili kardeşlerim. Ve Kur'an-ı Kerim hepinizi davet ediyor. Allah'a, Allah'a ruhunuzu teslime, Allah'a fizik vücudunuzu teslime, Allah'a nefsinizi teslime, Allah'a teslime davet ediyor Kur'an-ı Kerim hepinizi. Bu Allah'ın çağrısıdır. Bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, şimdi biz size sormaz mıyız? Hele ilk defa bizi dinliyorsanız. Sen Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Eğer diledim diyorsan ikinci suale geçiyorum. Namaz kılmak sana haz vermeye başladı mı? Oruç tutmak açlık hissetmiyor musun? Zikir yapmak bir zevk mi? Yoksa bunların hepsi senin için sadece birer angarya mı? Bu Allah'a dönük hayatının dışındaki hayat mı seni cezbediyor? Bunlardan hiç zevk almıyor musun? Öyleyse üzülerek sana bir şey bildirmek mecburiyetindeyim. Hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer bunlar olsaydı, o zaman sen Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'ın cennetine ehil olmuş olacaktın. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onları kendisine ulaştıracak. Ama bu kişi zikir yapmazsa ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Böyle bir şey mümkün değil. Yani kişinin zikir yapması lazım. Ya Allah Teala nasıl garanti ediyor? Şöyle garanti ediyor. O kişiye Allah Teala bu zevki verecek. Allah onları zikre hazırlayacak. Allah onları namaza hazırlayacak. Allah onları bütün hedeflere götürecek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin göstergeleri var. O kişi namazdan zevk almaya başlar. O kişi oruç tutmaktan zevk almaya başlar. O kişi zikir yapmaktan zevk almaya başlar. O Allah'ın yolundaki Allah'ın emirlerini yerine getirmekten sadece haz duyar, zevk duyar. Ve Allah'tan sayısız mükafatlar alır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız. Ulaştırınca ne olur? 21. basamakta ulaştırırsınız ve hemen arkasından Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın zatında ve içinde yok olur. İnsanlar iki sebeple Allah'ın veçine taliptirler. Bir, Allah'ın zatına ulaşmak. Ama Allah'ın zatına ulaşanlar ulaştıkları seviyede Allah'ı göremezler. İki, Allah'ın zatını görmek. Birincisi, Ahsenül Hüsna'dır, güzellerin en güzelidir. Güzellerin en güzeline ulaşmak, sığınmaktır. Ali İmran 14'te Allah Teala bundan bahsediyor. Neden bahsediyor? Vallahi indehu hüsnül me'ab diyor. Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın katındaki en güzel ahsen sığınaktır diyor.
Meabın güzel olanıdır. Sığınağın en güzel olanıdır. Hüsnül meab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Allahu yedü darü selamı ve Allah diyor selam yurduna davet eder ve ona ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır.

sırat-ı müstakime men yeşâ. Yehdi men yeşâ'ı ila sırat-ı müstakim. Bu 25. ayet-i kerimesi Yunus suresinin. Selam yurdu, teslim yurdu. Aynı kökten geliyor teslim kelimesiyle selam kelimesi. Selam yurduna yani kendi zatına davet eder diyor Allah Teala. Ve kimi oraya selam yurduna veya teslim yurduna hangisini kullanırsanız kullanın ulaştıracaksa onu diyor Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol. İşte Nisa 175. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yol. İşte demin söylediğimiz selam yurduna ulaştırdıklarını da 26. bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki onlar için ahsenül hüsna vardır ve ziyadesi vardır. Onlar için ahsenül hüsna ve ziyade diyor.

اهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Dilediği kişiyi sırat-ı müstakim ulaştırır. Neyi dilediği kişiyi? O kendisine selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakim ulaştırır. Sırat-ı müstakim neydi? Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala ve onlara ahsenül hüsna vardır diyor ve ziyadesi vardır diyor Allah Teala. Onlar için ahsenül hüsna ve ziyadesi vardır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ahsenül hüsna ve onun daha ötesi ziyadesi. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmak Ahsen-ül Hüsna. Ahsen-ül Hüsna'ya ulaşmak ziyadesi Ahsen-ül Hüsna'yı görmek, güzeller güzeli olan Allah'ın zatını görmek. Lillezine Ahsen-ül Hüsna ve ziyade diyor Allah Teala. Selam yurdunun Ahsenül Hüsna olduğu kesinlik kazanıyor. Allah'ın zatı olduğu kesinlik kazanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde dikkat edin. Bütün güzellikler sizin olmalı. Allah için olmalısınız. Her şey sizin için. Allah Teala hepinizi selam yurduna, teslim yurduna, kendi zatına davet ediyor. Siz davete nasıl icabet edeceksiniz? Sadece bir dilekle icabet edeceksiniz. Bu kadar yeterli Allah için. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Geri kalanı Allah yapacak. O sizi kendisine ulaştıracak. Söylediğimiz gibi söz var. İşte burada da Allah Teala selam yurduna davet ettikleri için Ahsen-ül Hüsna'yı garanti ediyor. Yani Allah'ın zatına ulaşmayı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman hızla geçiyor. Gene vaktimiz doluyor. Hepinizin bu müstesna mutluluğa, saadete ulaşmanızı bütün gönlümüzde diliyoruz. Ama unutmayın ki Allah Teala sizin serbest iradenize, sizin cüzi iradenize, kişisel iradenize, sizin zannettiğinizden çok daha fazla değer veriyor. Ve istediği şey sadece kendi iradenizle karar vermeniz ve Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Siz dilemezseniz Allah Teala kabul etmiyor. Cennetine Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseyi kabul etmiyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemeniz sizin için elzemdir. Ve lafa bakmayın. Kim bunun dışında ne söylüyorsa iyi bilin ki yalan söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Ve hepiniz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Sırat-ı müstakim, sırat-ı lezzine anamte aleyhim, gayrı mazdubi aleyhim ve lezzâhın aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sevgilileri, Allah'ın huzurunda hepinizi muhabbetle selamlıyorum. İşte bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'ın aşkıyla ve onun mukabil sevgisiyle birlikteyiz. Şu anda biz sizlerle birlikte Allah'ın alemindeyiz. Bir zikir sohbeti yapıyoruz. Şu anda her saniye Allah'ın elindeki 3 boyutlu hayat filmimize hepimiz için devamlı pozitif, yani zahit rakamlar ilave ediliyor. Yani hayrı yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Böyle nasip kıldığı için Allah-u Teala ayrıca çok sevinçli olduğumuz konuda dünyanın neresinde olursanız olun sizlere artık hem televizyondan hem de bilgisayardan hitap etmek imkanının Yüce Rabbimiz tarafından bize bahşedilmesi. Allah'ın bahşettiği bu muhteşem nimetin kadirini bilelim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın bir büyük güzelliğiyle karşı karşıyayız. Ve sizlere bugün Kur'an'daki İslam'ı, yani 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimizin ve sahabenin yaşadığı İslam'ı anlatmak istiyorum. İslam'dan ne kadar saptığımızı, Allah'ın bütün güzelliklerini birer birer elimizden nasıl kaçırdığımızı, İslam diye artık insanları kurtaramayacak olan esasları kendimize hedef edindiğimizi, İslam alemi adına üzülerek, teessürle, hüzünle kaydetmek mecburiyetindeyim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hamdolsun ki Allah bize İslam'ı anlattı, İslam'ı öğretti. Kur'an'dan anlattı, Kur'an'dan öğretti. Öyleyse dizaynı ona göre düşünelim. Kur'an bütün devirlerin kitabıdır. Neden öyledir? Çünkü Allah'ın Hazreti Nuh'a yazdırdığı kitapta, Hazreti İbrahim'e yazdırdığı kitapta, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiği kitaplarda, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın inzal ettiği Kur'an-ı Kerim'de hepsi birbirinin aynı. Aynı esasları muhtevi. Öyleyse Allah Teala boşuna söylemiyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, onun torunlarına, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz ve sana da vahyettiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Sana vahyettiğimiz Kur'an'la onların hepsinin şeriatı olan tek şeriatı sana da şeriat kıldık. Allah'a emanet. Dinler diye bir şey yok sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve Kur'an'daki adıyla, Arapça indirilen Kur'an'daki adıyla Arapça adı İslam. Allah'a teslim olmaktan ibaret bir muhteşem din. Tek bir din. İkincisi hiç olmamış. Hazreti İbrahim kendisine Allah-u Teala'nın o zamanki ismiyle söylediği Hanif dininin kendisine indirildiği peygamber, nebi. Hanif dini yani İslam dini, yani Yahudilerin dini, yani Hristiyanların dini aynı din. Nitekim bugün dünya üzerinde gerek Musevilerle, gerek Hristiyanlarla konferanslardaki konuşmalarımız şunu kesin olarak gösteriyor ki onlar da kendi dinlerinin Hazreti İbrahim'in dini olduğunu kabul ediyorlar. Öyleyse Kur'an'daki İslam işte o kainatın tek dinidir. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde kendini hanif olarak Allah'ın dinine doğrult ki Allah bütün insanları sadece bu dini yaşayabilecek olan hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın ne dininde ne de bütün insanlara verdiği fıtratta değişiklik olmayacaktır diyor Allah-u Teala. Olmadı ve olmayacaktır. Öyleyse bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda doğruyu bilmenin ama herkese ulaştıramamanın hüznünü yaşıyorum. Öyleyse bir muhteşem olay var. Sadece bir tek dinin oluşu. Bu bütün dünyada inananların bir araya gelmesini sağlayabilecek olan yegane anahtardır. Dinlerin birleştirilmesi söz konusu olacaktır. Ve bunun temelinde de dünya dinlerinde değişmeyen tek kitap olan Kur'an
2: bulunacaktır. Kur'an bütün dinlerin dışında indirilen yeni ve son bir din değildir. Sadece Allah'ın tek dininin girilen bütün dünya için bir defa daha değişmeyecek bir şekilde tekrarıdır. Tek bir din. İşte sizlere o tek dinden bahsetmek istiyorum. Hazreti İbrahim'in de yaşadığı din, kendisine tabi olanlarla birlikte, Hazreti Nuh'un da yaşadığı din, Hazreti Musa'nın da yaşadığı din, Hazreti İsa'nın da yaşadığı din, hep Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de yaşadığı din. Kendilerine tabi olanlarla birlikte. Bu dinin temelinde tabiiyet meselesi var. Sevgili öğrenciler, dinleyenler. Öyleyse Kur'an'daki İslam acaba neyi içerir? Kur'an'daki İslam 28 basamakta 7 tane safha içerir. Kur'an-ı Kerim 4 tane yedili basamak içerir. Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Tek bir dinin dünya adı verilen bu gezegene son defa açıklamasıdır. O tek dinin açıklamasıdır. Yeni bir din değildir. Ne yazık ki Kur'an'a rağmen asırlardır hurafeler insanlara uydurulmuş ve insanlar da bunu kabul etmişler. Ve geriye İslam dininden ya da kainatın tek dininden tatbikatta kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Elbette hepsi farz. Muhakkak ki farz. Ve kanımızca bu farz olan hususlar, onlara ait olan sünnetlerle birlikte daha fazla bir ibadete konu olmalı. Namaz mı? 5 vakti farzlarıyla ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleriyle kıldıktan sonra 2 sünneti daha ilave etmek mecburiyetindeyiz. Kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti. Yani günde 5 defa değil, 7 defa namaz kılmak mecburiyetindeyiz. Niçin böyle söylüyoruz? Niçin mecburuz diyoruz? Bakınız niçin mecburuz? Allah Teala Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki

Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Sevgili kardeşlerim, ben artık ihtiyar bir adamım. Muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala buyuruyor. Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ulaşmayı dileyenler için peygamberimizde ahsen bir örnek vardır. Ne demek bu? Yani sizin peygamberiniz diyor Allah Teala farzları otomatik olarak tatbik eder. Siz de tatbik edersiniz. O zamanki sahabeye hitap ediyor. Bugün ne yazık ki farzlar tatbik edilmiyor. Sevgili kardeşlerim, sözüme dikkat edin. Kur'an'daki İslam'dan öylesine bir sapma oluşmuş ki farzlar, Kur'an'ın temel farzları tatbik edilmiyor. İşte muhtevaya bakıyoruz. Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ulaşmayı dileyenler için peygamberimizde ahsen bir örnek vardır. Teheccüd sünneti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e has bir nafile namazı olarak indirilmiş. İsra 72. Allah Teala diyor ki abim gece kalk da sırf sana mahsus bir nafile namazı olmak üzere gecenin en çok üçte birini, üçte ikisini, en az da üçte birini teheccüd sünneti kılarak geçir. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda ulaştırması yakındır.

Onun için artık bu teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın buyuruyor Allah Teala. Namazınızı kolayınıza geldiği gibi kılın buyuruyor.

Öyleyse başlangıçta yalnız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için indirilmiş olan teheccüd sünneti ve teheccüd sünnetini artık hepiniz kılın anlamına Müddessir suresinin son ayet-i kerimesi geliyor. Hepiniz kılın ve kolayınıza geldiği gibi kılın. Yani en az 3 saat sürecek olan bir namaz şeklinde kılmayabilirsiniz. Kısa olarak da kılabilirsiniz. Ama kılın diyor Allah Teala. Öyleyse muhtevaya dikkatle baktığımız zaman sünnetleri de yerine getirmemiz mutlak bir gereklilik olarak görünüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ve dediğiniz dizaynda Allah'ın ortaya koyduğu muhteva bir emirler dizisi ve Vel-Asr suresine göre İslam 4 tane 7 basamaktan oluşuyor. 28 basamaktan oluşuyor. Kur'an'daki İslam. Vel-Asr Allah-u Teala veriyor. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âminû. Ama âmin olanlar, İlk 7 basamağa ulaşanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah-u Teala. Sonra

Allah Teala buyuruyor ve amilü salihati nefs tezkiyesine başlayanlar da nefsi ıslah edici ameller yapacak olanlar da hariç 14. basamak. Ve tevasav bil hak. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler de hariç 21. basamak. Ve tevasav bil sabr. Sabra ulaşıp sabrın sahibi olup sabrı tavsiye edenler de hariç 28. basamak. Bunların hepsinin kurtuluşa ulaşacağını söylüyor Allah-u Teala.

30 cents. Muhtevaya baktığımız zaman Kur'an'daki İslam'ın 28 tane basamak ihtiva ettiğini görüyoruz. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. İşte bu değerlendirmemiz son derece önemli. Çünkü Allah bizi musibetlerle imtihan ediyor. Ve kalbimizde hayır görürse bizi seçiyor. Asi değilsek, kalbimizde zevk yoksa, kalbimizde

hastalık yoksa özellikle insanlara düşman değilsek seçiliyoruz. İkinci basamağın bir kısmı seçilemeyenler, birinci basamaktakilerle birlikte bunların gideceği yer cehennem. Seçilenlere gelelim. Bu seçilenlerin arasında kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamağa geçer. Ve Allah bunu, o kişinin kalbindeki bu dileği, Allah'a ulaşma dileğini işitir, bilir, görür. Ve rahim esması ile arak tecelliye başlar. Kişi dördüncü basamaktadır. Allah onun gözlerindeki hicabı mestureyi alır. Beşinci basamak. Kulaklarındaki vakrayı alır. Altıncı basamak. Kalbindeki ekinleti alır. Ve yerine ihfaz koyar. Yedinci basamak. İlk yedi basamak burada tamamlanır. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinin Allah'a dönük olması lazım. Gelen nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a döndürür. Onuncu basamakta o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. On birinci basamakta kişi zikir yapmaya başlar. Kalbine ulaşan rahmet partikülleri fazıllarla beraber gelir. Rahmet partikülleri kalpten sızabilirler. Bu sızıntı %2'ye kadar yükselebilir. Değil, %2 olduğu zaman kişi huşu sahibi olur. On ikinci basamakta kişi zikre başlıyor. 11. basamakta kişi zikre başlıyor. 12. basamakta huşu sahibi oluyor. Ve huşu sahiplerinden mutlak bir talep ulaşıyor Allah-u Teala'ya. Şükürlerine tabi olma talebi, hacet namazını kılıyorlar ve Allah-u Teala'dan istihaneyi istiyorlar. Kime tabi olacaklarsa onu bilmeyi istiyorlar. Ve Allah-u Teala onları gösteriyor. 13. basamak. Ve kişiler böylece 10 tane ihsan olarak Allah-u Teala'dan irşat makamına ulaşıyorlar. Tabi oldukları zaman 10 ihsanla tabi olanlar için 10 tane nimet veriyor Allah-u Teala. O kişinin başımıza devrin imamı geliyor. O kişinin kalbinin mührünü açıyor Allah-u Teala. İki, kalbin içine imani, küfür kelimesini kalbin içinden alıyor. Üç, kalbin içine imanı yazıyor. Dört, o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Beş, o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruh hidayet üzere oluyor. Altı, nefs tezkiyeye başlıyor. O da hidayet üzere oluyor. Yedi, fizik vücutta şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. Allah'a kul olmaya başlıyor. O da hidayet üzere oluyor. Sekizinci nimet. Allah o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bunu 700 kata kadar çıkarmaya kararlı. Ve Allah Teala o kişiye rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat da göndermeye başlıyor. Burası insanın hidayet adı verilen bir mekanizmaya ayak uydurduğu, hidayete gerçek anlamda, fizik anlamda başladığı bir nokta. 14. basamak. Yani kişinin nefs tezkiyesine, amelü salihata başladığı nokta. Nefs tezkiyesi 14. basamaktan sonra, ki 14. basamak ikinci 7. basamağın sonudur. Birinci 7 basamağı tamamlayanlara Allah Teala amin olanlar diyor Kur'an-ı Kerim'de. İkinci 7 basamağı tamamlayanlara nefs tezkiyesi yapanlar, nefslerini temizleyenler diyor Allah Teala. Aminus salihat nefsi, ıslah edici amel yapanlar.
14. basamakta başlıyor. Ve kişi zikir yapıyor. Dikkat edin. Kur'an'da zikir farz. Madde 1. Çok zikir. Günün yarısından çok zikir. O da farz. Madde 2. Daimi zikir. O da farz. Madde 3. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizayna dikkatle bakın. Zikirler Allah Teala'nın indinde farz kılınmış. Ama bugün ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde İslam tatbikatında artık zikir mevcut değil. Zikir yapılınca Allah'ın katından gelen rahmet farzı, salavat farzı kimleri bu istikamette çalışmaya başlıyor.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın güzelliklerini yaşamak söz konusu ve 21. basamaktan itibaren geri kalanlar velayet kademeleri. 14. basamakla 21. basamak, 3. 7 basamak sizleri velayetten alıp hidayete ulaştıran 7 basamak. Bu 7 basamağın birincisinde nefsi emaredesiniz. Yani nefsinizin kalbinde Allah'tan gelen fazılların birikmesiyle ilk %7 birikim oluşunca nefsi emareyi oluşturursunuz. Ruhunuz da birinci gök katına ulaşır. Ruhun hidayeti başlamıştır. Nefsin hidayeti başlamıştır tezkiye olarak. Fizik vücutta %7 şeytanın kul olmaktan kurtulmuştur. Onun da hidayeti başlamıştır. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levame, nefsini levmeden bir kişi oluyorsunuz. Ruhunuz ikinci katta. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Ruhunuz üçüncü katta. Nefsinizin kalbi üçüncü defa %7 nurla kaplandı, fazıllarla. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi nutmainne, artık doyuma ulaşıyorsunuz. Allah'ın verdikleri sizi tatmin ediyor, size yeterli oluyor. Nefsi radiye, beşinci defa %7 nur birikimiyle Allah'tan razı oluyorsunuz. Nefsi mardiye, altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da sizden razı oluyor. Ruhunuz beşinci ve altıncı katlarda. Nefsi tezkiye, ruhunuz yedinci katta, yedinci defa %7 nur birikimi. Böylece nefsinizin kalbinde 7 kere 7 %49 eder. %49 fazıl birikimi, fazilet birikimi, %2 de rahmet birikimiyle siz nefsinin kalbi %50'den daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolan birisi oluyorsunuz. Yani nefsinizin kalbinde nurlar artık karanlıkları bastırmış vaziyette. Başlangıçta neydi durum? Nefsinizin kalbi şu arkamdaki koltuk gibi kapkaraydı. Sadece afetlerin oluşturduğu bir karanlık dünyada yaşıyordunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu karanlık dizayna dikkatle bakın. Karanlıkların muhtevasında hep huzursuz olursunuz, hep sıkıntılı olursunuz. Şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne tesir etme imkanının sahibidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları %0'ken şeytan nefsinizin kalbinin bütününe tesir edip sizi devamlı azdırmaktaydı. Devamlı günah işletmekteydi. Ama şimdi şeytanın tesir edebileceği alan %50'nin altına düşmüştür. %50'nin altında bir alan söz konusu. %49. Artık şeytan hepsinizin kalbine hakim değil. Bu noktadan itibaren ruhunuzun durumuna bakalım. 7. kata ulaşan ruhunuz 7 tane gök katını aşmıştır dikey olarak. Ve bir noktaya ulaşmıştır. Bu ulaştığı noktada 7 tane gök katı aşılmıştır. Soldan sağa doğru 7 tane alem açacaktır. Sitetin müntahaya ulaşacaktır. 7. katın son alemine. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'a vasıl olacaktır. Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Böylece ruhunuz Allah'a teslim olacaktır. İlk tesliminiz burada tamamlanır. İlk teslim, ilk kulluk, ilk hidayet. Ruhunuzun hidayeti, ruhunuzun kulluğu, ruhunuzun teslimi. Basamaklardan 21. basamak, ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. 22. basamak Allah'ın zatında yok olmuştur ve Allah'a teslim olmuştur. Bu noktadan itibaren siz artık Hakk'a ulaşan ve Hakk'ı tavsiye eden birisiniz. Çünkü Hakk'a ulaştığınız zaman bunun o büyük huzurunu ve mutluluğunu yaşadığınızda bunu başkalarına da tavsiye etmek için bütün güzellikleri, onların da yaşamaları için bütün sevdiklerinizi bu yola davet edersiniz. Pencereleri açıp bağırmak gelir içimizden, mutluyum diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası velayetin başlangıç noktası. 21. basamak. 21. velayet basamağı. Öyleyse buradan sonra ne olur? Buradan sonra velayet makamları başlar. Birinci makam nefsi, birinci makam fena fillah makamı. Allah'ın içinde Allah'ta ifna olmak, yok olmak. Bu makamın muhtevasına baktığımız zaman burada nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar yükselir. Oraya ulaştığı zaman Allah Teala size bir taht ihsan eder indi ilahiyle ve la mekana kavm olursunuz. La mekanın muhtevasına girersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda nefsinizin kalbindeki nurlar %71'e ulaşır. Ve ulaştığı yerde zikriniz günün yarısını aşar. Zühd makamının sahibi olursunuz. %81'e kadar nurlar burada artar nefsinizin kalbinde. Sonra zühd makamının ötesinde yeni bir makam söz konusu, muhsinler makamı, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Ve son 7 basamağın 5'in 4.sündesiniz. Sonra daimi zikrin sahibi olacaksınız ve Ulul Elbab adını alacaksınız. Bu muhtevada daimi zikrin sahibi olup Ulul Elbab adını aldığınız noktadan itibaren daimi zikrin sahibisiniz, hikmet sahibisiniz. Velayetin 5. makamındasınız. Nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolmuştur. %100 nefsinizin kalbi nurdur. Şeytanın hakimiyet sahası sıfırlanmıştır. Artık şeytan size hiçbir kötülükte bulunamaz. Bu noktadan itibaren Allah Teala size sahip zemin katı gösterir. Daha sonra 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. katları gösterecektir. ve bütün gök katları hakkında bilginiz olacaktır. En son geleceğiniz yer 7. katın 7. alemidir. Sitret-i Münteha. Burada ihlas makamı sona eriyor. Ve tevbe-i nasuha davet edilirsiniz. Velayetin 7. makamına geçersiniz. Ve 1. mertebe tevbe-i nasuh, 2. mertebe salah nurunun verilmesi, günahlarınızın atılması, 3. mertebe günahlarınızın sevaba çevrilmesi, 4. mertebe irşada ulaşmak. Bundan 14 sene evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Kalplerimize yanılmıştı. Ve 5. mertebe Allah'a iradeyi de teslim etmek. Öyleyse 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. 27. basamakta nefs Allah'a teslim olur. 28. basamağın 4. mertebesinde kişi irşada ulaşır. 5. mertebesinde ise hakka tukati takvanın sahibidir. 7 tane takva seviyesini aşmıştır kişi. Bu makam Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle kişiyi irşad makamına getirdiği, kişinin iradesinin Allah'ın iradesine bağlandığı bir noktadır. Kişi bir hakkın takvanın, hakkul yakın takvasının sahibi olmuştur. Allah'ın iradesinde teslim etmiştir. Bu mertebenin ötesi Resullere aittir. 6. mertebe. 7. mertebe ise sadece devrin imamınındır. İşte 28 basamak ve 28. basamağın 7 mertebesi. Bu Kur'an'daki İslam'dır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kur'an'daki İslam 7 tane safhadan takvadan oluşur. Ve Kur'an'daki bu 7 tane safha ve 7 tane takva artık tatbik edilmemektedir. Hepsi de farz olmasına rağmen. Allah Teala takva sahibi olun diyor. Öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi takva olsun diyor. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olmanız söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva kazanması lazım. Hem ilminizin, hem irfanınızın, hem de Kur'an'daki İslam'ı yaşamakla mükellefsiniz çünkü üzerinize farz. Öyleyse Kur'an'daki İslam 7 tane safhadan oluşur. Bu 28 basamağın 3. basamağında Allah'a ulaşmayı dilersiniz veya dilemezsiniz. Dilemezseniz 3. mertebeye, 3. basamağa hiçbir zaman ulaşamazsınız. 2. basamakta kalırsınız. Ne yazık ki cennete girmeniz de mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cennete girmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Yunus 7 ve 8. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَاضُوا بِالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَثْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ buyuruyor Allah-u Teala. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse buradaki özelliğe dikkatle bakmanız söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Özellik çok açık bir özellik. Özelliğin muhtevasında Allah'ın bir dizaynı var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin Allah'ın ayetlerinden gafil olması söz konusu. İşte 14 asır sonra bugün İslam alemi Allah'ın ayetlerinden artık gafil bir noktaya ulaştırılmıştır. Ne yazık ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle bir şeyin bir insanı cehenneme götüreceği konusunda da hiçbir ilmin sahibi değiller. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de kurtulamayacağını Allah Teala kesinleştirmiş. Öyleyse burası İslam'ın birinci safhasıdır. Bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Ve bugün İslami literatürde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir husus hiçbir şekilde mevcut değildir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Dilediler mi? Bakınız ne diyor Allah-u Teala. Rad 20 ve 21. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَصُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Onlar Allah'ın ahdini ve misaklarını yerine getirdiler. Allah'ın ahdini yerine getirdiler ve misaklarını naksetmediler. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarına Allah'a ulaştırdılar. 22. ayet-i kerime. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Onlar Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Bütün sahabe Allah'a ulaşmış ve kimler Allah'a ulaşırmış? Ruhlarını Allah'a ulaştırmış, Allah'ın zatını sabırla dileyenler, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. İşte böyle bir ortam söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin Allah'ın sözü dinlediklerini, sözün ahsen olanını dinlediklerini, ona uyduklarını ve hidayete erdiklerini söylüyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hidayete erenler hep Allah'a ulaşmayı dilediklerine göre bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler 14 asır evvel. Sonra Allah-u Teala gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi, kulaklarınızdaki vakayı, kalbinizdeki ekinleti alıyor, yerine infak koyuyor ve 7. basamağı aşıyorsunuz. Ve Allah-u Teala birkaç dakika içinde bu işlemleri tamamlamakla kalmıyor, daha da öteye geçiyor, kalbinize ulaşıyor, kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. 8 işlem gerçekleştiriyor üzerinizde birkaç dakikanın içinde ve Allah'ın cennetine bu noktada ehil oluyorsunuz. Ve biraz zikir yapıyorsunuz, huşu sahibi oluyorsunuz, Allah Teala size mürşidini gösteriyor, ona ulaşıyorsunuz. Ulaştığınız yer 14. basamaktır. Ve tabiyet üzerinize farz kılınmıştır Allah Teala tarafından. Allah'a ve Resulüne tabi olun diyor Allah Teala. Allah'a ve Resulüne itaat edin diyor. Akabe'de sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır diyor Fetih onda. Ve bütün sahabe Allah'a, Allah'ın farz emri gereğince tabi oluyor. Bütün nebilere ve bütün resullere tabi olunmuştur. Çünkü tabiiyet Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Kim bu noktaya ulaşırsa 14. basamaktadır. Yani İslam standartlarının ikinci safhasındadır. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safha mürşide ulaşmak ve tabi olmak. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Tabi olanların sahabe olduğunu söylüyor Allah-u Teala. 14. basamak. Ve hiç kimse buna itiraz edemez. Ve bugün tabiiyet meselesi Allah'ın farz kılmasına rağmen artık ortalıkta yok. İslam birinci safhadan koparıldığı gibi ikinci safhadan da tabiiyetten de koparılmış. Hem farz hem bütün sahabe tabi oluyor farzın gereği olarak. Hem de devre dışı. Artık yok İslam'ın içinde bu. Sonra kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Demin anlattığımız gibi. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 kademe boyunca nefsi aklanıyor. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşüyor. Kişinin ruhu da her kademede bir gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor. 21. basamak. Bu İslam'ın 3. safhasıdır. Ruhunuzu Allah'a ulaşıp teslim etmek üzerinize tam 12 defa farz kılınmıştır. Ve bu farziyet sadece ruhunuzun Allah'a ulaşması değildir. Bu ayetlerden 3 tanesi Allah'ın vasiyetini de içerir. Yani iradenizin de Allah'a teslim edilmesini Allah-u Teala emreder. Ruhun Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olması üzerinize 11 defa farz kılınan bir husus, 12 defa farz kılınan bir husus Nisa 58 ile birlikte ve bugün İslam'da ruhun Allah'a ölmeden hemen ulaştırılması diye bir şey olmadığı gibi tam aksi iddialar mevcut. Ruhunuz Allah'a ancak öldükten sonra ulaşır iddiası. Ve Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters düşen bir iddia. Ama ne yazık ki İslam alemi bu saçmalığa inanmış. Allah-u Teala'nın 12 defa farz kıldığı emri bir ölüm emri olarak mı telakki ediyorlar? Bunun açıklamasını kimse yapamıyor. Çünkü o zaman biliyorlar ki İslam'da intihar cehenneme girmenin temelidir. Mutlaka cehenneme götürür kişiyi. Allah-u Teala da ruhunuzu Allah'a ulaştırın diyor. İradesi olan bir insana sesleniyor bunun için. Ve böylece konu düğümleniyor. Ama 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer 18. Öyleyse 12 defa üzerimize farz kılınan bir husus İslam'ın 3. safhası da artık bugün İslam aleminde tatbik sahası bulmayan bir farzlar yığını olarak kalmış. Bundan sonra fena makamını, beka makamını, züht makamını ve züht makamını yaşayacaksınız. Ruhunuz Allah'a teslim olmuştu. Züht makamından sonra ulaştığınız yer fizik vücudunuzun Allah'a teslimidir. Öyle bir gün gelecek ki fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacak. Oysaki nefsinizin kalbinde hala 109 afet var. Buna rağmen fizik vücudunuz o afetlerin negatif telkinlerini hiç dikkate almayacak. Onlara önem vermeyecek. Onları kale almayacak. Ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacak fizik vücudunuz. Bu fizik vücudunuzun Allah'a teslimidir. Bu teslim keyfiyetiyle İslam'ın 4. safhasına ulaşırsınız. Allah Teala femen ahsenu dinen nimmen eslemu ve çevrilillahi ve hüve musunun diyor. Onlar ki fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim ettiler ve muslimlerden oldular. Diyor Allah Teala ondan dinde onlardan fizik vücutları daha ahsen kim vardır diyor. Bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiği kesin. İşte Ali İmran 20. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücutlarımızı ve içimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ve bugün fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi bir tarafa ne demek bu diyorlar yani fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi ne demek? İslam Allah'a teslim olmaktır. 5 tane şarttan ibarettir. Biz 5 şartı da yerine getiririz. Öyleyse Allah'a teslim olduk. Fizik vücutmuş, nefsmiş, bunlar bizi hiç alakadar etmez derler. Ve bunların hepsi İslam'ın hedeflerinin yok edilmesi anlamına geliyor. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacak. Ulul Elbab makamına gelecek. Ve bir sonraki makamda, ihlas makamında nefsi de Allah'a teslim edecek. Nefsinin %100 afetlerden biri olması sağlanacak. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanacak. Ve kişi nefsini de Allah'a teslim edecek. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bakara suresi 136. ayette Allah-u Teala deyin ki diyor nahnu lehu müslimun. Biz Allah'a teslim olanlarız. Nefsimizi de Allah'a teslim edenleriz. Sonra kişi 7. gökatını görünce tövbe-i nasuh'a davet ediliyor. Tövbe-i nasuh'la beraber nefsinin kalbindeki müzeyyen olma olayları 4 safa daha geliyor. 4 mertebe daha ilerliyor. Ve kişi irşada ulaşıyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin dedikleriniz olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. Ve kalplerinizi imanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Salah makamının 5. 4. mertebesinin de sahibi olmuşlar. İradelerini Allah'a teslim etmişler. Daha sonraki safhada. Ve irşat makamına sahip edilmişler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki o sahibi evvelin var ya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macerindendi, bir de ensara ve macerine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse tabiiyet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve 4 halife Hulefai Raşidin arkasından da sahabeye tabiiyet. Öyleyse tabiiyet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bitmiyor. Devam ediyor. Bugün de devam ediyor. Bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındılar. Tövbesi yüz gereğince, yani iradelerini Allah'ın iradesine bağlayarak bir hakkın takvaya ulaştılar. Amin olduğunuz noktadaki takva aminler takvasıdır. Ruhunuz, mürşidinize ulaştığınız takva mümin takvasıdır. Orada mümin olursunuz. Ruhunuzu Allah'laştırdığınız noktada evap takvanın sahibi olursunuz. Üçüncü takva. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman muhsinler takvasının sahibi olursunuz. Dördüncü takva. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman muhsinler takvasının sahibi olursunuz. Ahsen takva. İrşada ulaştığınız zaman azim takvanın sahibi olursunuz. Ve iradeniz Allah'a teslim edildiği zaman bir hakkın takvanın sahibi olursunuz. Hakkı tukati takvanın sahibi olursunuz. Ve İslam burada 7. safhada tamamlanır. Salah makamının 5. mertebesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam bir bütündür. Ve bütün bu safhalar 14 asırda adım adım İslam'dan koparılmıştır. İnsanların kurtuluş ümitleri, büyük kitlelerden bahsediyorum, artık söz konusu değildir. İnsanlar, İslam alemini oluşturan 1 milyardan fazla insan artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Tabi olmuyorlar. Ruhlarını Allah'a teslim etmiyorlar. Fizik vücutlarını teslim etmiyorlar. Nefslerini teslim etmiyorlar. İrşada ulaşmıyorlar. Ve iradelerini de Allah'a teslim etmiyorlar. Kur'an'daki İslam artık yaşanmıyor. Ama bütün sahabenin yaşadığı kesinlik kazanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Ramazan'ın bu akşamında Kur'an'daki İslam konusunu inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu, onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak, namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
2: Bu derbeden biz öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı biliyor ve bugünkü bu eşsiz ziyaretlik sohbetinize zaferinizi, müterimizdeki dinleyici ve destekli öğrencilerinize baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmetlerinizi yapıyoruz inşallah.
3: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepinizin gözlerini öperiz. Hepinize mutluluklar dileriz. Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım salli ala Muhammed. Ben sırata müstakim, sırata ezilen, abde aleyhim galim, azubi aleyhim ve nezalim amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir beraberlikte Allah'ın o bizlere ulaştırdığı doyulmaz mutluluğu yaşamak üzere. Sevgili kardeşlerim, hissetmeye çalışın. Söylediklerimi hissetmeye çalışın. Kulaklarınızla değil, gönlünüzle dinleyin. Kalbinize ulaştırın söylediklerimi. Kalbiniz daha iyi anlar. Hani namaz kılıyoruz ya, hani namaz kıldığımız zaman bizden bir şeylerin ayrılmakta olduğunu hissetmeye çalışıyoruz. İşte şu anda öyle hissedin kendinizi. Ayaklarınızdan başlayan bir hareket hissetmeye çalışın. Topuklarınızda, dizlerinizde ve yukarıya doğru tırmanacak. Göğsünüzden, başınızdan yukarıya doğru yükselecek ve sizden ayrılacak. Ellerinizle bunu hissetmeye çalışın. Sizden bir şeyler ayrılacak. Allah'a ulaşmak üzere. Bir anda ulaşır. Sonsuz mesafeyi bir anda aşar. Allah'a ulaşır. Öyleyse bu hissi yaşamak için kendinizi alıştırmalısınız. Kanetin olmaz. Zevklerin büyüklerinden bir tanesi. Her namazda kanetin olmaya çalışın. Öyle bir namaz kılın ki aklınız hep Allah'ta olsun. Kalbiniz hep Allah'ta olsun. Aklınız nasıl Allah'ta olacak? Ayaklarınızdan itibaren düşünmeye başlayacaksınız. Bir şeylerin ayaklarınızın ayak parmaklarından topuklarına doğru harekete geçtiğini hissedeceksiniz. Topuklarınızdan dileklerinize ve dizlerinize, sonra daha yukarılara, karnınıza, göğsünüze yavaş yavaş bir yükselme hissetmeye çalışın. Hani Allah'ı düşündüğünüz zaman tüyleriniz diken diken olur ya, o sizden çıkmakta olan o bir şey çıkarken bütün geçtiği alanlarda tüylerinizi diken diken edecektir. O zaman çok net olarak hissedeceksiniz. Ve orada da düşündükçe vücudunuzun her noktasını oralarda bir terbiye edeceksiniz. Karnınızda, göğsünüzde, ellerinizden başlayarak el bileklerinizde, dirseklerinize doğru giden bir şey hissedeceksiniz. Sizi terk etmekte olan bir şey. Sonra dirseklerinizden omuzlarınıza doğru yükselecek. Ve o sırada omuzlarınıza kadar gelmiş olan birleşecek onunla. Hissedeceksiniz. Zaten bir ayrılmanın dizaynını yaşayacaksınız. Sonra çenenize, kulaklarınıza, burnunuza, alnınıza zevk hissedeceksiniz. Alnınızdan yukarıya çıkacak ve başınızın üst noktasına itibaren terk ettiğini hissedeceksiniz. Sizi terk ediyor. Ve vücudunuzun onunla, Allah ile olması için onun ayrılması ve oraya ulaşması lazım. Ayrılışı son noktasına kadar hissedersiniz. Tamamen ayrıldığı zaman bunu da hissedersiniz. Bir anda Allah'a ulaşır. O zaman Allah'ı düşüneceksiniz. Onun Allah'ta olduğunu, Allah ile birlikte olduğunu düşünün. Orada kalsın. Allah'ta. Onun Allah'ta olduğunu hissetmeye çalışın. İşte huzur namazını düşündüğünüzde, huzur namazının imamının başından yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah orada ve sizden ayrılan Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında tamamen kaybolacak, yok olacak. Ama bileceksiniz ki o orada. Onu hissedeceksiniz, size değil. Sizi tamamen terk etmiş, oraya ulaşmış. İşte kainatın olmanın, Allah ile birlikte olmanın birinci parçası, birinci safhası böyle tamamlanır. Onu düşünmeye devam edeceksiniz. Allah orada diyeceksiniz. Benden de bir şey orada diyeceksiniz. Rabbimle beraber. Kainattaki bütün insanlar aynı anda gelirseler Allah için hiç fark etmez. Hepsi Allah'la birlikte olur. Sevgili kardeşlerim, onunla birlikte olmak bir büyük heyecanı, bir büyük zevki, bir büyük mutluluğu bütün vücudunuzun tüyleri ürpererek yaşamaktır. İşte siz oradasınız. Allah ile berabersiniz. Birçok insan olmaz böyle şey diye düşünür. Ama kim olur diye düşünürse onlar için geçerli olur. Allah, Allah'a varmayı dileyenleri sever. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Beni dinleyenlerin şu anda çok büyük bir kısmı sizlersiniz, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. İlk defa dinleyenler için zaten sözlerimiz hiç alışmadıkları bir üslup, hiç alışmadıkları bir dizayn taşıyor. Şaşıracaklardır. Beklemedikleri, sırrına ulaşamadıkları bir konuşma şekli. Yedi tane safha. Allah'a ulaşmayı bilemek. İyi ama diyecek, ben böyle bir şeyi hiç duymadım. Haklı mı? %100 haklı. Mürşide ulaşmak. Ne mürşide diyecek? Son mürşid Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. O yoksa mürşid değil. Ruhu Allah'a ulaştırmak. Sakın kanitin olmakla ruhunuzu Allah'a ulaştırmanın aynı şey olduğunu zannetmeyin. Unutmayın, ruhunuz sizde bir emanettir. Mutlaka Allah'a gidecek, Allah'a ulaşacaktır. Ve Allah'ta kalacaktır. Siz burada hayatınıza devam ederken artık size ait olan ruh, sizin vücudunuzun şeklini alan, sizin %100 benzeriniz olan ruh, hayır, o sizde değil. O Allah'ta. Allah'ta yok olmuş durumda. Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Buna Allah'ın zatında ifna olmak diyoruz. Ruhunuz Allah'a ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. O sizin ruhunuz. Ama kainatın olduğunuz zaman ruhunuzun Allah'ta olmasına rağmen başka bir şey sizden ayrılıyor. Allah'a ulaşıyor. O zaman muhakeminizi yoklayın. Hafızanızı yoklayın ve muhakeme edin. Nefsimin diyeceksiniz değil, Allah'a ulaşması birinci gök katına bile çıkması mümkün değil. Zemin katta ancak ulaşabilir. Ruhum da Allah'taysa o zaman ben nasıl kainatın oluyorum? Kainatın oluyorsunuz. Allah'ın bir

Teala Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde arşı tutan melekler ve oradaki kişi diyor, yani devrin imamı, derler ki Allah'a, Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın ilmi aynı zamanda bir bütünü ifade eder. Allah'ın rahmeti de bu bütünün her parçasına devamlı Allah'ın katından ulaşan, onları varlık olarak devam ettiren bir özellik taşır. Bütün elektronların üzerine ulaşır. Allah'ın nötrinoları, enerji partikülleri. İşte Allah sana her şeyi kuşatır. Odanızda televizyona bakıyorsunuz şu anda. Televizyonda sizin önünüzde bir boşluk var. Bir hava boşluğu. Allah'ın ilmi o hava boşluğunu da kuşatmıştır. Televizyonunuzu da kuşatmıştır. Televizyonunuzun öbür tarafındaki boşluğu da kuşatmıştır. Karşıdaki duvarı da kuşatmıştır. Onun ötesini de, dünyayı da, dünya ile güneşin arasında, güneşi de, başka güneşlerle güneşin arasında, başka güneşleri de, zahiri alemi de, berzah alemini de, gayb alemini de, onun berzah alemini de, emr alemini de, zülmani alemini de, bütün boyutlarıyla Allah'ın ilmi hiçbir boşluk bırakmadan kaplamıştır. Her şeyi kuşatır. Allah'ın ilminin kuşatmadığı hiçbir nokta mevcut değildir. Her şeyin içi ve dışı. Allah'ın ilmiyle kuşatılmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kâneti Baba'nın birinci safhasında o bir şeyi, sizdeki bir şeyi Allah'a gönderiyorsunuz. Allah'ın zatında yok oluyor. O şeye dikkatle bakın. O yüzüne varamayacağınız bir şeydir. Ve Allah'ın kabul ettiği bir şeydir. Bir süre Allah'ta kaldıktan sonra size geri gelmesi için harekete geçebilirsiniz. Sadece düşünün onun Allah'tan ayrıldığını. Düşündüğünüzde paralel olarak ayrılacaktır. Bu yetki size verilmiştir. Sonra bir anda size ulaşacaktır ve başınızdan adım adım gözlerinize, burnunuza, çeninize, oradan göğsünüze, kollarınıza inecektir. Bacaklarınızdan ayaklarınıza kadar inecek. Ve bütün vücudunuzu yeniden işgal edecektir. İşte o bir şey. Kâneti Baba'nızın tevellüs teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile

beraber olmak zevkine payan olmayan bir şeydir. Doyumsuzluktur. Anlatılamaz bir güzelliktir. Yaşanır. Ne zaman bir konuda sıkılırsanız hemen düşünmeye başlayın, hareketsiz kalın. Elinizi öne çekin, sonra 3 defa ayet-el kürsi okuyun ve arkasından hissetmeye başlayın. Ayaklarınızdan yükselen o yükselen şeyi hissetmeye çalışın. Kısa bir zaman içinde bunu başaracaksınız. Ve hem sizden ayrılırken, hem Allah'ın huzurundayken o, hem de tekrar size döndüğünde, üçünde de ayrı ayrı güzellikleri yaşayacaksınız. Onunla beraber olmak sizden bir şey. Orada, Allah'ta tüyleriniz diken diken içiniz ürperiyor. Ama umuyorsunuz. Doyulmaz bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Denediğiniz zaman bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. O zaman Allah-u Teala'nın kainatın olma emrini, bu doyumsuzluğu, bu muhteşem güzelliği yaşamanın için oluşturduğunu fark edeceksiniz. Her şeyi çok güzel bulacaksınız. Her şey sizin için yaratılmış. O içinizdeki şeyde var olan, ezelden beri var olan. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Sadece bir tek maksada dönük olarak yaratıldınız. Allah sizden hiçbir şey istemez, sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Hem bu dünyada mutluluğu tepeden tırnağa yaşamanızı, hem de ölümden sonra, kıyametten sonra cennet saadetini en üst boyutta yaşamanızı. Ne fizik vücudunuz için, ne nefsiniz için, ne de ruhunuz için aslında ölüm yok. Fizik vücudunuzun öldüğünü, toprağa gittiğini biliyorsunuz. Tamam. Peki ya kıyamet günü? Zaman geriye doğru giderken hangi zaman parçasında yaşıyorsanız gelecekten gelen zaman oraya mutlaka ulaşacak. Sizin ölmeden evvelki gününüzde siz yaşıyorsunuz. Zaman oraya döndüğü anda yaşamakta olanların hepsi zaten hayatta. Ama orada hayretle göreceksiniz ki yer çekimi olmayacak. Yer çekimi olan tek yere indi ilahiye çekileceksiniz. Ve oraya ulaşacaksınız. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki asırlar boyunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber sahabe bunu yaşadıktan sonra asırlar boyunca Allah'ın bütün evliyası bu güzellikleri yaşamışlar.
o sırrı biliyorlardı. Onun ne olduğunu. Ehil olduğunuz zaman siz de öğreneceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk sizin için, hepiniz için Allah'ın temel gösterdiği hedef sizin mutluluğunuzdur. Onun dışında ne varsa hepsi sizi o doyumsuz mutluluğa ulaştırmak için birer vasıtadır. Allah'a ulaşmayı dilemeniz bir vasıtadır. Mürşide ulaşmanız bir vasıtadır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız bir vasıtadır. Fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeniz bir vasıtadır. Bu safhalar boyunca mutluluğunuz adım adım artacaktır. Ancak daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetinin tamamına ulaşabilirsiniz. Cennetlerse her safhada bir üstteki cennetin sahibi olursunuz. Allah'a ulaşmayı bileyen herkes birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşan herkes Allah'a ulaşmayı dilemek kaydıyla 10 tane insanla mürşidine de tövbe eden herkes ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştıran herkes üçüncü kat cennetin sahibi olur. Birinci ve ikinci kat cennetlerde dünya saadeti yoktur. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin yarısını yaşayabilirsiniz. Sonra mı? Sonra fizik vücudunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Dördüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Beşinci kat cennetsiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edip de dördüncü kat cennetin sahibi olduğunuzda dünya saadetinin %90'ından fazlasına ulaşırsınız. Ama nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde saadetiniz %100'dür. Beşinci kat cennetlikler dünya saadetinin %100'üne, cennet saadetinin ise 5. katına sahiptirler. İrşada ulaşanlar 6. katına, 6. kat cennete, binatın takvaya sahip olanlar, iradesini de Allah'a teslim edenler 7. kat cennetin sahibi olurlar. Daha ötesine yok. Sadece devrin imamı 7. katta ayrı bir cennete ulaşır. Bütün devirlerdeki devrin imamları, yani bütün nebilerle bütün ülkelerdeki resimlerden nebilerin olmadığı devrede devrin imamlarına seçilenler, Allah tarafından seçilenler, sadece onlar için Allah Teala yine 7. katta 18. cennet oluşturmuş. Ama 7. katta ayrı bir kapıdan girilen bir cennet. Onun için Yunus 8 cennetin kapısı diye bir şeyler yazmış. Yunus'un yazdıklarına dikkat edin. Yunus zamanında devrenin imamıydı. Huzur namazının imamı. Bütün güzellikleri yaşayan Yunus, kanatlandık, kuş uçtuk, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki,
bu güzelim dünyada Allah ile olan ilişkilerin bir insanı ne ölçüde mutlu olabileceğini, mutlu kılabileceğini yaşadıkça öğreneceksiniz. Sakın şeytanın sizin nefsinize sahip olmasına müsaade etmeyin. Yoksa iblis sizi bu dünyada yaşayacağınıza pişman eder. Ona hiçbir fırsat vermeme konusunda hep alarmda olmak mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, tehlike sadece daimi zikirle kalkar. Yoksa her zaman tehlike vardır. Ve bu yüzden tehlikeyi unutmamalısınız. Bu söylediğim büyük tepki, kayıtın olmayı herkes yaşayabilir. Her kademedeki kardeşimiz yaşayabilir. Ve ne kadar büyük bir zevki yaşadıklarını fark edeceklerdir kardeşlerimiz. Şimdi Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Allah'tan önce hoşlanacaksınız. Hoşlanacaksınız ki ona ulaşmayı dileyesiniz. Dilemezseniz söylediklerinden hiçbirini yaşayamazsınız. Ben diliyorum demeniz, dilemenin hükmü gerçekleşmedikçe yanlıştır, kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Allah'ı dilemenin oluşturacağı hüküm, Allah'ın emirlerini yapmanın sizde angaryadan zevke dönüşmesidir. Böyle bir şey yoksa, hayır, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah'ın emirleri size angarya olarak geliyorsa, o emirleri yaparken sıkıntı duyuyorsanız, hele Allah'ın dostları size düşman gibi görünüyorsa, o zaman hayır, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatıyorsunuz, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diye. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o namazını zevkle kılan birisidir. Orucunu zevkle tutan birisidir. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o mürşidine ulaştığı andan itibaren tutacağı ilk perşembe orucunda açlık ve susuzluk hissetmez. Böyle mi? Yaşamak size çekilmez bir yük gibi gelmiyor, öyle değil mi? Allah'ın namazını kılarken aman şu dört tekiti de kılayım, yakamdan düşsün şu namaz diye düşünmüyorsunuz, öyle değil mi? Namazı yaşarken kâhetin oluyorsunuz, öyle değil mi? Allah'ı düşünüyorsunuz, onunla birlikte oluyorsunuz. Evet, sonsuz uzaklıkta tamam. Ama ona kâhetin olduğunuz zaman ulaşıyorsunuz. Siz buradasınız, o orada, gene tamam ama ulaşıyorsunuz. Sizdeki şey artık orada. Allah'ta. Sır. Sevgili kardeşlerim, muhteşem bir olay.
mutluluk. Her yerinden mutluluk akmalı. Paçanızdan saadet öyle bir şey ki sevgili kardeşlerim. İçiniz dışınız aydınlıktır. Hiç kimseye düşman olamazsınız. Size düşmanlık edenler de sizin düşmanınız olamazlar. Öyle bir noktaya varacaksınız ki size herkes, sizi öldürmek isteyenler dahi dost olmuştur. Ölmeden evvel ölümü binlerce defa yaşamışsınızdır. Ve sadece her şeyin Allah ile yakınlığa bağlı bir mutluluğu oluşturduğunu tespit edeceksiniz. Bu Allah'ın kanunudur. Önce Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak ve neticede Allah'a hayran olmak. Her şey öylesine gider ki, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, size ben nasıl bakıyorsam, Allah-u Teala da onun çok ötesinde, benim sizi sevdiğimden binlerce kat daha fazla sizleri severek size bakıyor. Her an sizi görüyor. Her an sizinle beraber. Hiçbir anı geçmiyor Allah-u Teala'nın sizinle beraber olmayan. Hiçbir anı. Her yaptığınızdan her an haberdardır. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki nasıl hayran olmasınız ona? Nasıl yaşamasınız bu sonsuz güzelliği yudum yudum? Nasıl hatırlamazsınız vuslat gününüzü, ruhunuzun Allah'a ulaştığı ilk günü? Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bizim müdriklik zamanımızda benim seyri sülukum 1,5 yıl sürmüştü. Şimdi 3 ayda, 2 ayda, hatta 1 ayda Allah'a ulaşanlar var aramızda. İşte bu zamana, yani asr-ı hidayete ahir zaman denmesinin arkasında bu hakikat var. Her şey hızlanıyor. Her şey ayrı ve yeni bir mana kazanıyor. Düşmanlıkların son demine doğru yaklaşıyoruz. Son bir çatışma. Sonra da bir sonsuz mutluluk devri. Dünyada sırf ve sütunun hakim olması. İkinci asıl saadet. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel, öylesine aydınlık ki şeytana bu nurları, bu aydınlığı karanlık yapması için fırsat vermeyin. Onunla ciddi bir mücadeleyi uzun haline getirin. Her davranışınızdan Allah'ın sizi ne kadar mutlu kıldığı ortada olsun. Ayağın olsun. İnsanları sevin. İnsanlara iyi davranın. Size verilen yetkileri sakın nefsiniz istikametinde kullanmayın.
insanlara hakim olmak talebinizin, nefsinizin kibir talebinin gölgesi altına, zilali altına hiç girmeyin. Hep Allah'ın nur güneşinin etrafında olun. Hep o güneşin sizi sarmasına, ısıtmasına yardımcı olun. Onu, Allah'ın nurunu görmeye çalışın. Bir noktadan gözünüze doğru gelen ve iki gözünüze ayrı ayrı ulaşan iki demet göreceksiniz. İleride sadece bir tek noktadadır var. Gözlerinize ulaştığı zaman iki nurun olduğunu göreceksiniz. Özellikle seher vaktinde, yani sabah namazından evvelki sahurdan evvelki nokta. Ortalık alacakaranlık. En çok nurları göreceğiniz zaman parçası o zamandır. İster gözünüzü açın, ister gözünüzü kapatın, nurları göreceksiniz. İki gözünüze ulaşan ama ileride bir tek noktada birleşen iki nur. Sonra yavaş yavaş dönecekler. Gözlerinizi kapattığınız zaman da onları göreceksiniz. Gözlerinizi açtığınız zaman da yine göreceksiniz. Aydınlığın içinde nuru görmeniz, seçmeniz zor bir olay. Ama seher vakti nurun görünmesinin en güzel zamanıdır. Güneşten epeyce evvel. Sabah namazı daha girmeden öncekilerle. İşte o nokta seher vaktidir. Seher vaktinde gözlerinizi açıp iki gözünüzün önünde nurlar göreceksiniz. Zannetmeyin ki bu gözlerinizi görüyorsunuz. İspat etmeniz çok kolay. Öyle olmadığını kapatın gözlerinizi. Yine onları görmekte devam edeceksiniz. Odanın içinin onlarla aydınlandığını göreceksiniz. Seccadenizin renkleri değişecek. Yeşilleri kırmızı, kırmızıları yeşil göreceksiniz. Maviler sarı, sarılar da mavi olacak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel olacak ki Allah'a o kadar çok şükredeceksiniz ki sizi o nurlarla mücehiz kıldı diye, kalbinizi o nurlarla pırıl pırıl yaptı diye, müzeyyen kıldı diye, size gök katlarını gösterdi diye, bir gün ona çok daha üst seviyede hamd ve şükür edeceksiniz zatını gösterdi diye. Bütün bu sevdiklerimi hiç yaşamayan zavallı insanlar, bunlara inanmazlar da, hani baklava yiyen bir insana baklavayı anlatmaya çalışıyorsunuz ama anlatamazsınız. Ona göre baklava yoktur. Tatmadığı, görmediği sürece. Sevgili kardeşlerim, hayat Allah-u Teala tarafından verilen, bütün insanlara tahsis edilen bir muhteşem insanlık mirasıdır. Allah'ın mirası, hayat, onu size Allah veriyor. O içinizdekileri de, nefsinizi de, ruhunuzu da
diğerinize öyleyse her şey sadece ve sadece sizi mutlu kılmak için Allah Teala tarafından verilmiş, anlamıyor musunuz dedi. Allah'ın başka bir muradı yok. İstediği şey sadece sizin mutlu olmanız. Ve sizi mutlu eden sizden başka hiçbir faktör yok. Sadece sizin nefsiniz ve nefsinize şeytanın yaptığı tesir, nefsinizin afetlerine. Dikkat edin, hayata öyle bir kulvarda yarışa girerek başlarsınız ki orada nefsinizin kalbi %100 karanlıklarla doludur. Her şey negatiftir. Şeytan havalı izniyle nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Ama bir başka kuvvet bu olayı dengeye alır. Netice 0-0, elde var 0'dır. Yani nefsinizin kalbi %100 şu arkamdaki koltuk kadar karanlık. Ruhunuzun kalbi ise %100 güneş kadar aydınlık. Karanlıkla aydınlık birbirini ne tür kılar? Nefsinizin her afetinin karşılığı ruhunuzun bir hasretidir. Toplam sayı olarak eşit kuvvetlerle dengeye girersiniz. Negatifler ve pozitiflerin toplamı daima birbirine eşittir. Ama dağılım her afette ve her hasrette değişik özellikler gösterir. Onun için insan sayısı kadar değişik karakter vardır. 19 tane afetiniz, 19 tane hasretinizle bir afet ve onun zıttı olan hasret veya bir hasret ve onun zıttı olan afet ikisinin toplamı da aynı eşittir. İsyan afetiyle itaat hasreti, nefret afetiyle sevgi hasreti, her biri 10 puan olduğunu düşünelim nefsinizin kalbindeki afetlerin ortalamasının ve ruhunuzun kalbindeki hasretlerin ortalamasının, ikisinin toplamı daima 20'yi bulur. Bu eşitlik hissedilenler. Ama bir hasretin 1 puan olduğunu düşünün. Bu hasretin karşılığı olan afet tam 19 puandır. Bir hasretin 2 puan olduğunu düşünün. Bunun karşılığı olan afet 18 puandır. Bir hasretin 7 puan olduğunu düşünün. Onun karşılığındaki afet 13 puandır. Ama ikisinin toplamı daima 20'dir. Eğer hasretleri ayrı toplarsanız 190 puan edecektir. Afetleri ayrı toplarsanız sadece afetleri, onların da 190 puan geldiğini göreceksiniz. Eşitlik hissedilenler ama denge herkeste farklı farklıdır. Bu sebeple insanlar muhtelif karakterlerinin sahipleridir. Ve eşit şartlarla kulvara girersiniz. Hayat bir yarıştır. Ne kadar afetiniz varsa aynı miktarda hasretiniz de var. Terazinin iki kefesi dengeli olarak başlarsınız. Ulaşmanız lazım gelen taraf, sonuç, terazinin iki kefesinden birisinin %100 aşağı inmesi, ötekinin de tam olarak yukarıya çıkması. Öyle mi? Hayır değil. Aşağıda olan kefenin, onu aşağıda tutan afetlerinin
birer birer yok edilerek yerine ruhun hasletlerinin geçmesi ve bu hasletlerin fazilet adıyla nefsimizin kalbine yerleşmesi. Sonuç mu? Sonuçta nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi olacaktır. İşte o zaman Allah'ın sevgilisi olacaksınız. Yani nefsinizin bütün afetleri daimi zikirde yok olduğu zaman hayatınız o noktadan itibaren hangi başka insanları üzecek olayla karşılaşırsanız karşılaşın sizi üzemeyecektir. Allah'ın yardımı, Allah'ın eli daima üzerinizde olacaktır. Allah sizi asla bırakmaz. O zaman belki de siz de söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler, bir bahar ülkesinde yaşamak ister misiniz? Öyleyse bilin ki baharı oluşturacak olan sizsiniz. Bütün tomurcuklarıyla bir bahar, hayatınızın bahar olması. Bunun için ulaşmanız lazım bir şey, ya daimi zikre ulaşmak, ya kendinizi başka insanların mutluluğuna adamak. İkisi de sizi mutlaka bahara ulaştırır. Her tarafın güzelliklerle donatılmış olduğunu dikkatle incelerseniz görürsünüz. Allah'ın o ince işlemelerini, erişilmez sanatını, güzellik ölçülerini her baktığınız Allah'ın yaratığında görmeniz mümkündür. Her ağaca ayrı ayrı bakın. Hepsinde ayrı bir denge göreceksiniz. Ayrı bir güzellik. İşte sonbahardasınız. Kırlara çıkın. Ağaçların yapraklarının nasıl yeşilden sarıya, turuncuya, hatta bazı yerlerde kırmızıya dönüştüğünü dikkatle inceleyin. Bakacaksınız ki ilkbahar ne kadar güzelse sonbahar da o kadar güzel. Her şey, ama her şey çok güzel yaratılmış sevgili kardeşlerim. Bu güzellikleri bozabilen, size çirkin gösteren tek varlık şeytandır. Onu hayatınızdan uzaklaştırın. İlacı zikirdir. Bilin ki şeytan sadece kalbinizdeki, nefsinizin kalbindeki karanlıklara, afetlere, yani hevanıza tesir edebilir. Ve Allah Teala size hevanızdan, nefsinizin afetlerinden kurtulmanın reçetesini vermiş. O Nisan'la irşat makamına ulaşacaksınız veya herhangi bir vekile Allah'ın bu konuda yetkili kıldığı veya Allah'ın Resullerinin yetkili kıldığı veya insanların irşat makamına ulaştığı bir ortam.
dikkat edin, sadece Resuller mürşit değildir. Allah'ın tayin ettiği mürşitler iradelerini Allah'a teslim eden insanlardır. Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesine muhatap olan herkes irşad makamının bir makamın sahibidir. İrşadın bir noktasındadır. Onların vazifeli kıldığı insanlar vardır. Onlar da Allah-u Teala tarafından resmi vazifeli vazifeli kılınmasalar bile tabi olduğunuz zaman başının üzerine gene devrin imamının ruhu ulaşacak olan kişilerdir. Öyleyse tabiyetiniz anından itibaren yapacağınız zikirle nefsinizin kalbindeki afetler devamlı olarak azalacaktır. Yerlerini faziletlere terk edecektir. Giderek daha çok baharı yaşayacak olan bir hüviyet kazanacaksınız. Her şeyin size sonsuz mutluluklar taşıdığı bir alemde olacaksınız sevgili kardeşlerim, izleyenler, dinleyenler. İşte şu anda Allah'ın bize nasip kıldığı bu camide, Amerika'da, bu odada sizlere bu sohbeti yaparken biz ne kadar mutluysak, sizin de böyle mutlu olduğunuzu hissetmek en büyük dileğimizdir. Allah'tan en çok istediğimiz şey hepinizi bu saadetlere ulaştırması. Ama şeytan da bu hedeflere ulaşmamanız için her şeyi yapar. Nefsinizdeki afetlerin birer birer elinden gittiğini gören iblis, sizi tekrar aynı tuzağına düşürmek için büyük gayretlerin sahibi olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Allah'a kalp gözünüzle hep bakmalısınız. Ta kalbinizde Allah'ı hissetmeye çalışmalısınız. Her namazda onunla beraber olmaya çalışmalısınız. Dünya şeylerinin, problemlerinin sizi ne kadar çok meşgul ettiğini ancak Allah ile karşı karşıya kaldığınızda, onunla yeterince meşgul olamadığınız zaman anlarsınız. Onun için Allah Teala dünyaya bir insan dünyası diyor, sizi meşgul eder diyor. Hani o adamı hatırlayın. Çok fakirmişti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Ey Allah'ın Resulü benim için de dua et de Allah bana bir sürü versin dediğini hatırlayın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da ona ikiyle hitap ederek iyi de demişsenin sonra bu Allah'ın yolunu ihmal ettiğini görür gibi. O da demiş ki katıya böyle bir şey olmayacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam dua etmiş. İçi ürpererek, içi geniş bir hüzünle hüzünlenerek dua etmiş. Allah Teala'ya duayı kabul buyurup o kişiyi çok büyük bir sürünün sahibi yapmış. Bir süre sonra vadiye göç etmiş. Namazlara gelmez olmuş. Sonra süresi çok fazla artmış. Sonra onlar zekat istemeye gittikleri zaman o sizinki vergi toplamak gibi bir şey demiş. Zekat vermemiş. Artık sürüleriyle, zenginliğiyle öyle bir meşgul ki Allah'ı unutmuş. Neden sonra aklı başına gidip de yıllar sonra Peygamber'den sahasına gidip pişmanlık duyarak ben zekatımı vermek istiyorum dediğinde Allah'ın Resulü ona Allah-u Teala senin zekatını bize haram kıldı demiş. Ve bu kişi o yerlerin en zengini olan bu zat bütün sürüsünü adım adım kaybederek farklı zaruret içinde ölmüş. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye de müracaat etmiş. Hiçbiri onun zekatını kabul etmemişler. Allah'ın izniyle gereğin var. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Hadi gelin bu güzelliklerin içinde beraberce dolaşalım Allah'ın bahçesinde, baharlarda, çiçeklerde, göklerde, her yerde. Allah Teala'nın hepinizi benim duyduğum şeyleri duyacak bir hüviyete getirmesini ondan Yüce Rabbimizden Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimi burada inşallah tamamlamak istiyorum. Biliyorum size doyum olmaz. Ama yine de burada sözlerimi bitirmek mecburiyetindeyim. Size doyum olmaz ama zaman dolar. Ve zaman doldu. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kasetleri hepiniz alın. Sık sık dinleyin. Ne zaman sıkılırsanız mutlaka bu kaseti dinleyin. Bir ucundan mutluluğu en az bir parça mutlaka yakalarsınız. Hepinizi sonsuz ve ulaştırması dualarımıza dileklerimizde Fatiha ve Es-Salavat.

0: المغفور عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Belirtmek için Allah Teala bir kıssa olarak Hızır Aleyhisselam'ın Baykas'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadarki bir zaman aralığında getirdiğinden bahsediyor. İnşallah bize fizik, vücut, ruh ve nefis tayin mekanlarını anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salavat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yücelerimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki biz bizi bir defa daha Allah-u Teala'nın iki sofrasında Yüce Rabbimizle nefret ederiz. Sayın mekan, mekanın say edilmesi, ortadan kaldırılması, aşılması anlamına geliyor. Biliyoruz ki Allah-u Teala zamanı sıfırlayınca mahlukatından hiçbirisi bu yetkinin sahibi değil. Allah-u Teala öyle bir hızlı sahibi ki bu hız zamanı sıfırlıyor. Böyle olunca Allah-u Teala zamandan münezzeh oluyor. Ama zamandan münezzeh olmak aynı zamanda mekandan münezzeh olmayı da sağlar. Eğer Allah-u Teala yapacağı her şeyi sıfır zaman aralığında yapıyorsa, kainatın her noktasında aynı anda sıfır zaman aralığında bulunabiliyor. Öyleyse bu Allah-u Teala'ya has bir özellik. Yalnız yaratıcının böyle bir özelliği var. Zamanı sıfırlayabilen bir sonsuzluğun sahibi olmak. İnsanlar da sonsuzluğun sahibi mi? Elbette. İnsanlar da sonsuzluğun sahibi. Ama bir küçücük farkla hiç kimse zamanı sıfırlayamaz. Allah'tan başka hiçbir varlığın, hiçbir mahlukun böyle bir yetkisi mevcut değil. Öyleyse insanın boyutlarına baktığımız zaman üç boyuttan ibaretten ederiz hep. Yükseklik, genişlik ve derinlik olmak üzere. Oysa ki bütün insanlar beş boyutludur. Dördüncü boyut zaman, beşinci boyut hız. Bu dördüncü ve beşinci boyutlar ters orantısıdır birbirine. Ve zamanın kısalması hızın sonsuz derece yükselmesine bağlı. İşte zaman dediğimiz müessese bildiğiniz gibi Enbiya Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği bir standartla başlıyor. Diyor ki Allah Teala evvelce gökler ve yer bir idi. Sonra biz onları fethettik, mekanlarından kopardık, dağıttık ve kainatı yarattık. O kafirler düşünmez mi diyor Allah Teala. Öyleyse bir tek noktada toplanmış olan, kainat kadar ağır bir tek noktada toplanmış olan, bütün uzayları çıkarılmış olan bir sistem. Uzaylar çıkarıldığı zaman nokta oluşuyor. Sonra uzayları katıyor Allah Teala ve her partikülü bir belli gezegeni vücuda getirmek üzere oraya gönderiyor. Kinetik enerji vererek gönderiyor, itiş hızıyla gönderiyor ve sonsuz hıza yakın bir hızla ama aslında ışık hızının ötesine geçemeden bütün partiküller ait olduğu alemlere gidip orada ait olduğu gezegenleri gerçekleştiriyorlar. Ve kainat hala büyüyor. O bir tek noktadan ayrılan ve kainatın her noktasına dağılan bütün partiküller bir noktadan ayrılıp devam ettikleri sürece yola geçmişten geleceğe doğru uzanan bir zaman parçasında yaşarız. Sonra ne olur? Kıyamet günü Allah'ın verdiği kinetik enerji sona erer. Artık itiş enerjisi yoktur. Büyüme duracaktır. Arkadan gravitasyon başlayacaktır. Büyük kütlelerin küçük kütleleri çekebilme gücü ve kainat küçülmeye başlayacaktır. İşte bu büyümenin ve küçülmenin dizaynı zamanla alakalı olduğu için bunları bu akşam söylüyoruz. Büyüme bittiği anda zaman duruyor. Gravitasyon başladığı anda zaman tersine dönüyor. Çünkü artık uzayların yok edilme sistemine geçiyor Allah Teala ve bütün gezegenler koptukları parçalarıyla tekrar birleşiyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala dünyanın güneşle birleşmesinden, dünyanın ayla birleşmesinden, sonra her ikisinin güneşle birleşmesinden bahsediyor. Öyleyse nasıl dünya güneşten koptuysa, ay da dünyadan koptuysa akkor halindeyken kıyamette
bunların tekrar evvela güneşin, evvela dünyanın ayla birleşmesi, sonra her ikisinin birden güneşle birleşmesi söz konusu oluyor. İşte böylece geçmişten geleceğe doğru devam eden zaman orada duruyor ve tekrar geçmişe geri dönüyor. Bu zamanın çeşitli standartları Kur'an'da açık açık anlatılmıştır. Allah Teala katına kadar olan yolun 50 bin yıllık bir yol olduğunu söylüyor. Işık hızı da gidildiği takdirde. Sonsuz hızı da gidildiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi belki birkaç dakikada oraya varmak söz konusu. Öyleyse 50 bin yıllık bir zaman yolla birkaç dakikalık bir yol aynı yol değilmiş gibi görünüyor. Ama fark, sürat farkıysa bu neticeye ulaşılabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miracı birkaç dakika içinde gerçekleşmiş olan bir yolcudur. Yalnız yolculuk kısmından bahsediyoruz. Öyleyse bu yolculuğun rahatlıkla bir sayı mekan olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir fizik vücut sayı mekanıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette bir fani olduğu için, bir yaratık olduğu için, bizim gibi Allah'ın bir manif olduğu için zamanı sıfırlayamazdı. Ama sıfıra çok yakın bir boyutta Allah'ın katına birkaç dakikada ulaşması söz konusuydu. Neden öyle? Çünkü ruhu vücuduna örtü olmuştu. Allah Teala mecazi olarak bir takım vasılardan bahsediyor Miraç olayında. Bunların hepsi bu neticeyi sağlamaya vasıta olacak olan manevi işaretler. İşte sayı mekan dediğimiz zaman bunun üst seviye bir dizaynı var. Bir defa zamanı sıfıra doğru yaklaştıran bir özelliği var. Sonra bu sebeple maddenin oluştuğu sistemin tay edilmesi söz konusu. Yani bir nevi ortadan kalkması veya kısaltılması, iki noktanın birbirine yaklaştırılması. Öyleyse tay mekan dediğimiz zaman bir noktadan yola çıkan birisinin inanılmayacak bir hızla, sonsuz hızla bir başka noktaya ulaştığını görüyoruz. Allah Teala'nın hız kanunlarını dikkatle incelediğimiz zaman üç ayrı hızdan bahsedildiğini görürüz. Işık hızı diğer ikisinin arasındaki bir köprüdür. Işık hızı saniyede 300 bin kilometreden biraz daha fazla bir hızı ifade eder. Bütün fotonlar ışık ışınıdır. Ve saniyede 300 bin kilometreden biraz daha hızlı bir şekilde doğrusal olarak hareket ederler. Bu hareket bir kendilerine bir itiş enerjisi verilmesine ihtiyaç göstermez. Bildiğiniz gibi elektronlar ve karşı elektronlar bu alemdeki atomların motivasyonu içindedir. Karşıt elektronların devir sayısı, elektron devir sayısının yarısı kadar ve bir takım madenlerde veya gazlarda karşıt elektronların kendilerine elektrik enerjisi verildiğinde daha hızlı bir şekilde devir sayısını arttırdıklarını görüyoruz. Bunun manası kısacık bir zaman parçasının sonunda karşıt elektronların devir sayısının elektron devir sayısının artmasına rağmen karşı elektronların devir sayısı daha çok arttığı için birbirine eşit olmasını sağlar. Ne zaman elektron ve karşı elektron devir sayısı birbirine eşitse o bulunduğu o noktayı baz teşkil eden bütün fotonlar bulundukları yerden lineer olarak, doğrusal olarak 90 derecelik bir açıyla ayrılırlar. Bu itibarla dayandıkları baz
Her birinin değişik bir vasat olması hasabıyla her tarafa birden yayılma başlar. Odanın bir noktasına yakılan bir ışık doğru çizgiler halinde odanın her tarafına birden yayılır. İşte bu ışığın hızı ışık hızıdır. Işık duvarı üzerinde hareket eder. Düşünebileceğiniz her istikamet ışık duvarıdır. Işık duvarı üzerinde hareket eden nedir? Zahiri alem kanadında elektronun karşıt zahiri alem kanadında yani merza alem kanadında karşıt elektronun vazife aldığı iki kanadı birbirine eşit ağırlıkta olan bir uçak bu. Işık duvarı üzerinde saniyede 300 bin küsur kilometreyle hareket halinde olan bir ışık. Bir elektron, bir karşıt elektron. İşte bu hızın altı normal standartlarda dünyamızdaki bütün hızları ifade eder. Hızların ulaşabileceği, yani itiş enerjisiyle ulaşabileceği son hız, ışık hızına çok yakın bir hızdır ama ışık hızına ulaşamaz. Işık hızına ulaşmak, kinetik enerjiyle gerçekleşen bir olgu değildir. Söylediğimiz gibi mutlaka bir elektronla karşıt elektronun bir araya gelmesi gerekir. Öyleyse neyi gördük? Fizik standartlarda fizik aleminin varlıkları ışık hızına kadar hıza ulaşabiliyorlar. Onun

belirlilik ilkesinin gereği olan elektron ve karşı elektron arasındaki dengenin tersine çevrilmesi lazım. Biliyorsunuz ki elektronlar karşı elektronların iki katı devir sayısına sahip. Bir saniyede bir elektron 100 defa dönüyorsa bir karşı elektron 50 defa dönebilir. Ama karşı elektronun hızını arttırdığınızı düşünelim. 50'yi 100 yaptınız, ikisi birbirine eşit oldu. 50'yi 101 yaptığınız zaman karşı elektronun devir sayısı elektron devir sayısını aşar. Bu noktada o varlığı bunun böyle bir sistemden oluşan bütün karşıt elektronları elektron devir sayısını aşmış olan bir varlığı dünya üzerinde artık hiç kimse göremez. Çünkü izlenebilirlik ilkesinin gereği olan sistemde elektronlar karşıt elektronların iki katı devir sayısının sahibidir. Eğer bu devir sayısı dengesi bozulursa, asıl ifadeyi kullanalım, karşıt elektronların devir sayısı kendisinin iki katı olan elektron devir sayısını da aşarsa, bu noktadan itibaren artık bu aleme ait olan bir varlık sayılmaz o. Onu izlenebilirlik ilkesinin bütün gerekleri yok olduğu için bu alemde artık kimse göremez, gözden kaybeder. İşte UFO'lar bu statünün sahipleridir. Birçok kainatta gezegen bizden, bu dünyamızdan çok daha uzun sene ilmi devam ettirebilmişler. Hayat bütün gezegenlerde aynı anda başlamış. Biliyorsunuz ki şu anda Kur'an sadece bizim dünyamızda değil, bütün kainatta bilinmektedir. Tıpkı bunun gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle. Ve bu bilinen şey Kur'an'da açıkça ifade ediliyor. Biz diyor Allah-u Teala Kur'an'ı bütün alemlere indirdik. Yalnız dünyamızla alakalı bir konu değil. İşte böyle bir dizaynda hangi gezegen karşıt elektronların devir sayısını elektron devir sayısının ötesine geçirmeyi başarabilmişse onlar ışık hızının ötesine geçmişlerdir. Bu hız daha ötede sonsuz bir şekilde artabilir. Öyle artar ki düşünce hızına ulaşır en sonunda. Nedir düşünce hızı? Size desem ki kendinizi şu anda kapının önünde düşünün, düşünürsünüz. Size desem ki kendinizi ayda düşünün, onu da düşünürsünüz. Güneşte düşünün, gene düşünürsünüz. Tahayyül ettiğiniz en uzak gezegende düşünün desem, onu da düşünürsünüz. Ama mesafeleri karşılaştırdığımız zaman arada çok büyük bir farklılığın oluştuğunu görüyoruz. Nasıl bir farklılık bu? Buradan kapıya kadar olan mesafe 10 metre ise, 20 metre ise böyle bir kapının önünde oluşu bir saniyelik zaman parçasında düşünebildiğinizi varsayalım. Düşünmek mutlaka zamandan bir parçayı muhtevasını alır. Bütün mahluklar için olay budur. Kendinizi ayda düşünün dediğim zaman o ayda düşünmeniz 10 metrelik mesafeyle ayın mesafesi arasında bir sonsuzluk vardır, sonsuz kat. Ama gene bir saniyede düşündünüz. Güneşte düşünün dediğiniz zaman gene düşündünüz, gene aynı zaman parçasını kullandınız. Oysa ki o kullandığınız zaman parçası içinde düşünceniz, düşünme sisteminiz, hiçbir aleme ait olmayan düşünceniz o düşündüğünüz yere kadar ulaştı aynı anda. Öyleyse birer saniye zaman parçaları içinde buradan kapının ne kadar gidebilen düşünceniz güneşe kadar gitti. Gene aynı zaman parçası içinde bir saniye içerisinde en uzak gezegene kadar ulaştı. Öyleyse mesafeler bu alemin dışındaki bir varlık için geçerli değil. Sonsuz hızla hareket edebilir. Bu hızın son noktası düşünce hızıdır. Ama düşünce hızı da mutlaka zamandan bir parçayı muhtevasını alır. Ve böyle bir dizayn mümkün. O zamandan bir parçayı muhtevasını almayan kim? Sadece Allah. Zamanı

0: da yaratan, mekanı da yaratan ve kendisi ne kadar geriye giderseniz gidin hep var olan, ne kadar ileriye giderseniz gidin gene var olmakta devam edecek olan. Öyleyse nasıl oluyor da düşünce böylesine bizim hız sınırlarımızın ötesine geçebiliyor? Allah-u Teala'nın kanununa çok uygun. Çünkü akıl hiçbir alemin varlığı değildir. Şimdi alemleri beraber düşünün. Zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi. Onun karşıtı nefsimizin alemi, berzah alemi. Ruhumuz, emr aleminin varlığı, üçüncü alem. Onun karşıtı şeytanın hakimiyet kurduğu zulmani alem. Allah-u Teala'nın ruhlar alemi adını verdiği sistem zemin kattan başlar. 7 tane gökyüzü aşarak Allah'a kadar ulaşır. Sırat-ı müstakim. Ondan sıfır kutundan aşağı doğru inen 7 tane gökyüzü, 7 tane yer katını itibar eden sistem o da sırat-ı cehim. Öyleyse ister sırat-ı müstakim olsun Allah'a ulaştırsın, ister sırat-ı cehim olsun şeytana ulaştırsın, cehenneme ulaştırsın. Birisi ötekinin zıttı. 4 alem oldu. Cinlerin yaşadığı gayb alemi 5. alem ve bu alemin zıttı cinlerin nefslerinin onlar öldükten sonra yandıktan sonra yaşadığı alem onların berzah alemi. Onların cinlerin nefslerine ait olan berzah alemi 6 alem oldu. 7.'si yokluk. İşte akıl, akıl var ya akıl, akıl bu alemlerin hiçbirine ait değil. Bu alemlerin tümünün dışında. Hepsinin dışında. Onun için hangi alemde olursa olsun düşünce, aklın ürünü olan, aklın neticesi olan düşünce bütün alemlerde sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibidir. Öyleyse bu fizik kanunları ait olduğuyla oturtunca sayı mekan kolay anlaşılır. Benim nesne olacak şimdi. Nefsimiz bu aleme ait olan bir varlık değildir. Bu alemde oluştuğu zaman nefsimiz fizik vücudumuzdan bu alemde dışarıya çıktığı zaman bu alemin malı olmayan bir varlık artık ortadadır. İşte bu sebeple aklımız onu bu alemin içinde sonsuz hızla hareket ettirebilir. Kendi alemine ulaşırsa o zaman Allah Teala o alemde nefsimizin sonsuzluğa hareket edebilmesi için mahiyet değişikliği yapıyor onda. Kendi alemine, berzah alemine ulaşan nefs eğer hareket halindeyse, yani akıl onu bir yere götürecekse o zaman bu nefsin yapısı berzah aleminin yapısının dışına çıkartılıyor Allah Teala tarafından. Sonsuz hızı devam ediyor. O alemden geriye dönerken gene kendi aleminde, yani berzah aleminde nefsin yapısı değiştiriliyor ve o alemin dışına çıktığı anda asli yapısına kavuşuyor. Zaten o zaman zahiri alemde hareket halinde olduğu için sonsuz hareketine hiçbir şey engel olamıyor. Öyleyse demek oluyor ki nefsimizin bu alemde hareket haline geçişi ışık hızının ötesinde bir hızı otomatik olarak geliştiriyor. Bu sebeple nefs sayı mekanı yapanlar bu gezegenden başka bir gezegene gidebilirler. Birkaç dakikanın içinde oraya varırlar. Varmaları nefslerinin zahiri alem içinde hareket ettiği için sonsuz hızla hareket etmek imkanına sahip olmasından kaynaklanır. Ruh içinde durum aynıdır. Fizik vücut içinde durum aynıdır. Öyleyse her biri kendi aleminin dışında olma vasfını kazandıkları anda derhal sonsuzluğa geçmek imkanının sahibidirler. Ruh için zaten bir problem yok. Çünkü Allah-u Teala ruhu bütün alemlerde hem fizik hem de fiziğin ötesinde bir konuma ulaşmak üzere programlamış. Öyleyse ruh dilediği an vücudumuzdan ayrılır. Berz aleminin varlığı olabilir. Zahiri aleminin varlığı olabilir. Emr aleminin varlığı olabilir. Bütün alemlerin varlığı olabilir. Ve bütün alemlerde oranın varlığının dışına da çıkabilir. Öyleyse ruh nevişi asrı münasır bir özellik taşıyor. Zaten fizik vücudumuz da nefsimiz de dört enerji küresinden oluştuğu halde ruhumuz altı enerji küresinden oluşur. Ruhumuzun her atomu altı enerji küresinden oluşur. Öyleyse farklı bir ortamda farklı bir dizayn söz konusu. Nedir sayı mekan? Zamanın yok edilmesi, mekanın tay edilmesi. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminde bir neticeye ulaşıyoruz. Burada dizaynı Allah-u Teala'nın standartlarında dikkat edilmek lazım. Üç ayrı tayyi mekan, üç ayrı uygulamayı gerektirir. Nefs tayyi mekanı en kolay ve en yaygın tayyi mekan şeklidir. Nefs tayyi mekanını zaten herkes yaşar. Fakat bunu yaşadığının farkında değildir. Yani her kim rüyasında uçmuşsa o nefs tayyi mekanını yaşamış birisidir. Ama kontrol altında değil. Ne zaman bir insan farkına varırsa ki o anda rüyadadır. Bunun şuuruna erdiği andan itibaren duruma hakimdir. Tayyi mekanı gerçekleştirir. Artık o dilediği yere sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibidir. Neden sonsuz hızla? Nefs tayyi mekanının standartlarına beraberce baktığımız zaman hemen bu bilmeceyi çözeceğiz. Ne zaman fizik vücudumuz gerçek uykuya ulaşırsa, uykuda gezenler hariç olmak üzere herkesin nefsi vücuttan ayrılmaya hazırlanır. Neticede de ayrılır. Nasıl ayrılır? Nefsimizin elektron devir sayısı fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadar ayrılabilmesi için eşitlik olması lazım. İşte gerçek uykuya ulaştığımız zaman parçasının belki bir tek saniyelik bir bölümünde nefsin elektron devir sayısı artar, fizik gücünün elektron devir sayısı azalır ve ikisinin dengeye geldiği anda nefs vücuttan seriyeden kıl çeker gibi ayrılır. Bu neye benzer? Bir kamyon düşünün. Bir de özel araba düşünün. Özel arabanın sürati 200 kilometre olsun, kamyonun 100 kilometre. Eğer kamyonun hızını 150 kilometreye çıkartırsanız, öteki arabanın hızını 150 kilometreye indirirseniz, ikisi yan yana giderken birisinin, herhangi bir insanın birinin ötekine geçmesi sokakta yürüyormuş gibi bir kolaylık arz eder. Çünkü iki araba aynı hızda ve yan yana gidiyor. Birinin ötekine geçmek hiçbir problem göstermez. Ne demek istiyorum? Kim nefs tayyi mekanı yaparsa, kim uykuya varırsa, uykuya vardığı anda onun vücudundan nefsi derhal ayrılır. İşte tayyi mekanı yaşayanlar bu ayrılığı uyanık olarak gerçekleştirenlerdir. Yani o kişinin aklı nefsine kumanda etmeye başlar. Ve nefs fizik vücuttan ayrıldığı zaman tamamen nefsi kontrol altında bulundurur akıl. Artık akıl fizik vücuda kumanda etmemektedir. Fizik vücudun elektron devir sayısı nefs kendisinin ayrıldığı an tekrar eski haline döner. Nefsin elektron devir sayısı da fizik vücuttan ayrıldığı an derhal kendi elektron sayısına döner. Ve böylece nefs başka bir alem olan zahiri alemde, kendisine ait olmayan bir alemde sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibi olur. İşte böyle bir dizaynı gerçekleştirmemiz hepimiz için mümkündür. Her gece insanlar rüya görür. Bir kısım insanlar da rüyalarında uçarlar. Uçanlar aslında uykularında tayin mekanı yaşayanlardır. Ama onlar hiçbir zaman tayin mekan yaptıklarının farkına varamazlar. Sadece rüyasında uçtuğunu, bir hayal halinde uçtuğunu düşünür. Oysa ki rüyamızın çok az bir bölümü hariç aşağı yukarı bütünü gerçektir. Bu alemde cereyan etmeyen, başka alemlerde cereyan eden bir güzel yolculuğu her seferinde yaşarız. İşte söz konusu olan şey bunun bilincinde olmaktır. Ne zaman bilincinde olursak o zaman yaşadığımız şey artık rüya değildir, tayin mekandır. İster insanlar uyumadan evvel tayin mekan standartlarına girmeyi denesinler, nefs vücuttan ayrıldığı an fizik vücut derhal uykuya dalar. Akıl artık fizik vücuda kumanda etmemektedir, nefse kumanda etmektedir. Fizik vücudu idare eden nedir? Otomatik kontrol sistemleri. Midemizi, bağırsaklarımızı, kalbimizi, akciğerlerimizi, bütün organlarımızı çalıştıran otomatik kontrol mekanizmaları artık onları kontrolünü almışlardır. Bu sistemlerin her biri sünnetullahın bir bağlantısını ifade eder. Sünnetullah, bütün sistemleri kontrol altında tutan Allah'ın sonsuz kompütürüdür. Ve vücuttaki kumanda merkezleri o sonsuz kompütüre bağlı olarak devamlı kontrol altında tutulur. Öyleyse vücudumuzda bütün bu sistemleri uygulayan guddeler var. Bunlar otomatik kontrol sistemleri. Akciğerlerimizi çalıştıran, kalbi çalıştıran, midemizi çalıştıran, böbreklerimizi çalıştıran otomatik kontrol sistemleri var olduğu sürece fizik vücudumuzun biz uykudayken aklımıza ihtiyacı yoktur. Ama o dönemde nefsimizin aklımıza ihtiyacı vardır. Ve aklımız nefsimizi kullanır. Yine o aklımız Allah'ın bize verdiği en büyük akıl, ihsan olan aklımız sonsuz hızla nefsi hareket haline geçirir. Hangi gezegene gidecekse oraya gider. Bu dünyada kendine bir gezi düşünmüşse dilediği yeri düşünmesi yeterlidir. Düşündüğü anda düşünce hızıyla oraya ulaşmıştır. Ve akıl kendisinin ulaştığı, sonsuz hızla ulaştığı oraya, o yere ait olduğu bu olayın yaşandığı alemin dışındaki bir herhangi bir nesneyi aynı hızla ulaştırmak imkanının sahibidir. Bu sebeple nefsimiz bir anda ait olduğu yerden gitmek istediği yere ulaşır. Bu sonsuz yıldızlara baktığınız zaman her birinin bir dünya gibi bir gezegen olduğunu düşünün. Kimisinde hayat var, kimisinde yok. Düşünün ki sadece bizim galaksimizde 250 milyon güneş sisteminin varlığından bahsediliyor. Yani böyle bir dizaynda artık ötesini düşünmeye gerek bile yok. Allah'ın sonsuzluğu bütün alemleri kaplamış. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah'ın senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. İşte sonsuz ilim sahibi olan Allah-u Teala bu iliminden bir parçayı insanlara da vermiş. Ve insanlar nefs tayin mekanı yapıyor ve insanlar ruh tayin mekanı yapıyor ve insanlar fizik vücut tayin mekanı yapıyor. Öyleyse nefs tayin mekanında vücuttan ayrılan nefs bir aleme, başka bir aleme gider. Fizik vücutla nefsin arasında başlarını birbirine bağlayan bir kordon vardır. Allah-u Teala'nın yarattığı bu kordon nasıl bir kordon sistemi ise nereye kadar giderse gitsin, ne kadar sonsuzluklara giderse gitsin bu kordon hiç kopmaz. Allah her şeye kadirdir. Ve başka insanların kordonları birbirine karşılaşsa biri ötekine hiç dokunmadan birbirinin içinden geçerler. Ve bir gün başınızın önündeki kordondan nefsinize bağlandığını göreceksiniz. İşte nefs daimi kendi yaptıklarını iddia eden Budistler diyorlar ki bu kordonlar göbekten birbirine bağlıdır. Bunun kirleyen yalan olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Başka bir şey yaşıyorlarsa biz onu bilmeyiz. Ama bildiğimiz, yaşadığımız sayı mekanı başımızdan, fizik vücudumuzun başından nefsimizin başına bir kordonun uzatıldığını gösteriyor. Bu kordon sonsuza kadar uzayabilen bir nesnedir ki hiçbir nefsi başka bir vücuda ulaştırmaz. Başka bir vücudun bir nefsi kendisine mal etmesi veya buna benzer bir olay hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte böyle bir dizaynda nefsimizin dilediğimiz yere, düşündüğümüz yere birkaç saniyede ulaştığını görüyoruz. Ve gittiğiniz yerlerde eğer insanlar sizi görmüyorlarsa bilin ki nefs halindesiniz. O yaşadığınız zahiri alemdir. Zahir alemden hiç kimse normal standartta nefsi görmezler. İnsanların arasında gidersiniz ama sizi kimse görmez. Dünyadasınız. Ama sizin uyuduğunuz esnada gündüzü yaşıyorsunuz. O zaman dünyanın öbür tarafındasınız. Diğer yarım küresindesiniz. Ve güneşin olduğu taraf, gecenin olduğu taraftan daima farklı ve dünya döndüğü için devamlı şekil değiştiriyor. Öyleyse nerede şartlar fizik değilse orada bilin ki nefsiniz bu alemde. Ama bir de şartların fizik olduğu bir aleme gideceksiniz. Sizden hemen ölmüş olanların yaşadığı berzah alemi. O zaman şu bardağı nasıl elimde tutabiliyorsam, nasıl içindekini içebiliyorsam, işte eğer o alemde böyleyseniz, bardağı tutabiliyorsanız, içindekini içebiliyorsanız, o zaman oradasınız, berzah alemindesiniz. Sizden evvel ölmüş olan kişilerin nefslerinin kıyamete kadar yaşayacağı yerdesiniz. Berzah alemi nefslerimize göre fizik olarak yaratılmıştır. Ve bütün insanların nefsleri öldükten sonra mutlaka oraya giderler. Orada yaşantılarını devam ettirirler. Ta kıyamet gününe kadar orada yaşamakta devam ederler. İşte nefsleriniz o gittikleri yerde sonsuz hızını devam ettirebilmek için Allah Teala nefslere küçücük bir değişiklik yaptırır. Nefslerin yapılarında o yaptığı değişiklikle nefsimizin karşıt elektronların devir sayısını elektron devir sayısının ötesine geçirir. O zaman berzah aleminde de sonsuz hızla hareket edebilen nefsler bu aleme ulaştıkları zaman tekrar yapı değişikliğine uğrarlar. Işık duvarı üzerinden geçerken iki alem arasındaki ve bizim alemimizde normal bir nefsin standartlarında gelirler. Bir gün inşallah hepinize tayin mekan nasip olacak. Tayin mekanı yaptığınız zaman şunu unutmayın. Sakın şu vücudunuzu düşünmeyin. Neden düşünmeyin? Çünkü düşünürseniz soluğu vücudunuzda alırsınız. Tekrar dönmeniz de o gece bir hayli güç bir şey. Öyleyse inşallah yaşarsınız. Yaşadığınız zaman göreceksiniz ki aslında uçaklara falan fazla para vermenize gerek yok. Allah'ın yardımıyla her şey çok güzel gerçekleşebilir. İşte nefs dayı mekanı bu standartlar altında gerçekleşebilen bir olgudur. Söylediğim gibi herkes dayı mekanı kim bilir kaç defa yaşamıştır. Ama rüyada yaşadığı için, bunun bilincinde olmadığı için bir hayal yaşadığını zannetmektedir. Oysa ki mutlaka bir gezegene gitmiştir. Eğer bunun bir ötesine geçmek söz konusuysa bunun adı ruh tayi mekanıdır. Ruhumuz kendine ait olan elektron devir sayısını dilediği an dilediği standartları değiştirmek imkanının sahibidir. Ruhumuz altı grup enerji küresinden oluşur. Ve emr aleminde, zahiri aleminde, berza aleminde bütün özelliklerini bir ruh dilediği an kazanabilir veya yok edebilir. Zahiri alemde bir ruh, zahiri alemin bir parçası olur derse, dilerse zahiri alemin parçası olur, hemen dışına çıkar. Berza aleminde bir ruh, berza aleminin varlığı olur, herkes onu nefsen eder veya dilerse bir anda nıslanlardan dışına çıkabilir. Aynı ruh, gayb aleminde, gayb aleminin standartlarına girer veya dışına çıkabilir. Öyleyse Allah-u Teala ruha farklı bir özellik vermiş. O dilediğini dilediği standartlarda yapmak imkanının sahibidir. Kim ruhta bir mekanı yapabilir? Salaha ulaşan kişinin başının üzerine Allah-u Teala bir hediye olarak kendi ruhunu gönderir o kişinin. Bu onun nefs-i mekanını yapması için Allah'ın bir hediyesidir. Ruh tay mekanı yapması için. Onun başının üzerine taşıdığı bu ruh, aklının her zaman kumanda edebileceği bir nevi uçak gibidir. Ve o ruha kumanda eden akıl, o ruhu dilediği yere bir anda ulaştırabilir. Nefs-i mekanından ruh-i mekanının farkı, ruhun gittiği yerde fizik hüviyete derhal bilinebilme imkanıdır. Ama orada o bunu yaparken eğer fizik vücut uykuda değilse, o kişinin fizik vücudunu aklı kumanda etmektedir. O zaman ruha Allah kumanda eder. Öyleyse farklı bir sayı mekan boyutuna girdik. Ruh sayı mekanı sadece salaha ulaşıp da başının üzerine Allah'ın ruh tayin mekanını yapmak üzere böyle bir ruhu hediye ettiği insanlar bunu gerçekleştirebilir. Bu konuda çok şeyler okumuşsunuzdur. Birçok hikayeler anlatılır. Hikaye diyorum ama aslında hepsi hangi evliya bunu gerçekleştirmişse bildiniz ki hakikattir. Allah'ın kanunları fizik kanunlardır. Fiziğin ötesi ise o ait olduğu alemin fiziğidir. Gene aynı şeydir. Her alemde geçerlidir. Alem farklılıkları sonsuzluğun varlığına sebeptir. Öyleyse bir kişi fizik vücuduyla burada herhangi bir şehirde görünürken onun ruhu başka bir yerde, mesela haçta, aynı anda aynı gün görünebilir. Eğer akıl o kişinin fizik vücudu uykudaysa o sırada, akıl ruha kumanda eder. Kişi uyanıksa, fizik vücudunun içindeyse, fizik vücudunu aklı kumanda ediyorsa, o zaman ruha kumanda eden Allah'ın sünnetullahıdır. Ve bu tayin mekanının sahibi olan kişi aslında bu tayin mekanı yaşayan değildir. Öyleyse birçok evliya için anlatılan çok şeyler duymuşsunuzdur. Aynı günde hem Konya'da görmüştür Mevlana Celalettin Rumi, hem Haç'ta görmüştür. Ve normal standartlarda fizik olarak görmüştür. Bu da inşanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü söylediğimiz gibi ruh, dilediği alemde fizik olabilir. Dilediği alemde fiziğin destesine geçebilir. Bu ikinci sayı mekan çeşidinde de ruhun hareket halinde olması, söylediğimiz gibi fizik vücudun uyku haline girmesiyle gerçekleşirse eğer, kişinin aklı ruhu kontrol altında tuttuğu için bütün olanlardan Allah-u Teala'nın ve evliyası her zaman haberdarmış. Ama Allah-u Teala bunu dilerse ruhu bir başka varlığa, bir başka şeyi ispat etmek için o kişinin ruhunu Allah'ın sünnetullah'a kumanda ederek başka bir yere her zaman gönderebilir. Ve bunun da neticeleri çok görülmüştür dünya üzerinde. Öyleyse bir başka tayin mekan çeşidi var mı? Evet var. Fizik vücut tayin mekanı. Zannetmeyin ki fizik vücut kendi kendine fizik vücut tayin mekanı yapabilir. Hayır, fizik vücut daima bir vasıtadır. Öyleyse sonuca bakarsak ne görüyoruz? fizik vücutla nefs arasındaki ilişkinin çok iyi bilinmesi lazım fizik vücut sayı mekanına yerlerine oturtabilmek için. Fizik vücudumuz içindeki nefs elektron devir sayısı itibariyle fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadar elektron devir sayısına sahiptir. Öyleyse bu sebeple fizik vücudumuzun içinde esirdir. Fizik vücut bayılmadıkça, fizik vücut ölmedikçe, fizik vücut uykuya dalmadıkça nefs fizik vücudumuzdan ayrılamaz. Demek ki bir insanın nefs sayımı kendini yaşayabilmesi 3 standartta gerçekleşir. Fizik vücudun uyku haline girmesi, birinci standart bayılması, ikinci standart ölmesi, üçüncü standart ölürse artık o kişinin nefs sayımı kendini zaten 40 binlik bölümü mezarda geçen, geri kalanı da berz aleminde geçen, kıyamete kadar devam edecek olan bir tayi mekan olayıdır. Fizik vücut tayi mekanına gelince bu söylediğimiz kanunla çok yakından alakalıdır. Hangi kanunla? Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde esirdir. Neden esirdir? Çünkü nefsimizin elektron devir sayısı fizik vücudumuzunkinin yarısı kadardır. İşte öyle bir an düşünün ki ruh fizik vücudun üzerine geliyor, yerleşiyor yerine ama ruhun elektron devir sayısı fizik vücudumuzun iki katı kadar. Ne demek bu? Şu demek. Ruh fizik vücudumuzu esir olur. Ve fizik vücudumuz ruhumuzun her zerresine kumanda etmesi sebebiyle görünmez olur. Hiç kimse fizik vücudu göremez. Neden göremez? Çünkü ruhu göremezler. Ruh da fizik vücudumuzun her zerresine sahip olduğu için, her zerresini kapladığı için hiç kimse fizik vücudumuzu göremez. İşte böylece fizik vücudumuzun ruhumuzla birlikte sonsuz hızla hareket edebildiğini görüyoruz. Bir kişi ruh sayı mekanı yaptığı zaman ruhu yalnız gider oraya. Sonsuz hızla gider. Orada şekil değiştirir. Normal bir insan hüviyetine girer. Kimse onun ruh mu, gerçek bir fizik beden mi olduğunu anlayamaz. Sonra da tekrar sonsuz hızla ait olduğu yere geri dönecektir. Fizik vücudun üzerindeki yerini tekrar alacaktır. Ama fizik vücut sayı mekanında fizik yere ulaşıldığı zaman ruh kontrol müessesesini bıraktığı anda fizik vücut orada serbesttir. Orada dilediği gibi hareket edebilir. Ama geri dönerken, kendi alemine bulunduğu yere geri dönerken o zaman tekrar fizik vücudu ruhun kontrol altına alması gerekir. Ve tekrar ruh iki kat devir sayısıyla fizik vücudun üzerine gelip onu tamamen kaplar. Bu geri dönüş için mutlaka gereklidir. Geriye ulaşıldığında, ait olduğu yere geri dönüldüğünde ruh tekrar fizik vücudu terk eder ve başın üzerindeki yerini alır. Fizik vücut da orada sanki bir uykudan uyanmış gibi normal standartlarına ulaşır. Öyleyse fizik vücut standartları, ruh standartları, nefs standartları 3 ayrı tip tayin mekanı sergiler. İşte Hazreti Süleyman'ın Belkıs tahtını getirmeden evvel bana hanginiz onun tahtını getirebileceksiniz dediği zaman İfrit adlı cin diyor ki siz daha yerinizden kalkana kadar ben onu size getirebilirim. Kitaptan bir bilme sahip olan adamsa dedi ki diyor Allah-u Teala, siz gözünüzü açıp kapatıncaya kadar ben onu size getiririm. Ve Hazreti Süleyman o kişiden yüzünü döşemeye çevirdiği zaman döşemenin üzerinde tahtı gördü diyor Allah-u Teala. Öyleyse olay gerçekleşmiş. Allah-u Teala Hazreti Süleyman'a verdiği hızları 3 ayrı bölümde dizayn etmiş. Ve fark ediliyor ki Hazreti Süleyman devamlı olarak Tayyip'ken yaşamış. Sonsuzluğun sahibiydi. Öyleyse bu statüde Allah-u Teala'nın zamanı geriye çalıştırması veya sonsuzluğunu tarif eden birçok ayet-i kerimesinin var olduğunu görüyoruz. Mesela yedi uyuyanlar için Allah-u Teala zamanı durdurmuş. Zaman diğer insanlar için devam ediyor ama onlar için tutuyor. O mağaradaki hayatta onlar mağaraya alındıklarında diyorlar ki Allah-u Teala ya Rabbi bize katından bir mürşit gönder. Bizi mutluluğuna ulaştır. Allah-u Teala diyor ki bunları sağdan sola, soldan sağa hep döndürdük. Ve çıktıkları zaman uyandırdık onları. Ne kadar uyan yaptıklarını sordular birbirlerine. Birkaç saat dediler diyor. Ama diyor fırına ekmek almaya gittiklerinde bunun ellerindeki paraların 200-300 yıl evveline ait olduğu anlaşıldı. Ve böylece yedi uyuyanlar o dizayn içerisinde zamanın kendilerine çalışmadığı bir ortamın sergilendiğini anladılar. Allah-u Teala'nın ihsan ettiği hız müesseseleri bütün sistemlerde Allah'ın emrettiği biçimi boyuta geçerlidir. Mesela 50 bin yıllık yol dediği Allah-u Teala dünya ile kendi arasındaki mesafe için meleklerin oraya bir günde çıktığını söylüyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in birkaç dakikada çıktığını görüyoruz. Öyleyse farklı sistemler söz konusu. Bu dünyadan Allah'ın katına kadar gidip, fizik vücuduyla gidip, oradan dönebilen sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir o güne kadar. Hazreti İdris'in de, Hazreti İsa'nın da Allah'ın katında olduğu söyleniyor. Fizik vücutlar olarak oradalar ve tekrar Hazreti İsa'nın geri döneceği konusunda Allah-u Teala'nın kesin bir teminatı var. Ama Hazreti İdris'in ne olacağı hakkında bir işaret Kur'an-ı Kerim'de görülmüyor. Öyleyse bu da bir tayin mekandır. Hazreti İdris'in cennete alınması olayı bir tayin mekan olayıdır. Hazreti İdris Allah-u Teala'ya diyor ki mutlaka görmek istiyorum diyor cennetini. Allah-u Teala sonunda dayanamıyor, onu cennetine götürüyor. İyice dolaştıktan sonra çık tekrar seni dünyaya indireceğim diyor. Hazreti İdris'e diyor çıkmaz. Allah-u Teala diyor ama ben bana diyor söz verdin çıkacağım diye. Tamam diyor verdim ama diyor şimdi çıkmak istemiyorum. Sen diyor benim Rabbimsin, beni affedersin. Allah-u Teala diyor ki kabul ettim. Hadi kal diyor burada. Yani naz makamı da Allah-u Teala'ya bazen böyle onun önceden bildiği ama bilmez göründüğü şeyleri yaptırır. Allah-u Teala muhakkak her şeye kadirdir. Ve Hazreti İsa'nın göğe alınışına beraberce bakalım. O 12. havari Romalılara haber veriyor ve geliyor salona. Allah-u Teala diyor ki o geldiği zaman diyor biz onun yüzüyle Hazreti İsa'nın yüzünü değiştirdik diyor. Onu diyor götürdüler diyor çarmıha geldiler. Biz de diyor Hazreti İsa'yı katımıza kaldırdık diyor. Nasıl kaldırmış? Yine tayin mekan olayı. Hem Hazreti İsa'nın hem de Hazreti İsa'nın olayı tayin mekan olayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın katına çıkması miraç olayı. Yine tayin mekan. Üçünün de fizik vücut tayin mekanı. Unutmayın hepsinin fizik vücutlarının üzerine ruhları örtü olmuş. O standartlar içinde Allah'ın göklerine yükselmişler. Allah'ın katına kadar yükselmişler. Ve iki tanesi orada kalmış. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e has bir olay yaşanmış. O tekrar geri dönmüş. Öyleyse ne kadar hamd etsek şükretsek azdır Allah-u Teala'ya ki o bizim Peygamberimiz. Allah-u Teala Kur'an'ı ona indirmiş. Ve bütün alemlerde mutlaka tanınan bir peygamber. Allah-u Teala onun için diyor ki seni alemlere rahmet olarak yarattım diyor. Kur'an-ı Kerim'i gene Allah Teala öyle söylüyor, alemlere rahmet olarak yarattım diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim dediğimiz zaman sadece bizim şu dünyamızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirilen, sadece bu dünyada tanıdan bir din kitabı değil, Allah'ın bütün alemlere indirdiği bir kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o kitap kendisini inen kişi olarak bütün alemlerde tanınıyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracına dikkatle baktığımız zaman onun da bir fizik vücutta mekanı olduğunu görüyoruz. Ne yapmış Allah-u Teala? Gelecek nesillere ibret olsun diye ve Mekkelilere ibret olsun diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i doğrudan doğruya katına almamış. Oradan bilmem kaç hafta mesafede olan bir kervana Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştırmış. Orada durmuş, o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kervan sahipleriyle konuşmuş. Oradan bir iki dakikalık konuşmadan sonra ayrılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç dakika içinde ikinci kervana ulaşmış. İkinci kervan birinciden bir hafta sonra gelecek Mekke'ye. Ve onlarla da konuşmuş. Özellikle zaman ölçüsünü onlara tayin ettirmiş. Ve ondan sonra da Allah-u Teala onu Mescid-i Aksa'ya ulaştırmış. Mescid-i Aksa'yı da tavaf ettikten sonra oradan yükselmiş Allah-u Teala'nın katına. Ve Allah-u Teala'nın huzurundayken Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e şöyle yazıyor. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Yani ruhunun gözleriyle görüyor. O zaman Allah-u Teala'nın katına ulaştığı zaman gördüğü şeyi ruhunun baş gözleriyle görüyor. Ama ondan evvel gördüklerini Allah-u Teala bize de gösterdiği gibi, bütün kalp gözü açık olanları gösterdiği gibi kalp gözüyle göstermiş. Ve Allah-u Teala bu sebebe dayalı olarak kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Biliyorsunuz ki Hazreti Musa da Allah-u Teala'yı görmek istedi. Baş gözleriyle görmekte ısrar etti. Allah-u Teala da buyurdu ki sen buna dayanamazsın. Biz baş gözlerini bizi görebilecek olan vasıfla yaratmadık. Onun için sen peygamber de olsan buna dayanamazsın. Bundan vazgeç dedi. O da vazgeçmem dedi. Allah-u Teala öyleyse de şimdi bu karşıdaki daha da tecelli edeceğim. O beni kendi gözleriyle görecek. Dağın kendisine has olan görme özelliğiyle görecek. Sonucun ne olduğuna bak. Ondan sonra ısrar ediyorsan o zaman düşünelim. Ve Allah-u Teala daha tecelli ettiği dağın kendisine ait olan görme hassasıyla Allah-u Teala'nın görmesi, Allah-u Teala'yı görmesini sağladı. Ama daha buna dayanamadı. Ve merhaba oldu. Ve Hazreti Musa da o anda dağın görme hassasını yakaladı. Ve o da bayıldı. Bu görüşten sonra Hazreti Musa'nın artık Allah-u Teala'yı baş gözüyle görme talebinden vazgeçtiğini görüyoruz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın huzuruna vardığı zaman baş gözleriyle Allah-u Teala'yı görmedi fizik vücudunun. Ruhunun baş gözüyle gördü. Ki ruhu zaten emr aleminin varlığıdır. Allah'ın katındaki varlıkların gözleriyle gördü. Unutmayın, huzur namazının imamının fizik vücudu orada değildir. Ruhu oradadır. Bütün o namaz kılanların, orada namaz kılanların fizik vücutları değil, ruhları o namazları kılmaktadır. Öyleyse hepsi her an Allah-u Teala'yı görebilmektedirler. Ve sadece fizik vücudumuzun gözleri Allah-u Teala'yı görmeyi tahmin edemez. Nefsimizin gözleri Allah-u Teala'yı görmeye tahmin edemez. Ama ruhumuzun gözleri Allah-u Teala'yı görmenin yeterli vasıflarına sahiptir. Bir de nefsimizin kalbindeki kalp gözü Allah'ı görmenin standartlarına sahiptir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem giderken Cebrail aleyhisselam'ı gördü. Onunla karşılaştılar, konuştular. Oradan Allah-u Teala'nın katına ulaştı. Geriye döndüğünde ispat vasıtaları birer birer geliyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demişti ki falanca yerde kervanla karşılaştım. Tabii hiç kimse inanmamıştı. Ama kervan geldiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaştıklarını, konuştuklarını anlattılar. Onlardan bir hafta sonra gelen ikinci kervan da aynı şeyleri söyledi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mescid-i Aksa hakkında sual sordukları zaman derhal gözünün önüne Mescid-i Aksa'nın bütün camları, pencereleri, her şeyi geldi ve bütün cevapları bir defa daha görerek net olarak verdi. Öyleyse Miraç olayı da tam bir tayin mekan olayıdır. Fizik vücut tayin mekanı olayıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de gördüğünüz gibi birçok fizik vücut tayin mekanından bahsedildiğini görüyoruz. Öyleyse tayin mekan dediğimiz zaman fevkalade güzel bir olayın yaşanması söz konusudur. Bilet parası falan ödemeden bir yerden bir yere her zaman gitmek mümkündür. Allah-u Teala bunu dileyen bütün yoldaki insanlara bir gün onların layık olduğu gün mutlaka o insanda bulunacaktır. Hepinizin Allah'ın tayin mekan müessesesinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. İçimizdeki sessiz sesle yapmış olduğumuz kalp fikrinin muhtevasını açıklar mısınız? Daimi zikre yaklaştığınız zaman onu tercih edeceksiniz. İçinizdeki sessiz sesi. O sesi hemen tanıyacaksınız ve içinizden başlatacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden İçinizdeki bir ses, o ses, bu benim şimdi konuştuğum gibi bir ses değil, sesli ses değil, sessiz ses. İçinizden şimdi bana dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Dilerseniz birçok defa diyebilirsiniz, dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan. İşte bu içinizdeki sestir. Daimi zikre yaklaştığınız zaman dilinizle yaptığınız zikirden ona döneceksiniz. Kalbiniz Allah'ın zikrini tekrar edecek. O zaman hedefe ulaşacaksınız. Yapmış olduğum kalp zikrini çoğu zaman hissedemiyorum diyor kardeşiniz. Hissetmen gerekmiyor. Ve şu aşamada öyle bir zikre başlamasam da olur. Yaparken zorluk çekiyorum. Bu yüzden dil zikrine daha çok ağırlık veriyorum. Tamam. Bütün zikirlerin dil zikriyle yapabilirsin. Çok güzel. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz ki kalp zikrini içimize yerleştirebilirim? Kalp zikri şimdiden içinize yerleşmesi gerekmeyen bir zikir. Zaman içerisinde onun ustası olacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki dille yaptığınız zikir size yetmeyecek. Ötesini istediğiniz zaman, yani günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman onun otomatik olarak yavaş yavaş size hakim olduğunu, kalp zikrinin ve yerleştiğini göreceksiniz. Öyle olacak ki uyumaya başlarken zikredeceksiniz, kalkarken bakacaksınız ki uyandığınız zaman içinizdeki ses devam ediyor. O zaman çok mutlu olacaksınız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki yemek yemede ifrat ve tefrit var mıdır? Eskiden evliyalar günde birkaç tesbihle idare ederlermiş. Biz de mi öyle olmalıyız? Öyle olursanız tefrit olur bunun adı. Herkesin yaşaması için belli bir gıdaya ihtiyacı vardır. O asgari gıdayı almak mecburiyetindesiniz yaşayabilmek için. Eskiden evliyalar birkaç tesbihle İdare ederlermiş sözü de hakikatlere çok uygun değil. Onlar da bizim gibi yemek yerlerdi. Bütün dergahlar yemek çıkarırlardı, yemek verirlerdi. Ekmeğiyle, yemeğiyle
1: yemek yenirdi dergahlarda. Dergah çorbası meşhurdur. Biz de senelerce dergahımızda o çorbayı içtik. Dergah çorbasını. Başka bir yemek yapmazdık. Bir yemek yapardık. Bir çorba. Dergah çorbasını çok iyi bilir, tanır kardeşlerimiz. Ve herkesin karnını doyardı. Karnı doyardı dediğim sıkı basa yemek yemek değildi tabii. Ama aç kalmak da söz konusu değildi. Allah razı olsun. Öyleyse ifrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıka basa yemeklere doldurmak. Peki tefrit nedir? 3 tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Öyleyse siz Allah-u Teala'nın hizmetini yapacaksınız. Bu istikamette bir sistemin sahibi olmalısınız. Ne ifrata gitmelisiniz, ihtiyacınızdan daha fazla yemek yemeyerek ifrata gitmezsiniz. Ne de tefritte gitmelisiniz. 3 tane zeytine düşmelisiniz. Öyleyse bunların ikisinin arasında bir orta seviye her zaman vardır. Bir insanın şişman olması Allah-u Teala'nın yolunda gerekmez. Ama hizmet edebilmesi için yeterli gıdayı alması da gerekir. Öyleyse tefrit lüzumsuz yere büyük ölçüde bir aşırı gıda kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun çok geçerli olmadığı kanısındayım. Öyle olsaydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeyle beraber tefrite giderlerdi. Böyle bir şey olmamış hiç. Normal standartlarda yemek yemişler. Ama bir açlık devresi geçirmişler. Bir imtihan devresi. Ambargo uygulanmış onlara gıda maddelerinin ulaşmaması istikametinde. Ve aç kalmış sahabe belki birkaç gün. Bu olay zorunlu olarak onların kazandıkları bir olgu. Yani onların dışında Mekke müşrikleri onları ambargo koyarak onların yiyecek maddelerini gıdasız bırakmak konusunda kararlıymışlar. Bunda da başarı kazandıkları günler geçmiş. Öyleyse gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacaksınız, ne ifrat uygulayacaksınız. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığa yaklaşmamanız.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekata sanatlarına hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın ayetleriyle ilgili açıklamaları ve hidayeti gizleyenlerin durumu. Biliyorsunuz ki Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman etrafındaki bütün mahlukata şöyle emretti. Hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin. Çünkü ona ruhumdan üfürdüm. Ve etraftaki bütün melekler, bütün cinler hepsi secde ettiler. Ama iblis yani şeytan secde etmedi. Ve Allah Teala bunun üzerine İblisi huzurundan kovdu ve ona onun mutlaka cehenneme atılacağını söyledi. Sonsuza kadar cehennemde kalacağını. Bunun üzerine İblis dedi ki ya Rabbi bana izin ver. Ben kıyamet gününe kadar yaşamak istiyorum. Bana izin ver ve ben bu insanları yoldan çıkarmaya çalışacağım. kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. İşte Allah-u Teala Melekat Hazretlerinin cevabı şöyle, sen müsaade verilmişlerdensin ama benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. İllale düşüremezsin, dalalete düşüremezsin. İblis insanlık tarihi kadar eski bir düşmandır insana. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasıyla beraber iblisin düşmanları da başlıyor biz insanlara. İblis biz insanlara mutlak bir düşmandır. Ve iblisin bir tek hedefi vardır. Bütün insanları şu dünya hayatında mutsuz etmek, huzursuz etmek, ahirette de mutlaka kendisiyle beraber bütün insanların cehenneme gitmesini temin etmek. Öyleyse demek ki iblis ahiret hayatı deyince bütün insanların mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmesini istiyor. Dünya hayatı deyince bütün insanların huzursuz ve mutsuz olmasını, herkesin birbirine düşman olmasını ve insanlığın hayattan bir tat alamamasını sağlamaya çalışıyor. Allah-u Teala ise bu iki hedefinde tam aksini insan için ideal kılmış. Çünkü bütün insanların mutlaka cennete girmesini istiyor. Bu sebeple biz insanlara Allah yemin, misak ve ahd verdirmiş. Bu yeminleri, misakları ve ahdleri yerine getirenlerin ise mutlaka cennete gireceğini ifade buyuruyor. Bununla yetinmiyor Allah-u Teala. Cennet saadetini kafi görmüyor. İstiyor ki insanlar cennet saadetinin zaten sahibi olsunlar. Mutlaka öldükten sonra cennete gitsinler kıyametten sonra. Ama dünya hayatını da mutluluk içinde yaşasınlar istiyor Allah-u Teala. İşte insanların dünya hayatını mutluluk içinde yaşamaları, ahirette de mutlaka Allah'ın cennetine gitmeleri Allah'ın temel hedefi. İstediği şey bu. Demek ki Allah-u Teala'nın istediği şeyle şeytanın istediği şey taban tabana birbirine zıt. Allah bütün insanların dünya hayatını mutlulukla geçirmelerini ve ölümden sonra da mutlaka cennete gitmelerini istediği halde iblis bunun tam tersini istiyor. Bütün insanların mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gelmesini ve bu dünya hayatını da sıkıntılı, huzursuz bir halde geçirmelerini, mutsuz bir halde geçirmelerini istiyor. İşte şeytan bu itibarla hep tuzaklar kurmuş insanlara. Sure-i Hak'tan görünerek insanları hep yoldan çıkarmaya çalışmış ve insanları vasıta olarak kullanıp başka insanların Allah'ın yoluna girememelerini sağlamaya çalışmış. İşte bugünkü konumuz da bu tarzda bu tarzdaki ifadeleri bir araya getirmek. Yani iblis acaba ne yapmış da insanları yoldan çıkarmaya çalışmış? Başlangıçta itibaren baktığımız zaman olaya gördüğümüz şu ki iblis evvela kitapları değiştirmiş. Tevrat'ı değiştirmiş. Zebur'u değiştirmiş, İncil'i değiştirmiş ama Kur'an-ı Kerim'i değiştirememiş. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e Hicr Suresinin 9. ayet-i kerimesine şöyle diyor. Bu zikri, bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz diyor Allah-u Teala. Öyleyse iblisin başka kitapları değiştirmesine karşılık Kur'an-ı Kerim'i değiştirememesi onu nereye ulaştırdı? Kur'an-ı Kerim'i değiştiremedim ama onun tatbikatını değiştirmeye çalışayım diye bir gayretin içine girmiş iblis. Ve ne yazık ki insanların bir kısmını kandırmayı da başarmış. Ve böylece Kur'an-ı Kerim mefhumları insanlar tarafından yanlış anlaşılan ve yanlış tatbik edilen bir özellik kazanmış. Böylece gördüğümüz o ki Allah-u Teala'nın indinde biz insanlar için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın ihsanı. Bu ihsan mutlaka cennetle, mutlaka dünya saadetiyle noktalanacak. Eğer Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın emirlerine riayet edebilirsek. İblis de bütün tehlikenin o ayetlere riayet etmemizden, uymamızdan kaynaklandığını bildiği için onlara mani olmak istiyor ve insanlara yanlış şeyler empoze ederek, yanlış bilgiler aşılayarak onları kendi istikametinde kullanmaya çalışıyor. İşte bunlardan bir tanesi de

el anuhumul la'inun. Buyuruyor ki muhakkak ki onlar bizim indirdiğimiz şeyleri ketmederler, gizlerler. Nasıl indirdiğimiz şeyleri? Beyineler olarak ve hidayet olarak indirdiğimiz şeyleri. Ne zaman indirdiğimiz şeyleri? İnsanlar için kitapta beyan ettikten sonra. Diyor ki sonra da işte onlar Allah'ın lanetine muhataptırlar. Allah'ın laneti onların üzerindedir. Ve onlar Allah'ın lanetinin sahibidirler. Onlara Allah da lanet eder ve lanet ederler de lanet ederler. Öyleyse bu Bakara 159'da Allah-u Teala'nın özellikle işaret etmek istediği bir şey var. Allah insanlara kitap indiriyor, Kur'an-ı Kerim. Bu Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bu ayet-i kerimede ifade etmek istediği iki tane özellik var. Birisi Kur'an-ı Kerim'in hidayete erdirme rehberi oluşu. Orada hidayetin, hidayete ermenin açıklanması. İkincisi de bunun delillerinin, beyinelerin orada bulunması. İşte bir takım insanlar bu hidayete ermeyi de beyinelere ulaşmayı da beyineler konusunda insanların bilgi almasında engellemeye çalışıyorlar. İşte bu insanlar Allah'ın ayetlerini örtenlerdir. Birisi gidip de bu insanlara Allah'a dünya hayatında insan ruhunun ulaşması diye bir şey varmış. Böyle bir şeyi gerçekleştirmek insanı cennete ulaştırırmış. Bunu gerçekleştirebilmek için de mutlaka bir mürşide vasıl olmak gerekirmiş. Siz bunlara ne dersiniz diye sordukları zaman bu insanlar diyorlar ki hayır. Bir defa bir mürşide hiçbir zaman lüzum yoktur. Saniyen insan ruhu ölmeden evvel Allah'a kavuşamaz. Ancak öldükten sonra kavuşması mümkündür. Herkesin ruhu ölümden sonra zaten Allah'a kavuşur. Ve bir insan bir mürşide ulaşmadan da mutlaka cennete gidebilir. Kur'an-ı Kerim'imiz böyle söylüyor der. İşte bu insanlar Allah'ın lanetini alan değil sadece, Allah'ın lanetinin ötesinde lanet edenlerin de lanetine muhatap olan insanlar. Burada bir hususu dikkatle yer yerine oturtmak lazım. Allah Teala kimlere lanet eder? Eğer bir insan kendisi Allah Teala'nın yoluna girmemişse o kişi yalnız kendi günahlarından sorumludur. Ama bir insan başka bir insanın Allah'ın yoluna girmesine engellerse, hidayete adım atmasına engel olursa, biliyorsunuz ki kim mürşidine ulaşıp da el öperse, tövbe ederse, bu tövbe onun ruhunun vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmasını sağlar. İşte bu sırat-ı müstakim Allah'ın yoludur ki bu yol insanı Allah'a ulaştırır. Enam suresi 88. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yoludur ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kehf 17'de de hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu söylüyor. Yani sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol, yani Allah'ın yolu. Bundan asırlarca evvel sahabenin Allah'a davet ettikleri yol sırat-ı müstakim. Hala bütün mürşitlerin Allah'a davet ettikleri yol sırat-ı müstakim. İşte her kim insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışıyorsa, ki bunun anlamı hidayetten uzaklaştırmak, hidayete mani olmak, insanların Allah'ın yoluna girmesine, sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olmak. Görüyoruz ki Allah Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde bütün insanlar için en güzel şeyler geçerli.

Allah istiyor ki bütün insanlar Allah'ın yoluna girsinler, mürşitlerine ulaşsınlar, Allah'ın kendilerine verdiği yeminleri yerine getirsinler. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırsınlar, Allah'ın yoluna girip, sonra fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etsinler ve nefslerini de tezkiye etsinler. Böylece bir insan için mutlak bir saadet söz konusu olsun. İşte insanların bu saadete ulaşmak konusundaki gayretlerini, o istikamette bir hedefe varmak istemelerini bazı insanlar bu ayet-i kerimede söylendiği gibi engelliyorlar. Konunun demek ki esasında Allah'ın beyinelerini, yani Allah'ın insanlara verdirdiği ve üzerlerine farz kıldığı bu yeminler konusundaki ispat vasıtalarını bir takım insanlar yok etmeye çalışıyorlar. Gizlemeye çalışıyorlar, ketmetmeye çalışıyorlar. Bunun hemen yanı başında hidayeti de ketmetmeye çalışıyorlar. Öyleyse onların gizlemeye çalıştıkları hidayetin ne olduğuna dikkatle bakalım. Nedir hidayet? Allah-u Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki men yehdillâhü fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayet erer. Demek ki bir insanın hidayete ermesi Allah'ın o kişinin ruhunu kendi zatına ulaşması, ulaştırması anlamına geliyor. Bir daha açıklık kazandırmış Allah-u Teala Âl-i İmrân suresi 73. ayet-i kerime innel hüdâ hüdallah buyuruyor. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bir daha açıklama getirmiş Bakara 120. İnne hüdallâhi hüvel hüdâ. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, insan ruhunun Allah'a ulaşması var ya, işte o hidayettir. Öyleyse üç ayrı istikamette Allah-u Teala ve Tekad Hazretleri hidayeti emrediyor. Hidayeti açık bir şekilde ortaya koyuyor. İşte bu hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması. Ve bunu ketmeden insanlardan bahsediyor Allah-u Teala bu Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Eğer insanlar bunu ketmederse neye mani olurlar? Ketmedikleri, sakladıkları bu ayetlerle o insanların kendilerinden sakladıkları insanların hidayetine mani oluyorlar. Çünkü söylediğim gibi bugün Türkiye'de de dünyada da milyonlarca insan bir mürşide ulaşmadan da insanın Allah'a verdiği yeminleri yerine getirmeden de insanların cennete ulaşabileceklerini iddia ediyorlar. Böyle bir iddianın ne kadar mesnetsiz olduğunu bu şeytanın tuzakları konusundaki açıklamalarımızla Kur'an-ı Kerim'in ışığında ortaya koyuyoruz. Demek ki şeytan insanları hep aldatmış, hep yanıltmış. İşte burada da son derece açık olarak söylüyor Allah-u Teala bu Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Allah'ın hidayetini, Allah'a hidayet olmayı ve bu hidayet konusundaki Allah'ın ortaya koyduğu delilleri, beyineleri bir takım insanlar başka insanlardan saklıyorlar. Yani bu insanlara gelince sözlerine güvendikleri bu insanlara gelip de hidayet diye bir şey varmış. Bu hidayet ortaya konuluyor. Biz de hidayete ermek istiyoruz. Gerçekten böyle bir şey var mı? Ne yapalım? Bu tarzdaki suallerin karşısında bu Allah'ın beyinelerini, özellikle hidayete erme konusundaki Allah'ın beyinelerini örten insanların söyledikleri şey hayır. Bu hidayet denilen şeyin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu iddia ediyorlar ama hayır, hidayet o değildir. Hidayet doğru yoldur. Ve böyle bir şeyi gerçekleştirmek için de doğru yolda olması için de insanın İslam'ın 5 tane şartını tatbik etmesi yeter. Öyle mürşitlere falan ulaşmaya gerek yoktur diyorlar. Böyle bir şeyi söyleyen insan eğer karşısındaki kişinin Allah'ın yoluna girmesini engelleyebilirse, yani o kişi biliyor ki mutlaka bir mürşide ulaşması lazım ve böylece hidayete adım atması lazım. Bunu engelleyebilirse işte o engelleyen kişi
Allah'ın yoluna girmek isteyen kişinin hidayete adım atmasına mani olmuştur. Mani olduysa mutlaka o kişinin de günahları bu mani olana yüklenecektir. Bir insan kaç kişinin hidayetine mani olursa o kadar insanın günahları bu hidayete mani olanın üzerine Allah Teala tarafından yüklenir. Bir kişi kaç kişinin hidayetine vesile olmuşsa, onların hidayete ermesine sebep olmuşsa, hidayete ermesine sebebiyet verdiği bütün insanların sevapları ona da ilave edilir. İşte bir insan, birinci şıktan bahsedelim şimdi, ne zaman bir başkasının hidayetine mani olmuşsa, o kişinin Allah'ın yoluna girmesini engellemişse, engellediği andan itibaren o hidayete ulaşamayan kişinin bütün günahları onu yoldan çıkaran kişiye de yüklenir. Buna vebal almak deniyor. Ve kim vebal almışsa, başka insanların hidayete ermelerine mani olarak onların vebaliyle karşı karşıyaysa, onların günahlarını yüklenmişse, işte böyle bir insan Allah'ın laneti üzerine olan insandır. Demek ki bir insan yalnız kendi günahlarından sorumluysa o kişinin üzerinde lanet yoktur. Ama bir insan bir tek başka insanın dahi Allah'ın yoluna girmesine mani olduysa, bir tek kişinin bile onun üzerinde vebal oluşmuştur. İşte Allah Teala bu sebeple lanet okuyor o insanlara. Allah'ın laneti onların üzerindedir diyor. Şimdi normal şartlarda bir insan Allah'a verdiği yemini yerine getirmez. Eğer getirmezse bu insan sadece kendi günahlarından sorumludur. Cehenneme gidecektir ama kendi günahları seviyesinde. Ama hem Allah'ın yeminini, ruhunu Allah'a ulaştırmak konusundaki misakini yerine getirmez, hem de başka insanların bu konuda sordukları suallere, ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur, bir mürşide ulaşmak diye bir şey yoktur, hidayet Allah'a ulaşmak değil doğru yoldur tarzında beyanlarla bir başkasının Allah'ın yoluna girmesini engellerse, o kişiyi Allah'ın yolundan saptırırsa, işte bunlara Allah Teala yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor ve Allah'ın lanetinin onların üzerine olduğunu söylüyor. Burada bir kişi başkalarına yeminleri yerine getirmek diye bir olgunun mevcut olmadığını söylüyor sadece. Rad suresi 25. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onlar Allah'a misak verdikten sonra ahdlerini yerine getirmezler. Aslında ruhlarını Allah'a ulaştırmaz istikametinde bu söz. Çünkü arkadan Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar ve vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın laneti onların üzerindedir diyor. Niçin fesat çıkaranlar? Demek ki Allah'ın bu fesat çıkarıyor dediği kişiler Allah'ın emirlerinin tersini yapanlar. Yetmez. Başka birileri kendilerinden sorduğu zaman yapılması icap eden şeyleri onlara da yanlış şeyler söyleyerek onların yollarını şaşırtanlar, Allah'ın yoluna girmelerine mani olanlar. İşte burada Allah'ın yeminini, misakini yerine getirmeyen, ruhunu Allah'a ulaştırmayan bir kişi, vuslatı kesen bir kişi, başka birinin suali üzerine diyor ki hayır vuslat yoktur. Böyle bir şey söz konusu değil. Ve başarıyor ki o kişi Allah'ın yoluna girmiyor. İşte böyle bir insan Allah'ın lanetine muhatap olmuştur. Öyleyse burada yalnız Allah'ın laneti vardır. Baştan söylediğimiz Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde ise yalnız Allah'ın laneti yok. Allah'ın hidayetini Allah'a dünya hayatında insan ruhunun ulaşmasını ketmedenler, bir de
Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde bu konudaki ispat vasıtalarını saklayanlar, gizleyenler, bunlar yalnız Allah'ın lanetine muhatap olmuyorlar. Hem Allah'ın laneti bunların üzerine, hem de insanlardan lanet edenlerin de laneti gene bunların üzerine. Öyleyse iki grup birbirinden farklı cehennemlere gidecekler. Yalnız lanet alanlar daha üst seviye bir cehenneme, ama Allah'ın lanetini, lanet alanların da lanetini, lanet edenlerin de lanetini üzerlerine alanlar, onlar daha alt, daha kötü bir cehenneme gidecekler. Nasıl cennet 7 ayrı kattan oluşuyorsa, cehennem de 7 ayrı kattan oluşuyor. Ve en kötü cehennem şeytanın da bulunduğu, esveli safilin, cehennemin en alt kademesi. İşte oraya gidecek olanlar şeytanla direkt olarak işbirliği yapan insanlar. Bunlar kimler? Bunlar büyü yapanlar. Şeytandan zülmani ilimleri öğrenenler, büyü yapanlar, hüddam yapanlar. Şeytani ilimler konusunda her türlü gayretin içinde bulunanlar, transandantal meditasyon yapanlar, reenkarnasyon diye bir ruhun birçok bedenlerde bedenlenmesini kabul edenler, ruh çağıranlar. Bunların belirgin özellikleri şeytanla işbirliği yapmalarıdır. Zamanımızda bu kültürün adına okült kültür deniyor. Okültizm, insanların şeytanla olan ilişkilerini düzenleyen ilmin adı. O da bir ilimdir ama Rabbani, Allah'a ait bir ilim değil, zülmani bir ilim, şeytanla ilişkili. İşte o ilmin sahipleri, yani insanlara büyü yapanlar, ne demek büyü? Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimelerinin bir kısmını kullanarak onları başka kelimelerle saptırarak bir takım dualar yazan insanlar. Bunlar büyücüler. Kur'an-ı Kerim'de bunun adına sihir deniyor. Türkçe adı büyü. Böylece bir irade, ikinci iradenin rızası olmaksızın onun üzerine tesir icra ediyor. Ve bu tesir o kişiyi üzüyor, üzücü bir tesir. Allah-u Teala'nın buna rızası yok. Bütün iradeleri mukaddes olarak yaratmış Allah-u Teala. Hiçbir iradenin onun rızası olmaksızın başka bir irade tarafından zedelenmesine Allah'ın müsaadesi yok. İşte büyü ilmi bir iradenin başka bir iradeye tasallutu. İkincinin rızası olmaksızın o kişi üzerinde bir üzücü tesir vücuda getirmek, huzursuz edici bir tesir vücuda getirmek, karı ile kocanın arasını açmak, insanları huzursuz etmek. Mesela burada bir büyü olsa, bu büyü herhangi bir kişiye matuf olsa, herkes buraya girer, hiçbir sıkıntı çekmez. Ama o büyü kime yapıldıysa, o kişi oraya girip katiyen huzurlu olamaz, orası onu sıkar. Süratle kendisini dışarıya atmak ister. Hüddam da bu büyünün ötesinde başka bir ilim, cinleri vasıta olarak kullanıp insanların üzerine saldırtmak, insanları cinlerle huzursuz etme ilmi. Buna hüddam deniyor. Hüddam hizmete alma anlamına gelen bir kelime. Böyleyse Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde demek ki bir takım olaylar var. İnsanlar için söz konusu olan şey, Allah'ın güzelliklerine bütün insanları çağırmak. İşte Allah'ın mürşitleri bunları yaparlar. Allah'a çağırırlar ve ancak bilirler ki Allah'a ulaşan insanlar güzellikleri yaşayabileceklerdir. Bu ulaşma ise ölümden sonraki bir ulaşma değildir. İşte bu ölümden evvelki insan ruhunun Allah'a ulaşmasına Allah hidayet adını vermiş. 10 tane ayet-i kerime hidayetin mürşide ulaşmakla başladığını söylüyor. Eğer bir insan mürşidine ulaşamazsa hidayete adım atması da mümkün değil. Tabiatıyla hidayete ermesi hiçbir zaman mümkün değil. Hidayete adım atamamış bir kişi nasıl hidayete ulaşacak? Hidayete adım atmak mürşidin elini öptüğünüz gün gerçekleşiyor. İşte Allah-u Teala bunlara hidayette olanlar diyor. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa,
12. kademede huşuya ulaşan herkese Allah Teala mutlaka 13. basamakta mürşidini gösterir. 14. basamakta da o kişi mürşidine ulaşır. Allah'ın vebtegu ileyhil vesilete, ona, Allah'a sizi kim ulaştıracaksa, kim Allah'a ulaşmanıza vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin emrine itaat etmiştir. Bu emrin gereğini yapmıştır. Maide suresi 35. ayet-i kerime. Ve böyle bir insan mürşidine ulaşır, önünde tövbe eder, diz çöker. Böyle bir hususta o kişi için söz konusu olan şey mutlaka ve mutlaka hedefe ulaşmaktır. Mürşidine ulaşan kişi hidayete adım atmıştır. Ne zaman hidayet erecek? Bu kişi mürşidine ulaştıktan sonra nefsini emmare, levvame, mücrime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde, yani 7 kademede aklayacak. Allah'ın nurlarını nefsinin kalbine dolduracak zikirle ve nefsin kalbi giderek aydınlanacak, aydınlanacak, aydınlanacak. Öyle bir gün gelecek ki aydınlıklar karanlıklara hakim olacak. İşte o nokta o kişinin nefsini teskiye ettiği noktadır. Bu noktaya kişinin ulaşması demek ki 7 tane nefs kademesini temizlemesiyle mümkün. Ya ruhu ne olacak? Mürşidine ulaştığı gün vücudundan ayrılan ruh sırat-ı müstakim olacak. Nefes suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince. Ve kişinin nefsindeki emmare kademesi, ilk kademe temizlendiği zaman ruh zemin kattan birinci kata kadar yükselecek kendisiyle beraber çıkanlarla birlikte. Levvame kademesinde nefs tezkiye olduğu zaman ruh ikinci gök katına çıkacak. Mülki memutmayinne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde nefsin temizlenmesi halinde ruh 3., 4., 5., 6. ve 7. katlara çıkacak. En son sitet-i müntahayı aşarak yoklukta, mekansızlıkta Allah'a ulaşacak ve Allah'ın zatında ifna olacak, yok olacak. İşte bu vetireye insan ruhunun Allah'a doğru yaptığı seyri sülük adlı bir yolculukla Allah'a ulaşması, Allah'a vasıl olması olayına seyri sülük deniyor. Allah'a doğru yaklaşma konusunda hareket halinde olur. Allah'a varma konusunda harekete geçiş hareket halinde olur. Seyir. Seyir hareket halinde olmak demek. Sülük de yaklaşma istikametinde geçecek olan bütün yolculuğun adı. İşte böylece seyri sülük denilince insan ruhunun vücudundan ayrılıp 7 tane gök katını aşması, sonunda Allah'ın zatına ulaşması anlaşılıyor. Bir insan ne zaman ruhunu bu nefsini 7 kademede tezkiye ettikten sonra Allah'a ulaştırırsa, işte o zaman bu kişi hidayete ermiş olur. Demek ki hidayete adım atmak, mürşidin elini öptüğü an kişinin gerçekleşen bir olaydır. Neden? Çünkü ruhu sırat-ı müstakime o gün ulaşır. Sırat-ı müstakim hidayet yoludur. Demin anlattığımız gibi, kimin ruhu bu yola adımını basarsa, ayağını basarsa, işte o ruh hidayetin yoluna girmiştir. Hidayetin yoluna adımını atmıştır. Öyleyse hidayete adım atmıştır. Bu yolu bütünüyle geçip Allah'a ulaştıktan sonra gideceği yere ermiştir. Allah'a ermiştir. Türkçe adı zaten bu insanların ermiştir. Arapça adı veli, çoğulu da evliya. Kimdir evliya? Ruhunu Allah'a ulaştırabilmiş olan kişi. Kimdir evliya? Bunu yapmak için nefsini tezkiye etmiş olan kişi. Kimdir evliya? Bunları yaparak fizik vücudunu Allah'a kul etmiş olan kişi. Şeytana kul olmak, etmek olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmiş olan kişi. Öyleyse demek ki bir kişinin hidayete erdiği nokta o kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı nokta, nefsinin de tezkiye olduğu nokta. Öyleyse hidayete adım atmak başka şey, hidayete ermek başka şey. Ama hidayete adım atmak Allah'ın sırat-ı müstakimine adım atmak demek. İnsan ruhunun Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşması demek. Bu ise ancak mürşide ulaşmakla mümkün. Öyleyse kim mürşidine ulaşırsa ne olur o gün? Mürşidine ulaştığı gün ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. İşte Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi mehaba. İşte o gün hak günüdür.
dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a varırsa Allah o kişi için sığınak olur. Mehap olur diyor Allah-u Teala. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşması. Böyle bir olgu vuslat adını alıyor. Böyle bir olgu hakka ermek, hakka vasıl olmak, hakka ulaşmak adını alıyor. Böyle bir olgu hidayete ermek adını alıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İşte Allah Teala bütün insanları dünya saadetine ve ahiret saadetine ulaştırmak istiyor. Bunun için ahiret saadetine ulaşmak istikametinde bize 3 tane yemin verdirmiş. Nefsimizin tezkiyesini yemin olarak verdirmiş. Ruhumuzun Allah'a biz ölmeden ulaşmasını verdirmiş ve fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını. Böylece bunlardan şu anda bizi alakadar eden konu ruhumuzun Allah'a ulaşması. Ne olur ulaşırsa ulaştıran kişi mutlaka Allah'ın cennetine vasıl olur. Çünkü Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimelerinde Allah Teala buyuruyor ki Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadî vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani nefsini tezkiye et. Allah'a verdiğin yemini yerine getir. Ruh'a sesleniyor. Ey ruh, sen de Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Allah'a verdiğin misaki yerine getir. Sonra fizik vücuda sesleniyor. O zaman diyor, nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah-u Teala'ya ulaştırdığın zaman, o zaman iki yeminini yerine getirmiş olursun. Böyle olduğun takdirde fizik vücudunda Allah'a kul olur. Ve diyor cennetime gir. Eğer sen nefsini tezkiye edersen, ruhunu Allah'a ulaştırırsan ve fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul edersen o takdirde senin mekanın cennettir diyor Allah-u Teala. İşte bir insanın demek ki hidayete ermesi, ruhunu Allah'a ulaştırması, irci ila rabbiki, Rabbine geri dön, Allah'a verdiğin misaki yerine getir. Emrinin verilen misakin yerine getirilmesi o kişiyi hidayete erdiriyor. Bir insanın peki ruhu öldükten sonra Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılırsa onun da hidayet mi? Hayır. Hidayet ancak bir insanın bilerek, isteyerek, kendi iradesiyle Allah'a verdiği yeminleri yerine getirmek üzere harekete geçmesinden sonra mürşide ulaşmasını ve mürşide ulaşmakla birlikte hidayete adım atmasını sağlar. Bu noktadan itibaren ise kişi nefsini tezkiye edecektir, ruhunu da Allah'a ulaştıracaktır. Her kim ruhunu böylece bu standartlar içinde ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa işte bu kişinin hidayete erdiğini söylüyor Allah-u Teala. Ruhun İnsanın kendi iradesiyle, bilerek, isteyerek Allah'a verdiği yemini yerine getirmek kastıyla ruhunu Allah'a ulaştırması olayının adıdır. İşte bu hidayete ermektir. Böyle bir şey içinde insan ruhu sırat-ı müstakim üzerinden Allah-u Teala'ya ulaşacağı için evvela sırat-ı müstakime ulaşması, ruhun sırat-ı müstakime adım atması lazım. Buna da hidayete adım atmak deniyor. Ne zaman gerçekleşiyor? Allah'tan mürşidimizi sormuşsak, o da bize mürşidimizi göstermişse, ne gün ona ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe edersek, işte o gün ruhumuz mutlaka vücudumuzdan ayrılır ve sırat-ı müstakime ulaşır. Ulaşınca da sırat-ı müstakime adım atmış oluruz, hidayete de adım atmış oluruz. İşte eğer insanlardan bazıları bu hidayet adı verilen vetireyi, size şimdi anlattığım vetireyi gözlerden saklamak istiyorlarsa, insanların hidayetine mani olmak istiyorlarsa, o zaman Allah'ın hidayete mütalik olan ayetlerini saklayacaklardır. Ketmedeceklerdir. Ketumiyet
gizli davranmayı becerebilmek demek. Sır saklayabilmek. Diğer taraftan da dilediklerini saklayabilmek istikametinde bir söz. Ketmetmek de bu sebeple saklamak, gizlemek anlamına geliyor. Ve söylediğimiz ayet-i kerimede, yani Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde iki tane önemli şey ketmediliyor. Birisi Allah'ın hidayeti ketmediliyor, gizleniyor. İkincisi de bu hidayeti ispat edecek olan beyineler, ispat vasıtaları. İkisinin birden saklanması sebebiyle Allah-u Teala ve Tekad Hazretleri bu insanlara sadece lanet etmiyor. Lanet edenlerin de laneti geliyor. Demek ki Allah'ın hidayetini gizlediği için Allah lanet ediyor. Bu hidayeti ispat edecek olan beyineleri kişi onları da gizlediği için lanet edicilerin laneti de buna ilave ediliyor. Şimdi bu ayet-i kerimeyi Rad suresinin 25. ayet-i kerimesiyle karşılaştırdığımız zaman bir farklılık göreceğiz. Ne göreceğiz orada? Rad 25'te bir insan var veya insanlar var. Bunlar hidayete ermeyi gerçekleştirmiyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak istemiyorlar ve vuslatı kesiyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak istikametinde bir talebin sahibi de değiller, gayretin sahibi de değiller, Allah'ın yoluna da hiç girmiyorlar. Bu insanlar burada kalsalar ayetleri tekzip edecek durumda olacaklar. Ama bu Allah'ın yeminini, Allah'a verdiği misaki yerine getirmeyen bu kişi bununla kalmıyor. Başka insanlar kendisine hidayet diye bir şey var mıdır? Mürşit diye bir şey var mıdır? Diye sordukları zaman hidayeti yok kabul ediyor ve onlara olmadığını söylüyor. O zaman o insanların da yoldan çıkmasına sebebiyet verirse bu bilgiyle sadece Allah o kişiye lanet ediyor. Dikkat edin, burada ikinci olay yok. Yani bu insan o Allah'a hidayet olmanın beyinelerini saklamıyor, gizlemiyor. Zaten onlardan belki haberi de yok. Ama sırf bütün insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak konusundaki gayreti sebebiyle, onların hidayetlerine mani olmak gayreti sebebiyle Allah ona lanet ediyor. Ve böylece o kişinin, yoldan çıkardığı kişinin günahları da ona yükleniyor. Ama ikincisine, bugünkü konumuz olan bu Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesine çok dikkat edin. Orada iki faktör birden var. Bir insan düşünün, bu insan hem hidayeti inkar edecek, inkar da değil, saklayacak, hidayet diye bir şey yoktur diyecek. Gizleyecek insanlardan. Biliyor aslında ama gizliyor. Art niyetin, kötü niyetin kesin olarak sahibi. Yetmez. Allah-u Teala her emrini diğer ayetlerle desteklemiştir. Ve Allah'a hidayet olmanın varlığını da Allah-u Teala birçok ayet-i kerimelerle ispat etmiştir. İşte bu ispat ayet-i kerimelerine beyine diyor Allah-u Teala. İspat edici olanlar. İşte bu kişi, bu şimdi söylediğimiz ketmeden kişi, yalnız Allah'ın hidayet konusundaki ayetlerini veya Allah'ın hidayetini değil, bu hidayeti ispat eden Allah'ın diğer ayetlerini de devreden çıkartıyor. Onları da gizliyor, saklıyor. İnsanların onları öğrenmesine mani olmaya çalışıyor. Ve suçu iki kat artıyor. İşte bu sebeple bu insanlar Allah'ın lanetine muhatap oldukları gibi başka insanların da lanetine muhatap oluyorlar. Ve burada ne görüyoruz? Bu bize bir çağrışım yapmalı. Bu çağrışım Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimeleri olmalı. Ne diyordu orada Allah-u Teala? Cehenneme gidenler derler ki diyor, ya Rabbi, biz çağımızın küberasına ve sadatlarına tabi olduk. Bu yüzden cehennemdeyiz. Onlara itaat ettiğimiz için cehennemdeyiz. Ya Rabbi, sen onlara iki kat azap ver. Ve en büyük lanetinle onları lanetle. Şimdi burada bir
ceza oluştuğunu görüyoruz. O kişi, yani ister Saadet olsun, ister Kübera olsun, Kübera kebirler demek, büyükler demek. Ve bu büyüklerin yapmış oldukları şey o ülkeyi idare etmek. İnsanlara idare istikamette yol göstermek. Ama Saadetler, insanlara dini öğretmekle vazifeli olan insanlar. Saadetlerin de içinde Kübera var. İşte böylece hem dini öğretmekle vazifeli olanlar hem büyük idareciler hepsi sorumlu oluyorlar insanların Allah-u Teala'nın yoluna girmesinden. Eğer Kübera'nın ve Saadet'in ifadeleri Allah'a hidayet diye bir şey yoktur tarzındaysa ve kendilerine soran insanlara bu cevapları vererek onların Allah'ın yolundan sapmasına sebebiyet veriyorlarsa bu kişiler vebal alıyorlar ve Allah-u Teala'nın lanetine muhatap oluyorlar. Allah da onlara iki kat azap veriyor. Nasıl iki kat? Hem kendilerinin azabı var, hem de yüklendikleri başkalarının azabı var. Ama dikkat edin, bu ayet-i kerime onların Allah'ın lanetinin ötesinde, lanet edicilerin de lanetine muhatap olduklarını ifade etmiyor. Ama Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde ifade ettiği kişiler, Allah'ın ayetlerini ketmedenler, bunlar Allah'ın herhangi ayetlerini değil, hidayete müteallik ayetleri ketmediyorlar. İnsanları saadete erdirecek yegane ayet-i kerime grubu. Bunları ketmediyorlar, gizliyorlar, yetmez. Bunları gizledikten başka Allah-u Teala o insanlara göstermiş. Ben bunları söyledim, bu hidayet vardır. İşte bu ayet-i kerimelerle hidayetin ne olduğunu da size açıklıyorum. İnsanların ne zaman hidayete ereceklerini, ne zaman hidayete adım atacaklarını da hatırlıyorum. Bu işin esası budur diye Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ispat edici ayet-i kerimeler koymuş. İşte bu ispat edici ayet-i kerimelerin bu insanlar tarafından ketmedilmesi, saklanması söz konusu. Kasıt olduğu kesin ve İki şey birden saklanıyor. Yalnız Allah'ın hidayeti değil, yalnız hidayete müteallik ayet-i kerimeler değil, o ayet-i kerimeleri ispat eden diğerleri de gözlerden siliniyor, kaybediliyor. Bu sebeple bunların günahları ötekilerden daha fazla. Bunlar daha alt bir cehennemin sahipleri. İşte bu cehennemlerin statüsüne dikkatle baktığınız zaman göreceksiniz ki 7 tip cehennem için Allah-u Teala ve Tekad Hazretleri 7 grup insan koymuş ortaya. Bunların en hafifleri, en üst cehenneme gidecek olanlar diyelim, en hafif cezaya çarptırılacakları cehenneme gidecek olanlar, bunlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Yunus suresi 7. ayet-i kerime. Allah-u Teala ve Tekad Hazretleri o ayet-i kerimede diyor ki, onlar ki dünya hayatından razıdırlar. Ve onlar bundan mutmain de olmuşlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayatı dünya. Ellezinehum an ayatina gafilun diyor Allah Teala. Vatmeinnu biha diyor. Onlar Allah'a ulaşmak diye bir arzunun sahibi olmazlar. Öyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani Allah'ın hidayet ayetleri onlara hiç alakadar etmez. Ve onlar dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır, doyuma ulaşmışlardır, ondan zevk alıyorlar. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Bu insanlar gafletleri sebebiyle bir defa başkalarının hidayetsizliğine sebebiyet veremezler çünkü zaten bilmiyorlar. Bir iddianın sahipleri değil, hayır, hidayet diye bir şey yoktur filan diye bir şey söylemeyecek durumda değiller, bilmiyorlar çünkü. Bunlar yalnız kendileri sorumlular yaptıklarından, başka birinin vebalini üzerlerine almış değiller. En üst seviyedeki cehennemde en az cezalanacak olan zaman itibariyle değil.
cezalandırma şiddeti en az olan insanlar bunlar. Çünkü bir insan cehenneme girdiği takdirde kıyamet günü girer. O cehennemlikse hiçbir zaman sonsuza kadar cehennemden çıkması mümkün değildir. Enerjiye çevrilecekleri güne kadar hep cehennemde kalacaklardır. Peki en ağır olanlar, cehennemin en ağır cezasına çarptırılanlar kimler? Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesine tabi olanlar. Yani hüddam yapanlar, büyü yapanlar, bu ruh çağıranlar, transandantal meditasyon yapanlar, reenkarnasyona inananlar, yani okült kültür dediğimiz zamanımızdaki kültürün sahipleri, onlar da cehennemin en alt katına inecekler. Esfeli safiline. Bu insanlar için Allah Teala diyor ki Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde, onlar diyor, nefslerini satarak satın alabilecekleri en kötü şeyi satın almışlardır. Şeytanın dostluğunu, şeytanın ilmini ve başka insanları bu ilimlerle rahatsız ettikleri için bunların omuzlarına vebal almaları, vebal üstüne vebal almalarının sebebi başka iradelerin üzerine onların rızası olmadığı halde tasallut bulunmaları ve onlara acı çektirmeleri, zarar vermeleri gayri hakkın. Bir gayri hakkın hakları olmadığı halde haksız yere başka insanların iradelerine tesir etmek suretiyle onların huzursuz olmalarını, sıkıntı çekmelerini vücuda getirdikleri için, buna sebebiyet verdikleri için bu insanlar çok ağır bir cezanın sahibidirler. Dikkat ediniz, bir insan başka bir insandan bir şeyler saklıyorsa, neyi saklıyorsa? Allah'ın hidayetini saklıyorsa. Sonra bu hidayetin ötesinde o hidayete ait olan ispat vasıtası olan ayet-i kerimeleri de saklıyorsa, bu zorla hiçbir kimseye bir şey yaptıramaz. Ancak karşısındaki kişi bunun söylediklerini kabul ettiği takdirde Allah'ın yolundan çıkacaktır. Bu da ona sebebiyet verecektir. Ama bu zorla o kişiyi Allah'ın yolundan çıkarmış değildir. Burada zor kullanma olayı yok. Bir iradenin başka bir iradeye, ona rağmen, o irade istememesine rağmen ona huzursuzluk verecek, acı verecek şeyleri tatbik etmesi diye bir olay yok. Kişi saklıyor hidayeti, bir. Kişi hidayeti ispat edecek ayet-i kerimeleri saklıyor, hidayet ayet-i kerimelerini saklıyor ve söylediği kişi de bunlara inanıyor, kendi iradesiyle Allah'ın yolundan sapıyor. Burada o iradeye karşı zor kullanmak olayı mevcut değil. Ama bir insan büyü yapıyorsa, o zaman bir irade, başka bir iradeyi onun rızası olmaksızın ona acı verecek şekilde bir tesir sahası içine alıyor, huzursuzluk yaratıyor ve ona resmen haksız bir fiilde bulunuyor. İşte bu haksız fiil karşı tarafın iradi yapısına rağmen oluşmuştur. Öyleyse en ağır cezaya çarptırılmaları gerekenler bunlardır. Zaten asıl sebep onların nefslerini şeytana satmış olmalarıdır. Allah Teala ne güzel ifade etmiş. Onlar nefslerini satarak, şeytana satarak karşılığında alabilecekleri en kötü şeyi satın almışlardır diyor. Tabii böyle bir ifade Allah'a ait. Muhteşem bir ifade. Allah Teala demek ki en hafif cehenneme gidecekleri açıklığa koymuş. Allah'ın ayetlerinden haberdar olmayanlar, başka birilerinde Allah'ın yolundan saptırmayanlar, saptırmak için bir gayretleri olmayanlar, bilmedikleri için. En ağırları da koymuş ortaya, cehenneme mutlaka gidecek olan, başka insanların iradelerine rağmen, istememelerine rağmen, onlara zorla kötülükleri yapmak, onlara en kötü şeyleri tatbik etmek. Büyüyle, hüddamla ve buna benzer zulmani ilimlerle, böyle insanlar nefslerini şeytana satanlar. Ve yedi kat cehennemin demek ki en üstündekiler birinciler, en altındakiler de bu söylediğimiz Bakara suresinin 102. ayeti gelmesine tabi olanlar. Peki ötekiler kimler? Ötekiler ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci basamaktakiler var. Beşinci basamaktakiler kimler? Bunu da açık bir şekilde koymuş Allah Teala. Kehf suresinin 105. ayeti gelmesinde. Onlar diyor, peygamberlerimizle veya mürşitlerimizle, resullerimizle ve Allah'ın ayetleriyle diyor, alay ederler diyor.
Onlara diyor, onlar hakkında kıyamet günü mizan tutmayız diyor. Ne demek Allah-u Teala'nın mizan tutmaması? Bir insanı cennete götürecek olan şeyler kazandığı derecattır. Cehenneme götürecek olan şeyler de kaybettiği derecattır. Eğer bir kişinin kaybettiği derecat, yani günahları kazandığı derecattan, yani sevaplarından fazlaysa o kişi cehennemliktir. Müminin suresi 102. ayet-i kerime. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun mekanı cehennemdir diyor Allah Teala. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde bunun tam tersini söylüyor. Kimin diyor kazancı fazlaysa, yani ne söylemiştik birincisinde, demek ki birisinin, bir insanın sevapları fazlaysa günahlarından, o kişi cennete girer. Bir kişinin günahları sevaplarından fazlaysa o kişi de cehenneme gider. Bakara 100, müminin 102 ve 103 bunu söylüyor. Bu kadar net bir şekilde söylüyor. Bir insan ancak kendi nefsani davranışları sebebiyle derecat kaybedebilir. Başka bir şekilde derecat kaybetmesi mümkün değil. Yani başka bir insanın kader olarak bir insan üzerinde vücuda getirdiği herhangi bir olay o kişiye hiçbir zaman derecat kaybettiremez. Kazandırabilir ama kaybettiremez. Öyleyse bir insan derecat kaybediyorsa bunu bir tek şekilde yapabilir. Kendi nefsani davranışlarıyla yapabilir. Kim nefsani bir davranışın içindeyse işte o zaman o kişi huzursuz olacaktır, sıkıntı çekecektir. Bu istikamette sonuca ulaşacaktır. Günahları sevaplarından fazla olan kişi cehenneme gideceği için demek ki bizi cehenneme götürecek tek şey kendi fiillerimiz. Ama bize derecat kazandıran olaylar ikiye ayrılıyor. Bizim kendi yaptığımız fiillerle derecat kazanmamız, bir de başka birinin bize zulmetmesi sebebiyle, kader unsuru sebebiyle derecat kazanmamız. Demek ki insanoğlu iki şekilde derecat kazandırabilir, kazanabilir. Bu iki şekildeki kazandıklarının ikisi de onu cennete götürecek, özellikler taşıyacaklar. Tabii günahlarından fazlaysa. İşte Allah-u Teala'nın kıyamet günü mizan tutmayız dediği insanların ne kendi kazandıkları, kendi amelleri itibariyle kazandıkları dereceler kıyamet günü kabul edilir, ne de başka birinin kader yoluyla ona zulmetmek suretiyle ona kazandırdığı derecat, yani ona kazandırdığı hayır, ikisi de kabul edilmez. Demek ki Allah Teala kıyamet günü kimin için mizan tutmuyorsa, bu mizanda yalnız günahlar vardır ama sevaplar yoktur. Sevapların hem kendi kazançları itibariyle olan kesimi yoktur, yani kendi iradesiyle kazandığı dereceler yoktur, hem de başka birinin ona zulmetmesi sebebiyle ona kazandırdığı dereceler yoktur. Ne demek istiyorum başka birinin ona zulmetmesi? Bir insan yaptığı bir davranışla başkasına zarar verirse ona zulmetmiştir. Zulmeden kişi derecat kaybeder. Ama kul hakkı doğduğu için bu zulmeden kişinin kaybettiği derecatın hepsini zulüm gören kişi kazanır. Allah Teala hayrı tarif ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Derecat kazandıran her olay hayırdır. İşte burada o kişi kendisine zulmetmiştir, derecat kaybetmiştir ama kendisi onun kaybettiği derecatı kazanmıştır. Öyleyse hayra ulaşmıştır. Demek ki burada başkasının fiili sebebiyle derecat kazanmak var. İşte böyle bir derecatı kişi ömrü boyunca kazanmış da olsa, eğer Allah'ın Resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle alay ederse, istihzada bulunursa, o kişi ne kendi kazançlarının sahibi olabiliyor, kazandığı derecelerin sahibi olabiliyor, ne de başkasının kendisine zulüm yoluyla aktardığı hayra vesile olan dereceleri onu kurtarıyor. İkisi de sıfır. İki çeşit dereceyi de Allah Teala katiyen mizanına almıyor. Onun için böyle insanlar için Allah Teala'nın kullandığı ifade, onlar için mizan tutulmaz. Demek ki yedinci basamağa, yani cehennemin en alt kademesine gidecek olanları anlattık. Onun bir üstündeki kademesindekiler de bunlar. Bu insanlara Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin
ifadesi açık ve kesin. Mizan tutmayız diyor kıyamet günü. Ne kendi kazandıkları derecat onun mizanında görünebilir, ne de hayat filminde görünebilir, ne de başkalarının ona zulmetmek suretiyle kazandırdığı dereceler. Böyle insanların mizanı tutulmuyor. Bir de Allah'ın ayetlerini örtmek suretiyle kendi amelleri boşa çıkanlar var. Bu sefer Kehf suresinin 103. ayet-i kerimesi. Allah Teala ve Tekas Hazretleri demek ki neyi anlatıyor bize? Diyor ki size amellerinizi Habibim de ki size amellerinizi en çok hasara uğratan şeyi haber vereyim mi? Onlar amelleri dalalete düşendirir. Amelleri sapan insanlardır. Ellezine dalle sayhum diyor Allah Teala. Onların amelleri sapmıştır. Ve ne demek istiyor Allah Teala burada? Size amellerinizi hüsrana uğratan, hasara uğratan şey. Niçin sapmıştır amelleri? Çünkü amelleri yaptıkları yanlışlıklar sebebiyle hasara uğramıştır. Nedir yanlışlıkları? Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri veya daha önemlisi hidayeti tekzip etmeleri. Allah'a mülaki olmayı tekzip etmeleri. İşte ayetler arasındaki yakınlığı görüyorsunuz. Ama burada tekzip var sadece. Bu tekzip o kişilerin bir günahla kararmasına sebebiyet veriyor. Burada o kişilerin günahları çoğalıyor ve amelleri bu sebeple hasara uğruyor. Öyleyse bu insanlar da cehenneme gidecekler. Ama dikkat edin ki bu insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri. Allah'ın Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetlerini, hidayete ermek konusundaki ayetlerini veya yalnız hidayeti, yalnız mülaki olmayı tekzip etmeleri. Bu insanların hasara uğramış demek ki amelleri var. Bu sebeple bunlar da cehenneme gidecek olan kişiler. Ama eğer bu insanlar Allah-u Teala'nın ayetlerini örtmüş olsalardı, kefere olsalardı, Allah'ın ayetlerini küfretmiş, örtmüş olsalardı, Allah-u Teala onlar için diyecekti ki, onların amelleri boşa gitmiştir. Bir amellerin hüsrana uğraması var, hasara uğraması var, bir de amellerin boşa gitmesi var. Ne demek bu? Bir kişinin amelleri boşa gitmesi ne demek? O kişinin kıyamet günü kendi kazandığı amellerden hiçbirisi mizana giremiyor. Ama buna karşılık eğer başkaları bu kişiye zulmetmişlerse, bu zulüm bu kişiye derecat kazandırmışsa, işte bu kazandığı derecat o kişinin mizanında yer alıyor. Demek ki bu kişiye mizan tutuluyor. Ama bu kişi Allah'ın ayetlerini örttüğü için, bu örtmeyi de kasti yaptığı için, başkalarının Allah'a ulaşmasına mani olmak konusunda özel bir gayretin sahibi olduğu için, işte bu Allah'ın ayetlerini örten kişi için Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri onlar hakkında onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Demek ki ameller konusunda bir amellerin hüsrana uğraması, hasara uğraması var. Bir amellerin boşa gitmesi var. Bir de Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin o kişi için mizan tutmaması var. Üçü birbirinden farklı şeyler. Amellerin hasara uğraması demek, o kişinin hüsranda olması demek. Kimler Allah'ın ayetlerini tekzip ederler? Ne diyordu Allah Teala? Yunus suresi 45. ayet-i kerime. Diyordu ki, işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Niçin? Allah'ın ayetlerini tekzip ettikleri için onları asla hidayete eremezler. Nefslerini hüsrana düşenlerin durumunu Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi söylüyor. Kim nefsini hüsrana düşürmüşse
İşte o kişi cehennemliktir diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada sadece bir tekzip müessesesinin var olduğunu görüyoruz. Yani yalanlama. Allah'ın Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetlerini yalanlıyorlar bu insanlar. Ve bu sebeple nefslerini hüsrana düşürüyorlar. Bunlar da cehennemlik. İşte Allah-u Teala'nın bir ayetlerini hiç bilmeyen insanlar en üst cehennemde yer alacak. Ve başka insanları yoldan çıkarmak konusunda bir büyük gayretin sahibi olarak lanet almayan bir takım insanlar var. Bunlar sadece Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorlar. Dikkat edin, bunların hedefleri başka insanları yoldan çıkarmak değil, zararları kendilerine dokunuyor sadece. İşte bu insanlar cehennemin baştan ikinci bölümünde yer alacak olanlar. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler. Ve sonra ne görüyoruz? Amellerini küsrana düşürenler, amellerini hasara düşürenler. Onlar üçüncü kata geliyor. Cehennemin giderek altına doğru iniyoruz. Sonra ayetleri çetmedenler, bunlar o Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde lanet alanlardan bir sonraki kademeyi oluşturuyor. Ve çünkü Allah hem Allah lanet ediyor hem de Allah'ın lanetini tekrar edenler lanet ediyor. Sonra daha üst kademede, 6. kademede, o 5. kademede kimleri görüyoruz? Allah'ın amellerini hasara uğrattığı kişileri görüyoruz. 6. kademede kimi görüyoruz? Allah'ın mizan tutmadığı kişileri görüyoruz. 7. kademede kimi görüyoruz? 7. kademede de cehenneme şeytanla işbirliği yaparak hüddam gibi, büyü gibi işlemleri yapan insanları görüyoruz. Demek ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin söylediği şeyler kademe kademe ağırlaşıyor. En ağır olanlar şeytanla işbirliği yapan insanlar. En hafifleri de bildiğiniz gibi Allah'ın ayetlerinden haberdar olmayan zavallılar. O sebeple cehenneme gidiyorlar. Böylece demek ki tekzibin mahiyeti eğer başka insanları yoldan çıkarmaya yönelik değilse o kişiler vebal almıyor. Ama tekzip ettikleri için Allah-u Teala'ya nefslerini dolayısıyla amellerini hasara uğratıyorlar. İkinci bölüme girenler. Daha sonra lanetin geldiğini görüyoruz. Rad suresi 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların Allah'ın lanetine muhatap olduklarını söylüyor. Başka insanları yoldan çıkarma gayreti var. Daha sonra daha ağır bir olayla karşı karşıyayız. Allah'ın ayetlerini, hidayeti çetmettikten başka Allah'ın beyinelerini de yok etmeye çalışanlar. Bunlar için Allah-u Teala daha ağır bir ceza veriyor. Kaçıncı kademe oldu? 4. kademede bunlar. 5. kademede olanlar için Allah-u Teala diyor ki onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Allah'ın ayetlerini örtenler, küfredenler. 6. kademedekiler için Allah-u Teala'nın söylediği şey onlar için mizan tutmayız. Onlar Allah'ın Resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle alay edenler. Ve nihayet 7. basamak şeytanla ilişki kurup da şeytanın ilmini öğrenip başka insanlara onların iradelerine rağmen, onların iradeleri istememelerine rağmen, onların rızaları olmadığı halde onlara özellikle zarar veren insanlar. Öyleyse bakınız, bütün bunlar, söylediğim her kademeye giden insanlar, hep Allah'ın ayetleriyle ilişkili bir faaliyetin içinde oldukları için gidiyorlar. Öyleyse nasıl bir olguyla karşı karşıyayız? Öyle insanlar ki, bunlar şeytanın kendilerine yaptığı telkine kanan zavallılar. Ve şeytani istikamette şeytanın başka insanları tuzağına düşürmek için bunları vasıta olarak kullanması sebebiyle cehenneme gidiyorlar. Hep dikkat edin, Allah'ın ayetleriyle ilişkili konular bunlar. İşte insanların gördüğümüz statü içerisinde demek ki yalnız kendilerine zarar verenleri var.
Bunlar en basiti Allah'ın ayetlerinden haberdar olmayanlar. Sonra kendileri

ayetleri özel bir şekilde gizleyip o ayetleri örtmeye çalışan ve hedef olarak da başkalarını mutlaka yoldan çıkarmaya azimli olan insanlar var. Bundan sonra daha alt kademede demek ki şeytanın bir tuzağına düşmüş olup Allah'ın resullerini ve Allah'ın ayetlerini alay etmek suretiyle devreden çıkarmaya çalışanlar var. Ve nihayet doğrudan doğruya şeytanın tuzağına düşüp zülmani ilimleri öğrenmek suretiyle başka insanlara zarar verenler var. Dikkat edin, şimdi konu kişinin kendine zarar vermesinden başlıyor. Başka insanlara onların iradesine rağmen zarar verecek noktaya kadar ulaşıyor. Her biri daha ağır, daha ağır, daha ağır cezaları müstelzim oluyor. Allah Teala aslında kimseyi cezalandırmaz. Ama dikkat edin, ikinci basamaktan sonra vebal başlıyor. Vebal, Allah'ın lanetine muhatap olmak, ondan sonraki aslında bütün kademelerde var. Ayetlerde geçse de geçmese de bütün kademelerde var. İnsanlar için demek ki söz konusu olan şey, Allah'ın ya dostluğunu kazanmak, bir güzel yolda olmak veya şeytanın dostluğunu kazanmak, o zaman da hem kendi hayatının kayması kişinin hem de başka insanların da hayatları konusunda onları huzursuz etmek. İşte konumuzun başında söylediğimiz gibi Allah'ın bütün insanlardan istediği şey insanların hem dünya saadetini hem de ahiret saadetini yaşamalarıdır. Yani dünyada mutlaka mutlu olmaları, ahirette de mutlaka Allah'ın cennetine gitmeleridir. Allah bütün insanlardan sadece bunu ister. Ve dikkat edin, bütün insanlardan ister. Çünkü bütün insanlardan yeminler almıştır, misaklar almıştır, ahitler almıştır. Ve bütün bu misakları, ahitleri, yeminleri insanların üzerine, bütün insanların üzerine farz kılmıştır. Ve madem ki bütün insanlar, insanlardan her kim bu yeminleri, misakları ve ahitleri yerine getirdiği takdirde mutlaka Allah'ın cennetine gidecektir. Allah bütün insanlardan bunları aldığına göre Allah'ın hedefi bütün insanları Allah'ın cennetine ulaştırmaktır. Şeytansa bütün gücüyle bütün insanların kendisiyle birlikte cehenneme gitmelerini sağlamaya çalışıyor. Ve gene bütün gücüyle insanların dünya hayatını yaşarken ruhsuz ve mutsuz olmalarını sağlamaya çalışıyor. İşte bütün yaptıkları bu hedefe yönelik iblisin insanlık tarihi boyunca da her devirde bunları mutlaka yapmıştır. Demek ki iblisin gayesi, iblisin gayretleri bütün insanların Allah'ın cennetine gitmemelerini temin etmek için. İşte bugünkü konumuzun da temelini bu olay oluşturuyor. Şeytan acaba insanlara nasıl tesir eder? Şeytan insanlara hep insanları vasıta olarak kullanarak tesir eder. İşte o transandantal meditasyon yapanlarla, reenkarnasyona inananlarla gidin konuşun. Konuştuğunuz zaman kendilerinin yollarının doğru yol olduğunu iddia edeceklerdir size. Bir takım insanlar da sahiden yollarının doğru olduğuna inanıyorlar. Biraz eşelediğiniz zaman yanlışlıklar ortaya çıkıyor. Gene de insanlar inanmakta güçlük çekiyorlar. Diyorsunuz ki sizin yolunuz aşağı doğru mu yoksa yukarı doğru mu? Diyorlar ki aşağı doğru. Birinci cevabı alıyorsunuz. Belli zulmani yok. Ama kesin deliller lazım. Peki diyorsunuz yolunuz aşağı doğru indikçe aydınlanıyor mu, kararıyor mu? Her şuur kademesinde yükseldikçe, arttıkça şuur kademeniz yol diyorlar kararır. Peki en sonunda nereye varıyorsunuz? Zifiri karanlığa. Kaç kat iniyorsunuz? 7 kat iniyoruz. Tam Allah'ın zulmani yol tarifi. 7 katlık bir zulmani yol. Bu yolda nefsin giderek şeytana teslim olması söz konusu. Ve bunlara kozmik şuur kademeleri diyorlar. Açık açık da söylüyorlar. Bizim yolumuz diyorlar aşağı doğrudur. Ve biz bu yolun yolcularıyız. Doğrusu da budur. Siz diyorlar yanlış yoldasınız. Yukarı doğru olan yol diyorlar. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Ama Kur'an-ı Kerim 1400 senelik bir kitaptır. Artık hükmü geçmiştir diyorlar. Biz diyorlar yeni bir ilmin içindeyiz. Halbuki bilmiyorlar ki o ilim de 1400 senede değil, kim bilir kaç bin senedir devrede. İnsanlık tarihi boyunca devrede.

0: Zülmani ilimlerin başlangıç noktası Adem Aleyhisselam'dan bir süre sonradır. İşte Adem Aleyhisselam'ı ruh vererek mükafatlandıran Allah-u Teala'ya iki tane melek gidiyor Harut'la Marut. Ya Rabbi diyorlar, bize de o güzelliği ihsan eyle. İnsanı niçin kıymetli kıldıysan bizi de kıymetli. Allah-u Teala diyor ki olur mu diyor, ona ben nefs verdim diyor. O nefsiyle ciddi bir mücadelenin içinde olacak. Bu sebeple diyor o üstün. Melekler diyorlar ki bize de var. Allah-u Teala diyor ki siz dayanamazsınız bu işe. Ama melekler diyorlar ille de ille isteriz. Allah-u Teala diyor ki tamam diyor, verdim. Ve bu konuşma geçene kadar insanlık tarihi Babil şehrinin kurulmasına kadar ilerlemiş. Ve bu iki tane melek Babil şehrine Allah-u Teala tarafından indiriliyor. Orada bu meleklerin vazifelerinden bir tanesi insanlara büyüyü, hüddamı, zülmani ilimleri öğretmek. Şartlı. Allah-u Teala onlara tezbih etmiş. Demiş ki insanlara bunları aslında hiç öğretmemeniz en uygunu. Öğretmeye, öğrenmeye istekli olanlara mutlaka şunu söylemek mecburiyetindesiniz. Bu ilmi öğrenen ve tatbik eden muhakkak cehenneme gider. Hiçbir şey onu kurtaramaz. Ve pişmanlığınız da fayda vermez. Cehenneme gideceksiniz muhakkak. Onun için siz gelin bu ilmi öğrenmeyin. Harut'la Marut'un bütün Babil şehri halkına ilk söyledikleri şey bu. Buna rağmen İsrail edenlere diyorlar ki cehenneme gideceğinizi bile bile gene de öğrenmek istiyor musunuz? Öyleyse öğrenin ama tatbik etmeyin. Onlara öğretiyorlar. Ne yazık ki o tarihten bu tarafa bu zülmani ilimler yani büyü, hüddam ve buna benzer ilimler her geçen gün biraz daha taraftar bulmuştur. Dünyanın nüfusu arttıkça onların da sayısı süratle artmıştır. Bugün dünya üzerinde milyonlarca insan ne yazık ki büyü yapıyorlar, hüddam yapıyorlar, zülmani ilimlerle meşguller. İşte bu istikamette insanların bu büyük hataya düşmelerinin arkasında o iki tane melek var. Ne olmuş diyeceksiniz? İki ay bile kalamamışlar Babil şehrinde. Bir kadına kötü bir davranışta bulununca kocası gelmiş benim karıma siz ne yaptınız diye. Onlar da adamcağızı öldürmüşler. Ve de ikisi de hemen yukarıya alınmış. Allah Teala buyuruyor ki gördünüz mü diyor. Siz diyor nefs verilince nefsin ne kadar korkunç bir şey olduğunu gördük ve inandık ey yüce Rabbimiz diyorlar. Biz vazgeçtik diyorlar. İnsan gibi olmaktan da onun o hediyelerine sahip olmaktan da vazgeçtik diyorlar. Demek ki bu zülmani ilimler bundan asırlarca evvel iki tane melek tarafından yeryüzünde insanlara öğretilmiş. İşte bu öğretilen ilimler hala faaliyette ve bütün insanlar için en büyük korku bu olmalıdır. Çünkü bu ilmi yapanlar konusundaki korkudan bahsediyorum tabii. Bu ilmi yapanlar, zülmani ilmi uygulayanlar cehennemin en alt katına esferi safiline gitmek mecburiyetindedir. Çünkü bütün insanlardan farklı bir durumdadırlar. Bunlar resmen nefslerini şeytana satmış olanlardır. Alabildikleri şey de iştira ettikleri, satın aldıkları şey de satın alabileceklerinin en kötüsüdür. Çünkü esfeli safilindir. Öyleyse insanlara dikkatle bakın. Demek ki insan üç ayrı grupta Allah-u Teala'nın azabına muhatap olacak. Bir, yalnız kendisi muhatap. Başka birinin vebalini yüklenmiyor. İki, başka birinin de vebalini yüklenmiş olan insanlar. Üç, vebal yüklenenler arasında çok daha kötü bir standarda sahip olanlar. Büyü ve hüddam yapanlar. Aralarındaki farklar neler? Birinci gruptan bahsettiğimiz zaman buraya en üstteki iki tane cehennemin girdiğini görüyoruz. En üstteki kat, ondan bir evvelki kat. En üstteki katta zaten Allah'ın ayetlerinden haberdar olmayan insanlar var. Haberdar olmadıkları için gidecekleri yer tabiatıyla cehennem. Çünkü bu insanlar yalnız dünyayı tanıyorlar. Dünya hayatından da mutlular. İkinci grupta Allah'ın ayetlerini tekzip edenler var, yalanlayanlar var. Ama bu insanlar başkalarının vebaline, başkalarının Allah'ın yoluna sapmasına sebebiyet vermek için bu gayretin içinde değiller. Hedefleri başka insanları yoldan çıkarmak değil. Onun için onlar vebal almıyorlar. Allah'ın laneti o insanların üzerlerinde olmuyor. Sadece Allah'ın ayetlerini yalanladıkları için bu insanlar cehenneme gidiyorlar. İkinci kademedekiler bunlar işte. Sonra konunun ağırlaştığını görüyoruz. Allah'ın lanetine muhatap olanlar var. Bu Allah-u Teala'nın lanetine muhatap olanlar eğer ketmettikleri şey Allah'ın ayetlerinin ötesinde o ayetlerin ispat vasıtalarında değilse sadece Allah'ın lanetine muhatap oluyorlar. Lanet edenlerin de muhatabı bunların üzerinde. Bunlar lanet edenlerin de lanetine muhatap değiller. Daha sonra konunun daha ağırlaştığını görüyoruz. Hem Allah'ın lanetine muhatap olanlar hem de lanet edicilerin lanetine muhatap olanlar. Allah'ın ayetlerini çetmedenler ve Allah'ın beyinelerini de o ayetler konusundaki ispat vasıtalarını da ketmedenler. Sonra daha ağır bir olayla karşı karşıyayız. Bundan da daha ağır. Burada Allah'ın ayetlerinin örtülmesi var. Allah'ın ayetlerini örtmek olayı. Örtüyse söz konusu olan şey, bütün ayetler devreye giriyor. Tabii bunların arasında en önemliler Allah'a hidayet olma konusundaki ayetler. Ve bunların da bütün ayetlerinde örtülmesi var. Burada kişinin niyeti son derece açık ve kesin. Hem ayetlerin anlamlarını biliyor, hem de bildiği halde sırf zulmani bir yaklaşımla şeytanın tesiri altında insanların hem kendisi Allah-u Teala'nın yoluna girmiyor, hem de başka insanları da Allah'ın yolundan saptırmak için bütün gayretiyle çalışıyor. Ve bu insan bunun için her şeyi yapıyor. Allah'ın ayetlerini yalnız tekzip etmiyor, onları örtüyor, başka anlamlar vererek, farklı şekilde insanlara yorumlar yaparak, bütün gücüyle insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışıyor. İşte böyle insanların bütün amelleri boşa çıkıyor. Bundan evvelkilerin amelleri boşa çıkmıyor, yalnız hasara uğruyor. Burada amellerin de artık boşa çıkması var. Sonra Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın Resulleriyle alay edenleri görüyoruz. Onların sağ gidebilecekleri yer cehennemin 6. alt katı. Ve Allah Teala diyor ki onlar için mizan tutmayız diyor. Ve nihayet o son bölümün muhtevasına giren insanlar. Yani şeytanla işbirliği yapanlar. Demek ki insanoğlu şeytanla ilişki kurduğu noktadan itibaren, şeytanın tesir altına girdiği noktadan itibaren evvela bir kendisine zarar veriyor. Önce sadece kendisi var kişinin. Sonra başkasına da zarar veriyor ve Allah katındaki günahları ağırlaşıyor. Çünkü başkasına zarar vermeye başladığı andan itibaren başkasının da günahını alıyor. O zaman Allah onlara lanet ediyor. Sonra daha ağır bir kademe giriyor. Allah'ın lanetine muhatap olduktan başka kişiler, bir de lanet edicilerin lanetine muhatap oluyorlar. Bundan sonra muhakkak hem Allah'ın laneti, hem lanet edicilerin laneti beraber geliyor. Ama 7. cehennem katına varıncaya kadar, ilk 6 cehennem katı aşağı doğru bir şeye dayanıyor, asli unsura dayanıyor. Eğer vebal varsa kişinin üzerinde, kişi Allah'ın lanetini almışsa bu laneti şartlı olarak almıştır. Onlar başkalarını yoldan çıkarmaya çalışmışlardır. Başarabildikleri kendi iradeleriyle yoldan çıkmıştır. Yani onların üzerinde zor kullanma olayı katiyen tahakkuk edemez. Zorlasalar da zaten düşünceyi zorla değiştirmek mümkün değildir. Ama eğer bir takım insanların yoldan çıkmasını sağlamışlarsa o yoldan çıkardıkları insanlar ne kadar yazıktır ki onların sebebiyle yoldan çıkmıştır. Kendi iradeleriyle bilerek, isteyerek, doğrunun o olduğunu zannederek en azından. Ama burada onlar evet demişlerdir bu konuya. Onların olurlarıyla, evetleriyle, kabul etmeleriyle bu olay cereyan etmiştir. Onun için 6. kata kadar lanet var, Allah'ın laneti var. lanet edicilerin laneti var. Ama bir taraftan da iradi yapısının bunu kabul etmesi var. Ama yedinci katta her şey değişiyor. Yedinci katta orada insanlar kabul etmiyorlar bunu. Kendilerine büyü yapılmasını kabul etmiyorlar, istemiyorlar. Kendilerine hüddam yapılmasını istemiyorlar. Bir cinin kendilerine gelip işgal etmesini istemiyorlar. Ama şeytan taraftarları iblisten bu hileli ilimleri, zülmani ilimleri öğrendikleri için bunu mutlaka tatbik ediyorlar insanlara. Ve tatbik etmelerinin neticesinde de çok çirkin bir şey oluyor. Bir irade, bir başka iradeye ikincisinin rızası olmaksızın tasallut ediyor, saldırıyor, onu huzursuz kılıyor, ona ceza veriyor. Buna birincinin hakkı yok, ikinci de bunu hak etmiş değil. İşte bu sebeple burada büyük bir zedelenme olayıyla karşılaşıyoruz. Hem hakka riayetsizlik var, hem de başka bir iradeye tecavüz söz konusu. Onun iradi yapısı bunu istemediği halde zorla bir şeyler yapmak söz konusu. Demek ki Allah bir kimsenin cezalandırılmasını istemiş değil. Bir irade istiyor bunu. Herhangi bir insan, daha açık konuşayım, insanın nefsi istiyor. Nefs her şey ister. Ve istediklerinden birisi de başkalarına ceza vermektir. Başkalarından intikam almaktır. Başkalarına kötülük etmektir. İşte hüddamla, işte büyüyle insan nefsi intikam almayı istediği bir insana mutlaka o intikamı tatbik ediyor ve o kişi huzursuz yapmayı başarıyor. O kişi huzursuz olmayı istemiş midir? Hayır. Öyle bir dileği de yoktur, niyeti de yoktur. Hiç bilmediği halde bir gün büyük bir huzursuzluğun, sıkıntının içinde buluyor kişi kendisini. Demek ki burada ikinci kişinin iradi yapısı evet demiyor. Bundan evvelki kademelerde iki kişi varsa birinci kişi kandırıcı. Ama ikinci kişi kendi iradesiyle kanan kişi. Yani iradesinin dışında bir şey ona zorla kabul ettirilmiş değil. İkna edilmiş, kandırılmış. Doğrunun o olduğunu zannetmiş veya zannetmemiş. Ama inanmış, kanmış. Yani iradesi evet demiş o işe. İradesi evet dediği için Allah Teala o noktaya kadarki kişileri o yedinci kata göndermiyor. Ama kim ki şeytanla işbirliği yaparsa, zülmani ilimlerle başka insanlara onlar istemedikleri halde, bunu kabul etmedikleri halde, reddettikleri halde onlara zorla ceza veriyorsa, bu istikamette açık bir olgu vardır. İşte burada artık cehennemin en alt katı, en büyük işkencelerin tahakkuk ettiği yer sahneye girer. İşte televizyonlar bir takım görüntüler veriyorlar. Televizyonda açık oturumlar görüyoruz ve birçok yanlış bilgiler halka doğruymuş gibi aktarılıyor. Birçok insan, belki milyonlarca insan bu safsatalara, yalanlara inanıyorlar. Şimdi bu toplantılardan birinde saçlarını at kuyruğu yapmış birisi var. Diyor ki, ben diyor büyücüyüm. Soruyorlar, sen insanları büyüyle öldürür müsün? Öldürürüm diyor. Peki sen Allah'ın verdiği bir canı almaktan huzursuzluk duymaz mısın? Sıkıntı duymaz mısın? Muazzep olmaz mısın? Bu söylediklerinizin hiçbirisi diyor beni alakadar etmez. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Ben diyor büyücüyüm. O kişi diyor o büyüyü yaptırmak için bana gelmemeli. Gelirse eğer ben gereğini yaparım ve o kişiyi öldürürüm. Yani o gelip de falanca kişiyi öldür diyen insanın talebini para karşılığında yerine getiririm diyor. Hiç de diyor sizin vicdan dediğiniz şey bende yok diyor. Zaten ben diyor şeytanın ta kendisiyim. Şeytandan korkmuyor musun filan gibi bir laflar söyleniyordu bu adama. Şeytan, şeytan ne ki diyor? Şeytan, asıl şeytan benim diyor. Şimdi düşünün, büyüyle bir başka insanı öldürmekten bahsediyor adam. Gayet rahat, fütursuzca ve diyor ben bunu rahat rahat yaparım. Burada demek ki sadece bir iradenin rızası olmaksızın ona zarar vermek falan değil, adamı yok etmek söz konusu. Buna kadar giden insanlar var. İşte bu insanlar cehennemin en alt katına atılacak olan insanlar. Kur'an-ı Kerim'imizde Allah-u Teala'nın anlattığı üzere büyü yapmak, güdam yapmak, insanlara böyle zarar vermek bu son kategorinin işi. Görüyorsunuz ne kadar fütursuz insanlar. Ben diyor büyü yaparım, beni bir silah gibi düşünün diyor. Kim bana ulaşır da bana parayı verirse ben diyor ondan aldığım paranın karşılığını yaparım ve diğer kişiyi de büyüyle öldürürüm. Yalnız ondan sonra sordular ona, büyüyle öldürdüğün oldu mu diye, ona ne cevap verdiğini hatırlayamıyorum. O onu seyreden oldu mu aranızda hiç? Olduysa cevabı da atacaklarım. Ne demişti cevabında? Cevap vermemiş. Ha. Demek ki cevap vermemiş buna. Demek ki cinayeti söylerse adam tabii büyüyle de olsa birini öldürmeye sebebiyet verdiği için belki hakkında soruşturma açılacak. Cevap vermemesi de eşyanın tabiatına son derece uygun. Ama gördüğümüz ne? Gördüğümüz şu. Bir takım insanlar şeytanla işbirliği yapmak suretiyle başka insanlara açık ve kesin bir şekilde zarar veriyorlar. İşte insanlar Kur'an-ı Kerim'i bilseler, insanlar Kur'an-ı Kerim'e uygun hareket etseler, hepsi Allah'ın yolunda olurdu. Kimse cehennem yolunda olmazdı. Ama ne yazık ki bu cehennem yolunda olan insanlar nasıl yapıyorlarsa yapıyorlar, bizim söylediklerimizi aynen söylüyorlar. İşte Maharişi diye Deccal'ın sağ kolu olan bir adam var. Bu zat bir üniversite kurdu Amerika'da, başka ülkelerde de büyük bir faaliyetin içinde. Ve de Türkiye'de de bir parti kurmak çalışmaları için demişler. Ve de Uçanlar Partisi. Diyorlar ki bizden bilmem kaç kişi bir araya gelirse o ülkeyi mutlaka kurtarırız. Ve arkasından da diyorlar ki biz diyorlar bir ülkeyi kurtarırsak o ülkede ne mahkemelere lüzum vardır, ne polislere lüzum vardır, ne avukatlara, ne savcılara, ne hakimlere. Öyle bir suç ve sükun gelir ki diyorlar, kopya almışlar Kur'an-ı Kerim'den. Bizim söylediklerimizi nereden duymuşlarsa duymuşlar köfte örnek, onları söylüyorlar. Aslında zulmani yolda değil savcıların, hakimlerin olmaması, onların en üstünlerine ihtiyaç var. Çünkü onlar insanlara yalnız nefsleriyle hareket etmeyi öneriyorlar. Ve insanın nefsini giderek güçlendiren bir atmosferin içinde insanlara faaliyet öğretiyorlar. İşte transandantal meditasyon bu üç açılıklardan bir tanesi. Yani bizim zikrin Allah'ın zikir adını verdiği sistemin sahtekarlığı, sahtesi. Allah kelimesi bir şifredir. O ismi tekrar eden kişi zikretmiş olur. Ama Allah ismini tekrar ettiği sürece Allah'ın katından sonsuz bir şekilde Allah'ın rahmeti fazlı, bir de başının üzerinde mürşidi varsa ve salavat isimli bir üçüncüdür. O kişinin kalbine dolar ve kişiyi kapkaranlık bir nefs kalbinden nurlarla tamamen doldurmuş bir nefs kalbi haline ulaştırır. Bu Allah'ın zikriyle gerçekleşen bir olgudur. İşte bu şeytanın yolundakiler, transandantal meditasyon yapanlar, reenkarnasyona inananlar, transandantal meditasyonla insanların bir kelimeyi tekrar etmesini istiyorlar. Bu kelime Allah kelimesi değil. Genellikle Sanskritçe bir kelime veriliyor. Bu kelime tekrar edildiği zaman da kişinin kalbine gelen karanlıklar azalmıyor, artıyor. Ve artan karanlık kişiyi daha stresli, daha huzursuz bir hale getiriyor. Ve bu insanların hepsi huzursuz ve stresli. Hiçbirisi bir sükunete ulaşabilmiş değil. Yıllardır tanırız bu insanları. Hiçbirisinin bir sükune, bir mürşit sükunetine, Allah'ın daimi zikrine ulaşan herhangi birinin sükunetine ulaşmaları, yaklaşmaları bile mümkün değil. Hep şeytani yolda her gün biraz daha huzursuz olarak her türlü melaneti işleyerek bu insanlar yaşıyorlar. İşte onlardan ne kumar oynamak yasak, ne içki içmek yasak, ne herhangi bir konu yasak. Her şey serbest ve adamlar da o standart içinde gittikçe daha kararan yüzleriyle o konuları yapıyorlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın demek ki Kur'an-ı Kerim'le ortaya koyduğu şey son derece açık. Mutlaka sağlam bir zemine oturmak mecburiyetindesiniz. Böyle bir şeyde Allah'tan kopması mümkün olmayan bir mürşidin eline ulaşmanızdan geçer. Dikkat edin ki siz ehil olmadığınız sürece ne kadar hacet namazı kılsanız Allah size mürşidinizi göstermez. Ama göstermişse gösterdiği gün siz artık Allah'ın dünya ve ahiret saadetine ehil bir insansınız. O zaman yapmanız lazım gelen şey mürşidinize ulaşmak. Ne olur ulaşırsanız evvela bu hüddamdan, büyüden, sihirden, zülmani bütün ilimlerin size tesir etmesinden paçayı kurtarırsınız. Çünkü Rad suresinin 11. ayeti kerimesinde Allah Teala bir kısım insanlardan bahsediyor. Onların diyor üzerlerinde onları muhafaza edenler vardır diyor. Önden arkaya doğru uzanırlar. İki ellerin arasından arkadan öne doğru üstlerinde diyor. Demek ki muhafızlar, muhafaza ediciler neden muhafaza ediyorlar? Zülmani ilimlerden muhafaza ediyorlar. Şeytanın büyüsünden, şerrinden, fitnesinden, sihrinden, hüddamından, şeytani bütün ilimlerin insana zarar vermesinden o insanları koruyorlar. E işte burada bir insan hidayete adım atar. Bakınız ne kadar açık olarak Allah Teala söylüyor bunu. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm. La yedirrüküm mendalle izahdedeytüm. Ey amin olanlar! Hepiniz zin üzerine nefslerinizi tezkiye etmek şarttır, farzdır. Siz böyle yaparak hidayete erdiğiniz zaman darayette olanlar size bir zarar veremezler diyor. Hidayete erecek olan kişinin de başının üzerinde mutlaka mürşidi yer almıştır. İşte bu dalalette olan büyücüler, hüddamcılar bu kişiye zarar veremezler. Neden? Çünkü onun üzerine mürşidinin ruhu gelmiş, yerleşmiştir. Ve herhangi bir cinin o noktadan sonra o kişiyi tesir altına alması mümkün değildir. Ama insanlar var, ben diyor Allah'ın yoluna girdim falan mürşidin elini öptüm. Ama niyeti Allah'a ulaşmak falan değil. Öyle ya annesi babası ona terk etmişler git falanca kişinin elini öp diye. Ya da bakmış herkes el öpüyor, o da gelmiş el öpmüş. Bunlar bu kurtuluşa hiçbir zaman ulaşamazlar. Allah-u Teala'nın söylediği insanlar, Allah'a ulaşmak konusunda bir hedefin sahibi olan insanlar. Hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan sormuşlar mürşitlerini, ona ulaşmışlar. Onun önünde tövbe etmişler ve kalplerine iman yazılmış. İşte kimin kalbine iman yazılırsa, İman yazıldığı an mürşidin ruhu onun başının üzerine gelmiştir. Bu kişi Allah'ın 7 hediyesini almıştır. Biri de kalbe imanın yazılmasıdır. Mürşidin ruhu ise o kişinin başında yer aldığı andan itibaren zülmani ilimlerle meşgul olan insanlar bu kişiye hiçbir zarar veremezler. Ve o kişi hidayete erecektir. Hidayete erdiği zaman da zaten bu iş mümkün değildir. Öyleyse hepinizin hem dünya saadetine hem de ahiret saadetine ulaşmanızı Allah-u Teala'dan dileyerek, bu istikamette dualar ederek bugünkü sohbetimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala ve Tekakas Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dünyada rahat yoktur konusunda şeytanın insanları aldatmasıdır. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri bildiğiniz gibi kainatta en çok insanı seviyor. İnsanın mutluluğunu istiyor. Hem ahiret saadetini istiyor hem de dünya saadetini istiyor. İblis de İnsanların yalnız huzursuz olmalarını ve mutsuz olmalarını istiyor. Ve bu istikamette çeşitli yalanlar çıkarmış insanların arasına, salmış bu yalanları. Ve ne yazık ki insanların çoğu da bu yalanlara inanmış. İşte bu yalanlardan bir tanesi de la rahate fid dünya sözü. Dünyada rahat yoktur. Şeytan böyle söylüyor ama Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri hiç böyle söylemiyor. Dünyanın sadece rahat olmasını değil, bütün insanlar tarafından mutlak bir saadetle yaşanmasını istiyor. Evvela biliyoruz ki Allah'ın kainatta
1: en çok sevdiği varlık insandır. Yarattığı bütün mahlukat arasında Allah en çok insanı seviyor. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala dünyayı da kainatı da insan için yaratmış. İşte Bakara suresi 29. ayet-i kerime Hüvellezî halekaleküm mâfîl ardı cemî'a. Odur ki o yüce Allah der ki arzda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor ey insanlar. Bütün kainatın da insan için yaratıldığını ve insanın emrine verildiğini görüyoruz. Yasiye suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki وَتَّخَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ Odur ki o yüce Allah der ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, bütün dünyalarda yarattığı her şeyi insanın emrine, sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Demek ki her şey, bütün kainat insan için yaratılmış ve insanın emrine Allah Teala tarafından sunulmuş. Öyleyse bu iki hususu birleştirdiğimiz zaman şunu görüyoruz ki gerek dünya, gerek bütün kainat ya da daha kısa bir ifadeyle Allah'ın insandan başka yarattığı her şey insan için yaratılmış. Öyleyse Allah'ın indinde en kıymetli varlık insandır. Allah'ın en çok sevdiği, en çok değer verdiği mahluk insandır. İşte bu insan adlı mahluku madem ki Allah Teala en değerli olarak buluyor, her şeyi onun uğruna yaratmış, öyleyse en çok insanı seviyor. Ve en çok sevdiği bu mahlukunun da mutlaka saadete ulaşmasını istiyor. İşte Allah'ın bütün insanlardan istediği şey nedir? Allah insandan ne ister diye bir sual sorulursa onlara net olarak şunu söyleyebilirsiniz ki Allah bütün insanlardan sadece bir tek şey istiyor. Onların yani insanların mutluluğunu, insanların saadetini. Allah Teala insandan onun saadetinden başka hiçbir şey istemiyor. Saadetini istiyor ve saadetin şartlarını vermiş. O şartları insanlar yerine getirirse ki hepsini farz emirler olarak indirmiş Allah Teala. O şartları insanlar yerine getirirse mutlaka cennet saadetine ulaşacaklar. Mutlaka dünya saadetine de ulaşacaklar. Ve Allah'ın istediği şey la rahate fi dünya değil, dünyada rahat yoktur değil. Aksine dünyada hepinizin mutlu olmasını istiyorum tarzındadır. Öyleyse Allah Teala dünyada rahat yoktur demiyor. Allah Teala dünyada bütün insanların mutlak saadete ulaşmasını istiyor. Tam dünyada rahat yoktur sözünün tersini istiyor. Bütün insanların dünya saadetine ulaşmasını istiyor. Yeter mi? Yetmez. Sadece istemekle kalmıyor. Bunu bütün insanlara farz kılmış. Şu dünya üzerinde insanların dünya saadetine ulaşmasını bütün insanların üzerine farz kılmış. İşte saadet dediğimiz kesimin üst seviye olanı budur, dünya saadeti. Allah Teala saadeti yani mutluluğu iki etapta dizayn etmiş. Birinci etapta ahiret saadeti var. Allah Teala ezelde hepimizden yeminler, misakler ve ahdler almış. Nefslerimizden yemin almış ki nefsimiz teskiye olsun diye. Ruhlarımızdan misak almış ki ruhumuz Allah'a ulaşsın ve Allah'a teslim olsun diye. Ve fizik vücutlarımızdan da ahdler almış ki fizik vücutlarımız şeytana kul olmaktan kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar diye. Öyleyse Allah Teala'nın biz insanlardan üç tane yemin aldığını veya yemin, misak ve ahd aldığını görüyoruz üç ayrı cesedimizden. Hedefi ne? Hedefi son derece açık. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeleri, 4 ayet-i kerimelerinde Allah'ın hedefi açık bir şekilde görünüyor. Diyor ki Allah Teala, ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol. Ve Allah'ın rızasını kazan. Yani Allah'a verdiğin nefsini tezkiye etme konusundaki yemin vardı ya, işte o yemini yerine getir. Sonra ruha sesleniyor Allah Teala. İrci ila rabbiki, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Allah'a verdiğin misaki, ruhunu Allah'a ulaştırma yeminini, ölmeden evvel Allah'a ulaştırma yeminini yerine getir. Sonra fizik vücuda sesleniyor. Fetkuli fi ibadi. O zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah'a ulaştırdığın zaman, bu iki olguyu gerçekleştirdiğin zaman kullarımın arasına gir. Fizik vücutlar bildiğiniz gibi Allah'a, hepimiz fizik vücutlar olarak bu vücutlarımızı şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğimize dair misak vermişiz. Ahd vermişiz. Bu ahd Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde demek ki çok önemli bir yer kaplıyor. Ve Allah-u Teala çoğu zaman üç yeminimizin hepsine birden ahdler diyor. Öyleyse Allah'a verdiğimiz, fizik vücudumuzun verdiği ahd, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma konusunda. Ve kim bu ahdini yerine getirirse, yani Allah'ın kullarının arasına girerse, 30. ayet-i kerime yürürlüğe giriyor. Diyor ki Allah-u Teala, vethuli cenneti, ve cennetime gir. Öyleyse Allah-u Teala'ya verdiği nefsini tezkiye etme yeminini kim yerine getirirse, ruhunu Allah'a ulaştırma misakini kim yerine getirirse, fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etme ahdini kim yerine getirirse, bu yeminleri yerine getiren insanların demek ki Allah-u Teala tarafından cennet alınacağı kesin ve cennetime gir diyor. Öyleyse burada Allah'ın birinci hedefi, cennet hedefi açıkça belli. Madem ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri ezelde hepimizi bir araya toplamış, bütün zaman parçalarında yaşayacak olan insanların hepsini onların babalarının sırtlarından zürriyetlerini çıkarmak suretiyle Araf 172'ye göre huzurunda toplamış. Bu huzurunda topladığı insanları da Allah-u Teala net bir şekilde vazifelendirmiş. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesine göre onlardan nefslerinden yeminler almış, ruhlarından misaklar almış, fizik vücutlarından ahdler almış ve üstelik de bunların hepsinin yerine getirilmesini farz kılmış. Muradı ne? İşte muradı bu. Kim Allah-u Teala'nın yeminlerini, misaklarını ve ahdlerini Allah'ın bütün insanlara farz kıldığı bu yeminleri, üç tane yemini yerine getirirse o kişinin mekanı cennet oluyor. Öyleyse Allah-u Teala madem ki bütün insanları huzurunda toplamıştır ezelde, madem ki bütün insanlara ben sizin Rabbiniz değil miyim, elestü bir Rabbiküm dedikten sonra bütün insanlara ahd verdirmiş, misak verdirmiş, yemin verdirmiş, arkasından da bunları insanlara farz kılmış ve madem ki bunları yerine getirenlerin hepsi Allah'ın cennetine gidecek, o zaman Allah'ın muradı son derece açık. Bütün insanlar huzurunda toplanmışsa, ki böyle olduğu kesin, öyleyse Allah insan adı verilen bütün mahlukatının mutlaka cennete gitmesini istiyor. Allah'ın hedefi, Allah'ın isteği bu kadar açık ve net. Allah ne kadar insan yaşayacaksa, bütün zaman parçalarında ne kadar insan yaşayacaksa, zaman parçalarının hepsinde yaşayan bütün insanların mutlaka Allah'ın cennetine ulaşmasını istiyor. Mutlaka bütün insanlar Allah'ın cennetine gitmeli. İşte Allah Teala bunu insanların üzerine farz kılmış. Nefsimizin tezkiyesi üç defa üzerimize farz kılınmış. Ruhumuzun Allah'a ulaşması üç defa üzerimize, ruhumuzun Allah'a ulaşması 9 defa üzerimize farz kılınmış. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması da 3 defa üzerimize farz kılınmış.
0: İşte Allah Teala böylece üç ayrı istikametteki yeminlerimizi yerine getirmemizi istiyor. Ve hepimiz için söz konusu olan Allah'a verdiğimiz bu yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi yerine getirmek. Getirirsek ne olur? Getirirsek biraz evvel söylediğimiz gibi Allah'ın indinde yeminlerini, misaklarını, ahdlerini yerine getirenler madem ki cennetliktir, kim Allah'ın üzerine farz kıldığı nefsini tezkiye etmek konusundaki yemini yerine getirirse o kişi cennetliktir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdiği misakini yerine getirirse o kişi cennetliktir. Kim de fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etme konusundaki ahdini yerine getirirse o kişi de cennetliktir. Öyleyse demek ki Allah bütün insanların zamanın hangi parçasında yaşayacak olursa olsun bütün insanların mutlaka Allah'ın cennetine gitmesini istiyor ve bunu bütün insanlara farz kılmış. İşte bu dünya saadeti değil, bu ahiret saadeti. Konumuz bundan sonra başlıyor. Bir insanın cennet saadetini elde edebilmesi tam 21 basamak geçmesine bağlı. İşte birinci basamakta olaylar var. İkinci basamakta olayların değerlendirilmesi var. Üçüncü basamakta bir insanın kalbinde Allah'a ulaşma konusunda bir ateşin yanmaya başlaması var. Allah'a ulaşmayı kişinin arzu etmesi var. Kalbinin bu istikamette yanmaya başlaması var. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla kişinin üzerine tecelli ediyor. Artık bütün yardımları ard arda gelecektir Allah-u Teala'nın. Ve beşinci basamakta Allah ilk garantisini veriyor kişiye. O kişi Allah'ın rızasına tabi olduğu için Allah onu sebillerine, mürşitlerine ulaştırmayı garanti ediyor. Altıncı basamakta Allah kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor ki o insan irşat makamının söylediklerini işitebilsin. Yedinci basamakta kalbindeki ekinleti alıyor ve kalbine ihbat isimli bir idrak meclisi getiriyor ki bu kişi irşat makamının söylediğini fıkıh edebilsin, idrak edebilsin. Böylece ilk 7 basamağı bitiren kişi amenu olanlar ismiyle anılıyor Kur'an-ı Kerim'imizde. İman için başlangıç seviyesine ulaşmış olanlar. Böyle bir insan bu seviyeye kadar ne olur? 1- Allah'a inanır. 2- Allah'a dünya hayatında ulaşmaya inanır. Ruhunu ulaştırmaya inanır. 3- Allah'a dünya hayatındayken ruhunu ulaştırmanın farz olduğuna inanır. 4- Kendisinin de bu farzı yerine getireceğine inanır. İşte böyle bir kararlılık içinde olan kişi amenu olmuştur. İlk 7 basamağı aşmıştır. Böyle bir kişinin muhakkak hidayete ereceğini Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde zaten belirtiyor. Bundan sonra ne olur? Kişi ikinci 7 basamağa başlar. Ve bu 7 basamakta da sırasıyla şu olaylar vücut bulur. 1- Allah o kişinin kalbine hidayet koyar. Tekabül suresi 11. ayet-i kerime. Sonra Allah Teala bu kişinin kalbini Allah'a çevirir. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Nefsinin kalbini Allah'a çevirir. Muradı ne? Allah'tan gelen rahmet ve faz ve salavat isminde 3 tane nur o kişinin kalbinden içeri girebilsin diye. 3. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açar. Rahmetin, fazlın, salavatın, 3 tane nurun o kalbe girmesi için. 4. basamakta kişi zikre başlar ve zikir boyunca o kişinin göğsüne gelen Allah'ın rahmetine fazlı kişinin kalbine ulaşır. Ama kalbinden içeriye yalnız rahmet girebilir. Çünkü kalpler mühürlüdür. 5. basamakta kalpten içeri girebilen bu rahmet kalpte belli bir miktarda aydınlığı oluşturur. Bu oluşan aydınlık o kişinin iç dünyasında %2 çevresinde bir aydınlıktır ki bu kişiyi huşu sahibi kılar. 5. basamak. Huşu sahibi olan kişiye Allah'ın sözü var. Eğer bu insanlar hacet namazını kılarlarsa Allah mutlaka o insanlara mürşidini göstereceğine dair söz vermiş Bakara suresinin 45. ayet kelimesinde. İşte her kim huşu sahibi olduktan sonra hacet namazını kılarsa mutlaka Allah ona mürşidini gösterir ve kişi böylece huşu sahibi olur, mürşidini de görür. Altıncı basamak ve her kim Allah'ın kendisine göstermek lütfunda bulunduğu mürşidine ulaşır, onun önünde tövbe ederse, Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre, Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesine göre, Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesine göre tövbe ederse, işte bu kişi mürşidin önünde tövbe yapan bir insandır. Bu tövbe gerçekleştiği zaman Allah'tan 7 tane hediye alır. Bir, mürşidin ruhu onun başının üzerinde yerleşir. İki, bu ruhun üzerinde bulunan daire şeklindeki bir nur dolayısıyla o kişinin kalbine devamlı artık Allah'ın nuru girmeye başlar. Üç, o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Dört, kişinin kendi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime, mürşidin bulunduğu dergaha ulaşır. Beş, Allah o kişiye bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar her sevabı karşılığı hediye vermeye başlar. Yani bir tek sevaba karşılık 700 katını verebiliyor Allah Teala bu insana. Altıncı hediyesi Allah Teala'nın o kişinin kalbine imanı yazması. Kişi Allah'a göre o gün mümin oluyor. 14. basamakta mümin oluyor kalbinin içine Allah imanı yazdığı için. Ne olur bir kişinin kalbine iman yazılırsa? Bu kişi başka bir cepheden daha mümin olur. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar müminlerdir ki nefs tezkiyesine başlamışlardır diyor. Islah-ı nefse başlamışlardır diyor. Ve onları Allah cennetine alıp hesapsız rızıklandıracaktır buyuruyor. İşte kişi burada bu sebeple de mümin olur. Ne demek istiyoruz? Ne zaman Allah bir kişinin kalbine imanı yazmışsa, kalbinin içine imanı yazmışsa bu mühürün, kalbin üzerinde bulunan mühürün içine yazılmadır. Ve o kişi zikretmeye başladığı zaman Allah'tan gelen rahmet ve faz göğüse girer. Göğüsten kalbe ulaşır demin söylediğimiz şifreli yolu açarak. Ve kalbin içine girebilmek için mührü aşağı doğru bastırır. Artık mühür içine iman yazıldığı için hareketli hale gelmiştir. Ve rahmetin, fazlın ve salavatın zikir sebebiyle o kişinin kalbine ulaşan bu üç tane nurun sebebiyle o kişinin kalbindeki mühür aşağı doğru iner, zulmet kapısına kadar bastırılır, zulmet kapısını kapatır. Zikir boyunca bu sebeple zulmet kapısı devamlı kapalıdır. Bu sebeple şeytan zikir boyunca karanlıklarını o kalbe ulaştıramaz. Buna karşılık rahmet ve faz beraberce ve salavat beraberce o kişinin kalbinden içeri girer. Bu demektir ki bu kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Çünkü Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala rahmet ve fazlın beraberce bir insanın kalbine girmesi halinde o kişinin nefs tezkiyesine başladığını ifade buyuruyor. Öyleyse ne zaman bir insanın kalbine rahmet farz beraberce girer, ne zaman o kişi mürşidine ulaşmışsa, Allah onun kalbine imanı yazmışsa o takdirde girer. Hangi insan Allah'ın gösterdiği mürşid olmak kaydıyla ona ulaştığı takdirde mutlaka ve mutlaka Allah o kişinin kalbine imanı yazar. Bu ise kişinin nefs tezkiyesine başlamasına sebebiyet verir. İşte Allah'ın 7. ihsanı da kişinin nefs tezkiyesine başlamasıdır. Böylece 14. basamakta nefs tezkiyesi başlıyor. Kişi 2 sebepten dolayı, hatta 3 sebepten dolayı mümin oluyor. 1. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre nefs tezkiyesine başladığı için. 2. Kalbine iman yazıldığı için Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesine göre mümin oluyor. 3. Enam suresinin 153. ve Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaştığı için mümin oluyor. Demek ki 14. basamağa gelen kişi mümindir. Mümin olanları da Allah-u Teala cennetine alacağına göre o kişi mutlaka Allah'ın cennetiyle müşerref oluyor. Dikkat edin, bir kişinin kalbine iman yazılmamışsa Allah-u Teala tarafından 1. O kişi bu sebeple nefs tezkiyesine başlayamamışsa, 2. ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşamamışsa, 3, o kişi mümin değildir. Öyleyse Allah'a göre mümin olmaktan bahsediyoruz. Allah'a inanmıştır. Bu, Allah'a göre mümin olmayı yeterli kılmıyor. O kişi öyle olmadığı için, mümin standartlarına ulaşamadığı için, Allah'ın cennetine ulaşması da ne yazık ki mümkün değildir. Ama Allah-u Teala'nın indinde mümin olanlar için, nefs tezkiyesine başlayanlar için kurtuluş muhakkak garantide. Çünkü Allah-u Teala daha 7. basamakta olan kişinin mutlaka yaşarsa Allah'a ulaşacağını Hud suresinin 29. ayet-i kerimesiyle garanti etmiş. Öyleyse bundan sonra ne olur? Kişi mürşidine ulaşmıştır. Mürşidinin tebligatına uyacaktır. Mürşidinin tebligatı ise son derece açık olarak Allah'tan aldığı emirlerin tebliği şeklindedir. Kişinin zikri devamlı artacaktır. Bu kişi başkaları gibi 5 vakit namaz kılmaz, 7 vakit namaz kılar, kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti. Bu kişi başkaları gibi yalnız Ramazan ayı boyunca oruç tutmaz, Ramazan ayının ötesinde de her perşembe günü oruç tutmaya devam edecektir. Kandil günleri de oruç tutacaktır. Bu kişi başkaları gibi bir zekat nisabı zekat vermez, 2 zekat nisabı zekat verir. Çünkü birinin de sahibidir. Bu kişi daimi zikre ulaşmak üzere yola çıkmıştır. Herkes gibi namazlardan sonra 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allah-u Ekber deyip benim zikrim bitti demez. Bu kişi daimi zikri için yola çıkmıştır. Her geçen gün Allah'tan aldığı emirlerle zikrini giderek arttıracaktır. Ve hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerini üst seviyede yapan birisiyle karşı karşıyayız. Çünkü bu kişi Allah'ın yoluna artık girmiştir. Ne yapacaktır? Mürşidinden aldığı emirler gereğince zikrini giderek arttıracaktır. Ne sağlayacaktır bu? Madem ki Allah kelimesi bir şifredir, bu kelimenin tekrarı zikri oluşturuyor ve Allah kelimesinin kullanılması halinde de mutlaka Allah'ın katından rahmet ve faz isminde 2 tane nur geliyor. Bu kişinin başının üzerinde mürşidin ruhu da oluştuğuna göre kalbine devamlı Allah'ın salavatı geliyor. Ahzab suresinin 43. ayet-i kerimesine göre bu kişinin kalbini aydınlatacak olan, zulmetten nura ulaştıracak olan, öyleyse bu kişinin kalbi zikir boyunca Allah'tan gelen nurlara muhatap olacaktır. Ne kişi Allah'ın emriyle zikrini giderek arttıracağı için Allah'tan gelen nurlar yavaş yavaş o kalpte yerleşmeye başlayacaktır. Kul öyle bir zikir sayısına ulaşacaktır ki, o zikir sayısına ulaştığı takdirde nefsinin kalbinde bu nefsin afetlerinin tezkiyesi zımnında %7 nispetinde bir nur oluşacaktır. İşte o zaman bu kişi nefsi emmareyi tamamlamış olan birisidir. Yani şerri emreden nefs kademesi 1. kademe tamamlanmıştır. Kişi zikrini arttırmaya devam edecektir. İrşad makamından aldığı emirlerle öyle bir zikir seviyesine ulaşacaktır ki bu Allah'tan devamlı gelen nurlar onun kalbinde bir %7 daha aydınlık oluşturacaktır. O zaman levame kademesi de tamamlanmıştır. Yani kişinin nefsini levmettiği, nefsini kınadığı kademede tamamlanmış olacaktır. Nefsini suçladığı kademede tamamlanmış olacaktır. Sonra kişi zikrini giderek daha arttıracak. Nefsi mülhime de tamamlanacaktır. Yani kişi Allah'tan ilham almaya başlayacaktır. Şeytandan insan zaten her zaman ilham alır. Ama Allah'tan ilham alma konusu bu noktada gerçekleşir. Şeytandan siz istiyorsunuz diye ilham almazsınız. Şeytan siz istemeseniz de mütemadiyen kalbinize o pisliklerini hep gönderecektir. Sizi yanlış yollara sevk etmek şeytanın yüklendiği bir görevdir kendisi açısından. Çünkü sizi huzursuz etmek istiyor, mutsuz etmek istiyor. Bunun gereğini her an yapacaktır. Hep devamlı nefsinizin 19 tane afetine tesir edip sizi hep günaha sürüklemek isteyecektir. Hedefi iblisin budur. Bu sebeple herkes her an şeytandan ilham alır. Bu kişinin isteğine bağlı bir olay değildir. Şeytan onlar istemese de devamlı gönderir. Ama Allah'tan ilham almak o kadar kolay bir şey değildir. Ancak bu kademeye geldiğiniz zaman Allah-u Teala'dan ilham alırsınız. O da herkes almaz, bir kısım insanlar alır. Daha ileride herkesin alacağı bir yere ulaşılır. Öyleyse üçüncü basamak nefsimizin, üçüncü basamağı nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlamış bir basamak. %7 daha insanın kalbindeki nurların oranı artar. Bir adım daha atıyor kişi, nefsi mutmainneye ulaşıyor. Yani doyuma ulaşmış bir nefs, Allah'ın verdikleriyle yetinen bir nefs, Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu idrak etmiş bir insan. Çünkü nefsindeki hırs adı verilen afeti artık bu kişi yenmiş. Böylece bir %7 daha aydınlık o kalbe yerleşir, nefsin kalbine. Daha sonra bu kişi mutmain olduktan sonra Allah'tan razı olacaktır. Ve bir %7 daha aydınlanacaktır nefsinin kalbi. Aynı anda hemen arkasından nefsin kalbinde %7 aydınlık dağılacaktır. Çünkü kim Allah'tan razı olursa Allah da hemen arkasından ondan razı oluyor. İki rıza birbirinin arkasından gerçekleştiği için bu kademede %7 değil %14'lük birbirinin arkasından 1.7 daha aydınlık o kişinin kalbinde oluşur. Ve nihayet 7. kademeyi kişi haklar. Bu tezkiyedir. Artık o kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculuğu tamamlamıştır. Allah'a ulaşmıştır. İşte şunu görüyoruz. Demin demiştim ki kim mürşidine ulaşırsa, sözlerime dikkat edin, herhangi bir mürşitten bahsetmiyorum. Kişi hacet namazını kılmışsa 12. basamakta huşu sahibi olup 13. basamakta Allah ona mürşidini göstermiştir. 14. basamakta da bu kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmıştır. Allah göstermedikçe bu olay gerçekleşmez. Böyle olduğu takdirde sözümüz geçerlidir. Böyle olduğu takdirde, yani kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmışsa, işte o kişinin ruhu o ulaştığı an vücudundan ayrılır. Nebe suresi 38 ve 39. ayet-i kerimeler gereğince. Allah Teala diyor ki o mürşidin önünde yapılan tövbe işlemi için o arşı tutan melekler diyor, orası o zaman inerler. Allah'ın mürşidine konuşma hakkı verilir. Mürşid tövbeyi tekrar eder. Tövbe alan kişiye konuşma hakkı verilir. O da tövbeyi tekrar eder. Ve arştan inen bütün melekler Allah Teala derler ki ya Rabbi, bu tövbe edip de Allah'ın yoluna giren kişiyi istiğfarına muhatap kıl. Yani onun günahlarını sevaba çevir. Ve bu nokta o kişinin ruhunun vücudundan ayrıldığı noktadır. Nitekim Allah Teala Nebe 39'da diyor ki zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaza ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine, Allah'a götüren sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişi için meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın indinde demek ki insanın ruhunun vücudundan ayrılması söz konusu. İşte bu ayrılan ruh bakıyoruz ki Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor ve nefsin her temizlenme kademesinde bu ruh Allah'a doğru bir gök katı yükselebiliyor sırat-ı müstakim üzerinde. Neticede o kişi nefsi tezkiyeyi tamamladığı zaman, 7. katı tamamladığı zaman nefsinin kalbinde aydınlıklar, nefsin afetlerinin temizlenmesi dolayısıyla %49 olur. 2 de huşu sebebiyle yerleşmiş olan nur vardır. Bu sebeple o kişinin kalbindeki nurlar artık karanlıklara hakim olur. İşte burası şeytanın hakimiyetini o insan üzerinde kaybettiği yerdir. Düşünün ki başlangıçta Allah'tan hiçbir nur gelmeyen bir insanın kalbi için Allah Teala onlar hastadır diyor. Burada şeytanın %100 hakimiyeti altında bir kalp görüyoruz. Çünkü bütün afetler faaliyettedir. Kalp yalnız karanlıklardan oluşmuştur. Karanlıkları temsil eden afetler 100 üzerinden 100 de şeytana muhataptır. Ama her kademede bu %7'lik nur gelmesiyle, yerleşmesiyle o kalbe, o kişinin nefsinin kalbi, tezkiye adını verdiğimiz, Allah'ın bize farz kıldığı, nefsimizi temizlediğimiz bir yerde, nefsimizin kalbindeki nurların karanlıklara hakimiyeti söz konusudur. İşte bu nokta şeytanın hakimiyetinin %50'nin altına düştüğü, en az %49'a düştüğü bir noktadır.

ederse. O kişi bunu kendisi için yapmış olur ve ruhu Allah'a doğru seyreder, Allah'a ulaşır. İşte Allah'a doğru seyretmek, Allah'a doğru hareket halinde oluş, Allah'a doğru yola çıkmak seyri sülük adlı bir yolculuktur ki burada bu konu tamamlanır. Yani nefsin 7. tezkiye kademesinin tamamlanmasında. Böylece 14. basamakta mürşidine ulaşan bu kişi 7 basamaklık daha bir yolculuk yapmıştır ve 21. basamağa ulaşmıştır. Ne olmuştur? Nefsi tezkiye olmuştur. Allah'a verdiği yemini yerine getirmiştir. Kişi bunun için Allah'ın cennetine muhatap olacaktır. Sonra ruhu Allah'a ulaşmıştır. Bunun için Allah'ın cennetine muhatap olacaktır. Ve nihayet fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuştur. Bunun için Allah'ın cennetine muhatap olacaktır. Öyleyse bu kişi Allah'a verdiği üç yemini burada yerine getirir. Allah-u Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği ve bütün insanların mutlaka ulaşmasını istediği cennet saadetine bu kişi ulaşır. İşte konumuz bundan sonra başlıyor. Dünya saadeti. Bugünkü konumuz la rahate fid dünya. Dünyada rahat yoktur sözünün ne kadar yanlış, hatalı ve insanlara şeytanın o insanları huzursuz etmek için uydurduğu bir yalan olduğunu anlatmak istikametindeydi. Demek ki Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği şey bütün insanların cennete gitmesi ve Allah Teala unutmayın bütün insanların mutlaka cennete gitmesini istiyor. Yetmez. Bütün insanların dünya saadetine ulaşması da Allah'ın temel emridir. İşte bir insanın dünya saadetine ulaşması bundan sonraki 7 tane velayet mertebesinde gerçekleşecektir. Bu insan Allah'a verdiği yeminleri yerine getirmiştir, cennet saadetine nail olmuştur ve Allah'ın velisi olmuştur. Çünkü nefsi tezkiye olduğu için o kişi takva sahibi olmuştur. Necm suresinin 32. ayet-i kerimesine göre. Ruhu Allah'a ulaştığı için takva sahibi olmuştur. Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimelerine göre. Ve bu kişi fizik vücudu şeytana kul olmaktan içtinab edip Allah'a kul olduğu için takva sahibi olmuştur. Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse üç ayrı cepheden de Allah'a verdiği üç yemini yerine getirmesi istikametinde de bu kişi üç ayrı istikamette takva sahibi olmuştur. İşte takva sahibi olanların Allah'ın evliyası olduğunu söylüyor Allah Teala. Yunus suresi 61 ve 62. ayet-i kerimeler. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsurun. Onlar Allah'ın evliyasıdır ki onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Diyor ki Allah Teala sonra işte onlar takva sahipleridir. Şimdi sözüme dikkat edin. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Yani sadece ahirette müjdeler vardır. Onlar sadece cennete girerler demiyor Allah Teala. Onlara ahirette de dünyada da müjdeler vardır. Onlar ahiret saadetinin de cennetin de sahibidirler. Dünya saadetinin de sahibidirler. Şimdiye kadar saydığım 21 basamakta bir insan bu iki saadetten birincisine muhatap oldu. Cennet saadetine. Cennet saadetini bir insanın alabilmesi, elde edebilmesi Allah'a verdiği yeminleri yerine getirmesine bağlı. Bu evvel emirde mürşidine ulaşmasıyla bağımlı olan bir husus. Ondan sonra kişi nefsini tezkiye ediyor, ruhunu Allah'a ulaştırıyor, fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ediyor. Ve üç ayrı istikamette takva sahibi olduğu için evliya oluyor. Evliya olunca da cennet saadetinin mutlak sahibi oluyor. İşte evliyalığın üst evliyalığa ayak bastığı an kişi cennet saadetinin sahibidir. Evliyalığın son basamağına geldiği zaman Allah cennet saadetine bir de dünya saadetini ekliyor. Böylece bu kişi hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi oluyor. İşte konumuzun bundan sonrası bir insanın hangi şartlar altında, niçin ve nasıl cennet saadetine ulaştıktan sonra dünya saadetine de ulaştığını sizlere anlatmak. İşte kişi evliya oldu. Böyle bir insanın ruhuna bakalım beraberce ne oldu? Ruh o kişinin vücudundan ayrıldı, mürşidine ulaştığı an Allah'a doğru bir yola çıktı.

Ehl-i sülük adı verilen sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculuğa, neticede de Allah'a ulaştı. Allah'a ulaşan ruh ne olur? Bu sualin cevabı 22. basamaktır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında ifna olur, fani olur, yok olur. Ne zaman insanın ruhu Allah'a ulaşırsa 21. basamak, arkadan mutlaka Allah'a teslim olacaktır. Allah'ın zatında ifna olarak. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi bu olaya Allah'ın o kişinin ruhuna sığınak olması diyor, me'ab olması diyor. Demek ki Allah bizim ruhumuza me'ab oluyor, sığınak oluyor. Bizim ruhumuzda Allah'a varan bir ruh oluyor. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de evvab adını kullanıyor Allah-u Teala bu hedefe ulaşanlara. İşte bu makam velayetin ilk makamıdır, evliyalığın ilk makamıdır. Bu makama fena makamı denir. Yani ifna olma, fani olma, Allah'ın zatında ruhun yok olması, fani olması anlamında fena makamı deniyor. O kişi artık Allah'ta fani olmuştur. Allah'ın zatında ruhu yok olmuştur. Allah'ın zatı bu kişinin ruhuna sığınak olmuştur. Sonra ikinci makama geçiyor kişi, zikrini daha arttırıyor ve bu makam Enam suresinin 125 ve 126. ayet-i kerimelerinde belirtilmiş. Felehüm darüsselamü inde rabbihim diyor. Onlara Rablerinin indinde, indi ilahide teslim yurdu vardır. Bu teslim yurdu bir taht, altın bir taht. Üzeri mücevherlerle kişinin liyakatine göre daha çok süslenen bir altın taht. Adı sürür veya eraik, Kur'an-ı Kerim'imizde öyle geçiyor. Ve Allah Teala fena makamından sonra zikri artan kişiye mekansızlıkta bu tahtı ihsan ediyor. Tahtlar huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda sol tarafta arkadan bakıyorsanız yerden yaklaşık 3-4 metre yükseklikten başlayan yukarıya doğru binlerce taht. Hiçbiri de bir yere dayalı değil. Boşlukta duruyor hepsi. İşte bu nokta artık kişinin beka makamının sahibi olduğu yerdir. Neden beka makamı diyor Allah-u Teala? Çünkü artık o ruhlar Allah'ın kendilerine ihsan ettiği o tahtlarda sonsuza kadar mukim olacaklardır. Orada baki olacaklardır. Bu sebeple orada kalacaklardır. Bu sebeple bu makama kalmak, beka makamı deniyor. Velayetin ikinci makamı. Bu kişi zikrini burada bırakacak mıdır? Hayır. Daimi zikre doğru kişi giderek yaklaşıyor ve zikrini arttıracaktır. İşte bu noktada zikrin artmasının bir işareti var. Zikir ne zaman günün yarısını aşarsa, günün yarısından daha ötede bir zamanı işgal etmeye başlarsa, o kişi Allah-u Teala'nın indinde zühd sahibi olur. Zahit olur. Neden? Çünkü Allah-u Teala Yusuf suresinin 21. ayet-i kerimesinde şöyle diyor. Onlar Yusuf'u az bir bedelle sattılar. Çünkü ona karşı zahittiler diyor. Bir şeyin zıttına değer vermek zahit olmayı ifade ediyor. Yani onlar Yusuf'a karşı Yusuf'u değerli bulsalardı satmayacaklardı Yusuf'u. Demek ki Yusuf'a değer vermiyorlar. Bu sebeple Yusuf'a karşı zahitler. Öyleyse ne zaman bir insan günün 13 saatini zikirle geçirmeye başlarsa, yani günün yarısından daha fazlasını, o kişinin zikirli geçen süresi her gün zikirsiz geçen süreden fazladır. Yani bu kişi Allah-u Teala'ya ispat ediyor ki zikirsizliğe karşı zahittir. Zikre verdiği önem, Allah'ın en büyük ibadetine verdiği önem burada anlaşılıyor. Niye öyle söylüyoruz Allah'ın en büyük ibadeti? Çünkü Allah-u Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki اُتْلُوا اُوْهِيَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَكُمُ السَّلَاتِ اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَوْنَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ Habibim onlara sana vahyettiğim Kur'an'dan oku ve anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz fuhuştan ve
Münkerden nehy eder, men eder. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyüktür diyor. İşte bu zikir bir insanın kalbini aydınlatabilen tek faktör olduğu için böyledir. Ve kişinin kalbi gördük ki tezkiye kademesinde yarıdan daha fazla nurlarla kaplandı. Artık karanlıklar duruma hakim değil, aşağı düştü. Şimdi bu kişi zikrini günün yarısının ötesine geçirdi. Öyleyse günün yarısından çok daha fazla bir zamanda zikreden bir insanla karşı karşıyayız. Nefsindeki aydınlıklar da artık tamama doğru yaklaşıyor. İşte kim zikrini günün yarısından öteye aşırırsa demek ki bu insanın Allah-u Teala'nın indindeki ismi zahittir. Velayetin üçüncü makamı. Sonra ne oluyor? Zühd sahibi olduktan bir süre sonra kişi Allah'a fizik vücudunu teslim ediyor, veçhini teslim ediyor. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, nasıl diyordu? Femen ahsenu dinen mimmen eslebu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse nasıl bir teslim bu fizik vücudumuzun Allah'a teslimi? Kişi ölümlere bakıyor. Ve bakıyor ki ölüm Allah'ın emridir. Hiç kimse de buna karşı gelemez. Yani Allah bize emanet olarak verdiği fizik vücudunu dilediği an öldürür. Öldürme emri onundur. Ve bu istikamette kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. İşte hal böyleyse o kişi Allah-u Teala'nın indinde bu hedefe ulaşacaktır ve mutlaka ölecektir. Ben ölmek istemiyorum demesi bir şey ifade etmiyor, kişiyi kurtaramıyor. Öyleyse kişi farkına varıyor ki bu fizik vücut kendisinin olduğundan emin olduğu, kendisini temsil eden bu fizik vücut aslında onun değil, Allah'ın ona verdiği bir emanet sadece. Öyleyse emanetin sahibine ve emanete ihanet etmeme kararı alarak fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Bu kararı alan bu kişi Allah'tan aldığı talimatı aynen uyguluyor. Nasıl bir insan emanete ihanet etmez? Emanetin sahibinden talimat alır. Ben bana verdiğin emaneti nasıl kullanacağım diye. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş, talimatını iki istikamette vermiş. Birinci istikamet emirler. Şunları, şunları, şunları yapacaksın diyor Allah Teala. İkinci istikamet nehiler. Şunları, şunları, şunları da diyor yapmayacaksın. İşte ne zaman fizik vücut Allah'tan aldığı emirleri ve nehileri tatbik edebilir bir noktaya ulaşırsa o kişinin fizik vücudu o zaman Allah'a teslim olur. Dikkat buyurun ki bu noktada artık o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %10'a falan düşmüştür. Ruhun hasletleri de %90 nispetinde bir aydınlığın sahibidirler yaklaşık olarak. Öyleyse bu kişinin nefsinin kalbindeki afetler, onu hep uçuruma sürükleyecek olan, günaha işlemesini temin edecek olan afetler, artık %90 güçlerini yitirmişlerdir, kaybetmişlerdir. %10 güçleri kalmıştır. Bu kadar az güçle de onlara hakim olmak artık zor bir şey değildir. Bu sebeple bu kişi nefsin bütün afetlerini kontrol altına alabilmiştir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren yasak ettiği nehileri de yapmayan bir insan hüviyetine gelmiştir. İşte böyle bir insan Allah'ın indinde veçhini yani fizik vücudunu Allah'a teslim eden insandır ve teslim olayı burada tamamlanır. Demek ki bu insan 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etti. Şimdi 25. basamaktayız. 25. basamakta da fizik vücudunu Allah'a teslim etti. Böylece iki teslim gerçekleşti. Bundan sonra ne olur? Üçüncü teslim için hazır hale gelir kişi. Çünkü daimi zikre artık ulaşmıştır. Demek ki fizik vücudunu teslim ettiği anda henüz daimi zikre ulaşmamıştır. Yakın bir gelecekte daimi zikre ulaşacaktır. Ulaştığı zaman yeni bir basamağın sahibidir. Artık o kişi beşinci basamaktadır. Velayetin beşinci basamağında veya Allah'a yaklaşım basamaklarının 22. 26. sında. İşte
Burada o kişinin adı ulul elbaptır. Ulul sahipleri demek. Elbap da Allah'ın sır hazineleri, sırları, Allah'ın sırrı ihata eden özü anlamına geliyor. Ve kişi ne zaman ulul elbap olur? Bakara Ali İmran Suresinin 191. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Onlar ki otururken de, ayaktayken de, yatarken de hep Allah'ı zikrederler. İşte onlar ulul elbaptır diyor. Demek ki bir insan ne zaman daimi zikre ulaşırsa o kişi artık ulul elbap oluyor. Ne olur? Şu olur, o kişinin kalbi mutlak aydınlığa ulaşır. Karanlıklar hiç kalmayacaktır. Ve kalp gözü, kalp kulağı ve kalpteki Fuat hastası çalışmaya başlayacaktır. Allah Teala bütün kalplerin bir kalp gözü olduğunu, yani basar hastasıyla mücehiz olduğunu, görme hastasıyla mücehiz olduğunu, bütün kalplerde semi hastasının bulunduğunu, işitme hastasının bulunduğunu ve bütün kalplerin Fuat hastasıyla mücehiz bulunduğunu, yani gördüğünü ve işittiğini idrak edebilecek bir kapasiteyle yaratıldığını ifade ediyor. Ama başlangıçta kişinin ne kalbi ne görüyor, ne işitiyor, ne de Fuat hastasının sahibi. Aksine baştan aşağı karanlıklarla kaplanmış bir kalpten bahsediyor Allah-u Teala. Böyle kalplere kasiyet bağlamış kalpler diyor. İşte böyle kalplerde Allah'ın demek ki Allah-u Teala'nın indinde bir insanın muktesef hak olarak kalp gözünü, kalp kulağını ve kalpteki Fuat hastasının Allah-u Teala'dan alması, onları kullanmaya başlaması Allah-u Teala'nın bir ihsanı olarak gerçekleşir. Ve bu daimi zikrin vücuda getirdiği bir hediyedir. Demek ki kim daimi zikre ulaşırsa Ali İmran Suresinin 191. ayet-i kerimesine göre bu insanlara ulul elbap diyor Allah-u Teala. Ve bu insanlara hediye ediyor, kalp gözünü açıyor, kalp kulağını açıyor, kalpteki fıkıh hastasını da açıyor. Böylece bunlar açılmadan evvel sadece ilmel yakine kadar yakin kademelerinin birincisini tamamlayabilen bir insan, bu ulul elbap olduktan sonra artık bundan sonraki kademeleri olan aynel yakin ve hakkel yakin konusunda da harekete geçmiştir. İşte Allah-u Teala kalp gözü açıldıktan sonra o kişiye gök katlarının sırlarını göstermeye başlar. Ve birinci, ikinci, üç, dört, beş, altı, yedinci gök katı ve yedinci gök katının yedi tane alemi hakkında o kişiye lüzumlu şeyleri gösterir. Sıddet-i Müntaha'ya kadar gördükleriyle bu kişi aynel yakin sahibi olur. Ayn varlıklar demek. Varlıklar aleminin sırlarına sahip olur kişi. Varlıklar alemi hakkında yakin sahibi olur. Sonra bu kişi zikrini daha da arttıracaktır. Ve artan zikriyle bu kişi için söz konusu olan şey daha sonraki kademede Rabbini de görmek ve böylece hakkel yakinin sahibi olmaktır. İşte ulul elbap dediğimiz zaman daimi zikrin sahibi olan insanlar. Bunlar Allah'tan öyle ilham alırlar ki her suallerinin karşılığı kendilerine Allah-u Teala tarafından cevap şeklinde iletilir. Bu sebeple Allah-u Teala Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde فَاسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ diyor. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Çünkü zikir ehli kendilerinin bilmesine gerek yok. Bilmedikleri şeyleri Allah'tan sorarlar. Allah da onlara ihsan ederse bilmediği şeyleri öğretir. Böylece kişinin demek ki ulul elbab olduktan sonra, daimi zikre ulaştıktan sonra kalbine gelen nurlar artarak devam eder. Ve öyle bir gün gelir ki kısa bir zaman sonradır zaten bu, o kişinin nefsinin kalbinde hiçbir karanlık kalmaz. Bu kalp baştan aşağı nurla dolar. Artık karanlıkların kalmadığı, nurun %100 olduğu bir yeni noktaya varmıştır kişi. İşte bu noktaya ulaşan kişiye Allah-u Teala yeni bir isim veriyor. Muhlis.
kişi halis oluyor. Yani nefsinin kalbinde artık muhtevayı bozacak olan hiçbir afetin kalmadığını görüyoruz. O kişinin nefsinin kalbi mutlak bir aydınlıkla pırıl pırıl aydınlanıyor. Hiçbir karanlık nokta kalmıyor ve kişi halis oluyor. İşte Beyne suresi 5. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolundular diyor Allah Teala. İşte burası o kişinin İslam olduğu yerdir. Çünkü artık nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Üçüncü teslim gerçekleşmiştir. Bir insan ne zaman bu üçüncü vücudunun da teslimini yaparsa, o kişi Allah'a gerçek anlamda teslim olur. İşte burada teslimler tamamlandığı için bu kişi İslam olmuştur diyoruz. Neden teslimler tamamlanmıştır? Çünkü bu kişi 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Birinci teslim. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. İkinci teslim. 27. basamakta nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Üçüncü teslim. Ve böylece bu kişi Allah'a teslim olmuştur. Yani İslam kelimesinin muhtevasında olan birincil, asıl muhtevayı gerçekleştirmiştir. İslam kelimesi sin, lam ve mim kökünden geliyor. Yani seleme. Teslim kelimesi bu kökten gelen ve İslam'ın esasını teşkil eden asıldır. Teslim. İslam dediğiniz zaman Allah'a teslim olmuş birisi olacaktır bu. Önce ruhunu teslim etmiş birisi olacaktır. Sonra fizik vücudunu, sonra da nefsini. Üç vücudunu da Allah'a teslim etmiş birisi olması lazım. İşte her kim üç vücudunu da Allah'a teslim ederse o kişi İslam şerefine erer. Bu makam, ihlas makamı kişinin halis olduğu ve Allah'a teslimlerini tamamladığı bir makamdır. Artık hedefine ulaşmıştır. İslam olmuştur. Ama bu son merhale değildir. Bundan sonra Allah Teala bir seher vakti o kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. Ve Allah'ın söylediği kelimeler tek tek tekrarlanmak suretiyle bu kişi tövbe-i nasuhu gerçekleştirecektir. Allah bir insanı ne zaman tövbe-i nasuha davet eder? İhlastan sonra davet eder. Neden? Çünkü tövbe-i nasuh bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Bizim tövbelerimizi bozmamıza sebebiyet veren şey nefsimizin afetleridir. Bir insanın nefsinin afetleri var olduğu sürece o kişinin tövbesini bozması her an mümkün olabilir. Çünkü nefsin afetleri o kişiyi tövbesini bozmaya zorlayacaktır. Ama nefsin afetleri tamamen yok olmuşsa böyle bir kişinin tövbesini bozması artık mümkün değildir. Bir kişinin nefsinin afetlerinin tamamen yok olup olmadığını ise en iyi bilen Allah'tır. Çünkü kalbe devamlı Allah nazar eder ve nazarlarının sonunda da ne zaman bir kişinin kalbinde artık hiç karanlıkların kalmadığını, nefsin afetlerinin tamamen yok olduğunu, afetlerin boş bıraktığı yerlere ruhun bütün hasretlerinin gelip yerleştiğini görürse, ondan sonra o kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. İşte Allah kimi tövbe-i nasuha davet ederse, o kişi artık Tahrim suresinin 8. ayeti kerimesine göre salihlerden olur. Yani başının üzerinde salah nuru oluşur. Önünde ve sağında Allah'ın salah nuru. Böyle bir insan tövbe-i nasuhunu tamamlamıştır. Ve tövbe-i nasuhtan sonra başının üzerinde salah nuru oluşmuştur. Bu kişi salihlerden olmuştur. Bu velayetin son basamağıdır, 7. basamağıdır. Kişi burada artık velayetin en üst noktasına, evliyanın en üst noktasına, salah makamına ulaşmıştır. İşte kişi ihlas makamındayken ve salah makamındayken Allah Teala'nın indinde İslam olmuştur, İslam şerefine ermiştir. İslam kelimesi iki tane temel mefhum içerir. Birincisi teslim dedik, demin söyledik bunu. İkincisi ise sulh ve sükun. Yani bir insanın sulh ve sükuna ulaşması.
İşte Allah'ın bugünkü konumuzla ilişkili asıl ifadesine şimdi ulaştık. Çünkü Allah Teala sulh ve sükun diye dünya saadetini kastediyor. Görüyoruz ki böyle bir hedef, dünya saadeti ancak ihlasa ulaşan bir kişiye Allah'ın nasip ettiği bir hediyedir. Ve bu bir insan için dünya saadetidir. İşte göreceğiz ki bir insan bu noktaya ulaştığı zaman o kişi hem iç aleminde huzura kavuşur, dünya saadetinin birinci bölümünü oluşturur, hem dış aleminde huzura kavuşur, başka insanlarla olan ilişkilerinde, hem de Allah ile olan ilişkilerinde huzura kavuşur. Böylece bu insanın üç ayrı cepheden de dünya saadetinin sahibi olduğunu görüyoruz. İşte bir insan gerçekten sulh ve sükûne ulaşmış mıdır? Allah Teala bunu üç ayrı cephede mütalaa ediyor. O kişinin iç aleminde sulh ve sükûn, mutluluk ve huzur. O kişinin dış aleminde sulh ve sükûn, mutluluk ve huzur. Yani başka insanlarla olan ilişkilerinde. Ve nihayet o kişinin Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükûn, yani mutluluk ve huzur. İşte ihlasa ulaşan bir kişi bu hedeflerin üçüne de ulaşmış olan bir insandır. Yani la rahate fid dünya sözü bu insanlar için geçerli değildir. Ve Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği yerde burasıdır. Çünkü bunu Allah üzerimize farz kılmıştır. Yani dünya saadetine ulaşmayı Allah bütün insanların üzerine farz kılmıştır. Öyleyse Allah istiyor insanların dünya saadetine ulaşmasını. Üstelik de bütün insanlara farz kıldığına göre hepsinin dünya saadetine ulaşmasını istiyor. Öyleyse Allah'ın talebi buysa ve bu hedefe ulaşan insanlar da hep var olmuşsa insanlık tarihinde, öyleyse la rahate fid dünya, dünyada rahat yoktur sözü geçersizdir. Aksine Allah'ın istediği şey dünyada rahat etmeyin de ben sizi cennete alacağım değil, cennette de rahat edin, cennet hayatı yaşayın, dünyada da rahat edin, dünya saadetine mutlaka ulaşın tarzındadır. İşte gerçekten Allah Teala bütün insanların daha sonra açıklayacağımız dünya saadetinin standartlarına ulaşmasını gerçekten istiyor mu? Üç ayrı cephede bunu farz kıldığını görüyoruz Allah Teala'nın. Üç ayrı emirle bunu gerçek garanti etmiş Allah Teala ve bütün insanlara farz kılmış. Bir, daimi zikir emri. Allah Teala biliyor ki bir insanın dünya saadetine ulaşması daimi zikri sahip olmasıyla mümkündür. Bu sebeple bütün insanlara daimi zikri farz kılmış. Nisa suresi 103. ayet-i kerime. Fezkurun Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Oturur haldedir. Bir, ayaktadır. İki, bir de yatıyor haldedir. Ve Allah Teala hepinizin yan üstü yatmanızı istiyor. Muradı mı ne? Muradı şu. Eğer yatağınızı kıbleyi sağa alacak şekilde dizayn ederseniz ve de vücudunuzu sağa döndürerek yatarsanız eğer, o zaman ön cepheniz tamamen kıbleye gelecektir. Ve Allah Teala hepinizin böyle yan yatmanızı istiyor. Neden? Çünkü böyle yattığınız takdirde yastığın üzerinde biraz kulağınızı oynatırsanız kulağınızda kalbinizin atışlarını duyacaksınız. Ve kalbinizin çift attığını duyacaksınız. Yani kalbiniz böyle atmaz ama böyle atar. Her attığı çift eceyle de mutlaka Allah kelimesini tekrar eder, bitirir. İkinci seferinde yeniden Allah der, yeniden Allah der. Kalbini siz yaşadığınız sürece hep Allah kelimesini tekrar edecektir. Unutmayın, bir de kalbinizin, hepinizin kalbinin üzerinde Allah, Allah kelimesini yazmıştır Arap harfleriyle. İşte Almanların meşhur Zubot Atlası'nda, anatomi atlası yani insan vücudu atlası, oradaki kalp resmine dikkatle bakarsanız son derece net olarak işte şunu, Allah kelimesini net olarak, son derece net olarak yakalarsınız. Allah kalbin en mutena yerine ismini yazmış. Yani diyor ki bu insan, onu diyor ben yarattım diyor.
altına da diyor Tuğram'a attım Allah. İşte üzerinde Allah'ın Tuğrası bulunan bütün kalpler, bütün insan kalpleri hepinizin kalbi devamlı Allah diye atar. Allah da sizden bir şey istiyor. Kalbinizin her çift atışında siz de içinizden Allah kelimesini içinizdeki bir sesle söylemenizi istiyor. Onun için daimi zikri farz kılmış. Eğer bir insan içinden, içindeki sesle kalbinin her atışında Allah demeyi usul haline getirirse, seneler sonra bir de bakacaktır ki bu iş gerçekleşmiştir. Ve kalbinin her atışında o kişinin içindeki ses ayak uydurmuştur kalbinin ritmine ve devamlı Allah kelimesini tekrar etmektedir. Böyle bir insan daimi zikrin sahibi olmuştur. Hangi işi yaparsa yapsın, kalbinin atışları da devam eder. Hayattaysa zaten devam edecek. Ama daha önemlisi kalbinin atışlarının her birisinde o kişinin içindeki sesin Allah demesi de devam eder. O kişinin iradesiyle değil, artık olay devamlıya dönüşmüştür. Kişinin içindeki ses sonsuz bir şekilde Allah'ın ismini tekrar etmektedir. Peki bu kişi uyanıkken böyledir. Uyuduğu zaman da öyle midir? Aynen öyledir. Çünkü o içindeki ses o kişiye bağlı değildir artık. Daimi zikrin sahibi olan insanın kalbindeki ses hep devam edecektir. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin bir hadisini hatırlayın. Ben uyurum ama kalbim uyumaz diyor. Kalbi uyumaz yani kalbi atar diye mi uyumaz? Hayır. Attıkça Allah kelimesini içindeki ses tekrar ettiği için. İşte siz de yan üstü yattığınız zaman kulağınızdaki sese paralel olarak daima Allah kelimesini söyleyerek uyursanız çoğu zaman göreceksiniz ki uyandığınız zaman da o ses tekrar ediliyor. İçinizdeki ses Allah, Allah, Allah demeye tekrar ediyor. İşte o zaman demek ki o geceyi sabaha kadar hep zikirle geçirdiniz. İşte Allah'ın bir büyük hediyesi ve istiyor ki bütün insanlar hem uyanıkken hem uyurken işlerindeki ses devamlı bir şekilde Allah'a zikretsin. Demek ki bu farz kılınmış. Başka neyi farz kılmış Allah-u Teala? İrşadı farz kılmış. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesiyle bir insanı teslime ulaştıran, bir insanı dünya saadetine de ulaştıran, ahiret saadetinin ötesinde dünya saadetine de ulaştıran bir başka faktör, irşad faktörü. Allah bütün insanlara farz kılmış. İşte Bakara suresi 186. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Ucibu davetet da'i izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Allah-u Teala buyuruyor ki beni davet ettikleri zaman davet edenin davetine muhakkak icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah Teala. Demek ki Allah'ın bir daveti var bütün insanlara, hepimize irşad. Hepiniz diyor irşada ulaşın. Benim davetim budur diyor. Bu davetle irşad hepimizin üzerine farz kılınmış. Bununla yetinmemiş Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde davetleri de farz kılmış bir defa daha. İşte diyor ki istecibu li rabbiküm min kable en yetiye yevmün la meredde lehu minallahi. Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Ölmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah-u Teala. Bütün insanların ölmeden evvel Allah'ın davetine icabetini emrediyor. Öyleyse demek ki herkes İrşad için davetli ve irşada davette ayrıca farz. Bütün insanlar irşada ulaşacaklar. Ulaşmaları açık bir şekilde emredilmiş. Peki başka bir emri var mı Allah-u Teala'nın? Evet, üçüncü bir emir. İnsanı ahiret saadetiyle birlikte dünya saadetine mutlaka ulaştıracak olan üçüncü bir emir. Nedir bu emir? Teslim. Allah-u Teala Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, ya eyyühellezine amenü tuhulu fissilmi kafeten. Ey amenü olanlar,
Hepiniz teslime girin. Demek ki bütün amin olanların Allah'a teslim olması açık bir şekilde emrediliyor Allah-u Teala tarafından. Nisa suresi 58. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala diyor ki, hepiniz Allah emanetleri ehline teslim etmenizi hepinize emreder diyor. Emanetleri, sizdeki emanetleri sahibine, ehline teslim etmenizi Allah emreder. İşte bizde de Allah-u Teala'nın 3 tane emaneti var. Birisi ruhumuz, 22. basamakta teslim edilir Allah-u Teala'ya. İkincisi fizik vücudumuz, 25. basamakta teslim edilir. Üçüncüsü nefsimiz, 27. basamakta Allah'a teslim edilir. Ve böylece kişi Allah için yaptığı teslimleri tamamlar. Öyleyse teslimler de üzerimize farz kılınmış. Şimdi bu dünyada rahat yoktur sözünün gerçek olmadığını bundan 14 asır evvel bütün sahabenin Allah'ın bu farz emirlerini yerine getirerek saadeti yaşadıklarını görüyoruz. Biliyorsunuz ki o devre asr-ı saadet deniyor. Saadet asrı, saadet devri, saadet zamanı deniyor. Bütün sahabe bu 3 emri de yerine getirmiş. İşte bütün sahabe irşada varmış mı? Evet. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Anlıyoruz ki 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmış. Sonra acaba sahabe daimi zikre ulaşmışlar mıydı? Ulaştıklarını görüyoruz. Çünkü Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ve Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesinde ulul elbabı tarif etmiş. Otururken, ayaktayken ve yatarken hep Allah'ı zikreden kişiler ulul elbaptır diyor. Yani zikri daime ulaşmış olan kişiler bütün sahabenin ulul elbap olduğunu görüyoruz. Öyleyse hepsi daimi zikre ulaşmışlar. Peki bütün sahabe teslime de ulaşmışlar mı? Ona da ulaştıklarını görüyoruz. Çünkü teslim keyfiyeti, üçüncü teslim ne zaman gerçekleşir? 27. basamakta gerçekleşir. Salah, ihlasta gerçekleşir. Kişi halis olduğu zaman nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Son teslimini gerçekleştirmiştir. Teslimlerini tamamlamıştır. Ve bütün sahabenin bu teslimlerini tamamlayarak mürşit olduklarını görüyoruz. Bir kişinin mürşit oluşu hangi basamakta gerçekleşir? Bir kişinin mürşit oluşu 28. basamakta gerçekleşir. Allah tövbe-i nasuha davet ettiği kişilerden mürşit olarak seçtiklerini onlara tebliğ yapmak suretiyle kendilerine bildirir. Der ki irşada memur ve mezun kılındı. İşte Allah-u Teala bu noktada kulunu irşada memur ve mezun kılmıştır. İrşada yetkili kılmıştır. İşte bir insanın bu noktaya gelişi onun mürşit olduğunu ifade eder ki Fussilet suresi 33. ayet-i kerime bunu söylüyor. Onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Fussilet 34'te Allah Teala bu insanların kötülüğe karşı iyilikle mukabele ettiklerini de ifade buyurmuş. Şimdi acaba 14 asır evvel sahabe mürşit olmuşlar mı? Allah'a çağırıyorlar mıydı? Evet, Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde böyle olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Çünkü Allah Teala diyor ki Habibim de ki ben ve bana tabi olanların bizim hepimizin bir görüş üzere kalp gözlerimiz açık olarak rüyetle Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir, işte bu yoldur. Demek ki bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Öyleyse onlar
irşada ulaşmışlar da 28. basamağa 28. basamağa ulaşmışlar da öyleyse mutlaka dünya saadetine de sahip olmuşlardı. Peki bunlar bu sahabe kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek imkanına da kavuşmuşlar mıydı? Evet. Çünkü Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar size buğz ettikleri halde, kötü davrandıkları halde siz onlara karşı muhabbet duyarsınız diyor. Çünkü siz kitabın bütününe ittiba edersiniz. Öyleyse sahabe kendilerine yapılan kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlardı. Peki kısaca onlar mürşit miydiler? Eğer mürşitseler zaten teslimleri tescil edilmiştir. Evet, mürşittiler. Çünkü Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin mürşit olduğunu kesinleştiriyor. Diyor ki o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı da muhacirinden de bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da. Anlıyoruz ki sahabeye, ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlar var. İşte o tabi olanlar varsa bütün sahabe kendilerine tabi olunmuş olan kişilerdi. Öyleyse hepsi mürşittiler, kendilerine tabi olunan kişilerdi. Öyleyse hepsi muhakkak Allah'a teslimlerini tamamlamışlardı. İki açıdan tamamlamışlardı. Hem Fussilet suresinin 33. ve 34. ayet-i kerimelerine göre ne oluyor orada? Yani onlar Allah'a teslim olup da Allah'a çağıranlar, bir de kötülüğe karşı iyilikte bulunanlar. Bunların hepsinin gerçekleştiğini gördük. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala bunu kesinleştiriyor. Bütün sahabenin Allah'ın mürşitleri olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifi de onu söylüyor. Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer diyor. Yani ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse gördüğümüz o ki bütün sahabe Allah'a verdikleri bu üç yemini de yerine getirmişler. Allah'ın kendilerine farz kıldığı daimi zikir emrini yerine getirmişler, irşat emrini yerine getirmişler, teslim emrini yerine getirmişler. Hepsi de mürşit olmuşlar. Ve öyleyse hepsi salahın sahibi olmuşlar. Acaba bunların hepsi o söylediğimiz mutluluğun, dünya saadetinin sahibi miydiler? Allah-u Teala net olarak bunu ifade ediyor. Çünkü o devre hepimizin söylediği şey asr-ı saadet. Hepsi bu hedefe ulaştıklarına göre, üç farzı da yerine getirdiklerine göre mutlaka dünya saadetinin de sahipleriydi. İşte bu dünya saadeti dediğimiz şeyi acaba bir insanda nasıl yakalayabiliyoruz? Gerçekten bir insan dünya saadetine ulaşmış mıdır yoksa ulaşmamış mıdır? Bunu net olarak görmek mümkün. İşte Allah-u Teala dünya saadetini, ahiret saadetini ilave olarak verdiği dünya saadetini üç cephede inceliyor. Bir, insanın iç aleminde sulh ve sükun. İki, insanın dış aleminde yani başka insanlarla olan ilişkilerinde sulh ve sükun. Üç, insanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükun yani mutluluk. İşte İslam dediğimiz zaman demek ki birinci konu teslimmiş. Teslim olmak asıl. Bu teslimi tamamlayanlarınsa mutlaka sulh ve sükuna yani dünya saadetine de ulaştığını görüyoruz. İşte bunlar dünyada rahat yoktur sözünün gerçek olmadığını bütün dünyaya ispat edenler ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunu ispat etmişler. Öyleyse şimdi bakalım bir insanın iç aleminde sulh ve sükun nasıl gerçekleşir? Olaya baktığımız zaman kişinin iç aleminde başlangıçta sulh ve sükundan eser bulunmadığını görüyoruz. Yani başlangıç kademelerinde İnsanın kalbine Allah'ın nurunun girmediği başlangıç kademelerinde o kişinin nefsinde sadece afetler var. Bu afetlerin hükümranlığı altında nefs. Bu sebeple nefsin vücudun kumandanı olan akla yaptığı bütün talepler şer talebidir, günah talebidir. Nefs yalnız muhtevasında afetler bulunduğu için hep günahı ister, günah işlenmesini ister akılda. İşte Allah-u Teala'nın bu günah işlenmesini isteyen nefse verdiği cevap ruh iledir. İnsan vücudunda Allah'ın bir bekçisi var, ruh. Ne zaman nefsten akla bir şer talebi ulaşsa, şer isteği ulaşsa, ruh derhal harekete geçer. O da o
afetin talebinin tam zıttı olan bir hayır talebiyle akla müracaat eder. Öyleyse akla birbirinin hemen arkasından bir günah talebi geliyor, bir de hayır talebi geliyor. İşte ikisi de taleplerinden vazgeçmediği için o kişinin iç aleminde nefsle ruh arasındaki kavga kaçınılmazdır. Bu kavga devam ettiği cihetle o kişinin iç aleminde sulh ve sükundan bahsedilemez. Kişinin iç aleminde huzursuzluk vardır, kavga vardır, kargaşa vardır, kaos vardır. Çünkü savaş vardır. Nefsle ruh devamlı olarak birbirinin kuyusunu kazıyor, birbiriyle savaşta. Öyleyse kişinin içinde nefsle ruh devamlı kavgada olduğuna göre böyle bir kavganın var olduğu statü içerisinde o kişide sulh ve sükunun mevcut olmadığını görürüz. Çünkü savaş varsa sulh yoktur. Öyleyse kişinin nefse emanede ve bütün başlangıç kademelerinde huzursuz olmasının, iç aleminde huzursuz olmasının birinci sebebi sulh ve sükunun o kişinin iç aleminde sağlanamamasıdır. Birinci sebep. İkinci sebep, o kişinin nefsi sadece akla şer konusunda müracaat etmekle kalmıyor, aklı kandırıyor. Sık sık aklı kandırıyor ve onun günah işlemesine sebebiyet veriyor. Bir insan ne zaman bir hayır işlerse bu hayrın arkasından mutlaka huzur ve mutluluk duyar. Çünkü her hayır kişiye mutluluk verir ve huzur verir. Ama ne zaman bir günah işlerse tabiatıyla tam huzura kavuşmasının tersi olan işlemi yapmıştır. Bu sefer de mutlaka her günahın arkasından o kişi huzursuzluk ve sıkıntı duyacaktır. İşte bir insanın iç aleminde huzursuzluk duymasının ikinci sebebi başlangıç kademelerinde budur. Sık sık günah işliyor, her günahın arkasından da huzursuzluğu duyuyor. Yetmez, arkasından bir başka olay daha var. Akletmeyene azap ederiz ayeti kerimesi gereğince, ruh günaha sebebiyet veren nefse her günahın arkasından mutlaka onun günahına paralel bir azap tatbik eder. İşte bu azabın tatbik edilmesiyle kişi bir defa daha, üçüncü defa daha iç aleminde huzursuz ve sıkıntılı olacaktır. Kişinin iç aleminde bu huzursuzlukların devamı o kişi için bir sıkıntı verici faktördür. Ve bu sebeple kişi iç aleminde huzursuzdur ve sıkıntılıdır. Demek ki bir insanın iç aleminde huzursuz ve sıkıntı olmasının üç faktörü var. Birincisi nefs ile ruh arasındaki devamlı kavga. İkincisi kişinin sık sık günah işlemesi. Üçüncüsü de her günahın arkasından ruhun nefse azap etmesi. Kişinin dış aleminde, iç alemindeki bu huzursuzluk ne zaman biter? İhlasta mutlaka biter. Neden biter? Çünkü ihlasta o kişinin nefsindeki bütün afetler yok olur. Afetlerin yerlerini ruhun hasletleri alır. Ve bu hasletler o kişinin iç aleminde o kişiye mutlak bir huzur sağlar. O kişinin iç aleminde artık nefste afetler yoksa, afetlerin yerini ruhun bütün hasletleri almışsa mutluluk olacaktır şu sebepten. Madem ki nefsin afetleri yok olmuştur, yerini ruhun hasletleri almıştır, öyleyse nefsin akla yapacağı bütün talepler, bütün istekler artık hayır istikametinde olabilir. Yalnız hayrı isteyebilir o kişinin nefsi. Ruh da zaten hep hayrı istemekteydi ve böylece nefsin istediği de hayırsa, ruh da aynı şeyi istiyorsa, hayrı istiyorsa ikisinin arasındaki kavga sona ermiştir. Öyleyse savaş bitmiştir, yerini sulh ve sükun almıştır. İşte İslam kelimesiyle Allah'ın anlatmak istediği, bütün insanlara ulaştırmak istediği sulh ve sükun burada olgunlaşır. Bu nokta kişinin sulh ve sükuna ulaştığı o noktadır ki burada kavga bitmiştir. Öyleyse ihlasa ulaşan bir kişi iç alemindeki kavga biten bir insandır. Bu sebeple sulh ve sükunun sahibidir. İki, bu kişinin madem ki bütün talepleri hayır talebidir nefsinin, ruhunun bütün talepleri de hayırdır.
Öyleyse bu kişinin nefsi de ruhu da aynı şeyi istiyor. Aynı şeyi istediğine göre mutlaka hayrı vücuda getirecektir. Aklın iki müşaviri de hayrı istediğine göre akılın yapabileceği bir tek şey vardır, hayrı işletmek. İşte her hayrın arkasından da kişi hiçbir zaman huzursuzluk duymaz, mutlaka bir huzur duyar, mutluluk duyar. Bu sebeple bu kişi hep hayır işleyeceği cihetle, hep iç aleminde mutluluk duyacaktır, huzur duyacaktır. Sonra bu kişinin ruhunun nefsine azap etmesi mümkün mü diye bakalım. Bu da mümkün değil. Çünkü kişi artık günah işlemiyor. Günah işleseydi ruhu nefsine azap edecekti. Hiç işlemediğine göre, hep hayır işlediğine göre ruhunun nefsine azap etmesi de hiçbir zaman söz konusu olmayacak. Öyleyse demek ki kişi üç ayrı cepheden de iç aleminde huzur içindedir. Peki dış aleminde de olay aynı mıdır? Bu kişi huzur içinde midir ihlasa ulaşmışsa? Evet, öyledir. Mutlaka huzur içindedir. Bunun için gene nefse emanede ve başlangıç kademelerinde olan birinin dış yapısını inceleyelim. Acaba neden bu kişi huzursuzdur ve sıkıntılıdır başka insanlarla olan münasebetlerinde? Bir, bu insan sıkıntılıdır ve huzursuzdur çünkü nefsinde afetler duruma hakim olduğu için çevresindeki insanlara karşı davranışlarında mutlaka hatalar yapacaktır. Yani onlara zulmedecektir. İşte bir insan çevresindeki insanlara her zulmedişi onun günah işlemesi demek olduğu için her zulmün arkasından mutlaka huzursuzluk duyar. Yetmez, her günahın arkasından ruh nefse azap edeceği cihetle bu kişi bir de azaba duçar olur. Ruh tarafından azap edilir kendisine, nefse. Öyleyse bu kişi ikinci bir seferde bu azap sebebiyle huzursuz olacaktır. Burada olay bitiyor mu? Evet, kişinin davranışları burada bitiyor ve kişi huzursuz. Peki böyle bir insanda bundan sonra acaba neler olur? Bir insandan çevresine huzursuzluk yayılıyorsa, zulüm yayılıyorsa, her etki kendi istikametinde tepki doğuracağı için çevresindeki insanlar da bu kişiye zulmedeceklerdir. Öyleyse çevresindeki insanlar da bu kişiye zulmettikleri için bu kişi dehşetle üzülecektir, bundan sıkıntı duyacaktır. Ve bu zulmün arkasından o kişi huzursuz olmakla kalmayacaktır. İntikam afeti harekete geçecek, intikam almaya çalışacaktır. Eğer intikamını alabilirse bir günah işlemiş olacağı için yeniden huzursuzluk duyacaktır. İntikamını alamazsa, intikamını almak isteyip de alamadığı cihetle şuuraltı birikimi başlayacaktır ve kişide stres oluşacaktır. Bu sebepler huzursuz olacaktır. Ayrıca intikamını alabildiği takdirde bir de ruhu nefsine şer işlediği için azap edeceği cihetle bir defa daha huzursuz olacaktır kişi. Öyleyse bu kişi birçok açıdan birden huzursuzdur dış aleminde. Başkalarına zulmettiği için huzursuzdur. Ruhu nefsine bu sebeple azap ettiği için huzursuzdur. Başkaları da kendisine zulmettiği için huzursuzdur. Kendisine zulmedince intikam aldığı için huzursuzdur. İntikamın arkasından ruhu nefsine azap ettiği için huzursuzdur. İntikamını alamazsa başka bir sebepten daha huzursuzdur. Şuuraltı birikimi sebebiyle. Ama salaha ulaşan, ihlasa ulaşan bir kişi bu huzursuzluklardan hiçbirisini yaşamaz. Ne yapar bu insan? Bu insan Allah-u Teala'nın indinde müstesna bir yerin sahibidir. Nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Bu sebeple ruhun bütün hasletleri gelip kendisine yerleştiği için içinden gelen bütün talepler, nefsin talepleri de ruhun talepleri de hayır olduğu için etrafındaki insanlara zulmetmez. Onların mutluluk duyacağı davranışlarda bulunur. İşte bu davranışlar sebebiyle kendisi hep huzur içinde olacaktır. Tabiatıyla arkadan ruhunun da nefsine azap etmesi mümkün olmayacaktır. Çünkü hep hayırla sonuçlanan davranışlarda bulunuyor kişi. Hal böyleyse bu kişiden çevresine hep hayır yayıldığı için çevresinden de kendisine hayır geri dönecektir genel anlamda. O zaman çevresindeki insanların kendisine yaptığı her davranış onu ayrıca mutlu edecektir. Ama acaba herkes mi ona karşı hayırlı davranışlarda bulunacak, zulmetmeyecek? Hayır, bu mümkün değildir.
mutlaka bir takım kişiler ona zulmedeceklerdir. Ama onların zulmetmesi bu kişiye hiç tesir etmeyecektir. Çünkü bu kişinin nefsinde o tesiri üzüntüye çevirecek olan hiçbir afet mevcut değildir. Yani ne öfke, ne kin, ne gayz, ne intikam, ne haset, üzülmeye sebebiyet verecek olan hiçbir nefs afeti mevcut değil. O zaman bu kişi başkasının zulmü dolayısıyla üzülmesi mümkün olmayan bir noktadadır. Yetmez, başka bir sebepten daha üzülmez. Bilir ki kendisine zulmeden kişi derecat kaybeder. Kendisi de onun kaybettiği derecatı mutlaka kazanacaktır. Allah-u Teala hayrı tarif ediyor. Size derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır diyor. Şerri tarif ediyor. Size derecat kaybettiren bütün olaylar da şerdir diyor. Öyleyse eğer başka birisi bu kişiye zulmetmişse, zulüm sebebiyle bu kişi derecat kazanmışsa, demek ki başka birinin zulmü onun hayra ulaşmasına sebebiyet veriyor. Öyleyse zulüm hayır getirdiği cihetle bu kişi hayatından memnundur, üzüntü duymaz. Peki böyle bir insan intikam alamıyor diye şuur altı birikimine düşer mi? Bunun da mümkün olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Neden düşmez? Çünkü zaten intikam almayı istemiyor ki intikam alamadı diye şuur altı birikimine ulaşsın. Öyleyse bu insan başkalarına hep hayırlı davranışlarda bulunduğu için huzurludur. Bu sebeple ruhu nefsine hiç azap etmeyeceği için huzurludur. Çevresinden kendisine hep huzur verici davranışlar geri döndüğü için huzurludur. Eğer çevresinden böyle bir davranış gelmezse bu sefer de nefsinde afetler olmadığı için huzurludur. Bir de hayra ulaştığı için huzurludur. Bu kişi hiçbir zaman intikam almayacağı için huzurludur. Ve intikamını alıp da huzursuz olmadığı olayının hemen arkasından ruhu da nefsine azap etmeyeceği için huzurludur. Bu kişide hiçbir zaman şuur altı birikimi oluşmayacağı için o kişi hep huzurludur. Öyleyse demek ki ihlasa ve selaha ulaşan bir insan dış aleminde de yani başka insanlarla olan ilişkilerinde de mutlak bir huzurun ve saadetin içindedir. Peki böyle bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde de mutluluğa ulaştığını söyleyebilir miyiz? Evet. Başlangıçta bir insan Allah ile olan ilişkilerinde neden mutsuzdur, neden huzursuzdur? Çünkü Allah'ın emirleri vardır. Namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zekat ver diyor, şunları şunları yap diyor. Bunları yapmıyor kişi. Yapmadığı cihetle de mutlaka iç aleminden tepki görüyor ve huzursuz oluyor. Allah'ın emirlerine karşı gelmenin onun iç alemine verdiği bir huzursuzluk müessesesi. Diğer taraftan böyle bir insan Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemekten çekinmez. Çünkü nefsinin afetleri hep o yasak edilen fiilleri işlemesini ona emreder. Akıl sık sık bu emre itaat eder ve şer işler, günah işler ve kişi bu sebeple Allah'ın emirlerine yasak ettiği fiillere riayet etmemiş olur, karşı gelmiş olur. Ama ihlası ulaşan bir insanda ne Allah'ın emirleri istikametinde ne de Allah'ın nehirleri istikametinde bir problem yoktur. Ve Allah-u Teala'nın indinde o kişi için hep mutluluk ve huzur vardır. Neden mutluluk ve huzur vardır? Allah-u Teala emir vermiş. Namaz kıl diyor. Bu kişi 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılıyor. Allah-u Teala 5 vakit emir verdiği halde. Allah-u Teala emir vermiş. Ramazan ayı boyunca oruç tut. Bu kişi Ramazan ayı boyunca oruç tuttuktan sonra bütün sene her perşembe orucunu devam ettiriyor. Kandil günleri de oruç tutuyor. Allah-u Teala diyor ki daimi zikre ulaş. Bu kişi daimi zikre ulaşmış. Teslim ol demiş, olmuş. İrşade ulaş demiş, ulaşmış. Allah'ın bütün emirlerini en üst seviyede yerine getirmiş. Ve yerine getirmekte. Öyleyse bu insanın Allah'ın emirlerini yerine getirmemek istikametinde bir problemi olup onu huzursuz edemez. Peki Allah'ın yasak ettiği fiiller konusunda ihlasa ulaşmış birinin durumu nedir? Allah neyi yasak etmişse onları bu insanın yapması mümkün değildir tabiatan. Neden? Çünkü nefsinde kendisini o günah işlemlere sürükleyecek olan, günah işlemleri talep edecek olan nefsinin afetleri mevcut değil.
o kişinin nefsinde hiçbir afet olmadığı cihetle o kişi Allah'ın günah saydığı şeyleri işlemek imkanına sahip değildir. Muhtevasında bulunan bütün hasletler ona Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmektedir.

0: Evet, oluşmuştur. Bu kişinin Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükun oluşmuş mudur? Evet, o da oluşmuştur. Böylece görüyoruz ki bir insanın üç ayrı cepheden de sulh ve sükuna kavuşması ihlasta ve salahta mümkün olabiliyor. İşte ihlas, bir insanın her şeyini Allah'a teslim ettiği bir nokta olduğu için teslim noktasıdır. Yani kişinin İslam olma noktasıdır. İslam olduğu noktada ise bu kişi demek ki hem teslime ulaşacaktır, hem de bugünkü konumuz olan sulh ve sükuna, yani dünya saadetine. Öyleyse gördük ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe sulh ve sükuna ulaşmışlar, dünya saadetine ulaşmışlar. Ve insanlık tarihinin her devrinde mutlaka sulh ve sükuna, dünya saadetine ulaşan insanlar hep mevcut olmuştur. Öyleyse bu insanlar ahiret saadetinin ve dünya saadetinin de sahip olduklarına göre dünyada da mutluluğu, huzuru bütün boyutlarıyla yaşadıklarına göre bu insanlar için la rahate fid dünya sözü, yani dünyada rahat yoktur sözü geçerli değildir. Anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim bize açıkça bütün insanları mutlak saadete, dünya saadetine davet ediyor. Yetmez. Bunları insanların üzerine farz kılıyor üç ayrı grup ayet-i kerimeyle. Bütün insanların dünya saadetine ulaşmasını istiyor. Ve dünya saadetine bir takım insanlar bunları yaptığı için mutlaka ulaşıyorlar. Herkesin ulaşması Allah'ın temel dileği. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde la rahate fid dünya sözü asla geçerli değildir. Dünyada rahat yoktur sözü bir şeytanın aldatmacasıdır. İnsanlara iblis bu yalanı söylüyor ki insanlar buna inansınlar da şu dünyada hiç rahat yüzü görmesinler diye. Ve böylece iblis muradına ersin diye. Biliyorsunuz ki iblisin iki talebi vardır. Bir, insanlar dünyada huzursuz yaşasınlar. İki, ahirette mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gelsinler. İşte bugünkü konumuz olan la rahate fid dünya konusunu burada tamamlamış oluyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem ahiret saadetine, cennet saadetine, hem de dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan dileyerek, bu istikamette dualar ederek bugünkü sohbetimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun dualarımızla.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Yüce Rabbimiz Allah'tan bahsetmek üzere bir araya getirdi. Bugün konumuz Ulul Elbab ve bunun içinde İhlas. Allah ile insan arasındaki yaklaşım Kur'an-ı Kerim'de 28 basamakta dizayn edilmiş. Bu 28 basamak dörtlü gruplar halinde Vel Asr suresinde ifade buyuruluyor. Allah Teala Vel Asr suresinde buyuruyor ki Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezine amenu, ama amenu olanlar, ilk 7 basamağı aşanlar hariç. Ve amilü salihat, ıslah edici ameller yapanlar. İkinci 7 basamağı aşanlar hariç. Ve tevasav bil hak, hakka ulaşıp da hak tavsiye edenler. 3. 7 basamağı aşanlar hariç. Ve tevasav bil sabr, sabrın da sahibi olup, bütün hasletlerle beraber sabrın da sahibi olup, 4. 7 basamağı aşanlar, onlar da hariç diyor Allah Teala. Demek ki 4 tane 7 basamaktan tam 28 basamaklık bir yolculuk. İşte böyle bir konunun 28 basamağın 26, 27 ve 28. basamakların bugünkü konumuz. 26. basamak, 27. basamak ve 28. basamak hepsi ulul elbaptır. 27. basamak tek başına isimlendirilirse ihlas adını alır. 28 basamak, 28. basamak da salah adını alır. Öyleyse 26, 27 ve 28. basamaklar genel konumuz ve acaba bir insan buraya nereden gelir diye kısacık bir açıklama

Ondan sonra her basamakta kısa kısa durmak suretiyle oraya ulaşalım. Ondan sonra da oranın açıklamasını yapalım. Birinci basamakta olaylar var, bildiğiniz gibi olayları yaşıyoruz. Bu olayları ikinci basamakta mukayese ediyoruz ve muhakeme ediyoruz. Üçüncü basamakta bu muhakemenin sonunda bir hükme varıyoruz. Bu hüküm Allah'a ulaşmak istikametindeyse, irşat yolunu seçmek istikametindeyse doğru bir yolda izlemektir. Üçüncü basamağa tırmandık demektir. Ama eğer böyle bir niyetimiz yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsak, o zaman hep ikinci basamakta kalmaya mahkumuz. Tabiatıyla cennet ve dünya saadetleri bizim için sadece hayal olur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü basamağa ulaşmıştır. Dördüncü basamakta Allah böyle bir insanın, Allah'a ulaşmayı dileyen insanın üzerinde rahim esması ile tecelli eder. Beşinci basamakta Allah o kişiyi mürşidine ulaştıracağına dair bir garantiyle mükafatlandırır. Altıncı basamakta kişinin kulaklarındaki irşat makamını işitmesine mani olan vakayı alır. Yedinci basamakta ise hem kalbindeki ikindiği alır hem de irşat makamıyla arasındaki, o kişinin arasındaki perdeyi alır. Böylece bu kişi hem irşat makamının söylediklerini işitir hem de idrak eder. Yani irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğuna kesin şekilde inanır. Bu kişi bu seviyede dört tane inancın sahibidir. Allah'a inanıyor. Allah'a bir insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor. Bunun kendisine 9 defa farz kılındığına inanıyor. Ve bunu kendisinin de gerçekleştireceğine inanıyor. İşte böyle bir insan ilk 7 basamağın sonunda amen olur. Vel as. Asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsn. İnsanlar muhakkak hüsnandadırlar. İllel lezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. 8. basamağa ve devamına geçiyorum. 8. basamakta Allah kalbimize hidayet koyuyor. Niçin koyuyor? Allah'tan yukarıdan aşağı indirilen nurların kalbimizin rahmet kapısından girmesi için, kalbimizin rahmet kapısını yukarı çevirmek için. Nitekim 8. basamakta Allah'ın koyduğu bu hidayet, 9. basamakta nefsimizin kalbini Allah'a döndürüyor. 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir yol açıyor. Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının bütün nurlarının kalbimizin içeri girmesini temin etmek üzere. 11. basamakta yaptığımız zikir sebebiyle Allah'tan nurlar inmeye başlıyor göğsümüze. Göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Mühür olduğu için içeriye normal şartlarda giremiyor, sızmaya başlıyor. Ve rahmetin kalbimizdeki sızması yavaş yavaş orada bir birikimi başlatıyor. 11. basamak. Bu birikim %2'yi bulduğu zaman huşu sahibi oluyoruz. Huşu sahibi olmak önemli bir faktör. Çünkü kim huşu sahibi olursa Allah'ın sözü var. Huşu sahibi olanı mutlaka mürşidini göstereceğine dair. İşte kişi 12. basamakta huşu sahibi olunca 13. basamakta hacet namazını kılıyor ve mürşidini gösteriyor Allah Teala muhakkak ona. 14. basamakta Allah kimi gösteriyorsa o mürşide kişi ulaşıyor. Ve Allah'tan 7 tane hediye alıyor. Birincisi mürşidin ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. İkincisi kendi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Üçüncüsü Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Dördüncüsü o kişiye Allah Teala eskiden her sevabına 10 katını verirken şimdi 100 katını vermeye başlıyor ve bunu yüzer yüzer yükselterek 700 kata kadar tamamlayacak. Allah'ın 5. hediyesi salavat nuru isminde bir nurun o kişinin üzerine artık gelmeye başlaması, kalbine ulaşmaya başlaması. 6. hediyesi Allah kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. Ve kişi böylece mümin oluyor. 7. hediyesi ise kalbine iman yazılan kişinin kalbindeki mühür artık hareketli geldi, hale geldiği için bu kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Buna amelü salihat diyor Allah Teala, ıslah edici amel diyor. Kim nefsini ıslah edici amel yapar? Nefs tezkiyesi yapmış olur. İşte burada acaba nefs tezkiyesi nasıl bir olaydır diye düşünüyorsak şunu görüyoruz. Bu seviyede zikir yapan kişinin göğsüne Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı gelir üçü beraber. Bunlar hareketli hale gelinen kalbin üzerindeki mührü
rahmet kapısının üzerine örten mührü kalbin içine doğru bastırmaya başlar. Nedir? Silindirin içinde hareket eden bir piston gibi mühür aşağı doğru iner, iner, zulmani kapıya kadar iner ve zulmani kapıyı rahmet, faz ve salavatın baskısı devam ettiği için kapatır. Zikir boyunca o kişinin nefsinin kalbine şeytanın karanlıkları giremez. Buna karşılık rahmet kapısının üzerine örten mühür oradan aşağı indiği için yukarıdan aşağı doğru inen Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin kalbinden, kalbinin rahmet kapısından içeriye girmeye başlar. Böyle bir olay ne sağlar? Böyle bir olay bizler için faydalı bir sonuç sağlar. Çünkü nefsimizin kalbine gelen rahmetle faz ve salavat kalbimizden içeri girdiği zaman nefs tezkiyesi başlar. Nur suresi 21. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı beraberce üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbinden içeriye girmezse, hiçbiriniz nefsinizi ebediyen tezkiye edemezsiniz diyor. Kur'an-ı Kerim'de koyduğu nefsimizi tezkiye etmek için, tezkiye etme şartını gerçekleştirebilmemiz için mutlaka nefsimizin kalbinden içeriye hem rahmet hem de fazl isminde iki tane nurun girmesi lazım. Burada girmeye başlıyor mu? Üç tane başlıyor. Rahmet de giriyor, fazl da giriyor, salavat da giriyor. Öyleyse bu nokta bizim nefs tezkiyesine başladığımız noktadır. Yani amel-i salihata, ıslah edici amellere başladığımız noktadır. Vel Asr suresine bakıyoruz. 14. basamak. Allah da diyor ki Vel Asr, asra yemin ederim. İnler insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. İnler lezine amenü. Ama amenü olanlar hariç ikili basamak. Ve amel-i salihata ve ıslah edici amellere başlayanlar hariç ikinci 7 basamak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İki tane 7 basamağı anlattık Vel Asr suresine göre. Ve 3. 7 basamak bundan sonra başlıyor. Kişi mürşidinden aldığı emirlerin gereğince zikrini giderek arttırıyor. Artan zikriyle beraber Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat ismindeki 3 tane nurun o kişinin kalbinde yer edinmesi giderek artıyor. Ve artık ıslah edici amellere başlamıştır kişi, nefs tezkiyesine başlamıştır. Artan nurlar o kişinin kalbinde kalıcı bir hüviyet kazanıyor. Ve kişinin kalbinde nurlar karanlıkları yani nefsin afetlerini dışarı atarak yerleşmeye başlıyor. Bu yerleşim %50'yi tamamladığı zaman o kişi nefsi emmarenin sahibi olmuştur. Nefsi emmare basamağını aşmıştır. Ruhu da vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Zemin kattan birinci kata kadar yükselmeye başlamıştır. Nefse emare şerbeden nefs kademesi demek. Sonra kişi zikrini daha çok arttırıyor. Böyle bir gün geliyor ki artan zikri onu nefsi levvameye ulaştırıyor. Yani kınanan, suçlanan nefs kademesi ikinci nefs basamağı ve ruhu da ikinci gök katına kadar yükselmeye başlıyor. Sonra bir %7 daha nur birikimi yavaş yavaş oluşuyor ve kişi nefsi mühimeye ulaşıyor. Allah'tan ilham almaya başlamış bir nefs kademesi. Sonra daha ötede nefs-i mutmainne oluşuyor. Artık kişi tatmine ulaşmıştır. Allah'ın verdiklerinin kendisi için yeterli olduğunun farkına varmıştır. Bir dördüncü %7 ve ruhun dördüncü gök katına kadar yükselmesi. Mutmainne biliyorsunuz doyuma ulaşma, tatmine ulaşmak demek. Ne zaman bir insan hırsını yenerse o zaman mutmainne. Beşinci basamak radiye. Bir %7 daha nur birikimi ve kişi Allah'tan, biz Allah'tan razı olduktan sonra Allah da bizden razı oluyor. Mardiye 1%7 daha nur birikimi ve 6 basamak oldu. Ruh da 6. basamağı tamamladı. 6. gök katına kadar yükseldi. Ve nihayet tezkiye 7. basamak 1%7 daha nur birikimi. Allah Teala Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde nefsi tezkiyeden bahsederken diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَاللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o kişi burada nefsini tezkiye etmiştir. Kendisi için, kendi nefsi için tezkiye etmiştir, temizlemiştir, arıtmıştır, Allah'ın nurlarını donatmıştır. Ve ruhu Allah'a doğru seyreder, Allah'a doğru hareket eder ve Allah'a taşır. İnsanlardan her kim nefsini bu 7 kademede tezkiye ederse, Allah'ın nurlarının hakimiyetine ulaştırırsa,
O kişi nefsini tezkiye eder ve ruhu da Allah'a ulaşır. Nefsi tezkiye olmuştur. Allah'a verdiği nefsini tezkiye etmeyi yerine getirmiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır, hakka ulaşmıştır. Ve bu sebeple kişi hakkı tavsiye eder bir özellik kazanmıştır. İşte vel asr suresi Allah Teala buyuruyor ki vel asr, asra yemin ederim innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezîne âmenû, ama âmen olanlar, ikili basamağı açanlar hariç. Ve amilus salihat, ve ıslah edici ameller işleyenler, nefs tezkiyesine başlayanlar, ikinci yedi basamağı açanlar hariç. Ve tevâsav bilhak, hakkı tavsiye edenler hariç. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler hariç. İşte şimdi oradayız. Kişi 21. basamakta hakka ulaşmış, erenlerden olmuş. Erenler biliyorsunuz Allah'ın evliyalarının Türkçe adı. Nereye ermişler? Ruhları Allah'a ermiş, Allah'a vasıl olmuş ve onun için erenlerden olmuşlar onlar. Allah'ın evliyalarından olmuşlar. İşte burası bir insanın evliya olduğu noktadır. Allah Teala Ela inne evliya Allah'ı la haffin aleyhim ve la him yasenun diyor. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar buyuruyor. İşte burası kişinin evliya olduğu yer. Niçin? Çünkü bir sonraki ayette Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesinde bu var. 63. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar iman sahibidirler ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumil büşra fil hayat et dünya ve fil ahirete. Onlar için dünya hayatında da ahiret hayatında da mutluluklar vardır, müjdeler vardır. İşte bunlar cennet saadetini kazanmış olanlar. Dünya saadetinde şimdi bundan sonra gelecek olan 7 basamakta kazanacaklar. Birinci basamakta bu kişiler, evliya olanlar, niçin evliya olmuşlardır bunlar? Takva sahibi oldukları için. Biliniz ki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırınca takva sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a kul edince takva sahibi olur. Ruhunu, fizik bedeni ölmeden evvel Allah'a ulaştırınca takva sahibi olur. Üç ayrı cebeden de bir insan takva sahibi olmuştur. Allah'a verdiği üç yemini yerine getirdiği gün. Nefsini tezkiye etmek konusunda yemin vermişti. Ruhunu Allah'a ulaştırmak konusunda misak vermişti. Fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kılacağına dair ahd vermişti. Bunları tamamladı ve velayet kademelerin birincisine geçti. Ruhu Allah'a teslim oldu. İlk teslim ve velayetin ilk makamı. Fena makamı. Niçin fena makamı? Çünkü ruh Allah'ta ifna oldu, yok oldu ve Allah'a teslim oldu. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab oldu, sığınak oldu. Merce oldu. İşte böylece kişi Allah'a verdiği yeminler üçünü de yerine getirdi. Evliyadan oldu ve İlk makamı yaşıyor. Ruhu Allah'a ulaştı. Bu sebeple Allah'ın zatında ruh ifna olduğu için, fani olduğu için bu makamı fena makamı deniyor. Velayetin birinci makamı. İkinci makamında Allah Teala bizlere bir taht veriyor. Elaik veya sürün adı verilen bu tahta Allah Teala kimin ruhuna verirse ruh artık sonsuza kadar o tahtın üzerinde baki olacaktır. İşte bu sebeple bu makama beka makamı deniyor. Velayetin ikinci makamı. Sonra bu kişi günün yarısından daha fazla bir zaman zikretmeye başlayacaktır ve o zaman zahit olacaktır. Zühd sahibi olacaktır. Velayetin üçüncü makamı. Sonra fizik vücudunun kendine verilen bir emanet olduğunu anlayacak ve bu emaneti hem emanete ihanet etmemek üzere hem de o emaneti kendisine teslim eden emanetin sahibi olan Allah'a ihanet etmek üzere öyle bir kullanıma girecektir ki bu kullanımda Allah'ın bütün emirleri yerine getirilecek, yasak ettiği hiçbir fiil işlenmeyecektir. İşte o zaman kişi velayetin dördüncü makamına ulaşır. Yani fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Muhsinler makamının sahibidir. İşte burada Allah'a ikinci teslim de gerçekleşmiştir. Velayetin birinci makamında ruh Allah'a teslim olmuştur. Dördüncü makamında da fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Bundan sonrası bugünkü konumuz. Ulul elbab olur. Bir insan ne evvela ruhunu sonra da fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra daimi zikre zaten yaklaşmıştır. Nefsinin kalbinde kala kala %9 kadar karanlık kalmıştır. Ve Allah'ın nurları faziletler adıyla rahmet, faz ve salavat olarak gelmiş
o kişinin nefsinin kalbinin %91'ini kaplamıştır. Geriye yalnız %9 karanlıklar kalmıştır. İşte kişi burada daimi zikrin sahibi olur. Ve daimi zikrin sahibi olduğu zaman çok kısa bir zaman geçer, arkasından o %9 karanlıklar da kaybolur. İşte bir kişi ne zaman ulul erbab olur? Kur'an-ı Kerim daimi zikrin sahibi olduğu zaman diyor. Âl-i İmrân suresinin 191. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o ulul erbab kullarım var ya, onlar otururken de, ayaktayken de, yer üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. İşte Yunus'a dikkatli bakın. Yunus her fırsatta zikri daimin sahibi olduğunu söyler. Hatta zikri küllenin sahibi olduğunu söyler. Ne demek zikri daim? Zaman açısından zamanın her saniyesini Allah'ın zikriyle geçiren, hiç boş zamanı geçirmeyen bir insandır daim zikrin sahibi ulul erbab. Bu zikri daimdir. Ama kişinin yalnız kalbi zikreder. Ne var ki kısa bir süre sonra zikir bütün vücuduna yayılacaktır. Gözleri, burnu, ağzı, kulakları, dili, her tarafı, vücudunun bütün uzuvları Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmeye başlayacaktır. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala veşkür ismi Rabbike ve tebedelilihi tebdilen. Allah'ın ismiyle zikret diyor. İşte Allah'ın ismiyle kişi zikre başlamış. Zikir bizlere daimi zikir olarak farz kılınmıştır. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki "Feskurunallaha kıyamet kuuden ve ala cunubin." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Gördük ki bunu başaran birçok insan var. Evvela sahabe başarmış. Sonra da Allah'ın binlerce evliyası başarmış. Bu başaranlar otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. İşte bunların adına Âl-i İmrân suresinin 191. ayet-i kerimesi ulul erbab diyor. Bu basamak velayetin 5. basamağı ulul erbab. Bundan sonra kişi nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok edecek, ihlas sahibi olacaktır. Yine ulul erbab'tır. Ondan sonra kişi velayetin 7. ve son makamı olan sanaya ulaşacaktır. Ama yine ulul erbab'tır. Ulul erbab, üçüne beraber verilen müşterek ad. Bu 3 tane basamak, velayetin en üst noktasındaki 5., 6. ve 7. makamlar. Yani ulul erbab makamı, ihlas makamı ve sanaya makamı, o kişinin sabikun olduğunu gösterir. Müsabakalarda Allah yolunda yapılan hayra dönük müsabakalarda birinciliği alanlar, en üst seviyede olanlar kimlerdir? Salihlerdir. 7. basamağa kadar 7. makama yükselmiş olanlar salihler. Bir alttaki basamak muhlisler, ihlas sahipleri. Bir alttaki basamak ulul elbab. Ama ulul elbab hepsine birden verilen isimdir de aynı zamanda. Yani hem 5. basamağın adıdır, hem de 5., 6. ve 7. basamağın müşterek adı gene ulul elbab'tır. Özellikleri, ihlas sahipleri nefslerinin hiçbir karanlığı kalmamış olanlardır. Salaha ulaşanlarsa bundan sonra tövbe-i nasuh'tan geçenlerdir. Öyleyse kimdir ulul elbab? Birinci açıdan cevap veriyor Allah-u Teala. Daimi zikrin sahipleridir. Bu kadar mı? Hayır. Ulul elbab, Kur'an-ı Kerim'in müteşabih ayetlerini tezekkür etmek yetkisinde sahip olan yegane gruptur. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki benim diyor Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerim muhkem ayetlerdir ve müteşabih ayetlerdir. Bir muhkem ayetler var, bir de müteşabih ayetler. Sonra diyor ki Allah Teala muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil ederler. Ana kitapta şimdiye kadar hangi peygambere indirilse indirilse esas kitapların hepsi var. Peygamberlerin dışındaki insanlara da söylenip de yazdırılanlar gene orada var. Ümmül Kitab. Hep Allah'ın konuştuklarının yazıldığı bir muhteşem kitap. Kitapların anası. Diyor ki Allah Teala ondan sonra müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamlarını kimse bilmez. Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Kalbinde zevk olanlar, kötülük olanlar, insanların arasına açmak için, insanların arasına
nifak sokmak için müteşabih ayetleri kendilerine göre yorumlara tabi tutarlar ve bu tevillerle insanların arasını açmaya çalışırlar. İlimde kökleşmiş olan, rüsuf sahibi olan rasihuna gelince bunlar da derler ki müteşabih ayetler de muhkem ayetler de biz inandık, emin olduk ki her ikisi de Allah'ın katındandır. Ama onlar da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah Teala ayet-i kerimenin sonunda. Yani müteşabih ayetleri sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Kimdir ulul elbab? Ne demek ulul elbab? Ulul sahipleri demek. Elbab da lübler demek. Lüb kelimesi çifbe ile yazılıyor. Sır anlamına geliyor. Öz anlamına geliyor. Aynı zamanda akıl anlamına da geliyor. Zaten akıl da sır ve özdür. Böylece Allah-u Teala'nın sırlarını açıkladığı grubun adı ulul elbab oluyor. Bunlar Allah'tan ilham alanlardır. Vahiy de dinlenebilir. Kur'an-ı Kerim çünkü arılara, Hazreti Musa'nın annesine, göklere, yerlere, Hazreti İsa'nın havarilerine, dilediklerini Allah-u Teala'nın hep vahyettiğini söylüyor. Öyleyse ulul elbab olanlar kimlerdir? Allah'tan ilham alanlardır. Biz tasavvufun saygısının gereği olarak peygamberlerin aldığına vahiy diye bir isim veriyoruz. Diğerlerin aldığına da ne diyoruz? İlham. Ama Allah Teala böyle demiyor. Onun böyle bir ayrımı yok. İlhamı da vahiy de peygamberlere de veririm diyor. Peygamberlerin ötesindeki herkese de dilediğime veririm diyor. Öyleyse ulul elbab kimdir? Özellikleri, birinci özellikleri Allah'tan ilham alabilenler. İşte bu özellikleri sebebiyle Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki fes'elû ehle zikri in kuntum lâ ta'lemûn. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Kimdir zikir ehli? Daimi zikrin sahipleri. İşte bu daimi zikrin sahibi olanlar başkalarının sorduğu suallerin cevabını bilmeseler ne olur? Bir şey olmaz. Çünkü onlar Allah'a soracaklardır. Allah lütfedip o kişinin sorduğu sualin cevabını ulul elbab olan kuluna iletirse o da Rabbinden aldığını onlara aktaracaktır bir ayna gibi. Kendisinin hiçbir rolü yoktur. Allah kendisine ulaştırmıştır. O da o insanlara söylemiştir. Öyleyse müteşabih ayetler Allah'ın kolay kolay açıklanamayan sırra ait olan ayetleri, yani lübbe ait olan ayetleri, müteşabihin Allah-u Teala'nın müteşabih kelimesinden murad ettiği şey bu. Sırra ait ayetler. Ancak sırrın sahibi olanlar o olayları yaşadıkları için o ayetleri değerlendirebilirler. Ve sırrın sahipleri zaten lübbün sahipleridir. İşte onlar ulul elbab'tır. Dolayısıyla lübbe ait olan, sırra ait olan Allah-u Teala'nın müteşabih ayetler dediği ayetleri de ancak bunlar tezekkür edebilir. Bu sebeple hem sırrı yaşadıkları için hem de Allah kendilerine mutlaka o sırrın mahiyetini izah edeceği için. Onlar ne yaparlar? Allah'ın kalp gözlerini açtığı, kalp kulaklarını açtığı ve kalplerindeki fıkıh hassasını, Fuat hassasına çevirdiği insanlardır. Daimi zikrin sahipleri. İşte Allah-u Teala zikrin bütün ibadetlerden üstün olduğunu söylüyor, üstün olduğunu buyuruyor. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Diyor ki "Utlu'uye minel kitabe ve ekumus salat. İnne salate tenhevne ani'l fahşai ve'l münkeri ve lezikrullahi ekber." Habibim, sana vahyettiğim Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, onlara anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Neden daha büyük? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyük. Neden daha büyük? Namazdan daha büyük. Ve le zikrullahi ekber. Allah'ın zikri en büyüktür diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın buradaki zikri Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesindeki zikir. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Kur'an-ı Kerim tilaveti zikir midir? Zikirdir. Namaz kılmak zikir midir? Zikirdir. Ama Allah'ın zikri dediği zaman orada durun. O, Kur'an-ı Kerim okumak da değildir.
Namaz kılmak da değildir. Bunun ötesinde başka bir şeydir. Namaz kılmaktan da üstündür. Kur'an-ı Kerim tilavetinde de üstündür. İşte o Allah'ın isminin tekrarıyla Allah'ı zikretmektir. İşte kim bu zikri fasılasız olarak yerine getiriyorsa o kişi müllelbaptır. Ne demek istiyoruz? Biliniz ki kalbiniz hep çift tecelli olarak atar. Yani bir insanın kalbi şöyle atmaz. Ama böyle atar. Ve her çift atışında hep aynı kelimeyi terennüm eder. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kim bu kelimeyi kullanırsa Allah'ın katından Rahmet Faz isminde iki tane nur mutlaka onun göğsüne ulaşır. Şartların sahibi değilse kişi göğsünden tekrar Allah'a döner. Bu gelen rahmet ve faz. Ama o kişinin kalbine Allah hidayet koymuşsa birinci şart. Bu hidayet kişinin kalbini Allah'a döndürmüşse ikinci şart. Ve Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açmışsa üçüncü şart. O kişinin Allah'tan gelen rahmetle faz göğsüne gelip göğsünden kalbine kadar ulaşır. Ama kalbi mühürlü olduğu için kalpten içeriye ancak sızabilir. Bu kişiyi mürşidine ulaştıracak olan başlangıç kademesidir. Ne zaman kişi mürşidine ulaşırsa kalpteki dördüncü hastada oluşur. Nedir bu? Allah o kişinin kalbinin içine imanı yazar. İşte dördüncü şartta tamamlanmışsa Allah'tan gelen rahmet ve fazla bir nur daha ilave edecektir. Salavat. Allah'tan üç tane nur gelecektir. Bu üç tane nur kişinin göğsüne gelecektir. Açılan yolu takip ederek kalbine ulaşacaktır. Mühürü içeri bastırarak kalbin içine girecektir. Ve bu kişi de nefs tezkiyesi başlayacaktır. Unutmayın ki hepimiz Allah-u Teala'ya nefsimizi tezkiye etmek konusunda ezelde yemin verdik. Bu yeminlerin üçü de üzerimize farz kılındı. Nefsimizin tezkiyesi üç defa, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması üç defa, ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşması üzerimize tam dokuz defa farz kılındı. İşte nefs tezkiyesini bir insanın yapabilmesi, nefsinin kalbinden içeriye rahmetin fazlın mutlaka girmesini gerektiriyor. İşte burada bu kişinin kalbinden içeri Allah'ın rahmeti de girer, fazlı da girer, salavat da girer, nefs tezkiyesi başlar. Bu nefs tezkiyesi belli bir zaman devresi yapılan zikirlerle, giderek artan zikirlerle devam eder. Ama bu kişi daimi zikre elindeki tesbihle ulaşmaz. Elindeki tesbih onu 47 bine götürür. İsteyen daha ileride tesbihle gidebilir. Ama asıl önemli olan kalbin zikridir. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki yıllar süren bir gayretten sonra nefsinizin muhtevasının tamamen nurlarla dolu olduğu bir nokta. Nasıl elde edeceksiniz onu? Daimi zikrin sahibi olarak. Öyleyse kalbinizin her atışında mutlaka Allah kelimesini içinizdeki bir sesin kalbinizdeki atışlara paralel olarak mutlaka nefsinizin kalbinde, demek ki nefsimizin kalbinde Allah-u Teala ve tekat adetlerinin nurları öyle bir noktaya ulaşacak ki sonsuz bir nur akımı nefsin kalbindeki bütün afetleri yok edecek. İşte o noktaya ulaşmak için daimi zikrin sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz andaki ismimiz de Ulul Elbab. Birinci özelliği o kişinin demek ki daimi zikrin sahibi olması. Ne demek yani? Yani nefsinin kalbinde o kişi hep Allah kelimesini tekrarlayan bir özellik kazanıyor. İçindeki ses fizik vücudunun kalbinin her çift atışında hep Allah kelimesini tekrar eder hale geliyor. Ve bu tekrar bir sonsuz tekrardır. Kişi günün veya gecenin hangi saatinde, hangi dakikasında olursa olsun nefsinin kalbini yokladığı zaman bakıyor ki içindeki ses kalbindeki, fizik vücudunun kalbindeki atışlara, çift atışlara paralel olarak her çift atışta çift tecelli Allah kelimesini artık sonsuz bir şekilde söylüyor. Hiç aralık yok. Ne zaman kontrol ederse etsin, günde 100 defa kendini kontrol etsin, içindeki sesin hep Allah, Allah, Allah diye
devam ettiğini görüyor. İşte bu kişi ulul elbab olmuştur. Rüblerin sahibi olmuştur. Ve Allah Teala ona bu alemin ötesindeki sırları göstermeye başladı. Bütün gök katlarında ne kadar olay varsa, birinci gök katında ruhlar hangi işlemi yaparlar? İkinci gök katında 3, 4, 5, 6, 7. gök katlarında, 7. gök katının 7 tane aleminde ruhlar hangi işlemleri yapıyorlarsa onların hepsi Allah Teala tarafından bu kişiye gösterilir. Ve işte bu rüyet üzerine Allah Teala ona o gösterdiği şeylerin Kur'an-ı Kerim'deki hangi ayet-i kerimelerle alakalı olduğunu da ifade eder. Ve kişi Allah'ın gösterdiklerini Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimelerinden de tahkik eder. Böylece ilmi ve irfanı devamlı bir büyümenin içindedir. Böyle bir insan için söz konusu olan şey daimi zikrin sahibi olmak. İşte gör ki daimi zikrin sahibi olan kişi Allah-u Teala'nın indinde ulul elbab adını alıyor. Aynı zamanda zikir ehli, ehl-i zikir adını alıyor. Çünkü sonsuz zikrin sahipleri. Kalplerindeki özellikler 3 tane hassa. Kalp gözü açılmış. Kalp kulağı açılmış. Kalbindeki fıkıh hassası Fuat hassasına dönmüş. Allah-u Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalplerinde basar hassası vardır. Ama onunla göremezler. Onların kalplerinde semi hassası vardır. Ama onunla işitemezler. Onların kalplerinde fuat hassası vardır. Ama onunla fıkıh edemezler. İşte bu insanlar diyor Allah-u Teala dalalette olanlardır. Demek ki kalbin, bütün insanların kalplerinin üç tane özelliği var. Bu üç tane özellik kalbin görme hastası, kalbin işitme hastası ve kalbin idrak etme hastası, fuat. Öyleyse başlangıçta bu hastaların hiçbirisinin çalışmadığını görüyoruz. Çalışmamasının sebebi ne? O kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurları hiç girmemiş. Kalp kapkaranlık, karanlık bir odada bir ayna düşünün. Hiç aydınlık olmayan kapkaranlık bir odada bir ayna düşünün. Bu ayna var olduğu halde hiçbir zaman görev yapamaz. Mutlaka nurların o odaya girip ışığın odayı aydınlatması lazım. İşte Allah'ın nurları size 10. basamaktan itibaren gelmeye başlar. Ve 10. basamaktan itibaren giderek kalbinizdeki aynanın açılmasına yaklaşırsınız. Ama daimi zikrin sahibiyseniz kalbinizdeki aynanın kapalı kalması mümkün değildir. İşte o zaman siz Allah'ın sizin basiretiniz üzerine, görme hastanız, kalbinizdeki görme hastasının üzerine koyduğu müşavet atlı perdeyi açmış olacaksınız. Bütün insanların kalpleri görme hastaları itibariyle perdelidir. Bunu söylüyor Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Habibim diyor, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. Onların kalplerini mühürler. Bu fıkıh hastası. Onların kalplerindeki işitme hastasını da mühürler. Ve onların kalplerindeki görme hastasının, basar hastasının üzerine müşavet adlı bir perde çeker. Onların görmesine mani olur. Kimler bunlar? Henüz kalplerine Allah'ın nurları girmemiş olan insanlar. Ama ne zaman kalbin içine Allah'ın nurları girmeye başlamışsa bu noktadan itibaren bu nurlar yerleşecektir o kalbe. Her kademede %7 artarak adım adım gidecektir. Bir gün kişi daimi zikre ulaşacaktır. O zaman kalp mutlak bir aydınlığın içine girecektir. Böyle bir kalbe Allah-u Teala müzeyyen olan kalp diyor. İşte Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime. Allah-u Teala sahabeye hitap ediyor. Ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar nereye ulaşanlardır diyor? İrşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Ama kalp için Allah Teala'nın söylediğine bakın ne diyor? Kalbi müzeyyen kılmış. Ne demek bu? Allah'ın nurlarıyla tamamen doldurmuş.
gecenin bir vaktinde burasını düşünün. Eğer hiçbir yerden ışık almıyorsa, ki buraya ışık girecek hiçbir yer yok, burası zifiri karanlıktır. Hiçbir şeyi göremezsiniz. Ama Allah'ın nurları gelirse burası bundan çok daha aydınlık, pırıl pırıl bir mekan olur. İşte o zaman aynalar görüntüyü göstermeye başlar. Kalbin kulakları duymaya başlar. İşte ulul elbab olan kişi bu basamakta, bu aşamada gören ve duyandır. Kalbiyle gören, kalbiyle duyandır. Kalbindeki fıkıh hastası da fuat hastasına çevrilmiş olan bir özellik taşır. İşte ulul elbab olduktan sonra bu kişi kalbindeki o karanlıklarda kısa bir zaman parçasında gider ve şimdi söylediğimiz irşada ulaşan, kalbi mutlak aydınlığa ulaşmış olan birisiyle karşılaşırız. Bu kişi ihlas sahibi olmuştur. Halis olmuştur. Allah-u Teala Beyine Suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki وَمَا اُوْمِرُوا اِلَّا لِيَابُدُ اللّٰهِ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar, dinde muhlis kullar, halis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hadif olarak yapmakla emrolundular. İşte burası ihlas makamıdır. Kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için kişi halis olmuştur nefs itibariyle. Nefsindeki bütün afetler yok olmuş, yerini ruhun hasletleri, faziletler adıyla almış ve kişinin nefsinin kalbi müzeyyen olmuştur. Mutlak aydınlığa ulaşmıştır. İşte böyle bir insanın kalbi mutlaka basar hastasıyla görür, basiret. O kişinin kulağı duyar, semî. Ve o kişinin kalbi idrak eder, fuat. Böylece bu insan hem iç aleminde, dış aleminde, hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadetin sahibi olacaktır. Bu kişi böylece sulh ve sükûnun da sahibi olacaktır. Teslimin sahibi olduğu için İslam olmuştur. Ruhunu da, fizik vücudunda, bu makamda, velayetin 6. makamında, ruhunu da, nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmiş ve önce ruhunu 1. velayet makamı, sonra fizik vücudunu 4. velayet makamı ve sonra şimdi nefsini Allah'a teslim etmiştir ve teslim eden olmuştur, İslam olmuştur. İslam kelimesi silim kökünden geliyor, seleme. Teslim kelimesi de aynı kökten geliyor. Selamet de aynı kökten geliyor. Öyleyse kim İslam'dır? Allah'a teslim olan İslam'dır. İşte teslim olan kişi burada teslim olur. Velayetin 6. makamı o kişinin son teslimini yaptığı, nefsini de Allah'a teslim ettiği makamdır. Bu kişi aynı zamanda Allah'ın selamet adını verdiği sulh ve sükûne de ulaşmıştır. İç aleminde sulh ve sükûnün sahibidir. Dış aleminde başka insanlarla olan ilişkilerinde sulh ve sükûnün sahibidir. Ve Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükûnün bu kişi sahibidir. Gerçekten böyle midir? Bu makam ulul elbab makamının bir devamıdır. İhlas makamı. Burada kişi gerçekten mutlak bir sulh ve sükûnün sahibi olur. Başlangıçta neden insanlar iç alemlerinde huzursuzdur? Çünkü nefslerinde sadece afetler vardır. Ve bu afetlerle, afetlerin muhtevası sebebiyle nefs, vücudun kumandanı olan akla ne zaman müracaat etse hep şer işlenmesini ister. Çünkü bünyesinde nefsin afetlerinden başka hiçbir şey yoktur. Öyleyse hep afetler istikametinde sonuca ulaşmak ister. Hep şerrin, günahın işlenmesini ister. Ama ruh tabından haberdar olur anında, o da bir hayır talebiyle akla ulaşır. Birisi hayır, birisi şer istediği için kavga kaçınılmazdır. İkisi de taleplerinden vazgeçmezler. Mutlaka kavga ederler. İşte bu kavga sebebiyle o kişinin iç aleminde kavga vardır. Savaş vardır, kaos vardır. Ama sulh ve sükun yoktur. Bu sebeple kişi huzursuzdur. Kavga nerede varsa orada huzursuzluk vardır. Yetmez. Bu kişi nefsin aklı sık sık kandırması sebebiyle sık sık günah işler. Her günah işledikten sonra kişi huzursuz olur. Bu da üzülmesinin ikinci sebebidir. Huzursuz olmasının, sıkıntılı bir hayat yaşamasının ikinci sebebidir. Ne zaman bir insan bir günah işlese ruhu nefsine mutlaka azap edecektir.
ve kişi üçüncü bir huzursuzluğu yaşayacaktır. İşte bu kişinin iç aleminde bu iç sebeple vardır başlangıçta. Bu sebeple kişi hep huzursuz ve sıkıntılıdır iç aleminde. Ama ihlasa ulaştığı zaman huzursuzluk ve sıkıntıdan eser kalmamıştır. Neden? Çünkü nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Yerine ruhun hasletleri girip yerleşmiştir. İşte bu yerleşen afetler, hasletler, faziletler o kişinin nefsindeki bütün afetlerin yok olmasıyla yerleştiği için artık burada yalnız hayra dönük talepler vardır. Yani ruhun faziletleri. Öyleyse nefs akla asla şer istikamette bir talepte bulunamaz. Çünkü bünyesindeki şer odakları kurumuştur. Sadece hayır vardır. Öyleyse nefsin akıldan yapacağı bütün talepler artık hayır talebidir. Ruhun talepleri zaten ezelden beri hayır talebiydi. Tabiatıyla burada da hayır talebinde bulunacak. İkisi de hayır istediği için aralarındaki kavga sona erecek. Artık yalnız, kavgasız, suç ve sükun içinde bir hayat yaşayacak o kişi iç aleminde. Birinci mutluluk sebebi bu. Bu kişinin ruhu da nefsi de hayrı istediği için yalnız hayır işleyebilir. Devamlı hayır işleyen birisidir artık bu. Her hayrın arkasından da yalnız mutluluk ve huzur duyabilir bir insan. Hayır işleyen herkes mutluluk duyar ve huzur duyar. Sadece bunları duyar. Hiçbir zaman hayır işleyen bir insan huzursuz olmaz. Tabiatıyla hep hayır işlediği için, günah işlemediği için ruhu da nefsine azap edemez. Bu sebeple de huzursuz olmaz. Öyleyse bir insan ihlasa ulaştığı zaman, ulul elbabın iki makamıdır ihlas. Buraya ulaştığı zaman, burada bu kişi aynel ilkenin sahibidir. Yani bütün varlıklar alemini kalp gözüyle görebilmektedir. Ve oradakileri işleyebilmektedir. Allah'ı da işleyebilmektedir. Bu kişi bu basamakta iç aleminde mutlak bir sulh ve sükunun, mutlak bir saadetin sahibidir. Dış aleminde durum nedir? Orada da durum aynıdır. Başlangıçta kişi huzursuz ve sıkıntılıdır. Neden? Çünkü kişinin iç alemindeki afetler sebebiyle başkalarına yanlış davranışlarda bulunduğunu görüyoruz. Bu yanlış davranışlar Kur'an-ı Kerim'de zulüm adını alıyor. Ve her zulüm bir günah olduğu için kişi her zulmün arkasından mutlaka üzülecektir dış aleminde başka insanlarla olan münasebetlerinde. Yetmez. Arkadan ruh nefse azap edecektir. Aklını kullanmayana azap ederim ayeti kerimesi gereğince kişi yeniden huzursuz ve sıkıntılı olacaktır. Sonra bu kişiden çevresine zulüm yayıldığı için, hep başkalarına zulmettiği için başka insanlardan da ona zulüm geri dönecektir. Neden? Çünkü her etki kendi istikametinde bir tepki oluşturur. Eğer bir insandan çevresine zulüm yayılıyorsa, herkese zulmediyorsa, herkes eline fırsat geçer geçmez ona mutlaka bir zulüm yapacaktır. Bu sebeple çevresindeki bütün insanlara zulmeden bu kişi, çevresinden de hep zulüm görecektir. Huzursuz olacaktır. Yetmez. Çevresinden kendisine ulaşan bu zulüm kendisine ulaştığı zaman, muhtevasında bulunan öfke, kin, intikam, haset gibi afetler harekete geçecek. İntikamını almak için mutlaka zorlayacaktır kendisini. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlemiş olacaktır. Yeniden huzursuz ve sıkıntılı olacaktır. Eğer intikamını almışsa bu kişi, buradan huzursuz olmuşsa bir günah işlediği için arkadan da ruh nefse azap edecek, bir defa daha huzursuz edecektir kişiyi. Şimdi aksini düşünelim. Rakibi çok güçlü, intikam alamıyor. Kendisine zulüm yapan kişi çok güçlü. İntikam almayı şiddetle istediği hali alamıyor. O zaman intikam hissi kin'e dönüşüyor. Yetmez. Şuur altı birikimi başlıyor. Ve şuur altı birikimi mutlaka stresle noktalanıyor. Ve kişi bu sefer bir sıkıntıdan kurtulacağı bir makama ulaşır mı diye bir sual soruluyorsa kesinlikle evet bunun cevabı. İşte ihlasa ulaşan bir kişi mutlak bir saadete ulaşmıştır dış alemin. Yani bu kişinin nefsindeki bütün afetlerin yok olduğu o noktada, ihlas noktasında artık o kişinin nefsi hep hayırla davranacağı için, nefs de hayrı istediği için, ruh da hayrı istediği için kişi hem kendisiyle alakalı olan, yalnız kendisine alakalıdır işlerde, hem de çevresiyle alakalı olan bütün işlerde yalnız hayırla davranabileceği için başkasına asla zulmedemez.
zulmetmeyeceği için hiçbir zaman zulmeden kişinin yaşadığı sıkıntıyı, huzursuzluğu yaşamaz. Tabiatıyla ruhun nefse azap etmesi de hiçbir zaman artık mümkün olmayacaktır bu kişinin kendi davranışları dolayısıyla. Yetmez. Bu kişiden çevresine hep hayır yayıldığı için çevresinden de bu kişiye hep hayır geri dönecektir. Çünkü her etki kendi istikametinde tepki oluşturur. Böylece herkesten hayır gören, herkesin mutlak kendisine yardımcı oluşuna şahit olan bu insan hep huzur içinde bir hayat yaşayacaktır. Peki hiç kimse buna zulmetmez mi? Bu garanti edilemez. Mutlaka zulmedenler olacaktır. Ama ne var ki bu kişinin iç aleminde bu zulüm sebebiyle üzülmek artık bu kişi için mümkün olmayacaktır. Neden olmayacaktır? Çünkü artık nefsinde öfke afeti yok, kin afeti yok, haset afeti yok. Yani başka birinin kendisine yaptığı zulüm dolayısıyla onu üzebilecek olan hiçbir afet mevcut değil. Bu sebeple kişi başkasının zulümden hiçbir zaman etkilenmez, üzülmez, intikam almayı da aklına bile getirmez. Getirmezse ne olur? Hiçbir zaman intikam almaz. Almazsa işte o zaman hiçbir zaman intikam almayacağı için intikamını alıp da huzursuz olan bir kişi gibi hiçbir zaman huzursuz olmayacaktır. Tabiatıyla o günahı işlemediği için ruhu da nefsine asla azap etmeyecektir. Böyle bir insan da intikamını alamadı diye bir şuur altı birikimi oluşabilir mi? Bu da mümkün değil. Hiçbir zaman intikamını alamadı diye böyle bir insanda bir şuur altı birikiminin oluşması mümkün değildir. Öyleyse bu insan dış aleminde de birçok sebepler dolayısıyla mutlak bir saadet içinde yaşar. Başkalarına zulmetmediği için bir, başkalarına zulmetmediği için, ruhu nefsine azap etmediği için, iki, başkalarından da kendisine hep hayır döndüğü için, üç, hasbelkader birisi zulmetse bile intikamını hiçbir zaman almadığı için, dört, bu intikamını almaması sebebiyle ruhu nefsine azap etmeyeceği için, beş, hiçbir zaman şuur altı birikimi hasıl olmayacağı için, altı. Böylece bu kişi hep huzur içinde bir hayat yaşayacaktır. Ulul elbap olan ve ihlasa ulaşan kişi demek ki sonsuz bir huzurun içerisinde hem iç aleminde, gördük ki şimdi dış aleminde de durum böyle, başka insanlarla olan ilişkilerinde de durum böyle. Allah ile olan ilişkilerine bakıyoruz kişinin. Üçüncü cephe, başlangıçta bu kişi huzursuz ve sıkıntılı, Allah'ın emirlerini ya hiç yerine getirmiyor veya kısmen yerine getiriyor. Her iki halde de yerine getirilmeyen emirler dolayısıyla ruh nefse azap edeceği cihetle kişi huzursuz. Ama ihlasa ulaştığı zaman böyle bir huzursuzluğu hiç yaşamayacak. Peki, ihlasa ulaşmadan evvel Allah'ın yasaklarının durumu ne? Kişinin nefsinde afetler olduğu için, bu afetler duruma %100 hakim olduğu için, o kişi sık sık Allah'ın yasak ettiği fiilleri işler. Kumar oynamalar, oynar, içki içmeler, içer. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işledikçe de kişi huzursuz olur. Ama ihlasa ulaşmış olan bir insan, ulul elbap olup da ondan sonra ihlasa ulaşmış olan bir insan hiçbir zaman bu iki açıdan da huzursuz olamaz. Allah'ın emirleri açısından huzursuz olabilir mi? 5 vakit namaz diyor Allah Teala, 7 vakit kılıyor kişi. Diyor ki oruç tut. Ramazan ayı boyunca tutan bu kişi Ramazan'dan sonra her bütün sene boyunca her haftanın perşembe günü mutlaka oruçludur. Kandil günlerinde de oruçludur. Öyleyse orucu da en üst boyutta tutan birisi bu. Allah Teala daimi zikir emrini vermiş. Bu kişi daimi zikrin sahibi. Allah Teala zekat ver diyor. Zekatla birini veriyor. İki kat veriyor her seferinde. Öyleyse böyle bir insan Allah Teala'nın bütün emirlerini en üst boyutta yerine getiren birisi. Daha ötesi mi? Allah'ın bütün ibadetlerini yerine getirmenin muhteşem bir zevk olduğunu yaşayan bir insandan bahsediyoruz. Bu insan mutlak bir saadetin içindedir. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini mutlak saadet içinde geçirir. Yaşar, Allah'ın nurlarını görür. Bir sonraki basamakta ise zaten Rabbini de görecektir. Onun için bütün namazlar, bütün zikirler bu kişi için doyumsuz zevklerdir. Allah'ın nurlarını gördüğü için
Allah'la her an konuşmak imkanına sahip olduğu için ve Allah'ın emirlerine mutlak itaat ettiği için. Yasak ettiği fiilleri işleyebilir mi? Asla işleyemez. Çünkü nefsinde afetler yok. Afetler yoksa onun içinde hiçbir şey onu Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye zorlayamaz. Tam aksine içinden gelen bütün insiyaklar, bütün davranış talepleri yalnız hayrın işlenmesine dönüktür. Öyleyse bu kişi hep hayır işleyen birisi olacaktır. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği bir fiili asla işlemek olan bir insandır. Öyleyse bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak bir saadetin sahibidir. Ne gördük? Daimi zikrin sahibi olan insan ulul erbab olur. Velayetin 5. makamı. Kısa bir zaman sonra nefsindeki afetlerin hepsi yok olur. Ulul erbab gene ulul erbab olmakla devam eder ama ünvanı değişir. İhlas sahibi olur. Yani muhlis olur. Yani halis olur. Artık nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olmuştur. Bu da ulul erbabın 2. basamağı. 3. makamı da var mı ulul erbabın? Evet. Bunun adı salah. Allah Teala böyle olan bir kişiyi, nefsindeki bütün afetler kaybolmuş olan bir kişiyi bir seher vakti mutlaka tövbe-i nasuha davet eder. Dikkat edin, Allah Teala tövbe-i nasuha davet eder. Hiç kimse kendi kendisine tövbe-i nasuhta bulunamaz. Bulunduklarını zannedenler yapsınlar da görelim nasıl yapıyorlarsa. Nefs onları mutlaka tövbelerini bozmaya yöneltecektir ve bozdukları anda tövbe-i nasuh bir işe yaramaz. Halbuki tövbe-i nasuh demek bir daha bozulmamak üzere yapılan bir tövbedir. Ne zaman yapılabilir? Ne zaman bir insanın nefsindeki bütün afetler yok olmuşsa, içinden hiçbir şey onu tövbesini bozmaya zorlayamayacaksa, Allah bunu en iyi bilendir. Ve o zaman o kişiyi çağırır, bir seher vakti tövbe-i nasuh'a davet eder. Dikkat edin, tövbe-i nasuh, aklınızdan geçenleri Allah'a söyleyeceğiniz bir tövbe değildir. Sadece onun sözlerini tekrar edeceksiniz. Ne söylerse kelime kelime söyleyerek tövbeyle noktalayacaksınız. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime. Bu Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre Allah'ın size söylettiği bu tövbe işlemini gerçekleştirdiğiniz zaman, tövbe-i nasuhu gerçekleştirdiğiniz zaman artık ihlasla salah arasındaki kapıyı geçmişsiniz, koridoru geçmişsiniz ve salihlerden olmuşsunuz demektir. Yani velayetin son makamı salah. İşte burada size Allah Teala irşat görevi verecekse irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bu görevi açık bir şekilde tebliğ eder. Artık Allah'ın bir mürşidisiniz. Özelliği salahta olan insanlar ister irşat makamına getirilsinler, ister getirilmesinler, hepsinin başının üzerinde mutlaka önlerinde ve sağlarında daire şeklinde bir nur oluşur. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi salah nuru diyor buna. İnsanların önlerinde ve sağlarında oluşan bir nur bu. İşte bu kişi salihlerden olmuştur. Ulul Elbab'ın 3. makamı salah. Demek ki 1. makamı Ulul Elbab diyoruz. 2. makamdaki kişi, ihlastaki kişi gene Ulul Elbab'tır. 2. makam ihlas sahibi olur. 3. makam en üst makam salah. Gene Ulul Elbab'tır kişi. Ama makamın adı salahtır. Öyleyse işte burada kişi en üst basamağa ulaşmıştır. Allah Teala onlar için diyor ki Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde o salihler için biz onları peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşrederiz diyor Allah Teala. İşte peygamber olmadığı halde peygamberlere haşredilen insanlar var mı? Evet var. Salihler. Allah Teala diyor ki biz onların günahlarını örteriz diyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince kim tövbe-i nasuhtan geçirilir de salihlerden olursa Allah onların günahlarını örttüğünü söylüyor. Öyleyse burası o kişi için mutlak bir saadet yeridir. Salihlerden olan bir kişi irşat makamının sahibi ise bu pek çok yetkinin sahibi olan bir insandır Allah'ın katında. Bir defa mutlaka Allah'ın evliyasıdır. İkinci adı mürşittir. Allah Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki men yehdillahü fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida.
Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Kimi de delalette bırakmışsa o kişi için bir evliya, mürşit bulunmaz diyor. Demek ki bir insanın delaletten kurtulabilmesi için

0: Allah'a ulaşan, Allah'ın zatında iftihar olan, Allah'ın zatı kendisine sığınak olacak olan, merce olacak olan Kur'an-ı Kerim'deki Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesindeki tabiriyle Allah'ın zatının kendisine meab olacağı kişi bu. İşte böylece irşat makamının sahibi olan insan sonsuz bir mutluluğun da sahibidir. Bu insan hem iç aleminde mutlak bir saadetin sahibidir, hem dış aleminde mutlak bir saadetin sahibidir, hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadetin sahibidir. İşte bu anlattığımız şey tasavvuf. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam. Nereye götürdü bizi? Bütün tasavvuf erbabı teslime ulaşır. Yani önce ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini mutlaka Allah'a teslim eder. Ve hem cennet saadetinin sahibi olur, hem de dünya saadetinin, sulh ve sükunun sahibi olur. Bundan 14 asır evvelki sahabe gibi. Hepinizin hem cennet saadetinin, hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Allah-u Teala'dan dileyerek ve bu istikamette dualar ederek bugünkü sohbetimi burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salatu varmayı istemişse bu hedefin hepsi vardı. Mesela Hazreti İsa'nın havarileri için Allah-u Teala onlar İslam oldular diyor. İslam olmaları demek, Allah'a teslim olmaları demek. Teslim olmaksa ancak bunun gerçekleşmesiyle mümkündür. Daimi zikir olmadan hiç kimse Allah'a teslim olamaz çünkü nefsini teslim edemez. Nefs teslim olmazsa teslim de gerçekleşmemiştir. Öyleyse sahabe dediğimiz zaman tabii münafıklar hariç, münafıkların dışındaki bütün sahabeyi kastediyoruz. Onların hepsinin ulelbap olduğunu Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi söylüyor. Ulelbap olmuşlar, daimi zikir sahibi olmuşlar. Teslim olmuşlar mı, teslimiyetleri tamamlamışlar mı? Tamamlamışlar. Bunu da hem Mücadele Suresinin 7. ayet-i kerimesi söylüyor, hem de Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi. Hepsi mürşit oldukları için teslimlerin konukları kesinleşiyor. Evet. Hazreti Musa'nın öncesi de o kadar zahmetlerden geçirdiğine göre Allah-u Teala muhtemelen ki mürşidine ulaşmıştır. Çok şeyler düşünmüştür. Tabii onu bilmiyoruz ama Allah-u Teala'nın vahyettiği kesin kendisini. Ders var.
1: Ama Allah'ın kileri burada işitmeye başladılar. Ondan evvel şeytanın söylediklerine karşı çıkan ruhumuzun sesiydi. Burada artık Allah'ı işitmeye başlar kişi.
0: Sonra ruh da bu arada üçüncü kata kadar yükselmeye başlamıştır. Çünkü üçüncü kademede nefs temizlenmiştir. Bir 150 daha dur birikimi artan zikirle birlikte nefsi mutmainde. Ne demek mutmain olur? Doyuma ulaşmak demek. Tatmin olması demek kişinin. Bir insan nefs açısından ne zaman tatmin olur? Ne zaman nefsindeki hırs tadı verilen afeti yenerse, ona galip gelirse. Galip gelirse ne olur? Şu olur. O artık Allah'ın kendisine verdiği her şeyin kendisi için yeterli olduğundan emindir. Buna kesin şekilde inanmıştır ki Allah ona doyuracak kadar olan şeyi her zaman ona vermiştir. Ama nefsin sebebiyle kişi bunu vaktiyle görememiştir. Hep aç hissetmiştir kendisini. Kazandıklarının yetersiz olduğunu hissetmiştir. Ama nefsi mutmainliğe ulaştığı zaman bir de bakmıştır ki Allah'ın verdikleri meğer kendisine yetiyormuş. İşte bu fikrin sahibi olan bu kişi mutmain olmuştur. Doymuştur Allah'ın verdiklerinin yeterli olduğundan emindir. Öyleyse 150 daha birikimi 4. kata kadar tırmanan bir ruh. Diğer ruhlar 5. 6. 7. katlara çıkıyor ama bu 4. kata kadar çıkabiliyor. Ve bu kişi madem ki Allah'ın verdiklerinin yeterli olduktan emindir, Allah'tan razı olacaktır. 5. basamak, Allah'tan razı olmak. Mutmainne nerede geçiyor? Ecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Ya eyyetüven nefsin mutmainne çöp. Ey mutmain olan nefs. Nasıl mutmain oluruz? Ela bi zikrillahi tatmeinnül kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikrimiz Allah'ın katından taşıdığı rahmeti, fazlı ve salavatı dört kalp şartına sahip olduğumuz için kalbimize taşır ve kalbimizin içine bunlar yerleşir. Yerleşince de nefsimizin kalbinde bir aydınlık oluşur. İşte nefs-i mutmainne doyuma ulaştığımız yer, arkasından radiyeten var diye diyor Allah Teala. Fecr 28. Allah'tan

0: razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Niçin Allah'tan razıyız? Çünkü Allah'ın verdiklerinin yeterli olduğuna eminiz. Bu sebeple Allah'a Teala şükrediyoruz. Verdiklerinin yeterli olduğunu net olarak görüyoruz. Ve biz Allah'tan razı oluyoruz. Bir %7 dağılır birikimi, ruhumuzun 5. kata kadar yükselmesi. Biz Allah'tan razı olduktan sonra Allah da bizden razı oluyor. Yeniden %7 ruh birikimi ve 6. kata kadar çıkan bir ruh. Bu arada artık aktaracaktır. Allah'ın boyasıyla boyanacaktır, sıfatullah olacaktır. Ve fetih için hazır hale gelecektir. Ve bir gün %7 daha dur. Teskiye olacağız. 7. basamak. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنْ تَمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse, temizlerse, arıtırsa, kendisi için tezkiye eder, kendi nefsi için tezkiye eder. Niçin? Çünkü nefsi Allah Teala tezkiye olacağına dair yemin vermiştir. Kendi nefsi için nefsini tezkiye ederse ne olur? Ruhu Allah'a doğru seyreder, Allah'a doğru hareket eder ve Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Öyleyse nefsimiz mi 7 kademede tezkiye oldu. %49 nur birikimi. İki de huşudan oluşmuştu. %51. Öyleyse başlangıçta kapkaranlık olan kalbimiz. Bu karanlıkların hepsi de şeytan kumanda ettiği için %100 şeytanın kumandasına tabi olan, şeytanın kontrol altında bulunan, şeytanın tesir sahası içinde bulunan kalbimiz, nefsimizin kalbi artık şeytanın tesir sahasından yarıdan daha fazla uzaklaştı. Şeytanın tesir alanı %50'nin altına düştü. %49'a düştü. Allah'ın nurları ise %51'e ulaştılar. Artık Allah'ın nurları nefsimizin kalbinde duruma hakim. İşte bu Allah-u Teala'nın nurları nefsimizin kalbinde o hedefe ulaştılar. Öyleyse burada nefsini tezkiye etmiş birisi var. 7 kademede. Ruhu 7 tane gök katını açmış, sitetin bitaya ulaşmış 7. gök katının 7. aleminde ve onu da açmış, Allah'a ulaşmış. Böylece bu kişinin Allah-u Teala indinde bir hedefe ulaştığını görüyoruz. Nefsini mi Allah'a verdiği yemin üzere tezkiye etmiş. Ruhunu mu Allah'a verdiği ahd-i misak üzere Allah'a ulaştırmış. Fizik vücudunu mu Allah'a verdiği ahd üzere Allah'a kul etmiş, şeyleri kullanmaktan kurtarmış. 3 tane yeminini, misakini ve ahdini yerine getirmiş. Ne olur? Bakalım. Ece 28, 27, 28, 29, 30 ne diyor? Ya eyyetöğen nefsin mutmainnetöğen, irci'e ila rabbiki, radiyeten mardiyye, fethuni fi ibadi, fethuni cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Radiye ve mardiyye diyor ve tezkiye. Tezkiye o, Allah'a verdiği yemini yerine getir. Ruha sesleniyor, irci ila rabbiki. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Allah'a verdiğin misaki yerine getir. Fizik vücudunuza sesleniyor, fethuni fi ibadî. O zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu Allah'a ulaştırdığın zaman, o zaman kullarımın arasına gir. Çünkü sen de artık benim kulum oldun. Ve cenneti ve cennetime gir. Nefsini tezkiye ettiysen, ruhunu bana ulaştırdıysan, fizik vücudunu bana kul ettiysen, o zaman diyor mekanın cennettir. İşte burası 21. basamak. Ruh hakka ulaştı ve hakka ulaştığı için hakkı tavsiye edebilecek duruma geldi. Ver asr süresi. Ver asr. Asr'a yemin ederim. İnden insan ve nefî yüzü insanlar muhakkak üstlandadırlar. İlle nezîne amelû. Ama ilk 7 basamağı aşıp iman sahibi olanlar hariç. Ve amelü sahibi ıslâhice amellere başlayanlar 14. basamaktakiler hariç. Ve tevasa bil hak, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler hariç 21. basamak. İşte burası 21. basamaktır. Burada kişi Allah'a verdiği 3 yemini de yerine getirmiştir. Yeminini, misakini ve abdini ve Allah'ın cennetine muhatap olmuştur. Ve aynı zamanda da evliya olmuştur. Gerçekten evliya olmuştur. İfade aynen şöyle geçiyor. Allah'a emanet. Ela inne evliya Allahü la hafbin aleyhim ve la hum yahsinun ellezine aminu ve kanu yettekun lehumun üşra bil hayatet dünya ve fil ahireti. Allah Teala diyor ki o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. yapmışlardır diyor. Yani takva sahibi olmak sonraki bir işten. Burada kişi takva sahibi oluyor. Demek ki kim evliyadır? Takva sahibi olanlar evliyadır. Ve sonucunu söylüyor. Onlar nehim-i hüsra bil hayatet, dünya bil hayatet. Onlara dünya hayatında da mutluluk vardır. Ahiret hayatında da mutluluk vardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın evliyası kim?
1: Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendiniz için yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve kiramen katibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkes de aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adını zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar ve zikriniz artık mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmenin, Kur'an'daki bir kavramdan bahsetmenin mutluluğu içerisinde. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın öğretisini dinlerken kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu sohbet sizi sıkıyor mu? Bizi size istemediğiniz şeyleri yaptırmak isteyen bir zorba gibi mi görüyorsunuz? Yoksa sözlerimiz şurada kalbinizde bir sıcaklığı oluşturabiliyor mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sıcaklığa dikkatle bakın. İşte o sevgidir. Biz sizi, sizleri, hepinizi çok ama çok fazla seviyoruz. Allah Teala ise sizi, biz netice itibariyle sadece bir insanız, bir yaratıkız. O bir yaratan olarak, kainatın her şeyin tek yaratıcısı olarak yarattığı sizleri tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla seviyor. Hele onun sevgisine layık oldukça artan sevgisini bir bilseniz, onun nuru içinde kendinizi kaybederdiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, onunla beraberseniz. Eğer huzursuzsanız, mutsuzsanız, sıkıntılıysanız, bir yanlışlık var sizde. Allah'la beraber değilsiniz. Şeytanla berabersiniz. İşte o huzursuzluktan, mutsuzluktan sizi alacak şey gene sizin iradenizle vücuda getireceğiniz bir istektir. Allah'a bir dilekçe yazacaksınız. Kalbinizde. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu, öldükten sonra zaten sana dönecek olan ruhumu, ben senin emrin üzere ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bu hayatı yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ben senin Allah'ımın, Rabbimin evliyası olmak istiyorum. Evliya olmak mı? Dünyadaki en zor şeylerden biri zannedilir. Biz de tam aksine diyoruz ki dünyadaki en kolay şeydir Allah'ın evliyası olmak. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Bu evliya oldunuz manasına gelir. Biliyoruz ki birçok kişi bize şimdi hadi canım sen de Allah'a ulaşmayı dilemekle evliyalığın ne alakası var? Evliyalık eskiden varmış. İşte o türbelerde gördüğümüz adamlar, onlar evliya. O zamanlar evliyalar varmış. Allah'a çok yakınmışlar. Bu zamanda da evliyalık mı olurmuş yani? Diyen insanların her zaman çok büyük bir kısmıdır. Her devirde yaşayanlar kendilerinin evvelki devirlerde evliyaların olduğunu ama o devirde bunun pek mümkün olmayacağını düşünürler. Bugün de öyledir. Oysa ki her devirde evliya vardır ve kainat var oldukça hep evliya olacaktır.
Bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek ve evliya olmak. Öyleyse bir insanın evliya olmasındaki hareki unsur, onu harekete geçirecek olan unsur acaba nedir? Bu unsurun adı tevekküldür. Tevekkül kelimesi, vekil kelimesi, müvekkil kelimesi, vekalet kelimesi, tevkil etme fiili hepsi bu aynı kökten gelir. Tevekke. Öyleyse Allah'a tevekkül etmek acaba ne demektir? Kelimenin üzerinde zaten manası Allah'ı vekil etmek demektir. Neye vekil etmek demektir? Mutluluğa. Sevgili kardeşlerim, nefsinizde afetler olduğu cihetle ve afetler şeytanın taleplerine bütün gönülleriyle itaat edecekleri için daima insanlar yanlışlık yaparlar. Şeytan için insanları yanlışlığa sevk etmek hiç de zor değildir. Çünkü şeytanın bütün talepleri zaten nefslerinizin talebidir. Şimdi düşünün. Bir ülkede yaşıyorsunuz. Allah'ın emirleri mi var? İnsanların %90'dan fazlası Allah'ın emirlerinin önemli olanlarını yapmıyor, hatta bilmiyor. Allah'ın yasakları mı var? Yasaklarsa herkes tarafından çiğneniyor. Böyle bir ortamda aklınız şuur kazanmışsa, Allah'ın yasak ettiği fiilleri herkes işliyorsa, aklınız da bu ortamda şuur kazanmışsa, o zaman nefsinizin taleplerine hep evet diyecektir. Ruhunuzun taleplerine hayır diyecektir. O zaman mutsuz bir insan olmaya mahkumsunuz. Ne zaman bir insan nefsinin taleplerine esirse, o zaman o kişi mutsuz bir insandır. Çünkü her an Allah'ın yasaklarını işlemekte, arkasından Allah Teala'nın azabına maruz kalmaktadır. Her zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmemekte, gene Allah'ın azabına maruz kalmaktadır. Ruhun nefs üzerinde verdiği huzursuzlukta cabası. Öyleyse mutlulukla mutsuzluk arasında Allah'ın hedeflerine doğru yol alan bir gemide olmak veya şeytana yaklaştıran bir gemide yol almak. Bu ikisinden birinin tercihiyle hedefe gidilir. Bu Allah'ın gemisinde olmaktır. Nuh'un gemisinde olmaktır. Kimdi Nuh'un gemisinde olanlar? Hazreti Nuh'a Allah'a ulaşmayı dileyerek tabi olanlar. Unutmayın, hepimiz Hazreti Nuh'un gemisindeki insanlardan türedik. Hazreti Adem'den o güne kadar gelen Nuh'un gemisinin dışındaki bütün insanlar bütün dünyayı
dağların tepelerini de aşacak şekilde su basması sebebiyle yok oldular. Sadece onlar kaldı, hepimiz onlardan türedik. Öyleyse Allah'ın gemisi Nuh'un gemisidir. O geminin içinde olanlarız. Bu neyle oluştu? Allah'ın gemisindeki kanun tevekkül kanunudur. Allah'ı kendinize vekil etmek. Sadece tevekkül insanla Allah arasındaki ilişkileri sonuna kadar götürebilir. Nedir insanla Allah arasındaki ilişkilerin sona kadar ulaşması? Ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse dört tane teslimin ruh, fizik vücut, nefs ve irade Allah'a teslim edilmesi hepsi tevekkül adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir. Hepsinde tevekkül kesin olarak vardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı kim dilemişse o kişi tevekkülün sahibidir. Mutlaka tevekkülün sahibidir. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişinin vasıflarına gelin beraberce bakalım. Allah Teala'nın 12 defa üzerimize farz kıldığı ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak yani vuslata nail olmak müessesesi visal, vuslat Allah'a tevekkülle mümkündür. Kimdir Allah'a tevekkül eden kişi? Ruhunu Allah'a ulaştıracağına, ölmeden evvel ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına, Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına kesin olarak, yakin hasıl ederek muhakkak surette inanan kişidir. Öyleyse hadi gelin sizinle Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala orada? Vestainu bis sabrı ve salatı. İnneha lekebiratun illa alel haşiin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Buradaki ifadeye ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ifadesine dikkatle bakın. Hepsini açıklayalım. Sonra gelelim onun üzerinde temerküz edelim. Merkezileşelim. Onun üzerinde ağırlaşalım. Ne diyor Allah Teala? Allah'tan sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, istianeyi isteyin, mürşidinizi isteyin, sabırla ve namazla isteyin. Neden acaba sabırla demiş? Ayetin sonunda belli olacak. Çünkü sadece Allah'a ulaşmaktan emin olanları Allah kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese bu inancı verense gene Allah'tır. Öyleyse sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi yani mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. İstihane hangi mürşide tabi olacağımızı Allah'tan sorma işleminin adıdır. Kılınan namazın adı hacet namazıdır. Hacet namazıyla Allah'tan istihane istenir. Yani mürşidin
kim olduğu sorulur. Ve bu zor bir iştir, kebiretün, büyük bir iştir diyor Allah-u Teala. Allah'tan sabırla ve acet namazıyla mürşidi sormak, mürşidi istemek zor bir iştir, büyük bir iştir. Sonra ama diyor huşu sahipleri için zor değildir. Öyleyse huşunun inanç kanadına ulaşıyoruz. Bu kanatta inanç kanadında, iman kanadında bir unsur var. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهُمْ. Onlar muhakkak şekilde, kesin şekilde inanırlar Rablerine mülaki olacaklarına. Burada yakin kıdemesinde bir inanç vardır. Kesin şekilde, muhakkak surette Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar. Ve ennehum ileyhi raciun. Ve gene muhakkak surette inanırlar ki ölümden sonra da ruhları Allah'a rücu edecektir. Ruhlarının Allah'a rücu edeceğine de muhakkak surette inanırlar. Yani ölümden sonra yeniden Allah'a döneceğine. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman huşu sahibi değil. Onu huşu sahibi yapan, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanca ulaştıran Allah'tır. Başlangıçta kişi sadece dileğin sahibidir. Ve dileğin sahibi olan kişi de imanı yerleştiren Allah-u Teala ne yapıyor da o kişiye imanı yerleştiriyor? Kişi sadece bir dileğin sahibi başlangıçta. Böyle bir imanın mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağına dair bir imanın sahibi değil. Yakin hasıl ederek muhakkak surette ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım şeklinde bir imanın sahibi değil bu kişi. Bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah o kişinin bu dileğini onun kalbinde görür görmez o kişiyi tevekkülün sahibi yapmak için, bu imanın, bu seviyede bir imanın sahibi yapmak için harekete geçiyor. Ne diyor Allah Teala Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde? Sadece işitenler davete icabet eder diyordu. Davete icabet etmek demek, Allah'a ulaşmak konusunda harekete geçmek, Allah'a yönelmek demek. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmenin başlangıç noktası. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı diliyor. Birinci adım. Allah-u Teala o kişide rahim esmasında tecelli ediyor. Bir. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürenin kalkmasına sebebiyet veriyor. İki. Kulaklarındaki vakranın alınmasına sebebiyet veriyor. Üç. Kalbindeki ekinetin alınmasına sebebiyet veriyor. Dört. O kişinin kalbine ihbat konmasına sebebiyet veriyor. Yani o kişi körken, sağırken, dilsizken, Allah'a yönelmek istikametinde körken, sağırken, dilsizken Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala onu görebilen, işitebilen,
idrak edebilen bir insan haline getiriyor. Bu idrak o kişiyi huşu sahibi kılıyor. Burada kalmıyor Allah Teala. Ondan sonra o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ondan sonra o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ondan sonra o kişi zikir yapıyor. Kalbine %2 rahmet birikimi geliyor, yerleşiyor. İşte o kişinin kalbine %2 seviyesinde rahmet nuru yerleştiği zaman o kişi huşu sahibi olmuştur. Huşu sahibi olan kişi kalbi Allah tarafından Allah'a çevrilen kişidir. Öyleyse kalbi Allah'a çeviren Allah'tır. Hangi talep üzerine? Allah'a ulaşmayı dileme talebi üzerine. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği noktada huşu sahibi değildir. Ama bu muhtevada mutlaka huşu sahibi olacaktır. Ve irşat makamına Allah onu ulaştıracaktır. Allah onu huşu sahibi kılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi o kişi huşu sahibi değilken Allah huşu sahibi kılıyor. Gaybta Rahman'a huşu duyan bir kişi oluyor. Bu huşu pekişiyor. O kişi zikre başladığı zaman nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimiyle işte o kişi Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştıracağına kesin bir inanç sahibi oluyor. Muhakkak ruhunu Allah'a ulaştıracağına muhakkak surette, kesin surette bir imanın sahibi oluyor kişi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kişiyi bu imanın sahibi yapmıştır. Allah bu imanın sahibi yapmıştır kişiyi. İşte bu iman Allah'a mutlaka ben mutlaka ruhumu Allah'a ulaştıracağım tarzında bir imanın sahibi olan kişi biliyor ki ruhunu o ulaştırmayacak. Allah ulaştıracak. Ruhunun ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaşacağına kişi kesin bir imanın sahibi. Muhakkak bir imanın. İnne. Muhakkak. Kesinlikle. Böyle bir imanın sahibi olduğunuz gün siz bu imanın üzerine bina ettiğiniz bir tevekkülün sahibisiniz. Bu tevekkül sizde var olduğu an Allah-u Teala sizin iradi yapınızı, iradenizi aklınızın kumanda ettiği bir sistem olmaktan çıkarır. Aklınızın emrinde bir irade olmaktan çıkarır. Allah'ın emrinde bir irade yapar. Sizi bu imanın sahibi yapan Allah'tır. Ve bu imanın sahibi olduğunuz zaman Allah sizi tevekkül sahibi yapar. Yani siz Allah'a karşı artık tevekkül sahibisiniz. Allah'ı kendinize
vekil etmişsiniz. Vekaleti Allah'a verdiğiniz nokta, Allah'ın sizi, ruhunuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırdığını, ruhunuzun Allah'a mutlaka ulaşacağına dair sizi kesin inancın sahibi yaptığı noktada tevekkül oluşuyor. Bu tevekkül Allah'ın iradenizi aklınızın emrinden alarak kendi emrine tahsis etmesidir. Artık iradeniz sizi Allah'a ulaştıracak istikametteki iradeniz sizin emrinizde değildir. O tevekkülün sahibi olduğunuz için Allah'ın emrine girmiştir. Peki sizi tevekkül sahibi yapan kim? Allah. Ama siz Allah'a ulaşmayı tevekkülün sahibi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bu onun mükafatıdır. Allah Teala sizi Allah'a ulaşmaya mutlak olarak inanan, Allah'a ruhunun mutlaka ulaşacağına inanan birisi hüviyetine getiriyor sizi, huşu sahibi yapıyor. Bu inancın sahibi yapan Allah, o inancın sahibi olduğunuz için de Allah'ı o inancın sahibi olmakla vekil yapan sizsiniz. Bu Allah'a tevekkülünüzün kesin işaretidir. Tevekkülü sizde oluşturan o imanın sahibi ise, sizde o imanı oluşturan ise Allah'tır. Birinci etap siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. İkinci etap Allah derhal müdahale ediyor. Sizi huşu sahibi yapıyor. Ruhunuzun mutlaka Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanç, iman sahibi kılıyor. Bu imanın sahibi olduğunuz anda tevekkülün sahibi kılındınız. Artık siz Allah'a ulaşacağına kesin inanan birisiniz. Öyleyse sizin için tevekkül oluşmuştur. Siz Allah'ın sizi mutlaka kendisine ulaştıracağına inanan birisiniz. Allah'ı bu inancın Allah-u Teala tarafından inancın sahibi kılındığınız andan itibaren Allah'ın sizi kendisine ulaştıracağına kesin imanın sahibi olduğunuz cihetle artık tevekkülün sahibisiniz. İradenizin kontrolü aklınızdan alınıyor, Allah'ın emrine tahsis ediliyor. Bu iradi yapıyla mürşidinize ulaşıyorsunuz. Tabi oldunuz. Ne olur? Bakınız ne diyor Allah Teala? Bakara 156-157. Kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka ona ulaşacağız. Mutlaka ona rücu edeceğiz. Ruhumuz mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır diyenler var ya diyor Allah Teala. İşte hidayete erecek olanlar onlardır. Hangi noktadaki olay bu? Mürşidinize ulaştığınız noktada Allah Teala sizi yeni bir imanın sahibi kılıyor. Bu imanda gene mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyen birisiniz. Ama bir takım musibetlerden geçtikten sonra buraya ulaşmışsınız ve o güne kadar nefsinizin kalbine rahmetle fazl gelirken sadece Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre bu noktadan itibaren rahmetle fazl ve rahmetle salavat beraberce gelecek. Öyleyse
12. basamaktasınız, 14. basamaktasınız ve bu noktadasınız. Kendilerine rahmetin ve salavatın geleceği insanlardan birisiniz. Burada ikinci defa huşu sahibi oldunuz. Allah-u Teala sizde yeni bir iman husule getirdi. Buradaki iman, birinci kademedeki imandan daha ötede bir iman olarak size ulaştı. Huşu mevzesi bir kat arttı. Ölçü, birinci huşuda size sadece rahmetle fazlın gelmesi söz konusuyken, ikinci huşuda rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat da ulaşıyor. Burada Allah'ı kendinize bir defa daha vekil tayin ediyorsunuz. Fizik standartlarda artık ruhunuzun Allah'a ulaşması için harekete geçmek üzere bir vekil tayin etmek. Birinci vekalet hazırlanma safhasında, Allah'a yöneldiğiniz safhada, ikinci vekalet Allah'a ulaşma safhasında, fiziksel alanda bir huşunun, bir tevekkülün sahibisiniz. Allah Teala sizi orada tevekkül açısından yeni bir noktaya ulaştırıyor. Öyleyse tevekkül müessesesine dikkatle bakın. İkinci safhadaki tevekkülünüz bu işi sonuca ulaştırmak için kesin bir imanı ifade eder. Ve bu tevekkül üzerine Allah Teala zaten iradenizi kontrol altına almıştı. Yeni bir nur daha vererek size bu kontrolünü daha üst seviyeye çıkartıyor. Ve siz buna layık olduğunuz için liyakatinizin başında gene Allah var. Sizi daha üst seviye bir imanın sahibi kılan o Allah. Ve bu daha üst seviye imanla ikinci defa Allah-u Teala'nın size daha üst seviye bir tevekkülünüzün karşılığı olarak, Allah'a vekil tayin etmenizin karşılığı olarak Allah-u Teala nefsinizin kalbini %49 faziletlerle süsleyecek, %2 rahmetle zaten daha evvel birinci safhadaki tevekkülünüzle %2 rahmete ulaşmıştınız. %49 faziletle birlikte Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda diledikten sonra, ne demek bu? Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilerse derhal birinci tevekkül devreye giriyor. Allah Teala kişinin kalbine öyle bir iman müessesesi veriyor ki kişi kesinlikle emin ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını. Bunun üzerine Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor. Ulaştığı zaman o kişinin zikrinde yeni bir nur vererek daha üst seviyede bir tevekküle ulaştırıyor onu. Bu tevekkül ise Allah Teala'nın o kişiyi kendisine ulaştırması için kesin bir ölçüdür. Allah Teala bir defa daha vekalet almıştır kulundan onun ruhunu kendisine ulaştırmak için. Allah buna kendisini vekil kabul eder. Siz Allah'ı vekil olarak düşünüyorsunuz. Allah'ın ruhunuzu kendisine mutlaka ulaştıracağından emin olarak, siz de ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınızdan emin olarak.

Rabbe münaki olmak, Rabbe rücu etmek, her ikisi de aynı şeydir. Ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşacağına inanması ve kişinin ben ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım demesi, Allah'ın kendisiyle beraber olduğunun bilincinin kesin işaretini taşır ve vuslattan sonraki, mürşide ulaştıktan sonraki bir vetireyi ifade eder. Burada Allah Teala rahmet ve fazla, rahmet ve salavatı da ilave ediyor. Kişi ikinci defa Allah Teala'yı tevekkül etti, vekil tayin etti. Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaştı. Allah Teala o kişiye yeni bir tevekkülü sağlayacak olan bir inancı, o kişinin sahip olması için ona sunar. Bu inanç, fizik vücudunu Allah'a teslim etmek inancıdır. Allah herkese inancı sunar, sadece inanabilenler fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Öyleyse Allah'ın verdiği imanı kuvvetlendirmek ve ona sahip çıkmak, o bizim işimiz. İmanı veren Allah, imanı kuvvetlendirmek, yerlerine oturtmak, sağlam kılmak ve o inançla mücehhez olmak, fizik vücudunu da Allah'ın kendisine teslim alacağını, Allah'ın açısından fizik vücudunu Allah'a mutlaka teslim edeceğini kendi açısından kişinin yerli yerine oturtmasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişidir. Ama huşu sahibi kişi, Allah'ın mutlaka buna gerçek, aslında Allah'ın bunu mutlaka gerçekleştireceğine inanan kişidir. 14. basamakta yeni bir huşu, Allah'ın mutlaka ruhunu kendisine ulaştıracağına yeni bir imanla, imanına iman katarak arttıran kişinin tevekkülü. Her 7 basamakta tevekkül müessesesine Allah Teala yenilikler katıyor. 3. 7 basamakta da ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kişi Allah'ın fizik vücudunu da teslim alacağına ve Allah'a fizik vücudunu teslim edeceğine bir imanın sahibi ise Allah mutlaka onun fizik vücudunu kendisine teslim alır. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Ama Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanacaktır. Öyleyse ilk 7 basamaktaki ve 2. 7 basamaktaki tevekküller mutlaka olgunlaşan birer meyvedir. Çünkü Allah söz vermiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka
ben o kişiyi kendime ulaştırırım diyor. O kişinin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Garanti etmiş bunu. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Kişi bu garantinin ışığında kesin iki kademede öyle bir imanın sahibi oluyor ki bu iman onu Allah'a tevekküle otomatik olarak götürüyor. Ve bu tevekkülün neticesinde kişi Allah'a ruhunu teslim etmiş oluyor. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ama Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kim fizik vücudunu bana teslim etmek isterse ben onun fizik vücudunu mutlaka teslim alırım ifadesi yok. Ama Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Öyleyse burada tevekkül müessesesinin yeni bir cephesiyle karşı karşıyayız. Burada Allah'ın garantisi yok. Her ruhunu Allah'alaştıran kişiyi ben mutlaka fizik vücudumu, fizik vücudunda onun teslim alırım diye Allah'ın bir garantisi yok. İşte tevekkülün gerçek anlamda kişide var olup olmadığı burada ortaya çıkar. Burası fizik vücudun teslimi tevekkül açısından bir mihenk taşıdır. Bir ölçümleme noktasıdır. Bu garanti olmadığı halde kişi bir imanın sahibi olabilirse ancak o zaman Allah'ı kendisine vekil tayin edebilir. Burada iki hüviyete beraberce bakalım. Bir tarafta Allah var, bir tarafta kul var. Allah'ın kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözü üzerine kişide mutlak bir kanaat husule gelmiş. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin. Kesin şekilde buna inanıyor kişi. Muhakkak suretine inanıyor. Allah da bunun karşısında iki tevekkül olayıyla bu kişiyi kendisine ulaştırıyor. Birincisinde hazırlık safhası, yönelme safhası, ikincisinde ulaşma safhası, iki tane tevekkül giriyor devreye. İşte insanlardan her kim bu iki tevekkülü yaşayıp da arkasında yatan gerçek faktörü keşfedebilmişse, eğer ben Allah'a ruhumu ulaştırmaya kesin şekilde inanmışsam Allah Teala benim ruhumu kendisine ulaştırıyor. Allah ulaştıracağına dair garanti vermiş ama benim üzerimde bu tevekkülü sağladı. Ben o tevekkülün sahibi oldum ve Allah Teala ruhumu kendisine ulaştırdı. Öyleyse Allah Teala'nın o verdiği sözü yerine getirmesinde benim tevekkülüm birinci derecede rol oynadı. İşte kişi bunu idrak edebilirse, o zaman şu noktaya ulaşacaktır. Öyleyse ben, Allah Teala madem ki beni buraya ulaştırdı, farz kıldığı bir husus bu, ben bu dileğin sahibi olarak kesin şekilde iman edersem ki Allah Teala fizik vücudumu da teslim alacaktır. Öyleyse Allah Teala mutlaka bunu gerçekleştirir. Bu noktadaki bir imanın sahibi kılmak için Allah Teala daima hazırdır. Kişiyi bu seviyede bir imanın sahibi kılmak için Allah Teala daima hazırdır. Onun düşünce yapısının
böyle bir seviyeyi bulmasını ister sadece. Ne zamanki kişi Allah-u Teala fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi farz kılmış mı? Kılmış. Öyleyse ben bir kulum. Ben sadece bir yaratıkım. Ve ben bu işi kendi başıma yapamam. Ama Allah-u Teala bunu farz kılmışsa, bunun mümkün olması gerekir. Bu mümkün olma da, madem ki Allah'a tevekkül etmekle meyvelerini veriyor, öyleyse ben ne yapmıştım? Emindim ki Allah-u Teala ruhumu mutlaka kendisine ulaştıracak.

fizik vücudumu Allah'a teslim edebileceğime dair bir imana sahip olduğum gün mutlaka Allah-u Teala benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. Dolaylı olarak da ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmiş olacağım. Ve biliyorum ki bunu ancak Allah'a tevekkül ettiğim takdirde Allah-u Teala tamamlayacaktır. Öyleyse yolu ne? Yolu daha çok zikretmek. 33 bin zikrin ötesine geçmek, zikirden vazgeçmemek. Tevekkülün anahtarı, tevekkülün müşevvik unsuru, tevekkülü harekete geçirici faktör zikirdir. Zikir, insanın Allah'a olan tevekkülünü arttırır. Ruhun Allah'a ulaştırılmasında ne yapmıştır kişi? Allah'ı vekil tayin etmiştir. Ve Allah, onun aklının kontrolünde olan iradesini Allah'ın kontrolüne almıştır. Ve şeytanı kesinlikle müdahale etmenin dışında tutarak Allah kendi kontrolünde o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Şeytanın müdahale edememesinin arkasında Allah'a tevekkülün kesin sonucu var. Allah o kişinin şeytanın tasallutuna açık olmasına müsaade etmiyor. Çünkü kişinin iradesi Allah'ın kontrolünde. Bu irade yapı şeytanla her seferinde şeytana galip gelecek bir savaşın içindedir. O iradeyi, o seviye bir irade yapan, iradenin Allah'ın kontrolünde olmasıdır. Daimi zikirde olan bir kişinin iradi yapısı gibi, o iradi yapı kişiyi negatif faktörlerden korur. O kişiye bu iradi yapıyı teslim edense, ya da onun iradesini teslim alıp da onu bu hedefe götüren ise Allah'tır. İşte her kim, madem ki Allah-u Teala bunu benim üzerime farz kılmış ve ben eğer gerçek anlamda inanırsam ki, bu imanın sahibi olursam ki, Allah mutlaka benim fizik vücudumu da teslim alacaktır, o zaman kişi böyle bir düşünceyle imanın sahibi olur. Buna iman ettiği zaman Allah-u Teala tarafından derhal işitilir, bilinir ve görülür. O zaman Allah-u Teala o kişinin iradesini vuslata ulaştıktan sonra kendisine teslim etmişken, Allah'ın kontrolünden çıkarıp kişiye iade etmişken, tekrar Allah vekalet almıştır kişiden bu iman sebebiyle ve o kişinin zikrini arttırmasına yardımcı olarak Allah-u Teala onun fena makamından beka makamına geçişini, beka makamından züht makamına geçişini, zikrini günün yarısından öteye çıkarmasını hep sağlar. Ve sonra da onun fizik vücudunu teslim alır 25. basamakta. Sadece tevekkül edebilenler için ruhun tesliminden sonra fizik vücudun teslimi asıldır. İki teslim arasında birincinin garantide olması, ikincinin garantide olmaması gibi büyük bir fark vardır. Kim bu imanın sahibi ise, bu iman seviyesine ulaşmışsa, nasıl Allah Teala benim ruhumu benim imanım üzerine teslim almışsa, kendisine ulaştırmışsa, bunu bana garanti etmişse, fizik vücudumu da Allah'a teslim etmemi farz kıldığına göre, ben buradaki bilmeceyi çözersem, buradaki imanımı güçlendirirsem,

Farz kıldığına göre Allah-u Teala ruhumu teslim aldıktan sonra mutlaka fizik vücudumu da teslim alacaktır. Beni oraya da mutlaka ulaştıracaktır. İmanının sahibi olursam Allah beni mutlaka oraya ulaştırır. İşte iman hüviyeti. Bu böyle bir imanın sahibi olan kişi Allah-u Teala yeniden tevekkül etmiştir. Bu tevekkülün neticesinde Allah tekrar irade yapıyı kontrolüne alacak, kişiyi fizik vücudun teslimine götürecektir. O noktadan itibaren kişi Allah Teala daimi zikri farz kıldığına göre ve benim fizik vücudumu teslim aldığına göre ruhumdan sonra, öyleyse ben bu inancın sahibi olursam daimi zikre ulaşmak konusunda mutlaka Allah Teala beni daimi zikrine de ulaştıracaktır. İmani yapısına sahip olan bir kişi, bu imana Allah Teala tarafından ulaştırılır. Böyle bir imanın kökleşmesini isteyen kişi Allah'tan mutlaka imanının yerleşmesi için, kökleşmesi için mutlak olarak yardım alacaktır. Burada söz konusu olan şey kişinin temayülüdür. Hangi istikamete yönelmesidir? O kişi daimi zikre ulaştıktan sonra da devam ederse aynı düşünceye, Allah-u Teala irşada ulaşmamı da farz kıldığına göre beni mutlaka irşada ulaştıracaktır. İman seviyesine ulaşan kişiyi Allah-u Teala mutlaka gene iradesini, serbest bıraktığı iradesini gene kontrolüne alarak onu irşad da ulaştıracaktır. Sonra Allah Teala beni irşada ulaştırdığına göre, iradenin tesliminde farz kıldığına göre ben mutlaka irademi Allah'a teslim etmek istiyorum diyen kişi de dört kademe atlatacak Allah Teala ve onun iradesini kontrol altına alarak kendi iradesine bağlayacaktır. Böylece kişi ruhunu da, beçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş olacaktır. Allah'ın vekaletiyle. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz en kuvvetlisisiniz. Eğer diyor bana tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur. Bütün dünya düşmanınız olsa, eğer siz bana tevekkül ediyorsanız, galip gelecek olan biziz diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, tevekkülü sağlayan müessese imandır. Tevekkül imanın fonksiyonudur. İman tevekküle mutlaka ulaştırır. Ve sadece madem ki Allah ruhumu Allah'laştırmayı farz kılmış, öyleyse ben ruhumu Allah'laştırmayı dilersem mutlak olarak Allah Teala benim ruhumu kendisine ulaştıracaktır. İmanının sahibi olan kişiyi nasıl Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırıyorsa mutlaka Allah Teala beni fizik vücudun teslimine de götürecektir. Madem ki ruhumu teslim aldı, ispat etti ki bana, ben istersem, ben dilersem Allah beni buna ulaştıracaktır. Böylece kişi ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, irşada ulaşmayı ve iradesinin de Allah'a teslimini, imanının ona sağladığı tevekkülüyle oluşturacaktır. Allah, unutmayın, sizin yardımcınız, ama yardımlarını imanınız üzerine kurar. İman seviyeniz
seviyenizi arttırır. Artan tevekkül seviyeniz yeni bir teslime, Allah'ın sizi ulaştırması için kesin bir bazdır, sağlam bir dayanaktır. Varsa tevekkül, ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmeniz mutlak olarak gerçekleşecektir. Öyleyse ne yapıyor Allah Teala? Vekilin vekaletini kullanıyor. Sizin aklınızın kontrolünde olan iradenizi oradan alıyor, ta sizi fizik vücudunun ruhunuzun teslimine kadar, fizik vücudunun teslimine kadar, nefsinizin teslimine kadar, iradenizin teslimine kadar devam ettiriyor. Her teslimden sonra iradeniz serbest bırakılır. E zaten düşme olursa burada olur. Kişi böyle bir inancın sahibi değilse, Allah beni mutlaka fizik vücudun teslimine de ulaştıracaktır inancının sahibi değilse, o kişinin zikri 33 günde kalır ve bir kısmının da yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlar. Onlar tevekkül sahibi olmayanlardır. Tevekkül sahibi olan, mütevekkil olan bütün insanlar için Allah onların dostudur. Allah mütevekkilinin, Allah'ı kendisine vekil edenlerin dostudur. Vekil nasıl? Müvekkil, yani vekil edilen, nasıl vekil eden kişinin bütün işlerini onun dışında, vekil edenin dışında bir hüviyette, kendi iradesiyle derüfte etmişse, onları sonuçlandırıyorsa, Allah da vekil olarak aynı şeyi yapar. Söylediği şey kesindir. Allah vekil olarak yeter. Kafidir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a tevekkül bütün merhaleleri aşabilmeniz için, bütün safhaları aşabilmeniz için Allah'ın bir muhteşem nimetidir sizler için. Bu müvekkilliği kainatta en üstün şekilde yapan Allah'tır. Allah'a inanıyorsanız mutlaka ona tevekkül edin. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Allah Teala bir araya getirdi. Bütün insanlar için Allah Teala sadece bir tek mesaj verir. Mutluluk mesajı. Herkesin sadece mutlu olmasını ister Allah Teala. Öyleyse Allah'ın istediği şey işte budur, saadet, mutluluk olayı. Bir insanın mutlu olabilmesi, cennet saadetini elde edebilmesi temelde ard arda oluşan üç tane şartın muhtevasını taşır. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Sonra mürşidimize ulaşacağız. Sonra da mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. 14 asır evvelki İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Kur'an'daki İslam'ın temel üç tane kanunu budur. Herkes Allah'ın kendisine verdiği serbest iradeyle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. İşte Kur'an'ın temel muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde Allah-u Teala muhakkak ki her şeyi en güzel standartlarda oluşturuyor. Öyleyse bu muhtevada Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de şu esasların yer aldığını görürüz. Bir, Allah-u Teala kanunu koyar. Ve farzını ortaya koyar. Yani emrini verir. İki, bu emri gerçekleştirenin ne olacağını ifade eder. Üç, bu emri gerçekleştirmeyenin ne olacağını ifade eder. Dört, sahabenin emri gerçekleştirdiğini mutlaka bize ispat eder. İşte bir perspektif içerisinde 14 asır evvelki Kur'an'daki İslam'ı yaşayan sahabenin hayatıyla o günkü farzların tatbikatıyla bugünkü farz tatbikatı arasında kocaman bir uçurumun mevcut olduğunu görüyoruz. Bu uçuruma dikkat edin. Bu Allah-u Teala'nın dizaynı insanları cennet saadetine ulaştıracak olan temel şartları içeriyor. Tekrar ediyorum. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide ulaşmak. Üç, ruhun Allah'a ulaştırılması. Bu üç tane farza mutlaka ama mutlaka ilave edilmesi lazım gelen ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde bulunmayan bir başka faktör var. O faktöre dikkatle bakın. Bunun adı zikirdir. Hem zikir farz kılınmış, hem çok zikir farz kılınmış, hem de daimi zikir farz kılınmış. Ve ne yazık ki diğer üç tane temel umde kaybolduğu gibi mutlak bir farz olan zikir müessesesi de kaybolmuş. Öyleyse şimdi Allah'ın ortaya koyduğu kanunları beraberce gözden geçirelim. Ve o dört tane temel Kur'an öğretisinin dört temelini hiç unutmayalım. Bir, Allah-u Teala emrini veriyor. Farzı ortaya koyuyor. İki, bu emri yerine getirmeyenin ne olacağını söylüyor. Üç, bu emri gerçekleştirenin ne olacağını söylüyor. 4. Sahabeyi mutlaka örnek olarak veriyor. O emrin sahabe tarafından ifa edildiğinin kesin işaretini veriyor Allah-u Teala. Öyleyse başlayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi sevgili izleyenler, sizlere soruyorum. Bizden evvel hiçbir yerden böyle bir şey duydunuz mu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bizim sevgili din adamlarımız böyle bir şeyi bizden ilk defa duydukları zaman hop oturdular, hop kalktılar. Ve bu bizim dinimiz değil dediler. Böyle bizim dinimizde böyle bir şey yok. Biz de onlara dedik ki sizin dininizde gerçekten yok. Bugün sizin ait olduğunuz din de gerçekten yok. Ama bundan 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'in indirildiği devrede Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam bu İslam'dı. Evet, bu sizin dininiz değildir, haklısınız. Bu Allah'ın dinidir. Bu 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı dindir. Öyleyse muhtevayı ait olduğu yere oturtun efendiler. Madde 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala bunu üzerimize farz kılıyor. Allah'a ulaşmayı Allah-u Teala tam 11 defa farz kılmış üzerimize. 9'u direkt emir, ikisi en direkt emir. Ve böyle bir konu bir dilemeyle başlıyor. Sadece iki nevi insan olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve sonuç. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve sonuç. Öyleyse Allah-u Teala Allah'ın zatına ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı farz kılmış mı, kılmamış mı? Buradan başlıyoruz konumuza. Birinci farz. Zümer 54. Allah-u Teala buyuruyor. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe sümme la tunserun. Allah-u Teala buyuruyor ki üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Sonra yardım olmazsınız. Ne diyor? Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, teslim olmanız yetmez. Bu teslim olmanın yalnız birinci safhasını teşkil eder diyor Allah-u Teala. Fizik vücudunuzu da teslim edeceksiniz Allah'a diyor. Nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim edeceksiniz diyor. Öyleyse fizik vücudumuzu, nefsimizi, ruhumuzu, üç tane faktörü de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü üzerimize farz. Şimdi biz bu Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesini sadece bir tek dizayn içerisinde gerçekleştiriyoruz. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize farzıdır, değil midir? İkinci farz, Rum 31. Menibine ileyhi ve yettekun diyor Allah-u Teala. Ona dön, Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndürüp ulaştır ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü farz, Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dikkat edin, bu bir emirdir. Bütün emirler irade sahibi olan, hayatta olan, yaşayan bir insana emredilir. İnsan öldükten sonra o iradenin gereğini gerçekleştirebilecek olan bir fizik vücut artık hareket halinde olmadığı için, ölü olduğu için emri yerine getiremez. Ayrıca irade de yok olmuştur ölümle birlikte. Öyleyse bütün bu sayacağımız ayetlerin hepsi canlı, hayatta olan bir insana Allah-u Teala'nın emirleri. Bir kısım saflar irci ila rabbiki emrini bir ölüm emri olarak düşünürler. bizim din adamlarının arasında birçok bu açıdan bu derecenin sahipleri var. Adı saflık. Ve bu insanlar Allah Teala'nın dizaynına bakmayı hiç akıl erdiremiyorlar. Kur'an-ı Kerim söylemiyor mu sevgili izleyenler? Kur'an-ı Kerim söylemiyor mu ki bir insan intihar ederse onun gideceği yer cehennemdir? Allah Teala bu emri verebilir mi o zaman? Ey kullarım, sizin hepinizi ben cennete davet ediyorum. Ölmeden evvel değil. Kendinizi öldürün ve buyurun cehenneme. Öyle mi diyecek Allah Teala? Öyleyse bütün emirler ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması istikametinde. Nitekim Allah Teala huşu sahiplerinin Kur'an'daki tarifini verirken bir muhteşem olayı ifade ediyor. Diyor ki huşu sahipleri için ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da onlar Allah'a tekrar döndürüleceklerdir. Öyleyse hidayete ermek şerefine erenler için iki defa ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. İşte bir tanesi ölmeden evvel Allah'a ulaşmak. Ve Allah Teala kesin bir şekilde bunu üzerimize farz kılmış. Şimdi daha sonraki farzları da beraberce görelim. Allah Teala buyuruyor ki Zariyat 50'de fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaçın. Allah'a sığının. 5. ayet-i kerime Lokman 15. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Sırat-ı müstakime tabi ol. Sırat-ı müstakim üzerinden sen de bana ulaş. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allahu yedi darüsselamü. Yehdi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna davet eder. Silim kökünden gelen bu üç kelime, buradaki kullanılan kelime, selam kelimesi olmasına rağmen, aslında Allah'ın zatına teslimi ifade ettiği kesin. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala Allah'ı yedi darüsselam dedikten sonra orada durmuyor. Yehdi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakim diyor. Allah her kimi kendisine ona ulaştırmayı dilerse, o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Öyleyse sırat-ı müstakimin ne olduğuna bakıyoruz. Nisa 175 bu konunun açıklamasını getiriyor bize. Allah Teala Nisa 75'te buyuruyor ki bütün muhtevada en güzele ulaşmak üzere Allah Teala bize bir işaret veriyor. Diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetiyle ve fazlıyla kuşatır. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Neymiş sırat-ı müstakim? Vasıf veriyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Öyleyse bir yol var. Bu yol Allah'a ulaştırıyor. İşte bu 6. defa Allah'ın kendi zatına çağırması, farz kılması. 7. Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Böylece Allah Teala mutlaka ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Şura suresinin 47. ayeti kerimesinde Allah Teala'nın ifadesi şöyle: üzerinize artık değiştirilmesi mümkün olmayan o gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın davetinin ne olduğunu gördük. Evvelki 7 ayeti kerime Allah'ın davetinin kendi zatına davet olduğunu söylüyor. Ve burada da Allah'ın davetine icabet et diye Allah Teala 8. defa üzerimize farz kılıyor. 9. farz, bunun bir farz olduğunu açık bir şekilde ifade eden bir ayet-i kerime. Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor Rad 22'de. Diyor ki: "Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını. Neymiş? Allah bize bir şeyi Allah'a ulaştırmamızı emretmiş. Bunu son derece açık olarak Allah Teala bunun bir emir olduğunu söylüyor, bir farz olduğunu söylüyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor ayet-i kerime. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize tam 9 defa farz kılmış. 9.'da da özellikle emir kelimesini kullanarak farz kılmış. Bunun bir emir olduğunu, açık bir emir olduğunu, yani Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre farz olduğunu, Allah Teala farz olduğunu da ifade ederek vurguluyor. 10. ve 11. ayet-i kerimeler, 3 yeminimizi birden üzerimize farz kılan ayet-i kerimeler. Enam 152 ve bi ahdillahi efu. Allah ile olan ahdlerinizi, Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirin diyor Allah Teala. Bunların arasında elbette misakimiz de var, ruhumuzun Allah'a ulaşması da var. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de üzerinize yükledik diyor misakinizi. Ne olmuş? Araf 172'de Allah Teala diyor ki: biz ezelde bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedik ki: elestü bir rabbüküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Alu dediler ki: bela, evet. Hepimiz Allah Teala'ya demişiz ki: evet, sen bizim Rabbimizsin. İşte Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi ezelde bundan sonra ne olduğunu gösteriyor hepimize. Ne olmuş bundan sonra? Allah Teala demiş ki: ben sizin Rabbinizsem size emir veriyorum ey nefsler, bana yemin vereceksiniz tezkiye olacağınıza dair. Size emrediyorum ey ruhlar, bana misak vereceksiniz. Fizik vücudunuz ölmeden evvel ruhunuzu bana ulaştıracağınıza dair. Ve fizik vücudunuz için Allah Teala buyuruyor: ey fizik vücutlar, size ahd, sizden ahd istiyorum. Şeytanlardan size sizden ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız. Bana kul olacaksınız. Bunu söyledikten sonra, bu emri verdikten sonra tekrar ediyorum. Nefse, tezkiye olman konusunda bana yemin vermeni emrediyorum diyor. Ruha, fizik vücudun ölmeden evvel bana ulaşacağına dair bana misak vermeni emrediyorum diyor. Fizik vücudumuza şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olman konusunda bana ahd vermeni emrediyorum diyor. Ve bitiyor söyledikleri ve soruyor: sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz işitmişiz. Kalbimizle işitiyoruz zaten. Cevap veriyoruz: semina, işittik. Ondan sonra Allah Teala buyuruyor: İtaat ettiniz mi diyor. Hepimiz cevap veriyoruz. Atana. İtaat ettik. Öyleyse hepimiz Allah-u Teala'ya itaat etmişiz. İşitmişiz Allah'ın söylediğini ve itaat etmişiz. Nefslerimizde, ruhlarımızda, fizik vücutlarımızda. Ve Allah-u Teala buyuruyor, bu noktadan itibaren buyuruyor. Bu bana verdiğiniz yemin, misak, ahd var ya, onu diyor Allah-u Teala üzerinize yükledim. Hepiniz bana verdiğiniz yemininizi, misakinizi ve ahdinizi yerine getirmekle mükellefsiniz diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala ile aramızda gördüğünüz ki tam 9 defa Allah-u Teala'nın bizlere emrettiği bir husus var. 9 defa farz kılmış Allah-u Teala bunu üzerimize ve 7 tanesi direkt farz, ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması, 2 tanesi 3 yeminimizi birden üzerimize farz kılarak muhtevasında ruhun Allah'a verdiği misaki de ihtiva ettiği için, içerdiği için tam 9 defa Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. Şimdi sonuca gidiyoruz. Ne demiştik? Allah-u Teala önce Kur'an-ı Kerim'e farzını koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmak üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Şimdi ikinci fasla geçiyoruz. Bunun, bu Allah'a ulaşma dileğinin gerçekleştirilmemesi halinde ne olur? Allah-u Teala bunun cevabını veriyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاهَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun. Ülaike mevahümün narı bima kânû yeksibun. Allah Teala diyor ki onlar ki şu dünya hayatını yaşarlarken ölmeden evvel bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve Allah Teala sonrasını da şöyle söylüyor. Onların gireceği yer ateştir, cehennemdir, iktisap ettikleri dereceler itibariyle. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir Allah Teala'nın temel farzı. Dilemeyenin gideceği yer cehennem. Kesinlikle koyuyor Allah-u Teala. Şimdi bir adım öteye geçiyoruz. Peki bu talebi yerine getirseydik ne olacaktı? Allah-u Teala bu konunun işaretlerini ayrı ayrı ayetlerde birkaç yerde birden veriyor. Birincisi Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ. Tekrar ediyorum. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَيَعْمُ. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tespit ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Kimler? Kim dilerse bunu. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde başka bir açıdan bir başka garantiyi veriyor Allah-u Teala sonuç açısından. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amir olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse onların hepsi ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Muhakkak kelimesini kullanmış Allah-u Teala inne kullanıyor. İşte ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu. ruhun ölmeden Allah'a ulaşması. Önemli olan bu. Öyleyse muhtevada hepimiz için Allah-u Teala'nın dizaynı asıldır. Görüyorsunuz ki Allah'a mutlaka ulaşacak olanlar amin olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın kanunu şöyle: kim bize ulaşmayı dilerse biz onu mutlaka kendimize ulaştırmayı dileriz. Allah da insanları Allah'a ulaştırmayı diliyor mu? Kesin. Öyleyse evvela insanların Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediklerini görelim. Dilediklerini açıkça söylüyor. Demin söylediğimiz Rad 21'e bir ilaveyle Rad 22'yi ifade etmek istiyoruz burada. وَالَّذ۪ينَ صَابَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Onlar sabırla Allah'ın veçhini dileyenlerdir. Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatı sadece iki maksat için dilenir. Bir, primitif seviye, ruhunu Allah'a ulaştırmak için Allah'ı diler kişi. İki, tap seviye, en üst seviye, Allah'ın zatını görmek için velayetin en üst makamı olan sarah.

yapmayı dileyenler var mı? Olduğunu Allah Teala kesinleştiriyor. Öyleyse Allah da bizi kendisine ulaştırmayı diliyor mu? Kesin. İfade etmiş mi Kur'an-ı Kerim'de? O da kesin. İşte Allah Teala bu ifadeyi açıkça söylüyor. Allah'ın kendine ulaştırmayı dilemesi En'am suresinin 125. ayeti kerimesi. Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lilislami. Allah Teala diyor ki Allah kimin ruhunu kendine ulaştırmayı dilerse, kimi hidayete erdirmeyi dilerse onun göğsünü teslimi açar. Niçin açar? Allah'ın nurlarının o kişinin göğsünden kalbine girmesi için. Kimlerinkini açar? Kendisine ulaştırmayı dilediklerini. Öyleyse demek ki Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler var, dilemedikleri de var. Böyle bir dileğe lüzum görmemesi de söz konusu. Onlar kim? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka kurtuluşa ulaşır mı? Bu ayetler bunu kesin olarak söylüyor. Mutlaka Allah'a ulaşırlar. Allah'a ulaşanlarsa mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Daha Allah'a ulaşmayı dilediklerinden itibaren girecekleri yer cennettir. İşte Allah Teala Ver Asr suresinde bunu garanti ediyor. Diyor ki vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İnnel lezîne âmenû, ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? İnsanlar hüsrandadırlar ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Ne olur bir insan hüsranda olursa, ne olur bir insan hüsranda olmazsa? Bunun cevabını Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Günahları sevaplarından çok olanlar cehenneme girerler. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse hüsranda olanların gidecekleri yerin cehennem olduğu kesinleşti. Ve Allah-u Teala insanlar hüsrandadırlar dediği zaman insanların çok çok büyük bir kısmının hüsranda olduğunu ifade etmiş oluyor. Yani gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor ama istisnası var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amel olan kişi bunun istisnasıdır. Onun gideceği yer cehennem değildir. Onun gideceği yer cennettir. Öyleyse Allah Teala muhtevayı verdi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetine görüyoruz ki mutlaka gider. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Demin söylediğimiz Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu kesinlikle ifade ettiği gibi Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri aynı sonucu bize bir defa daha net olarak veriyor. Sevgili izleyenler, bu söylediklerimi dünya üzerinde başka bir ağızdan duyamazsınız. Allah'ın bu hakikatlerini insanlar henüz bilmiyorlar. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam bu. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam. 14 asırda şeytan insanlara öyle bir tuzak kurmuş ki insanları cennet saadetine götürecek olan bütün Kur'an'ın temel farzlarını yok etmeyi başarmış. İşte bu dizayn üzerinden sizlere sesleniyorum. Bakara suresi 156 ve 157. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bu bir kesin dilektir.
Allah'a ulaşmayı dilemenin kesin bir işaretidir. Bu sebeple Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimesinde buyuruyor ki işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Allah'a mutlaka ulaşacaklarını dileyen bu insanlardır. Öyleyse hidayete sadece onlar erer. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşırlar. Hidayet mi? İşte o Allah'a ulaşmaktır. Kur'an'daki her şeyi değiştirmeyi başaran, dikkat edin Kur'an ayetlerini asla Kur'an'ın bir harfini bile değiştirememiş 14 asırda. Ama bunların tatbikatını değiştirmeyi başarmış İblis. Allah Teala diyor ki innel hida hidallah Ali İmran 73. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hida hidayet hidallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Ayrı ayrı insanların, büyük kısmı prof bunların hazırladıkları 23 çift Kur'an-ı Kerim meali. Ve bu meallerin hepsinde Allah'a ulaşmayı ifade eden hidayet kelimesi doğru yol diye adlandırılmış. Sevgili izleyenler, bunu söylediğiniz zaman yok ettiniz her şeyi. Allah'a ulaşmayı bir yol olarak tarif ettiğiniz zaman bu bir doğru yoldur. Ve bunun arkasından Allah'a ulaşmaktan hiç bahsetmiyorsanız, bu doğru yolun nereye getirdiği konusunda hiçbir fikriniz yoksa, hidayetse, Allah'ın zatına ulaşmaksa, o zaman Kur'an-ı Kerim'i mahvettiniz demektir. İşte 14 asırda bunca alimin Kur'an'ı bu kadar iyi bildiklerini iddia eden bunca zavallının ifade ettiği şeyi 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde göreceksiniz. Sevgili izleyenler, bu konuda bir kitabımız var. Onlar tarafından saptırılarak insanların cehenneme ulaşmasına sebebiyet veren hidayet ayetlerinin mealleri kitabın adı. Hidayete mütalik 73 tane ayeti kerimeyi bu insanların nasıl yolundan saptırdığını o kitapta net olarak göreceksiniz. Bütün vakıflarımızda var, radyolarımızda var. Alın ve ibretle okuyun. Bu insanların din bilgilerine bu kadar güvendiğiniz bu insanların aslında Allah'ın dininden ne kadar habersiz olduklarını orada göreceksiniz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili izleyenler. Bakara suresi 120. ayet-i kerime. İnne fidallahi huvel huda. İnne şüphesiz ki fidallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el huda hidayettir. Şüphesiz ki Allah'a ulaşmak hidayettir. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına bir defa daha bakalım. Kehf 17 ne diyor Allah Teala? Men yehdillahu fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, ona ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete ermiş olur. Sevgili izleyenler, sorarım size, daha ne desin Allah Teala hidayetin ne olduğunu anlatmak konusunda? Ve bu insanlar 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde geçen yüzlerce hidayet kelimesinin hepsine doğru yol adını vermişler. Muratları ne biliyor musunuz? Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren, İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkese onlar doğru yoldadırlar diyorlar. Hiçbiri doğru yolda değil. Hiçbirinin de kurtulabilmesi mümkün değil. İnsanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan bir tek yol var. Adı sırat-ı müstakim. Onun üzerinde değilseniz o zaman Allah'a ulaşmak için harekete geçmediniz demektir. Bu insanlar bu yalanlarla kendilerini kurtaracaklarını mı zannediyorlar? Gerçekten onu çok merak ediyorum. Onlara sorun. Bizimle karşılıklı konuşmaya
neden cesaret edemediklerini sorun. Buradan yüzlerce defa anons yaptık radyomuzdan. Dedik ki biz hazırız. Hanginiz karşımıza çıkacaksa gelin. Söyleyin bize. Bakalım Kur'an-ı Kerim'de size sorduğumuz suallerin cevabını verin bakalım verebilecek misiniz? Ya da sizin şu sevgili alimlerimizin bir fikri varsa bizim söylediklerimizin dışında onu söyleyin bakalım. Dediğiniz televizyonda biz buradan kamerayla konuşacağız. Siz de karşımızda olacaksınız. Televizyonları parsellemişsiniz ama bizim karşımıza çıkamıyorsunuz. Öyleyse sevgili izleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Biz şimdiye kadar iki tane Kur'an-ı Kerim, iki sayı çıkartabildik. 19 tane olacak. Bu iki Kur'an-ı Kerim'in birincisinde tam 90 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim lügatı hazırlamak mecburiyetine kaldık. Neden biliyor musunuz? Bu insanların yaptıkları bu sahtekarlığı açıklamak için bütün kavramları yok etmişler adamlar. 14 asırda Kur'an'ın bütün insanları cennet saadetine ulaştıracak olan farzları bu insanların eliyle yok edilmiş. İşte onlardan birincisinden bahsediyoruz daha. Daha elifbadayız. Allah'a ulaşmayı dilemek dedik. Gördünüz ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. Ve insanlar biz bunu söylediğimiz zaman bu bizim dinimiz değil diyorlar. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Biz de onlara bir defa daha söylüyoruz huzurunuzda. Evet, bu sizin dininiz değildir. Bu Allah'ın dinidir. Bu 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'deki dindir. Sizin dininiz elbette değildir. Siz bu dinin muhtevasına sahip değilsiniz. Her zaman karşımıza çıkıp afur tafur edersiniz. Arapçayı biz biliriz. Şöyle ederiz, böyle ederiz. Saygımız var. Hay Allah razı olsun. Ama Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsunuz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde bunları söylüyor. Sizin söylediklerinizi söylemiyor. Sizin söyledikleriniz İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmek hiç kimsenin cennete girmesine bir zemin hazırlayamaz. Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Hepinize soruyorum. Ey din adamları şu anda karşımızdasınız. Hepinize soruyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Bana cevap verin. Kalbinizden verin cevabı. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Hepinizin cevabı hayır. O zaman ben de size diyorum ki Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gireceğiniz yer sadece cehennemdir. Siz din adamlarısınız. Şu Kur'an-ı Kerim'i yuttuğunu söyleyen zavallılar. Öyleyse neden bahsediyorsunuz bize? Hadi çıkın da karşımıza bir ispat vasıtası getirin bakalım. Bu kadar insansınız. Prof olmuşsunuz. Ne yazar yani? Sahip olduğunuz ilim faydasız ilimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Ben de sığınıyorum Allah-u Teala'ya. Sizden Allah'a sığınıyorum. Dinini bilmeyen başka insanlara din öğretmekle vazifeli olduğunu iddia eden siz zavallılardan Allah'a sığınıyorum. Sözlerimi iyi değerlendirin. Benimle karşılaşmaya cesaret ediniz varsa buradayım. Hepiniz gelin. Hangi televizyonda isterseniz, hangi radyoda isterseniz, nerede isterseniz, bize ukalalık taslamayın. Biz Arapçayı biliriz, siz bilmezsiniz. Gördük işte, geldiniz aramıza, konferanslarımıza girdiniz. Ne söylediniz bize? Bizim söylediklerimizin aynını gene diyorsunuz ki siz Arapçayı bilmezsiniz, biz biliriz. Biz Arapçanın gramerini bilmeyiz. Biz Arapçayı sizin kadar güzel telaffuz edemeyiz. Ama küçücük bir farkımız var sizinle. Biz Kur'an-ı Kerim'i biliriz, siz Kur'an-ı Kerim'i bilmezsiniz. Eğer bilmiş olsaydınız, siz karşımızda değil, aramızda, yanımızda, canımızda olurdunuz.
Gelecek yıllara dikkatle bakın. Birkaç yıl içinde bu düğümlerin hepsi çözülecektir. İlk sualimiz size bu. Allah'a ulaşmayı dilemiyor musunuz? Diliyor musunuz? Cevabınız hayır. Öyleyse biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider arkadaş. Ne cevap vereceksiniz bakalım? Bana bir ispat vasıtası getirin. Biz Allah'a ulaşmayı dilemeyiz ama gene de cennete gideriz. Deyin bakalım bu ayetler varken ortalıkta. Bugüne kadar hiçbiriniz bir karşı ayet getiremediniz. Zaten Kur'an kültürünüzün ne olduğunu aramıza katıldığınız o konferans günlerinden çok iyi biliyoruz. Yalnız kemküm ediyorsunuz. Her zaman bizim söylediğimizde acaba Arapça kelimeleri kullanırken nerede bir hata yaptı? Acaba mealleri verirken hangi Arapça kelimeyi hangi şekilde kullandı da bir hatasını nereden yakalayabilirim? Neye yaradı ki yaptığınız? Kurtulabilecek misiniz? Dikkat edin. Baba erenler kayıkla Üsküdar'dan karşıya bir takım kişileri geçiriyor. Ve karşıya geçirirken de bunlar üniversitedeki hocalar. Hepsi birer birer takılıyorlar baba erenlere. Erenler, matematik bilir misin? Bilmem diyor. Hendese bilir misin? Bilmem. Fizik bilir misin? Bilmem. Her seferinde diyorlar ki hayatının %10'u gitti. Baba erenler bakıyor hayatının neredeyse bütünü gidecek ya adamın. Ama o sırada bir fırtına kopuyor ki fırtına korkunç. Kayık batmak üzere baba erenler sesleniyor. Ey sayın hocalar diyor. Yüzme biliyor musunuz? Cevap hayır. Hayatınızın diyor %10'u falan değil. Bütünü gitti diyor. İşte siz de bir bilgi sahibi olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Ama kurtulamazsınız, öldünüz. Gideceğiniz yer cehennem. Bize karşımıza çıkmış diyorsunuz ki kimin cennete gideceğini, kimin cehenneme gideceğini Allah bilir. Yahu kardeşim Allah-u Teala diyor ki insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ve biz size sual soruyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilemiyor musunuz? Dilemiyorsunuz. Öyleyse gideceğiniz yer cehennem. Ne söylemiştik konumuzun başında? Demiştik ki dört tane temel şartta çok dikkat edeceğiz. Kur'an'ın temeli budur. Bir, Allah-u Teala emrini verir. İki, emrin yerine getirilmemesi halinde ne olacağını söyler. Üç, emrin yerine getirilmesi halinde ne olacağını söyler. Üçünü söyledik. Ve dördüncü şartta dikkatle bakın. Sizinle bizi birbirimizden ayıran en deli unsur işte budur. Hangi unsur o? Sahabe. Allah-u Teala hangi emri vermişse sahabenin onu yapıp yapmadığını net olarak ispat eder bize. Öyleyse sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Allah'a da ulaşmışlar, Allah'a ulaşmayı da dilemişler. Nereden biliyoruz? İşte beraberce ayete bakıyoruz şimdi. Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetleri. Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ Allah Teala diyor ki onlar Allah ile olan yeminlerinin hepsini yerine getirirler. Yeminlerinde, misaklarında, ahitlerini de yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَقِ Ama özellikle misak adlı bir yeminleri var ya, özellikle ona sadık kalırlar, onu bozmazlar katiyen. Onu mutlaka

en yüksele ulaştırmayı. Neymiş olay? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. 23 tane Kur'an-ı Kerim'in her biri onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Onlar Allah'ın sözlerine sadık kalırlar. Onlar şunu yaparlar, onlar bunu yaparlar. Hiçbirisinde 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hiçbirisinde verilen meallerin hiçbirisinde onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar demiyor. İbreti alem için söylüyorum size. Alın o kitabı ve bakın 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hepsindeki mealleri verdik. Bundan 8-10 sene evvel eski Çankaya Üniversitesi'yle konuşuyoruz. Diyorum ki vellezine bir onlar değil mi? Evet diyor. Yasulüne ulaştırırlar değil mi? Evet diyor. Ma şey değil mi? Evet diyor. Emer Allah'ı Allah'ın emrettiği şey değil mi diyorum? Evet diyor. Bihi ona değil mi? Evet. En yüksele ulaştırmayı değil mi? Evet. Öyleyse diyorum şu 23 tane Kur'an-ı Kerim'e hani bir bak bakalım. Bana ne cevap verebileceksin? Ha diyor orada dur. Biz diyor bu zamanda Kur'an'ın ayetlerine meal vermeyiz. Ya ne yaparsınız? Diyor ki eskiden beri yazılmış 8-10 tane meal türü var. En büyük alimler yazmışlar bunları. Biz onlara o kadar güven ve saygı duyarız ki onlar ne söylemişlerse onlardan bir tanesini seçeriz. Getiririz, Kur'an-ı Kerim'e koyarız. Sevgili izleyiciler, size masal anlatmıyorum. Allah'ın hakikatlerinden bahsediyorum. Bu adam bir müftü. Arayın bakalım. Hangi Kur'an-ı Kerim mealinde, 23 tane mealin hangisinde bu ifadeyi bulacaksınız? Öyleyse Allah'ın hakikatleri var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i var. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de insanların bilerek kasten Türkçe mealleri katletmeleri var. İsterseniz size katletmek üzere bir de fıkra anlatayım. Evin hanımı piyano çalıyor. Kapı şiddetle çalınıyor polisler. Hanım şaşırarak gidiyor. Ne var diyor, ne oldu, hayrola diyor. Bu evde diyorlar Beethoven adında birisi katlediliyormuş. Katili yakalamaya geldik. Sevgili izleyenler, işte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri böyle katlediliyor bu insanlar tarafından. Bu bir fitnedir. Ve hepinizi doğru posta cehenneme götürecek olan bir fitne. Daha yolun başındayız. Durun bakalım. Bugün size sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedebildik. Daha mürşide ulaşmak var. Adamlar mürşit mi diyorlar? Hamazan Allah. Asla ve kat'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra mürşit gelmeyecektir dünyaya. Geleceğiz oraya. Zaten defaatle bu baktığınız internette bunu göreceksiniz. Mürşide ulaşmak diye olan kesimlere bir göz atın. Tekrar anlatacağım. Bir defa daha ta ki bu kafalarına Allah'ın hakikatleri girmeyen insanlara Allah'ın hakikatlerini kabul ettirene kadar. Bu bir soğuk savaş. Ama kimin galip geleceğini ben şimdiden söyleyebilirim size. O ve biz. Allah Teala buyuruyor ki biz kiminle berabersek onun bütün dünya düşmanı olsa da biz galip geliriz. Biz kimin karşısındaysak bütün dünya onların dostu olsa gene biz galip geliriz diyor Allah-u Teala. Çok uzun bir zaman parçası değil. 4-5 sene göreceksiniz ki bu cephe düşecektir. Sevgili izleyenler, affınıza güvenerek küfür cephesi diyorum. Neden öyle söylüyorum?
Çünkü mürşidine ulaşamayan kişinin

kalbine Allah-u Teala imanı yazmıyor. Yetmez. Mürşidine ulaşamayan kişinin ruhu Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkmıyor. Kur'an-ı Kerim'de birincisi de kafir olmanın temel şartı, ikincisi de yetmez. Bir üçüncü şartı daha var. Bir insan mürşidine ulaşmadan evvel hiç kimse nefs tezkiyesine başlayamıyor. Ve kalbine iman yazılmamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ruhu sırat-ı müstakime ulaşmamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor. Nefs tezkiyesine başlamamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor. Öyleyse yeter mi? Yetmez. Mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğuna dair tam 10 tane ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala. 7 grup ayet-i kerime de dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Sevgili izleyenler, bu insanları Allah-u Teala işaret ediyor Kur'an-ı Kerim'de, teşhis ediyor. Açıkça insanlara belli ediyor. Ahzab 67 ve 68 Allah-u Teala buyuruyor ki cehennemdekiler derler ki ya Rabbi biz devrimizin büyüklerine ve dinde ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kimlerden bahsediyor acaba? Biz bir şey söylemek istemiyoruz. Sözlerimizin de başındayız. Bugün size sadece 4 esastan bahsettik. Sonuncusunu ispat edeceğiz. Allah-u Teala burada Rad 21'de ve onlar Allah'ın Allah'ılaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'ılaştırırlar diyor. Sonra devam ediyor. Kötü hesaptan cehennemden korkarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ruhlarını ulaştıranlar kimmiş? Sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlermiş. Bütün sahabe ruhlarını Allah'laştırmışlar mı? İki ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Birisi Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi Allah Teala bütün sahabenin hidayet erdiğini söylüyor. Birisi Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin sadece ruhlarını değil fizik vücutlarını Allah Teala'ya teslim ettiklerini söylüyor. Ve orada Allah Teala aynen şöyle söylüyor. Habibim onlara de ki o müminlere ve kitap sahiplerine ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, onların arasında Allah'a fizik vücutlarını teslim edenler var mı? Bekçilerini. Eğer varsa onlar daha evvel mutlaka hidayet ermişlerdir. Ruhlarını mutlaka daha evvel Allah'a ulaştırmışlardır. Bütün sahabe Allah'a fizik vücutlarını teslim ettiklerine göre daha evvelki teslimi mutlaka gerçekleştirdiler. Öyleyse iki ayet-i kerimede Allah-u Teala kesin bir şekilde sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını söylüyor. Öyleyse Allah'a ulaştırdıklarına göre Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırabilir diye bir sonuç çıkıyor. Rad 20, 21 ve 22'den. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyenlerdi. Nereye ulaşıyoruz sevgili izleyiciler? 14 asır evvel Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim indiriyor. Allah'a ulaşmayı dileme emrini veriyor. Farz. Bunu yerine getiremeyenler cehenneme gider diyor. Yerine getirenler mutlaka kurtuluşa ulaşır diyor. Ve bütün farzlarında olduğu gibi burada da sahabeyi gelecek nesillere bir önder olarak prezente etmiş. Ve geleceğe uzanan bir projeksiyon içerisinde Allah-u Teala gelecek bütün nesillere sahabenin ona verdiği bütün emirleri gerçekleştirdiğini söylüyor. Öyleyse şimdi biz bunları anlattıktan sonra hepsini de Kur'an-ı Kerim'le ispat ettikten sonra bu sevgili prof kardeşlerimiz acaba ne yapacaklar? Televizyonları parsellemek görüyorsunuz ki sonuca çare getiremiyor. Gidilecek olan yer bir cehennem. Ve biz neden bu kadar bazen celalle, bazen cemalle neden bu kadar çok konuların üzerinde duruyoruz?
Çünkü bizim tertemiz insanlarımız bu adamların profesör titrine bakarak onların söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Ve o adamlar da Allah'ın temel farzlarının hepsini sadece inkar ediyorlar. Ne Allah'a ulaşmayı dilemek, ne mürşide ulaşmak, ne ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılması, ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, hiçbirisi onların farzları içerisinde yok. Onun için diyorlar ki bu bizim dinimiz değil. Biz de diyoruz ki elbette sizin dininiz değil. Bu sizin dininiz değil. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı din. Bu Kur'an'da Allah'ın anlattığı din. Bu bizim yaşadığımız din. Ve siz bu dini yaşamadıkça kurtulamazsınız. Ha, laf aramızda sizin dininiz diye bir din de hiç mevcut olmadı. Siz öyle olduğunu zannediyorsunuz. Kur'an'daki bütün temel farzların olmadığı bir din. Din sayılır mı? Siz bana cevap verin lütfen. Sevgili izleyenler, sizleri tarafsız ve sessiz şahitler olarak kabul ediyorum. Onları da dinleyin. Hani bazı mürşitler varmış, müritlerinin katiyen başka bir cemaate katılmasını istemezlermiş. Neden acaba? Kendilerinden şüpheleri var. Acaba oraya gidip de başka şeyler öğrenip bizi duman ederler mi diyor adamlar. Ama biz size ne diyoruz? Dilediğiniz cemaate gidin. Aradaki farkı görün. Özellikle şu televizyonları parsellemiş olan safları dinleyin. Onların söylediklerine bizimkileri karşılaştırın. Onlara ara sıra ufacık sualler sorup hafif bir iğne atın onlara. Deyin ki böyle söylüyor. Ne diyorsunuz? Aldıkları cevaplara bakın. Onlar bilmezler. Onların Arapçası bile yok. Yahu kardeşim sana sual soruyoruz. Falanca böyle böyle söylüyor. Sen de cevap ver ona. Hayır, bugüne kadar hiçbirisi hiçbir cevap getiremedi. Hani kırmızı mühürlü mektuplar yazdık da davetimize hala icabet etmediler diye bir laf vardır, ona benzer bir laf ya. Biz de öyle söylüyoruz. Belki kırmızı mühürlü değil ama devamlı davetteyiz. Ne zaman dilerlerse biz hazırız. Bir defa daha hazırız. Sevgili izleyenler, size yakın bir gelecekte diye bir şeyden bahsetmiştik. Ama onu hala buradaki uzmanların yetersizliği yüzünden gerçekleştiremedik. Ne yapacaktık? Size bütün bilgisayarlarınızda canlı yayınlar sunacaktık. Ama bu Multicast diye bir sistem oluşturuyormuş. Bunun için de bunu kabul edecek bir tane yer bulmamız gerekiyormuş. Size söylediğimizden bu tarafa bizim buradaki Amerikalı uzman kardeşlerimiz bu işe bir çözüm getiremediler. Sabırla bekliyoruz. Unutmayın, kalbiniz kalbinizle. Öyleyse hepimizin kalbi de Allah'la olduğuna göre size söyleyeceklerimiz burada tamamlanıyor. Dikkat edin, bu akşam size sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedebildik. Temel şartlar, farzlar, yapmayanların durumu, yapanların durumu sahabenin emri yerine getirip getirmediği. O zaman varın, bu zavallı insanların durumunu kendiniz değerlendirin. Tekrar ediyorum, yolun başındayız. Bundan sonrakilerde geri kalanların da detaylarını vereceğiz. Onlar bizi dinledikleri zaman renkler rengi giriyorlar. Ve bizimle yaptıkları konuşmaları cevap veremeyecekleri kaygısıyla hep daha sonraya daha sonraya attılar. Hiçbiri de muhtevaya ulaşamadı, gelmediler. Şimdi aramıza katılanlar, konferansımıza iştirak edenler, yabancı arkadaşımıza konuşmalar yapan onlardan birileri var. O kadar çok yanlışları var ki o yanlışları sizlere radyodan devamlı olarak duyuracağız. Ve onlardan da cevap bekleyeceğiz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek
bu sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: عليه وعلى الطاهرين. آمين.
1: İzmir'den bir öğrencimiz diyor ki bir takım olayları yaşıyorum. O süre içinde olayları geç idrak ediyorum. Bu halden kurtulmak için açıklamalarınıza muhtacım. Allah razı olsun diyor. O zaman kardeşimizin sorması uygun olur. Bize bilgisayardan ulaşabilir, telefondan ulaşabilir. İnşallah cevaplarız. Bu halden kurtulmak istiyorsa kardeşimiz, o zaman çok zikir yapsın. Allah-u Teala'yı ne kadar çok zikredersiniz, şikayet ettiğiniz bütün hallerinizden mutlaka kurtulursunuz. Zikir, bütün dertlerin çözümünü içerir. Malatya'dan Sevin ve Esma kardeşlerimiz der ki 47 bin zikrimizi yapamıyoruz. Tekrar 7 binden başlamamız uygun mudur? 47 bin zikrinizi yapamıyorsunuz. 7 binden başlamak istediğinize göre tabii mümkündür. 7000'den tekrar başlayabilirsiniz. Allah razı olsun. 2. Görevlerimizi niçin yapamıyoruz? Zaten bu kadar büyük bir farklılığı istediğinize göre, 47.000'den 7000'e düşmek istediğinize göre demek ki içinizden bu istikametteki bir gayret gelmiyor. Hareketlerinize, davranışlarınıza, başkalarıyla ilişkilerinize, onlara karşı sevgi duyup duymadığınıza, onlara karşı nasıl davrandığınıza, onların size olan davranışlarından hangi ölçüde etkilendiğinize dikkatle bakarak kendinizi bir imtihandan geçirin. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Allah'ı sevmekle etrafınızdaki insanları sevmek arasında çok yakın bir ilişki vardır. Biliyorum ki bana Allah'ı seviyorum diyeceksiniz. Ama 7000 zikri kendinize uygun gördüğünüze göre Allah-u Teala'yı %5'ten yukarıda sevmiyorsunuz. 24 saatlik bir zaman devresini %100 olarak kabul edin. 7000 zikri bir saatin içinde yaptığınızı kabul edersek eğer 25 olsa 25'te biri kadar, yani Allah-u Teala'yı %5 seviyorsunuz. Başka insanları da öyle. Kendinizi %95. Öyleyse bu yanlış bir şey. Değişmelisiniz. Sevginizi arttırmalısınız. Allah'ın ülkesinde yaşamalısınız. Her şeyin çok güzel olacağı bir dizayna ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdilik 7000 zikri uygun gördüğünüze göre oradan başlayın. Söylediklerimi dikkatle tatbik etmeye çalışın. İnsanları sevmeye çalışın. Allah'ı da seversiniz. Zikir size güç geliyorsa, bu nefsinizin afetlerinin size zikrinizi ihmal ettiğiniz için hakim olmaya başlamasından kaynaklanır. Dua ederiz inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir grup öğrencimiz bize derler ki ellerinizden hürmetle öperiz. Bizler üniversitede okuyan talebeleriniz olarak bir mesele hakkında tavsiyelerinizi bekliyoruz. Ayet çalışmaları yapmak ve okul derslerini çalışmak zaman harcamamıza sebep oluyor diyor kardeşimiz. özellikle okulun sınav zamanlarında ders ayırmamız gereken zaman artıyor. Bu zamanları da zikirle geçirmek istiyoruz. Bu hususta nasıl bir yol önerirsiniz? Bu istikamette biz ders çalışırken sesli zikre başlıyoruz. Ve zikri sesli yaptığımız için unutmuyor, fakat Allah'ı da düşünemiyoruz. Ancak burada bir sorunumuz ortaya çıkıyor. Dersleri istenilen düzeyde anlayamıyoruz. Bu konudaki açıklamanızı bekliyoruz diyor kardeşimiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kardeşlerimiz zikir yapıyor. Böyle bir zikri siz olsaydınız nasıl yapardınız? Namaz, derse başlamadan evvel 5 dakika sessiz zikir yapın. Yani içinizdeki bir sesle iç sesinizi duyarak zikir yapın ve devam ederken derse başlayın. Ve dersinize devam ederken bir şey size Allah'ı ve zikri hatırlatmalı. Ne zaman gözleriniz o şeye kayarsa, o zaman hemen derse başlamalısınız. Öyleyse bu derse başlama süreci içerisinde gene zikri kaçıracaksınız. Gene mesela saate baktığınız zaman Allah-u Teala aklınıza geliyorsa, gelecekse ona göre dizayn edin kendinizi. Baktınız, gözünüz oraya kaydı, hemen zikre başlayın. Zaten uzun süre devam ettiremezsiniz. Devam ettiremezsiniz zikri. Bu sessiz zikirdir. Sessiz olduğu için bir süre sonra zikri mutlaka unutacaksınız. Ama zaten ders çalışmaya başladınız. Unutsanız da dersinize devam edin. Ta ki gözünüz tekrar o eşyaya, yani saate, duvardaki saate takıldığı ana kadar. Takılınca dersi bırakıp iç sesinizle zikre başlayın. Ve zikrinizi yaparken yeniden derse başlayın. Birkaç dakika zikrettikten sonra, zikri birkaç dakika devam ettirdikten sonra içinizdeki iç sesinizle yaptığınız zikirle derse başlayın. O zaman aklınızda mutlaka daha fazla kalacaktır. Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah-u Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini, ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahimineşşeytan. Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki ve middin, İyâke nâbudu ve İyâke nestaîn, ihdinâ sırâta'l müstakîm, sırâta'l lezîne en'amte aleyhim, gâirel mağdûbi aleyhim ve l-eddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam sizlere teslimlerden bahsetmek üzere beraberiz. Kur'an teslimlerden ibarettir. Bir insan olarak Kur'an-ı Kerim'in temel emirleri muvacihesinde bir, ruhunuzu, iki, fizik vücudunuzu, şu ve çinizi, üç, nefsinizi, geceleri rüyayı yaşadığınız vücudunuzu, dört, iradenizi, nefsinizin afetleriyle mücadele eden gücü, Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bütün bunları Allah-u Teala üzerinize farz kılmış. Kainatın tek dini olan Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeyi emreder. Buna Allah'ın ahdi diyor Allah-u Teala. Ahdillahi diyor. Allah'ın ahdi. Ama aynı zamanda Allah'ın vasiyeti diyor. Allah-u Teala üzerimize farz kılmış sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'ın ahdi üzerimize farz kılınmış. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman teslimin kesin şekilde emrolunduğunu görüyoruz. Zümer 4'te Allah Teala buyuruyor ki: "Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetikumul azabe." Üzerinize azap gelmeden önce, ister ölümü düşünün, kabir azabı olsun, ister kıyameti düşünün, cehennem azabı olsun, üzerinize azap gelmeden önce, yani serbest iradeniz varken, şu dünya hayatını yaşarken diyor Allah-u Teala, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunuzu döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun diyor. Yani sadece ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört teslimin dördünü de gerçekleştirin buyuruyor Allah Teala. Nisa 58'de buyuruyor: "İnna Allaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha." Allah emanetleri, o emanetlerin ehli olan, sahibi olana, yani Allah'a teslim edin diyor. Aynı zamanda dünyada da kimden emanet aldıysanız onları da sahibine teslim edin anlamı da aynı ayetten çıkartılabilir. Ama emanetleri çoğul kullandıysa Allah Teala, ki öyle kullanmış, emanat diyor, ehlini ise, sahibini ise tekil kullandıysa ehliha diyor, onun ehline, o zaman Allah Teala'nın sizlerden, sizlere tevdi ettiği emanetleri kendisine iade etmenizi emreder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim teslimlerden ibarettir. Allah'ın sizden istediği tek şey Allah'a teslim olmanızdır. Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala: "Ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin, teslime girin." buyuruyor. Ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin. Silm, teslim kelimesinin kökü. Teslime girin, Allah'a teslim olun diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın kainattaki tek dinine gelin beraberce bakalım. Bu dinin adı Hazreti İbrahim'in zamanındaki ismiyle Hanif dinidir. Ondan evvel yaşayan Hazreti Nuh da Hanif dinini yaşamıştır. İlk yaşayan Hazreti Adem de ona tabi olanlar da Hanif dinini yaşamışlardır. Yani Allah'a teslim dinini. Hanif dini üç ayrı cepheden dizayn edilmiştir. Bir, Allah'ın tekliği asıldır. İki, Allah'a teslim olmak asıldır. Ruhen ve çen, nefsen ve iraden. Üç, tek bir toplum oluşturmak asıldır. Hanif dininin birinci esası Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. Başka bir Allah, ilah hiç olmamıştır, mevcut değildir. İkinci esası, silm kelimesinden gelen İslam kelimesinin ikinci esası, o tek Allah'a teslim olmaktır. İslam kelimesi silm kökünden geliyor. Silm ise teslimi içerir temel mana itibariyle. İslam, selam, selamet, teslim, müslim, müslüman, hepsi aynı kökten geliyor. Ve İslam kelimesi konuyu bütün boyutlarıyla ihata ediyor. Çünkü dinin esası, kainatın tek dininin esası Allah'a teslim olmaktır. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve böylece Allah'ın temel emrini, teslim emrini gerçekleştirmektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir üçüncü cepheden baktığınız zaman Hanif dinine, yani Arapça adıyla İslam dinine, tek bir topluluğun oluşması, Allah yolunda fırkalara ayrılmamak asıldır. Birliğin dizaynı ve amacı budur. Düşmanlıkların önlenebilmesi için oluşturulması lazım gelen tek bir toplumdur. Allah Teala böyle emrediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Tevhid kelimesi vahdet kelimesi, cem kelimesi bir belli hususu ifade ediyor. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid Allah'ın yolunda topluluğun, cemaatin birliğidir. Ki cem kelimesi de cemaat kelimesi, cami kelimesi aynı kökten geliyor. Toplumun tek bir toplum oluşturması, fırkalara ayrılmaması esasını ifade eder. Öyleyse kainatın bir tek dini var. O din Kur'an-ı Kerim'le bütün boyutlarından ele alınmış, her safhası muhteşem bir dizayn içinde açıklanmıştır. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslim olması. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsini Allah'a teslim etmişlerdi. Teslimlerin muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim 7 tane safa içeriyor bu konuda. Onu görüyoruz. 7 safada oluşan 4 teslim. 4 tane 7 basamaktan 28 basamak. 28 basamaklık bir Kur'an merdivenini çıktığımız zaman 28. basamaktaki yedi kademenin bize birçok konuyu açıkladığını görüyoruz. Son iki safha 28. basamakta oluşuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 28 basamaktan 21'i ilk teslimin gerçekleşmesine kadar geçen safhaları ihata eder. Önce birinci safha Allah'a ulaşmayı, yani ruhu ölmeden evvel Allah'a teslim etmeyi dilemek. İkinci safha, bu 7. basamağı işaret eder. 14. basamakta irşat makamına ulaşıp tabiiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Ne 2. basamakta ne 2. basamakta teslim yok. 2. basamakta teslimin 2. 7. basamakta, yani 14. basamakta teslimin fizik standartlarda başladığını görüyoruz. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır sırat-ı müstakim üzerinden. Nefs teskiye olmaya, yani nefsin kalbinde faziletler birikmeye başlamıştır. Ve fizik vücut nefsin kalbinde biriken faziletlere paralel oranda şeytana kul olmaya, olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki İslam'ın muhtevasında bu 21 basamak, Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşmak ve ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak 21 basamakta gerçekleşiyor. 28 basamağın 4'te 3'ü 7, 14, 21, 28 21. basamaktayız. Neyi ifade eder? Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimini ifade eder. Bu Allah-u Teala'nın bize ihsan ettiklerinin güzellikler ve çirkinlikler bölümlerindeki dengenin bizim lehimize bir hayli değiştiğini gösteriyor. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doluydu. %100. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluydu. %100. Ama ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız 21. basamakta nefsimizin kalbinde %100'ün 51'i faziletlere dönüşmüştür. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerine itaat ettiğimiz, yasaklarını işlemediğimiz saha ruhumuzda %100 olarak mevcut. Nefsimizde 0'dı, o da %51'e ulaştı. Öyleyse 251'i iç dünyamızın Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Daha doğrusu getirmek istiyor ve işlemek istemiyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın emirlerine karşı, ama yanlarında bir güçle birlikte. Bu güç şeytandır. Şeytan herkesle her an meşguldür. Her an onun bir hata işlemesini, Allah'ın emirlerinin dışına çıkmasını, yasak ettiği fiilleri işlemesini bütün gayretiyle gerçekleştirmek ister. Hayatını o insanı kandırmaya adamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olaylara dikkatle bakın. Bu olaylar dizisinde Allah'ın güzelliklerini %100 yaşadığınız devre ne zaman gelecektir? Daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman. Ama 21. basamakta siz kurtuluşa, 3. kat cennete ulaştınız. İç dünyanızda %75 güzelliğe dönük, %25 kötülüğe dönük sadece. Ama ne yazık ki iblisin tesiriyle bu %75 %50'lere düşmüştür. İblis böyle olmasına rağmen iç dünyanızdaki güzele dönük standartlar %75 olduğu halde, kötülükler kötülüğe dönük tarafının sadece %25 kaldığı halde, şeytan bu dengeyi %50'ye yaklaştırır. Devamlı size negatif telkinde bulunarak, devamlı sizi yanlışlara sürükleyerek. Öyleyse şekillendirelim konumuzu. Teslimler konumuza yaklaşalım. Yakın bir perspektiften bakalım konumuza. Ne görüyoruz? 7 tane safa görüyoruz. Teslimlerin 7 safası, bu 7 safa sadece 4 tane teslim içerecektir. Öyleyse birinci teslim ruhumuzun teslimidir. 3 safada gerçekleşir. Evvela ruhumuzu Allah'a ulaştırabilmek için Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. 1. safa, sonra Allah size 10 tane ihsan verecek ve sizi irşat makamına ulaştıracak. Tabi olacaksınız. 2. safa tabiiyet. Ve böylece ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. 3. safa ruhunuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse 3 safada 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsinizin kalbinde de %51 nur birikiyor. Dördüncü safhada fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. 25. basamak. 5. safhada nefsiniz Allah'a teslim oluyor. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsiniz Allah'a teslim ediliyor. 27. basamak. 6. safhada irşada ulaşıyorsunuz. Allah-u Teala'nın size hedef gösterdiği İrşada ulaşmak. 28. basamağın 4. kademesi. Burası 6. safhası İslam'ın, Allah'a teslim olmanın 6. safhası, ama irşada ulaşmak bir teslim değildir. İrşada ulaşmak nefsinizin kalbindeki müzeyyen olmanın tamamlandığı yerdir. Bu tamamlanmanın akabinde iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Hakkul yakin takvasının sahibi olacaksınız. Allah sizi irşat makamına teslim edecek. Burası 28. basamağın, salah makamının 5. kademesi. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz, 4. teslimi de gerçekleştirdiğiniz safa. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İşte Kur'an-ı Kerim'in bütünü. 28 basamak, 4 tane 7 basamak ve 4 tane teslim konunun bütününü içeriyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bu teslimleri ihtiva etmekle mi kalmış, yoksa bize kayda değer örnekler mi vermiş? Sahabeyi örnek vermiş sevgili kardeşlerim. Sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını ispat ediyor Kur'an-ı Kerim. Hayır. Hadislerden bahsetmiyorum. Biz herhangi bir hadisi söylediğimiz zaman bu mutlaka uydurma bir hadistir diye insanlar devreye giriyor. Ama biz de Kur'an-ı Kerim'i söyleriz. Hadislerden de sadece Kur'an'a uygun olanları söyleriz. Allah Teala hamdolsun ki dinimizi bize öğretti. Biz de size öğretiyoruz. Bu bizim dinimiz değildir. Bu kainatın dinidir. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor. Başka bir şeriatın mevcut olmadığını söylüyor Allah Teala. Bu şeriatın temel faktörünün Allah'a teslim olmak olduğunu da sonrası anlatıyor. O müşriklere diyor, senin söylediğin teslim şartları ağır geldi diyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyerek bitiriyor Şura 13'ü. Yani dinin temelinin Allah'a teslim olmak olduğunu, bunun da en önemli bölümünün, bütün insanlar için geçerli olan bölümünün, kolayca gerçekleştirilen bölümünün ruhun Allah'a ulaşması olduğunu vurguluyor. Sevgili kardeşlerim, o kadar kolay bir şeyden bahsediyorum ki siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah o dileğinizi gerçekleştirecek. Siz gerçekleştirmeyeceksiniz. Ayette söylendiği gibi Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onlar Allah'a ulaşırlar demiyor. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Peki bu aynı zamanda kulun Allah'a ulaşması mıdır? Elbette. Kul elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ama bilecektir ki ona yeterli gücü Allah verecektir. Namazı, orucu, zekatı, zikri Allah ona sevdirecektir. Ve o Allah'a ulaşmayı istediği için Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Ve bu Allah ile kulun işbirliğiyle gerçekleşecektir. Allah onun bütün işlerini kolaylaştıracaktır. Öyleyse 7 safhada 4 teslim. Hani bir söz vardır eskiden kalma, 7 iklim 4 bucak derler. Aslında buradan geliyor. 7 safha 4 teslim. Her birisi, her bir safha bir iklimi, her teslimde bir bucağı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Kur'an'a baktığınız zaman ona hayran olmamanız mümkün değildir. Yeter ki tanıyın Kur'an-ı Kerim'i. Yeter ki Rabbinizi tanıyın. Ve ona şükretmeyi, hamd etmeyi usul haline getirin ki o sizi bir hiç karşılığında sizin hiçbir zahmete katlanmamanız standartlarında mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O ulaştıracaktır. Sizden istediği bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Şimdi hadi gelin beraberce şu sahabeye bakalım. Bu sahabe neler yapmışlar? Bu yedi tane safanın her birini gerçekleştirmişler de dört teslimi de tahakkuk ettirmişler mi? Kesin sevgili kardeşlerim. İşte Kur'an-ı Kerim, işte yedi safa, işte dört teslim. Yedi iklim, dört bucak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Osmanlı'nın çok kullandığı bir deyimdi bu. Yedi iklim, dört bucak. Öyleyse hadi beraberce bakalım. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Kesin mi? Kesin. Allah Teala Rad 20 ve 21'de ve 22'de şöyle söylüyor. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak ve ellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ettiler. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Ve misaklerini bozmadılar. Ve onlar misaklerini bozmazlar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i Kerime'nin bu kadarı da yeterli. Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bu insanlar ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edeceklermiş. Devam ediyoruz. Rad 21'in devamı, onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Ve yuhafune su'el hesap ve yakşemne rabbehüm ve lezine sabir iptigaye ve çerabbehüm. Onlar Rablerinin veçini, zatını dileyenlerdir. Dileyenler ne yaparlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlarmış. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştıranlar kimler? Allah'a ulaşmayı, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Peki bütün sahabe bu minval üzere düşünüyorsak olayı Allah'a ulaştırmışlar mı ruhlarını? Kesin. İşte ruhun hidayetinin ruhun Allah'a ulaşması olduğunu söylüyor Allah Teala Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Peki bütün sahabe hidayete ermiş mi? Hepsi. İşte Zümer 17 ve 18 vellezine iştenebut tagute an yavuduha ve enavbu ilallahi lehumil büşra febeşir ibadî. Onlar ki diyor Allah Teala o sahabe ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve Allah'a kul oldular. Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele. Yani Allah'a kul oldular diyor Allah Teala. Enabu